0: Haberleri izlesem sizi yeni bir felaketin ortasında görüyorum.
1: Eski bir söz vardır. Pis işleri de birinin yapması lazım.
0: Bay William, size bir şey sorabilir miyim?
1: Evet, tabii.
0: İncil'i okur musunuz?
2: Teşekkür ederim.
1: Herhalde sizin kadar sık değil.
0: Matta 24'e 7'de değişik yerlerde kıtlıkların, salgınların ve depremlerin olacağı yazılıdır. Savaşlar ve felaketler, bunların hepsi birer işaret.
3: Yani Tanrı bunların olacağını önceden biliyor muydu?
0: Tatlım, Tanrı her şeyi bilir. Tanrı her şeyi mükemmel yarattı ve biz onu yok ettik.
3: Yok edenler kim? Ben mi? Siz mi? O mu?
0: Tanrı işlerini...
3: Gizemli yollarla halleder, biliyorum. Ama insanlar nedense Tanrı'nın kendilerini sevdiğine inanır. Gizemli olan bu. Böldüğüm için üzgünüm.

0: Sözlerin hoşuma gitti.
1: Evet, onun için üzgünüm.
0: Hayır, üzülme. Gerçekten de iyiydi. Herhalde bunu ilk kez yapmıyordum.
1: İlk defa yüksek sesle diyeyim.
0: Cameron Williams. Arkadaşlarım bak der.
1: Bence Chloe Steele. Arkadaşlarım Chloe der.
0: Sanırım üniversiteye gidiyorsun.
1: Vay canına. Araştırmacı gazetecilik gerçekten meyvelerini veriyor.
0: Az önceki kaçıktan kurtardığın için teşekkür etmek istedim.
1: Anneme teşekkür etmelisin. Aslında onun için prova yapıyordum.
0: Annen. Bayağı.
1: Çatlak mı? Aslında bu sabah telefonumda sözlüğe bakıyordum ve kaçık demeye karar verdim.
0: Kaçık mı? Sevdim bu lafı. Kaçık. Bir kahve ısmarlayabilir miyim?
1: Hayır. Hayır, böyle iyiyim.
0: Hadi ama. Yanına bir kase de şu fantastik çilek reçelinden ilave edersen.
1: Tanrım. Vay canına, bu çok ayartıcı.
0: Olur mu?
1: Ama ben birini bekliyorum. Her an gelebilir. Babamı. Doğum gününde sürpriz olsun diye eve geldim ama bir işi çıkmış. O yüzden.
2: Sabırsızlanıyorum açıkçası. Şapkamı mı çaldın? Öldürüyorsun beni. Mahvettin beni. Sana iyi uçuşlar. Merhaba tatlım.
1: Merhaba. Merhaba.
2: Burada ne arıyorsun?
1: Doğum gününe sana sürpriz yapmaya geldim.
2: Tatlım, aniden aradılar. Bundan kurtulmanın imkanı yok.
1: Evet, annemi söylediği
2: gibi. Keşke geleceğini söyleseydin. Bir dakika, sen... Sen Cameron Williams'ın. Vay canına. siz ikiniz...
1: Daha yeni tanıştık.
0: Memnun oldum kardeşim. Ray. Ben sizi baş başa bırakayım. Tamam mı? Ve... Chloe, seni tanıdığıma çok memnun oldum.
2: Harika görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Hadi anlat bakalım. Okulun nasıl?
1: Okul iyi. İyi gidiyor. Evet.
2: Ne?
1: Annem evde olmayacağını söylediğinde aklıma ilk geleni biliyor musun? Onu terk ettin. Demek istediğim, gerçekten terk ettin. Çantanı toparlayıp, kapıyı çarparak, lastikleri bağırtarak, gaza basıp

0: gittiğinde.
1: Annenle aramız iyi Chloe.
0: Sorun değil. Seni suçlamıyorum.
1: Beni niçin suçlamıyorsun?
0: Ondan kaçtığın için.
1: Ben kaçmadım ki. Kaçtığımı düşündüğünü sen söyledin.
0: O kadın kimdi?
1: Hangi kadın?
0: Şu uçuş görevlisi. Güzel ve sarışın olan.
1: Uçuş görevlisi mi? Bir sürü uçuş görevlisiyle çalışıyorum. İsmini bile bilmiyorum.
0: Bu geçen yıl olsaydı, yani annemin saplantısından önce, şimdi evde olurdun. Bir ailenin olması gerektiği gibi. Hepimiz evde olurduk.
1: Chloe bak, annen ve benim çok genç yaştayken evlendiğimizi biliyorsun ve bireylerin 20 ile 50 yaşları arasında çok büyük farklılıklar olur. Annen sadece doğru olduğuna inandığı şeyi yapıyor. Belki de ona biraz şans vermelisin.
0: Ben mi? Ya sana ne demeli? Londra yolunda olan sensin.
1: İyi de Noel'den beri eve gelmeyen sen değil misin?
0: Ama okulum
1: benim
0: var.
1: Benim de işim var.
0: Onunla ne zaman konuşmaya çalışsam lafı ağzıma tıkıyor.
1: Biliyorum. Biliyorum bak, geçen seneden beri aramızdaki bazı sorunları hallettik. O senin annen. Ve senin, hayır, ikimizin de biraz daha destekleyici olmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Onu özledin mi?
1: Evet, özledim. Ama başka bir adamla kaçacaksa neden Mesih olmasın ki?
0: Yüzüğün nerede?
1: Arabamda. Uçarken asla takmam. Chloe, annen benim için çok önemli ve bunu bozacak bir şeyi yapmam. Tamam mı? Gitmem lazım. Döndüğümde konuşuruz.
0: Döndüğünde burada olmayacağım.
1: Ama eve yine geleceksin, öyle değil mi? İşte. Araba her zamanki yerinde. Annene karşı anlayışlı ol, düzelecektir. Seni seviyorum canım.
2: JFK yolcusu Whitlow, lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin. JFK yolcusu Whitlow, lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin.
3: İyisin değil mi?
0: Evet. Evet, iyiyim.
4: İzninizle.
5: Kavga etmeyi bırakın çocuklar.
4: Araştırmacı gazeteci. Hatırladın mı?
0: Doğru.
4: Evet.
0: Teşekkür ederim. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Hepsi bu. Benim için önemliydi. Birlikte güzel zaman geçirebilirdik.
4: Eminim mümkün olsaydı kalırdı.
1: Sonra Hindi, Akbaba'nın teki, ağzında iki tavşanla kapıya gelmiş. Sonra hostes de demiş ki, üzgünüm ama sadece bir tanesine izin verebiliriz.
6: Üzgünüm kaptan, berbattı.
1: Hetiye komik geldi.
6: Başka kötü fıkraların olduğunda gelip beni bulabilirsin.
1: Hey Marcus, şu bilgisayarın sorunu çözüldü mü?
7: Olumsuz Pencon. Anlaşılan kabin ekipmanının bazılarının artık miadı dolmuş.
1: Evet ve beni doğuya uçuruyorsun. 6 saatlik yolda 9 yıl yaşlanmış olacağım.
7: 6 yıl daha böyle uçarsan benim yaşıma ulaşacaksın. Doğum günün kutlu olsun. İyi uçuşlar.
1: Teşekkürler.
2: JFK Uluslararası Havaalanı'na hoş geldin.
4: Anladığım kadarıyla annen sadece bunları konuşuyor.
0: Bazen öyle geliyor, evet. Ha, insan nasıl olur da haberlerde bir deprem görüp herkesi bunun iyi bir şey olduğuna ikna etmeye çalışabilir? Bunun sence bir anlamı var mı?
4: Tsunami'den sonraki gün Medine'de bir kadın görmüştüm. 4 çocuğundan 3'ü gözlerinin önünde dalgalarla denize sürüklenmişti. Tek yapabildiği bir ağaca tutunmaktı ve 6 haftalık bebeği kucağındaydı. Ama Tanrı'nın kendisini ve bebeğini kurtaracağına o kadar emindi ki dizlerinin üzerine

0: çöküp şükretti.
1: Diğerlerini öldürdüğüne mi şükretti?
0: Öyle bir şansı olmadı. O gece tahliye edilmeyi reddettim. Ne de olsa Tanrı onu kolluyordu.
1: Sonra?
0: Toprak kayması. Tüm köy 3 metrelik çamurun altında kaldı.
1: İnsanlar böyle bir şeyi görüp de nasıl...
0: Dikkatlice bakarsan aradığın her şey...

0: gerçek olabilir.
1: Ya sen? O köyde gördüğün neydi?
0: Değer verdikleri şeyleri yitirmiş bir sürü insan gördüm.
1: Neden diye sormadın mı?
0: Sebebini biliyorum. Tsunami.
1: Ne demek istediğimi anladın.
0: Hayır, hayır, anlamadım. Eğer bu gibi olayların sebeplerini arıyorsan... kendini havaalanında yabancılara bağırırken bulabilirsin. Bu gülüşü sevdim.
1: Hayır.
2: Ne oldu?
1: Rey'in fıkrasını düşünüyordum. O adam beni çok güldürüyor.
2: Rey mi? Kaptan Steele'i mi kastediyorsun?
1: Yalnızca diğer insanların önünde.
2: Gerçekten mi? Yoksa siz çıkıyor musunuz?
1: Dinle. Hayır, henüz değil. Ama Londra'da beraber takılmayı planlıyoruz.
2: Öyle mi? Neden bana anlatmadın? Hı-hı. Bekle, nereye gidiyorsun? Biraz detay ver lütfen.
1: Bugün biriyle konuşmaya gerçekten ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Sefer sayılı
0: bastım uçağı için. Seni Londra'dan arayacağım.
1: Sahiden mi?
0: Sahiden.
3: Bay Williams, artık bilmeniz gerekiyor.
0: Beni unutmayacağından emin olmalıyım değil mi?
1: Haklısın, haklısın. Eminim her havaalanında bir sevgilim vardır. Hepsini arar mısın?
0: Aslında hiçbirini.
4: Loy.
1: Merhaba acığım.
4: Babana 2 bilet getirdim. Yarın gece için.
1: YouTube mu? Hı-hı. Vay canına. Almak kolay olmamıştır.
4: Evet, hiç sorma. Onları bulmak 2 haftamı aldı.
1: 2 hafta mı?
0: Chloe, üzgünüm.
3: Bay Williams, lütfen.
0: Affedersiniz, hemen geliyorum. Chloe, ben...
1: Bunu babama verebilir misin lütfen?
0: Tabii ki. Yapma, hayır. Kusura bakma.
3: Rica ederim. Bay Williams, lütfen.
0: Üzgünüm. Özür dilerim kaptan. Chloe bunu size vermemi istedi.
5: Merhaba, GWN'deki adam değil misin?
0: GWN'deki adam, evet, o benim işte.
6: Cameron Williams, Chris Smith.
5: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.

0: biraz hep aslında heyecanlanıyorum.
1: Anne! Ben çok korkuyorum. Her zaman aynı şey yaşıyorum. Ve buna inanamıyorum, biliyor musun?
2: Hava Yolları 257 sefer sayılı Londra uçağına hoş geldiniz. Bugünkü uçuşumuz 6 saat 30 dakika sürecek. Teşekkür eder, keyifli uçuşlar dileriz.
3: Baksana, ne zaman numarasını aldın değil mi?
0: Ne kadar kaldı?
3: Aha canım, bir saat önce ikinizi baş başa gördüm. Uçağa en son gelen kişi sen oldun.
4: Düşünsene, o bir saati seninle geçirebilirdim.
3: Kızların neden hep kamera önündekiler kapar bilmiyorum.
4: Greening provalarına katılacakmış gibi dolaşmadığımız için olmasın?
3: Biliyor musun, bu konuda hakkını vereceğim. Ama sırf bir kardeşine birinci sınıf ayarlamana karşılık olarak.
4: Teşekküre gerek yok adamın. Ama yanında oturacağın adam var ya. İşte o eğitimli.
5: İşte oldu.

0: Sizi tanıyorum. Bak George, bu Frank Sinatra.
1: Ne dedin?
0: Bu Frank... Oh. Dinle George. Eve gelmişiz.
1: Ev mi? Henüz eve varmadık ki.
0: Bazen biraz kafası karışıyor. Değil mi?
2: İyi günler. Ben Kon 257'nin kaptanı Rayford Steve konuşuyorum. Hava koşulları iyi olarak rapor ediliyor. Londra'ya uçuşumuz yol boyunca rahat geçecek. Lütfen arkanıza yaslanın ve mükemmel hizmetimizin keyfini çıkarınız.
3: Ücretsiz içki ve aperatif servisimiz birazdan başlayacak. Lütfen arkanıza yaslanıp rahatlayın.
4: Yani onlara bir şey demek zorunda değilsin. Sadece en iyi yaptığın şeyi yap, onları oyala. Ama burnuna kötü kokular gelirse o zaman iptal et gitsin.
3: Lütfen bütün elektronik aletlerinizi
4: dinle.
3: Kaldırın.
4: Şirketin jetini Houston'da bıraktım. Onlar gittiğimi bile fark etmeden Londra'da belgeleri imzalamış oldum. Git yap hadi, durma bitir bunu.
3: Teşekkür ederiz.
5: Bank 1257 kalkış izni verildi.

0: Gel bakalım buraya. Ah tanrım, aman tanrım. Ne kadar da büyümüşsün. Tamam.
1: Havaalanından bana bir şey aldın mı?
0: Biraz beklersen göreceksin. Pekala. Hadi bak bakalım senin için ne varmış?
1: Hep istediğim şey bir beyzbol eldiveni. İnanamıyorum. Anne! Chloe geldi. Anne, Chloe geldi. Chloe geldi anne.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Aa, tanrım. Harika görünüyorsun.
0: Aa.
2: Vay canına. Tamam. Ben bir şey içmek ister misin?
0: Evet.
1: Anne,
0: olur tabii.
1: Chloe'nin aldığı yeni beyzbol eldivenine bak. Gördün mü?

0: Londra'ya 6 saat. Yakında buna güleceğiz. Hiperjetler her şeyi değiştirecek.
1: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Savunma Bakanlığı.
1: Savunma Bakanlığı mı dediniz?
0: Evet. 300 yolcu taşıyıp ses hızının 40 katı hızla uçacak yeni bir hiperjet tasarlıyorlarmış. New York'tan Londra'ya 6 dakika.
1: 6 dakika mı?
0: 6 dakika.
1: Bayağı hızlıymış.
0: Bence yalan söylüyorlar.
1: Ben de öyle tahmin etmiştim.
0: Kendi başlarına geliştirmeleri imkansız. Tahminimce bir yerden mühendislik ilhamı aldılar. Muhtemelen 51. bölgeden.
1: Evet. Bir bilgi lütfen.
2: Evet. Baban çok şaşırdı mı?
3: Evet. Evet, sanırım şaşırdı.
2: Onun için çok önemli olmalı. Ayrıldığı için çok üzgün görünüyordu.
3: Belli oluyordu.
2: Uçuşun nasıl geçti?
3: İyiydi. Evet, iyiydi.
2: Okulun nasıl?
3: İyi gidiyor. Hey, havaalanında kiminle tanıştığımı tahmin edemezsin. Bak, Williams. Affedersin, Cameron Williams.
2: Haberlerde ki.
3: Evet.
2: Gerçekten mi? Hı-hı. Onunla konuşma fırsatın oldu mu?
3: Konuştum aslında ve o... O çok iyi biri. Ayrıca da o inanılmaz yakışıklı.
2: Evet.
3: Hayranı olduğunu söyledi.
2: Ya.
3: Bu arada her depremin dünyanın sonunu getirdiğine inanan bir tek sen değilmişsin. Havaalanında kaçık bir kadın onun yolunu kesti. Öyle demek istemedim. Her neyse, o harika biri.
2: Chloe tatlım, niyetim baskı yapmak değil. Sana öyle geliyor olabilir. Yine de beni anlamanı istiyorum.

0: Bu benim için çok önemli. Sen de öylesin. Sadece hazır olmanı istiyorum.
1: Neye hazır olacağım? Tamam. Boş ver.
0: Sen sözümü kesmeden konuşamaz mıyız?
1: Anne, daha yeni geldim. Derin konuları tartışacak halim yok.
0: Haklısın ama bana biraz kulak ver. Sadece biraz. Eve sağ salim dönmen için dua ettim ve bence Tanrı seni o yüzden getirdi.
1: Neler söylüyorsun? Beni Tanrı mı getirdi? Beni eve Tanrı getirmedi ki, kendim geldim. Biletimi alıp uçağa bindim. Tanrı'nın bununla ne ilgisi var? Sana şunu sormama izin verir misin? Babamın doğum gününe gelmemi Tanrı sağladıysa neden Londra'ya uçmasına izin veriyor?
0: Belki bunları konuşmamızın bir anlamı vardır.
1: Hiç sanmıyorum. Şundan eminim ki babamın şu an burada olmamasının tek sebebi Tanrı.
0: Chloe!
2: Hemen döneceğim.
1: Tamam.

0: Çantanı koymana yardım edebilir miyim?
1: Yardım isteyen oldu mu?
0: Senin için yukarı koyabilirim.
1: Evet, ben de koyabilirim. Sen ne bakıyorsun? Bana bir şey mi soracaksın? Nasıl araba kullanabildiğimi mi? Belki de giysilerimi nereden aldığımı? Pisuara nasıl ulaşabildiğimi mi?
2: Pisuar ne ki? Bu benim babam. Futbol oynuyor.
1: Çok iyi çocuk.
2: Eğer kolu iyileşirse yarın televizyona çıkacak.
1: Babanın maçları televizyonda mı yayınlanıyor? Hangi takım?
2: Buster Jets.
1: Peki koluna ne oldu?
2: Cosmo, köpeğim oluyor. Babamı hamaktan düşürdü.
1: Gerçekten mi?
2: Babam çılgına döndü. Cosmo'yu havuza itti.
3: Hadi. Diğer yolcuları rahatsız etme dememiş miydin? Kusura bakmayın.
4: Demek bir bahisçisin ha?
1: Öyle.
4: Çocuğa pay verecek misin?
3: Usludur.
1: Babası P.K. Carvel. Paraya ihtiyaçları olduğundan şüpheliyim.
5: Nereye gidiyorsun?
6: Dışarı.
5: Gelebilir miyim?
6: Şimdi olmaz Remy.
5: Lütfen.
6: Peki. Al çantanı bakalım.
5: Harika.

0: Alışveriş merkezine gidebilir miyiz?
1: Olur tabii.
0: Oyun salonunda %80 indirim varmış. Sence annem deli mi?
1: Ne? Hayır. Sadece biraz canımı sıktı.
0: Babam papaz Bruce onun beynini yıkıyor diyor.
1: Şaka yapmış olmalı.
0: Öyle mi? Nesi komik anlamadım.
1: Bence öyle.

0: Berbat bir şey olmalı ha.
1: Anlamadım.
0: Doğum gününde uçmanı diyorum.
1: Ama faturalar da ödenmeli değil mi?
0: Chloe şehirde ne kadar kalacak?
1: Rahat bir yolculuk gibi görünüyor. Bacaklarım uyuştu.

Ekip neler yapıyor gidip bir bakacağım.

0: Remy, ne yapmaya çalışıyorsun? Korkudan öldün.
1: Dikkat et.
0: Hadi
1: yürü. Alabilir miyim?
0: Hayır, alamazsın.
1: Sadece birkaç yüz dolar.
0: Olmaz.

0: ibretleri aldım.
1: Borcumu ödemenin bir yolunu bulacağım. Bir sorun mu var?
2: Hayır, yok bir şey. Keşke koltuklarımız sahneye biraz daha yakın olsaydı diye düşünmüştüm.
1: Aha. Kahve?

0: Oraya da gideriz. Az dinlensinler.
1: Düzelecek.
2: Ne?
1: Anne. Senin yaptığın o kolyeyi hala taktığını biliyor muydun? Hiç çıkarmıyor. Annemle babamın arası düzelecek değil mi?
2: Evet. Evet tabii. Babamı işe çağırmışlar ve gitmesi gerekiyordu. Tamam mı?
1: Babam maçımdan bahsetti mi?
2: Şaka mı ediyorsun? Tek konuştuğumuz konu sendin. Dünyanın en iyi beyzbol oyuncusu olduğunu söyledi. Hem biliyor musun?
1: Neyi?
2: Doğru söylüyor.
1: Seni seviyorum.
2: Seni çok özlemişim.
3: Tanrım koru bizi.
1: Katie!
4: Lütfen oturun.
1: Onu gördünüz mü? Bulamıyorum.
4: Hayır. Lütfen. Lütfen oturun. Sakin olun. Oturun. Tamam, onu bulacağız. Sakin olun.
3: Chris, kapıyı aç. Chris.
0: Lütfen panik yapmayın. Yerinize oturun. Lütfen sakin olun.
4: Herkes otursun lütfen. Herkes yerine otursun.

0: Lütfen oturun.
1: Herkes otursun lütfen.
0: Buyurun boşaltın ve kemerlerinizi bağlayın.
1: Sakin lütfen olun. Oturun. Tamam sakin olun. Herkes oturun. Lütfen sakin olun.
2: Neler olduğunu öğreneceğim. Benimle gelen var mı? Hadi gidelim.
0: Ve yerlerinize oturun.
1: Yapmasa gerek yok. Lütfen.
2: Gidelim. Hadi. Sorularıma cevap istiyorum. Kaptanı hayır. Görmek istiyorum. Lütfen. Hey, kaptanı hayır, görmek yapmayın. İstiyorum. Kaptanı gelmek görmek istiyorum. Tam nerede? Kaptanı, hadi kapıyı.
3: Kesin şunu. Aha.
2: Dikkat. Kaptan konuşuyor.
4: Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol.
2: Derhal yerine geçsin. Kaptanı görmek istiyorum.
4: Sakin ol. Sana.
2: Açın şu kapıyı.
0: Lütfen yerlerinize gidin ve oturun.
2: Kabinde çekil basınç yoldan. Kaybediyoruz.
5: Lütfen koltuklarınızı oturup en son
2: yapacağım basınçları. Çekilin sakın.
0: Aman tanrım.
6: Saçmalık bu.
0: İnanamıyorum.
2: İyi misiniz?
7: Hadi baba.
8: Sürsene şu arabayı.
9: Hadi.

0: Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Mayday, mayday. Burası Penkun 257. Cevap bekliyorum.
1: Oturmaları için basıncı düşürdüm. Şimdi iyi. Uçaktaki herkes ölesiye korkuyor. Şu an gerçekten yardımına ihtiyacım var. Bunu yapabilir misin?
2: Aha, evet.
1: Şimdi yolculara bilgi vermeye gidiyorum. Sen kabini kolla.
2: Tamam.

0: Merhaba, ben Kaptan Steel. Herkesin kemeri takılı durumda oturmasını istiyorum. Ama şimdi oksijen maskelerinizi çıkarabilirsiniz.
1: Neler oluyor?
2: Çocuğum nerede?
0: Herkesin cevap beklediğinin farkındayım. İnanın ben de aynı durumdayım. Öğrenmek için elimden geleni yapacağım ama şimdi hepinizin güvende olması için işime dönmeliyim.
1: Güvende mi? Neye karşı güvende?
0: Otur yerine. Panikten koruyacağım. Panik şu anda bu uçaktaki en büyük tehdit. Uçuş ekibinden kayıpların sayılmasını isteyeceğim. Onlara her ne olduysa hepsini bulacağız. Çünkü hiçbir kuleye erişemedim. Olay sadece bizim uçakta mı

0: Yoksa bölgedeki tüm uçaklarda mı gerçekleşti bilemiyoruz. Bir şeyler öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşacağıma söz veriyorum.
1: Hepsi bu mu?
2: Lütfen bir şeyler söyleyin.
3: Bu ne
2: böyle? İnanılmaz.
3: Nasıl olabilir? Remy!
2: Hadi çabuk olun.
4: Kimi?
5: Ben yaşamak
2: şey
5: istiyorum.
2: Ölümünü çocuklarımı görmek
4: istiyorum. Tanrım. Kimi? Kimi yok olmuş? Rey neler oluyor?
0: Atik. Kendine hakim olmalısın.
4: Sarıl bana. Sıkıca sarıl bana.
0: Eti, yüzüme bak. Bak yüzüme. Acil durum eğitimi aldık. Şimdi işimizi yapmalıyız. Ama burada tek başınayım. Bu yüzden kendini işine vermelisin.
4: Tamam.
0: Oldu mu? Tamam mı?
4: Tamam.
0: Şimdi dinle. Arkaya gidip yolcu listesini baştan sona kontrol et. En azından kim olduklarını ve kaçının kayıp olduğunu öğrenelim. Tamam. Anladın mı?
4: Tamam. Ray... Çok korkuyorum. Sen korkmuyor musun?
0: Ben de korkacağım. Vakit bulur bulmaz.

0: Lütfen üzgünüm. Yardım edin.
1: Ben Cameron Williams. 257 sefer sayılı Penguin uçağından bildiriyorum. Londra yolunda Atlantik'te bir yerlerdeyiz. JFK'den havalanalı 3 saat kadar oldu. Şu an bulunduğum uçakta imkansız bir şey gerçekleşti. Hanımefendi, bana ne gördüğünüzü anlatabilir misiniz?
0: Bilemiyorum. Çocuğum kayboldu, yok oluverdi.
1: O anda ne yapıyordunuz?
0: Hiçbir şey. Sadece burada oturuyordum. Uyuyakalıp onu düşürmüş olabileceğimi düşündüm. Yan koltuklardan çığlıklar geliyordu. Bilemiyorum.

Kulağa inanılmaz gelse de bu uçaktaki insanlar birdenbire yok oldular. Giysi ve kişisel eşyalar ortalıkta duruyor.

işimiz.

0: değil. Gerçek olamaz.
1: Ne bu değil?
0: Hayır. Burada neler olduğunu biliyorum.
2: Ne biliyorsunuz?

0: Tamam. Sadece uyuşturucu yüzünden. Daha önce de oldu. Sonsuza kadar sürecek değil.
1: Merhaba. Sesimi duyan var mı?

0: Hey hey hey. Her şey düzelecek. Hadi koltuğuna geç. İşte böyle. Kemerini de takalım. Ne olduğunu biliyorum dedin.
1: Bunların hiçbiri gerçek değil.
0: Sorun yok, bunu atlatacağız. Tamam mı? Haklısın. Bunların hiçbiri olmuyor. Pekala. Neden biraz sakinleşmiyorsun? Arkana yaslan ve rahatla. Biraz uyumaya çalış.
2: Bu gerçek değil.
0: Bana ne gördüğünü söyler misin?
2: Ben de senin kadar gördüm. Buradan farklı görünmüyor.
0: Hadi ama. İnsanlar kaybolmadan önce bir tuhaflık yok muydu? Işık veya ses, herhangi bir şey.
2: Hayır.
0: Ya oradaki? Kimdi o?
2: Bilmem, adamın teki işte.
0: O adamda bir tuhaflık var mıydı?
2: Bak ahbap, burada hepimizde tuhaflık var. Şunu yüzümden çeker misin?
3: Merhaba, burası Sihirlerin Evi. Lütfen isminizi ve numaranızı bırakın. Anne!
4: Anne lütfen telefonu açın. Ne oluyor bilmiyorum.
5: Tamam, hadi bu tarafta.
4: Remi. Eve gittiysen ve şimdi sesimi duyuyorsan dinlemeni istiyorum, tamam mı? Ha, korkmuş olduğunu biliyorum. Ben de çok korktum ama lütfen telefonu aç. Senin iyi olduğunu bilmek istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Sizi çok seviyorum.

0: Herkesin şu anda dua etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Dua mı? Kime dua edeceğiz?
0: Tanrı'ya.
1: Hangi Tanrı'ya? Seninkine mi? Benimkine mi?
0: Sadece Tanrı'ya.
1: Ne düşünüyorum biliyor musun?
0: Hayır.
2: Sayın yolcular dikkat.
3: Yolun yarısına daha ulaşamadığımızdan yönümüzü New York'a çeviriyorum.
2: 3 saat içinde JFK'de olacağız.

0: affedersiniz. Kim var orada?
1: Kim var? Geri çekilin. Geri çekilin bayan. Uzak durun.
2: Merhaba, ben Irene Steele.
3: İyi misin? Sayımı tamamladın mı?
4: Denedim ama yolcuların çoğu yerlerinde değildi. Hatta

0: Çoğu oturmuyor bile. Hepsi dehşete düşmüş. Hepimiz korkuyoruz.
1: Bak, her ne olduysa umarım tekrar olmaz.
0: Bu neydi?
1: Charlie 1581, burası Penkon 257. Bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, acil bir durumumuz var. Tekrarlıyorum, acil bir durum.
2: Charlie 1581, burası Penkon 257. Bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, rotamıza giriyorsunuz. Acil bir durumumuz var.
1: Tam üzerimize geliyor. Hemen git ve kabini hazırla. Hemen.
2: Trafik alarmı. Yükselin.
3: Tüm yolcular derhal koltuklarınıza oturup kemerlerinizi bağlayın.
1: Charlie 1581, üzerime geliyorsun. Ben 300 metre yükseliyorum. 300 metre yükseliyorum.

Heyday. Burası Pencon 257. Başka bir uçakla çarpıştık. Charlie 1581 düşüyor. Koordinatlarımız 4, 7. Bu bir acil durumdur. Düşen bir uçak var. Arama kurtarma ekibini gönderin. Tekrarlıyorum. Bu bir acil durum. Hadi ama orada birileri olmalı.

0: Senin sorunun ne? Bir grup teröristin böyle bir silah geliştirebileceğine mi inanıyorsun? Burada araba bombasından bahsetmiyorum.
1: Bu bir silahsa bu gezegenden olamaz.
2: Ne demeye çalışıyorsun?
1: Diyorum ki belki de onlar kaçırıldı.
3: Uzaylılar mı yani? Hadi ama. Bu herife inanabiliyor musunuz?
4: Başına dikkat et.
3: Tamam.
4: Kaldır. Şimdi. Evet, tamam it.
5: Sonumuz yakın.
4: Tamam,
5: sonumuz
4: gidelim geldi. Buradan.

0: Herkes iyi mi?
1: Acaba öteki uçakta da kaybolanlar
0: bilemiyorum.
1: Var?
0: Bilemiyorum. Kameranla uçağın kanadını çekip kaptana göstermen gerekiyor.

0: Affedersiniz. Affedersiniz.
1: Yol açın.
2: Yol açın.
0: Remy. Remy.
3: Bu adam geçsin, yaralı var, izin verin.
1: Lütfen şurayı açın.
4: Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen.

Tamam.

0: Güney kanadına tıp personeli gerekiyor. Doktor Brandon, acile bekleniyorsunuz. Doğu kanadı hemşire odası. Lütfen 17'yi arayın.
1: Pekala. İşte çektiğim görüntüler.
2: Görünüşe göre kanadı kaybetmeye 15 santim kalmış. Kanat freni de gitmiş.
1: Bu ne anlama geliyor?
2: Eve varınca uçağı yavaşlatmamız daha güç olacak. JFK'deki en uzun piste inebiliriz. Kuyruğa bir şey olmadığına şükredelim.
1: Sanıyorum şanslı günümüzdeyiz.

0: Hepsi yok oldu. Yalnızca minik bebekler değil, büyük çocuklar da gitti.
1: Emin misiniz? Bence kardeşimi arıyorum.
0: Az önce doktorun birini konuşurken duydum. Sadece burada olmamış. Her yerde olmuş. Tüm dünyada olmuş. Olay gerçekleştikten sonra tek bir çocuk bile görülmemiş.
2: Bilgisayarın bazı sensörleri hasar görmüş olmalı. Cameron, otomatik pilot çalışmıyor. Uçağın en arkasına gidip de kanattan herhangi bir sıvı akıp akmadığına bakabilir misin lütfen?
3: Sıvı mı? Yakıt mı demek istiyorsun?
2: Daha uzun süre uçabilmek için 1000 metre kadar daha yükselmeyi düşünüyorum.

0: dönmek zorundayız. Geri dönmek zorundayız. Görüyoruz
1: zaten. Birkaç saat sürecek.
0: Hayır hayır, yani kayboldukları yere. Lütfen bebeğimi bulmam lazım.
2: Evet, yakıt kaybediyoruz. Yolun yarısındaysak geri dönecek kadar da yoktur.
0: Ya eve dönemezsek?
1: Yedek yakıtımız var. Sorun olmaz.
3: Yanıyor muyuz?
4: Herkes yerine geçsin.
5: Öleceksek bunu bilmek istiyoruz, tamam mı?
1: Hiç kimse ölmeyecek.
4: Herkes kemerlerini taksın.
1: Herkes
4: oturun.
1: Beni dinlesin.
4: Herkes yerine geçsin.
1: Hiç kimse
4: oturun lütfen. Oturun.
1: Duydunuz mu?
4: Oturun dedim size.
1: Kaptan çok haklı. Zor olacak ama sakin hepimiz olun. Sakin olmalıyız.
4: Kemerlerinizi takın lütfen. Sakin olup kemerinizi takın.

0: Aman
1: hayır.
0: Tanrım. Her şeyimi kaybettim.
1: Hayır diyorum. Hayır.
0: Her şeyimi kaybettim. Tanrım. Neden böyle şeyler hep benim başıma geliyor? Lanet olsun.
2: Yangın çıkmış.
3: Nerede?
2: Bu taraftaki kanatta.
3: Yangın yeni mi başlamış yoksa kanadı sarmış mı?
2: Sarmış. Çok büyük.
3: Önünde uçuyoruz. Kendiliğinden sönecektir.
2: Fakat?
3: Yakıt talebi. Dönmemiz için gerekli yakıt.
2: Geri dönmemize yeter mi?
3: Duruma bağlı. Sızıntı burada mı yoksa burada mı?
2: Peki ne yapacağız?
3: Bırakalım yansın. Bakalım ne kalacak.
2: Pekala.

0: Alevler söndü.
1: Yakıt düzeyi değişmedi.
0: Tamamen boşalmış mı?
1: Bilemeyiz. Kuyruk kanadını da kaybetmişiz.
0: Neyi?
1: Kuyruk kanadı. Onsuz yükselemeyiz. Yani anlayacağın, New York inişimize 2 saat erken başladık.
0: Kimseye ulaşamadığımıza inanamıyorum.
1: Sende uydu telefonu mu var?
0: Araştırmacı gazeteciyim.
1: Pilotum. Yakınımızdaki tek uçak da gelip bize çarptı.
0: Onlarla konuşabildin mi? Kayıp yolcuları var mıymış?
1: Yolcuları bilemem ama... Ama şunu biliyorum. O uçağı uçuran kimse yoktu.

0: Affedersiniz. Sadece düşünüyordum. Ya hala buradaysalar?
1: Ne?
0: Diyorum ki... Ya sadece onları göremiyorsak? Yani ya görünmez oldularsa?
2: Çatlak bu.
1: Görünmezlik yok olmaktan daha mı çılgınca?

0: Merhaba. Burası Tristar Alarm Şirketi. Alarm verildiğini tespit ettik. Olağan dışı ses seviyesi sebebiyle...
1: Dua edin.

0: biliyorsun?
1: Nasıl yani?
0: Onu iyi tanır mıydın?
1: Pek değil. Benim onunla üçüncü seferimdi.
0: Onun eşyalarını getirir misin?
1: Hangi eşyaları?
0: Ne olursa. Cüzdan, ceket, el çantası. Eşyalarını bulup buraya getirebilir misin? Lütfen.
1: Tamam.

Sayın yolcular dikkat. Rotamızda başka bir uçak var. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Charlie 1581 üzerime geliyorsun. 300 metre yükseliyorum. 300 metre.

0: Çantayı dök. Çantayı dök. Hadi dök çantayı.
1: Aradığın şey nedir?
0: Perşembe, İncil okuma. Ya ben çıldırıyorum ya da tüm dünya delirdi.
1: Sen neden söz ediyorsun?
0: Sanırım nerede olduklarını biliyorum.
2: Ya şimdi sandığın yerde ve zamanda değilsek?
3: Ne demeye çalışıyorsun?
2: Uzay zaman dokusundaki kırışıklık olan bir solucan deliğinden geçmişsek peki? Teorik olarak kaybolanların hiç var olmadığı bir boyutta olabiliriz.
3: Delilik bu.
4: Yeter artık. Bu kadar yeter, hepinize söylüyorum. Burada neler döndüğünü biliyorum.
2: Biliyor musun?
4: Size ne kadar ödediler?
3: Neden bahsediyorsunuz?
4: Bunu yaptığına inanamıyorum, o benim kızım.
3: Bayan, ne yaptığınızı anlayamıyorum ama...
4: Kalk, kalkın ayağa.
3: Onu nereden buldun?
4: Sen.
2: Evet.
4: Sana ne kadar ödediler?
2: Ne?
4: Onu nereye götürdüler?
2: Siz neden bahsediyorsunuz? Lütfen söyleyin.
4: Kocamdan.
3: Bayan, lütfen.
4: Kes sesini, kes sesini.
5: Hanımefendi, kocanız kim? Sadece onu söyleyin.
4: Bunu neden yapıyorsun?
3: Beni dinleyin. Size yemin ederim, kocanızı hayatımda görmedim.

0: neler çeviriyorsunuz?
1: Bakın hanımefendi, ne olduğunu bilmiyorum ama neden...
2: Suratına kurşun yemek ister misin?
1: Hayır.
3: Cennet mi? Rey, neler oluyor sana? Neden böyle konuşuyorsun? Daha önceleri Tanrı'dan hiç bahsetmezdin. Bu düşünceler nereden geldi?
4: Nereden mi? Karımdan.

0: Bayan lütfen. Onu boş ver olur mu? Salağın teki. Hiçbir şeyin parçası olamaz. Silahını bana doğru.
1: Ben miyim salak? Ya ona ne demeli?
0: Lütfen bayan. Silahı bana doğrult. İşte böyle. Şimdi. Pekala. Tamam. Bana neler olduğunu anlatır mısın?
2: Kızımı elimden almaya çalışıyor. Her şeyi satın alabileceğini sanıyor. Nerede o? Kızımı aldım ve kaçtım. Uyuyakalmışım. Biri içkime bir şey koymuş olmalı. Onun her şeyi yapacağını bilmeli.
0: Bunu o yapmış olamaz. İmkanı yok.
2: Ben uyurken bu uçak inmiş olmalı. Kızımı o kaçırdı. Siz de bana yalan söylemeniz için tuttu. Onu tekrar kaybedemem.
0: Beni dinlemek zorundasın. Ben hiç uyumadım. Uçak hiçbir yere inmedi. Bu uçaktan hiç kimse inmedi.
2: O zaman kızım nerede? Onu kaybedemem. Olmaz. O benim her şeyim. Hepiniz delirdiğimi düşünüyorsunuz. Ne söylemeliydim? Ortadan kaybolduğunu mu?
3: Nerede olduğunu biliyorum.

0: Peder Barnes.
1: Chloe.
0: Merhaba.
1: Hayır.
0: Tanrı'ya şükür hala buradasınız. Annem ve Raimi'nin kaybolduklarını görünce onların Tanrı tarafından...
1: Öyle oldu Chloe. Söz verdiği gibi, göz açıp kapayıncaya kadar.
0: Ne?
1: Bu gerçek.
0: O zaman siz neden hala buradasınız?
2: İncil'de yazılıydı. Ailem beni yaz kampına gönderdiğinde herkes bundan bahsediyordu. Orada günün birinde milyonlarca insanın bir anda yok olacağı anlatılıyordu.
3: Milyonlarca mı? Başka ne söylüyorlardı?
2: Tam hatırlayamıyorum. Uzun zaman önceydi.
4: Yani bunu şeytan mı yaptı diyorsun?
2: Hayır. Bu Tanrı'nın işi.
5: Buna inandığınızı söylemeyin.
3: Niye inandığımın bir önemi yok.
6: Neredeler? Nereye gittiler?
2: Cennetteler.
6: Peki haklıydı.
3: Ne demek istiyorsun?
6: Belki de ben gerçekten deliyim.
3: Hayır.
6: Belki de bensiz daha mutlu olur.
3: Böyle söyleme.
4: Hayır, hayır. Lütfen yapma.
6: Belki de bu dünya bensiz daha iyi bir yer olacak.
3: Şimdi beni dinlemelisin. Yapma bunu. Ondan böylece vazgeçemezsin.
6: Çocuğunuz var mı Bay Williams?
3: Hayır, yok. Ama annem vardı. Hastaydı. Babam her şeyi denemişti. Doktorlar, ilaçlar. Ama sonuçta hiçbir işe yaramadı. Bir gün okuldan geldiğimde... onu yerde... yatarken buldum. Hareketsiz. Katie'ye bunu yapamazsın. Bugün burada olanları bilemiyoruz ama Katie'nin hatası değildi. Beni duyuyor musun? Şu anda orada bir yerlerde bizi istiyor.

Eti, bunun bizimle alakası yok. Gerçeklerle ilgili. Gerçeğe odaklanmak zorundasın.

0: Ray, sen ciddi misin?
1: Evet. Bunun geçmişimizle alakası yok. Şu anla ilgisi var. Şu anda bu uçakta ne olduysa belki de her yerde oluyor. Şu anda.
0: Yani hepsi cennete gitti. Çıkardığın sonuç bu mu? Uçak dışından biriyle konuşmadan sadece kafandan geçen ilk açıklamaya inanıyorsun.
1: Irene bunun olacağını biliyordu. Hem de detaylarıyla. Bu nasıl mümkün olabilir? Oluş tarzını, ortadan kaybolma şeklini, hatta giysilerinin hala burada olmasını, tüm ayrıntılarıyla. Tüm bunları nasıl bilebilirdi? Bunu bir düşün.
0: Sen de bunu düşün. Bana karın hakkında yalan söyledin. Karına bu yolculuk hakkında yalan söyledin. Hatta kendi kızına bile yalan söyledin.
1: Biliyorum.
0: Anlaşılıyor ki hayatındaki herkese kolayca yalan söyleyebiliyorsun. Ve şimdi de bana Tanrı'dan bahsediyorsun.
1: Evet, iyi.
2: Anlamıyorum. Siz her gün buradaydınız. Burada çalışıyorsunuz, burada vaaz veriyorsunuz.
3: Bunların önemi olmadı.
2: Ne demek istiyorsunuz?
3: Tüm sözleri biliyordum. Bölümlerdeki ayetleri ezbere bilirim ama yeterli olmadı. İnanmak zorundasın.
2: İnanmak mı?
3: Tanrı onları korumak için aldı.
2: Neden korumak için?
3: Bu dünyanın en karanlık çağında. Zulümlerden ve savaşlardan. Karanlığın 7 senesinden korumak için cennetini aldı.
2: Peki bizler ne olacağız?
1: Hava polisi mi?
4: Evet.
1: Onu tamamen unutmuşum.
5: Penkon 257, burası kontrol kulesi.
1: Kule, Penkon 257 dinlemede.
5: Penkon 257, ben Marcus. Ray orada mısın?
1: Marcus?
5: Ray, neredesin?
1: JFK'ye 20 dakika menzildeyiz. Geri dönmek zorunda kaldım.
5: Kaybınız kaç kişi?
1: Demek her yerde olmuş.
5: Tüm gezegende dostum. Tam sayıyı kimse bilmiyor. Ama milyonlarca.
3: Bu gerçek olamaz.
1: Ailemin durumu nasıl? Irene'i arayıp güvende olup olmadıklarını sorabilir misin?
5: Yakıtınız ne durumda?
1: Kritik düzeyde. Denize düşmeden kıyıya varabilirsek şanslıyız.
5: Dinle, her yerde uçaklar düştü. Yollar kapalı, pistler uçak kaynıyor. JFK'ye inmem mümkün değil.
1: La Guardia nasıl?
5: Üzgünüm Ray.
1: Peki nereye gideyim?
5: Araziye inmek zorundasın.
1: Marcus, araziye inemem ben.
5: Ne dememi bekliyorsun dostum? En yakın açık pisti Syracuse.
1: Syracuse imkansız. Onlarla konuşmak zorundasın. Bizim için pisti açmak zorundalar. Marcus! Marcus! JFK Kule, burası Penkon 257. Yakıtımız yetersiz ve acil durum. Piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, piste ihtiyacımız var.

0: Pekala.
1: Bir yedek plan yok mu?
0: Sana karşı dürüst olacağım. Yakıtımız düşük falan değil. Bitti sayılır. En yakın havaalanı JFK ve oraya kadar gidebilirsek şanslıyız. Elimizde tek seçenek var. Umarım pistlerden birini olabildiğince çabuk temizlerler.
1: Denize inemez miyiz?
0: Burnu yukarıda tutamayız. Suya çarptığımızda bu uçak paramparça olur. Yapamam. Bu insanlara bazı hatalarını düzeltme şansı vermeden bu uçak düşemez.
2: Siz Tom'un kızı Venice Baxter değil misiniz? Muhtemelen hatırlamıyorsunuzdur. Babanın ofisinde karşılaşmıştık. Sen o küçük sarı masada babanın yanında oturuyordun. Şöyle düşünmüştüm. Bu adam ofisini her şeyin en iyisiyle dekore etmiş. Ama yanına böyle küçük plastik bir masa koymuş. Sanki odadaki en güzel mobilyaymış gibi.

0: Bazen onu sadece öyle görebiliyordum.
1: Evet. En azından çaba gösteriyordu. Benim de küçük bir kızım var. Yani o zamanlar ufaktı ama şimdi evli. Kızımın ofisimde hiç masası olmadı. İşin gerçeği çok meşguldüm. Bunu neredeyse hiç görmedim. Biliyor musun? Bütün bu insanlar kaybolana kadar kızım hiç aklıma gelmemişti. Keşke öyle olmasaydı ama ben hep parayı, fırsatları ve toplantılarımı düşünüyordum. Çok üzgünüm. Cennet hakkındaki söylediklerin var ya, eve döndüğümde onu görmeyi ne kadar çok istesem de umarım orada değildir.

0: Benim için Chloe'yi arayabilir misin?
1: Deniyorum zaten. İşin gerçeği uçağa bindiğimden beri hiç aklımdan çıkmıyor.
0: Bunu anlayabiliyorum. JFK Kule, beni duyuyor musunuz? Kıyıya doğru gidiyoruz. Yakıtımız kritik düzeyde. Açık bir piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, açık bir piste ihtiyacımız var. Beni dinleyin. Uçakta bir sürü insan var. Flaplarımız, kanat frenimiz, kuyruk kanadımız yok. Motorları da ters yönde çalıştırıp frenleme yaptıramam. Boş piste ihtiyacım var.

0: Konser biletlerini verirken onun yanında mıydı?
1: Evet. Ne diyebilirim ki? Çok kırıldı.
0: Bugün onu bırakmamalıydım.
1: Bilemezdin ki.
0: Beni görmek için eve geldi ve onu bıraktım. Onu yalnız bıraktım. Kim bilir şu anda aşağıda neler yaşıyor.
1: Seni seviyor Ray. Anlayacaktır.
0: Birbirimize son sözümüzün bu olmasını kabul edemem.
1: Bugün hayatımın en açık günü.
0: Buna izin veremem. Ona gerçeği söylemeliyim. Annesinin hiç hatası olmadığını, tüm suçun bende olduğunu. Ayrıca ne zaman Tanrı'dan söz etse sırtımı döndüm.

Anne. Beni duyup duymadığını bilmiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu sabah ailemizin parçalandığını hissetmiştim. Ve seni suçladım. Ve kalbini kırdığımı biliyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim.

0: Alo.
1: Kimsiniz?
2: Chloe. Ben Bak.
3: Şükürler olsun.
0: Bak. Tanrı'ya şükür yaşıyorsun. Aa, babam. Babam nerede?
2: Hemen yanımda.
3: Chloe, iyi misin?
0: Baba. Öldüğünü sandım.
3: Sen iyi misin?
0: Evet. Evet, sanırım iyiyim. Annem ve Ray mi? İkisi de kayboldu.
3: Annen bana bundan bahsetmişti.
0: Biliyorum, bana da anlatmıştı.
3: Seni çok seviyorum bir tanem. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.
0: Ben de seni baba. Ben de seni.
3: Sana bugün yalan söylediğim ve yanında olamadığım için üzgünüm. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni isterim. Ne olursa olsun.
0: Baba, bekle. Neden böyle konuşuyorsun? Neler oluyor? Neredesiniz?
3: Hala havadayız canım. Dönüş yolundayız ama bir sorun var.
4: Havaalanları kapalı. Yollar tıkalı ve inebileceğimiz bir yer yok.
0: Ne?
3: Ve yeterli yakıtımız da kalmadı. Chloe.
0: Baba.
3: Chloe.

0: Bayanlar ve baylar,
1: New York hava sahasına girmiş bulunuyoruz.
2: Evet, kemerleriniz var lütfen.
0: Size büyük zorluklar var.
1: Tüm hava alanları kapalı.
0: Koltuklarınızdan kalkmamanız
2: gerekiyor. Kemeriniz bağlandı mı?
0: Kemerlerinizi bağlayıp sakince beklemeye çalışın.
1: Ama dürüst olmak gerekirse bu çok ciddi bir durum.
0: Diğer kontrollü haberleşiyoruz. Başka bir iniş alanı araştırıyoruz.
1: Ama yakıtımız çok azaldı. Lütfen uçuş ekibinin talimatlarına tam olarak uyun. Ve duaların gücüne inanıyorsanız şimdi tam zamanı.
3: Benimle dua eder misin?
4: Evet, lütfen. Tabii ki, olur.

0: Hiçbir şey yok. Hala sinyal yok.
1: Denemeye devam et.
0: Deniyorum.
1: Uçağı indirmek zorundayız.
0: İnmek mi? Nereye?
1: Denize.
0: Ama demiştik.
1: Biliyorum. JFK'ye inmek için yeterince bekledim ama açık pist olmadan oraya inmenin imkanı yok. Havaalanının çevresi yerleşim bölgesi. Oraya gidersek ve inebileceğimiz bir yer olmazsa Queens'e düşen 400 tonluk bir füze oluruz.

0: Sayın yolcular, lütfen dikkatinizi bana verin. Acil durum prosedürünü açıklayacağım.
1: Can yelekleriniz koltuğunuzun altındadır. Kemerlerinizi bağlayın ve uçak tamamen durana kadar kesinlikle açmayın. Sonra da uçuş ekibinin vereceği talimatlara uymalısınız.
2: JFK Kule, burası Penkon 257. Derhal acil iniş izni istiyorum. JFK Kule, burası Penkon 257. Acil iniş izni istiyorum.

0: Tamam. Bak, beni duyabiliyor musun?
1: Roy.
0: Hoparlörü aç.
2: Sana minik yapabileceğiniz bir yer buldum.
0: AVM'nin yakınındaki Yeni Doğu Batı Otoyolu. Burada hiç kimse yok. Sanırım yeterli alanı temizleyebilirim.
3: Seyir sistemimiz bozuldu. Karanlıkta o yeri bulamam.
1: Roy, telefonun. Telefonundaki pusula uygulamasını aç.
2: Tamam.
0: Hatta kal. Tamam, hallettim.
1: Ekranın altında bir sayı dizisi göreceksin. Onları oku bana.
0: 40.66.34 kuzey.
2: 73.78.32 batı.
1: Tamamdır.
3: Chloe, yolun ne kadar boş?
0: 800 metre geldim ama daha fazlası var.
3: Ne kadar fazla? En az 1.5 kilometre lazım.
2: Tamam.

0: Chloe, Chloe hala orada mısın?
1: Yaklaşık 1000 metre. 1100. Bak, bak beni duyuyor musun? Alo. Lanet olsun. Hadi ama. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi.
0: Bir takım görsel işaretler lazım. Pistin nerede başladığını görmeliyiz.
2: Nasılsınız?
3: Biraz yanınıza oturmamı ister misiniz?
4: Evet.
3: Sadece işiniz tuvaletten geri dönene kadar.

0: Yakıtımız tamamen bitti.
1: Ne dedin? Hayır. Hala aynı iş yapabiliriz. Süzülebiliriz. Ancak yere bayağı sert çarpacağız. Frenler haricinde bizi yavaşlatacak hiçbir şeyimiz yok. Açtığı yolun her santimine ihtiyacımız olacak.
2: Baba.
1: Chloe. Devam et.
2: Yolun sonuna kadar geldim. Uzunluk 1400 metre kadar ama iş makineleri yolu kapatıyor.
1: Tatlım, 1400 metre yeterli. Ama ışıklı bir referans noktası gerekiyor. Böylece iniş alanının neresi olduğunu görebilirim.
2: Tamam. Farları açıp kapatıyorum. Görebiliyor musun?
1: Hayır, hala çok uzaktayız. Farlama gibi daha büyük ve daha güçlü bir şey gerekli. Zamanımız tükeniyor. Hemen inmem lazım Chloe. Chloe.
2: Kibrit olmadan nasıl geçiyorsun?
3: O kadar mesafe yeterli olur mu?
1: Olmaz ama onun hatası olduğunu düşünmesini istemem.

0: Oraya kadar inişe geçiyoruz. Bir şey görüyor musun?
1: Hayır.
0: Akmaya devam et. 5 kilometre kaldı. Yalnızca bir hakkımız var. Pistin başını görmemiz lazım.
1: Henüz bir şey yok.
0: Hadi tatlım.
1: İşte orada.

0: Hadi, hadi.
1: İniş takımlarını kaybetmiş olabiliriz.

0: Hadi acele edin. Hadi iniyoruz.
1: Çabuk birer birer. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için yolu boşaltalım. Devam edin, gelin. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için hemen yolu boşaltalım.
2: Çabuk.
1: Gelin, gelin.
2: Hadi.
1: Dikkat edin. Devam. Hadi.
3: Hadi
1: içeride. Hadi. Hadi, hadi. Devam. Atla, atla.

0: Bak.
1: Chloe. Teşekkür ederim.
0: Tamam.
2: Harika bir iş başardın.
0: Sen de öyle.
2: Evet. Çok üzgünüm.
0: Biliyorum. Baba.
2: Burada seninle kalmalıydım. Anneni, Remy'yi hiç bırakmamalıydım.
0: İyi olduğun için mutluyum. Ben bunu isteyebileceğini düşündüm.

0: Dünyanın sonu gelmiş görünüyor.
1: Hayır, henüz değil. Korkarım ki bu sadece başlangıcı.

0: Ama o günü ve saati hiç kimse bilemez. Markos 13:32.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Abla! Şükür. Uykunu aldın ya abla. Ona ama şükür. Şükürler olsun.
1: Tövbe tövbe.
0: Aa! Ay ben kıyafetlerimle yatmışım buraya. Çarşafı yatağı hep değiştirmem lazım. Allah kahretmesin. Sen niye durdurmadın beni Gülben?
2: Abla kıyamadım.
0: Nasıl oldu? Kabardı mı?
2: Üf, çok iyi kabardı.
0: Oh, iyi iyi. Hmm. Mahcup olmayacağız ihtiyara. Tamam, çık dışarı hadi. Üstümü değiştireyim, çık. Çık.

0: Niye örttün sen bunu?
1: Tozlanır, tozlanmasın diye.
0: İyi de cam kapağı vardı, onu niye koymadın onu?
1: Yıkamak zorunda kalmayayım diye.
0: Her işten kaç Emi, her işten. Kabarmış mı?
1: Ama dur!
0: Kız, aklım çıktı ya, ne oluyor?
1: Kızmazsan bir şey diyeceğim ama... ben babayı tembihlemiştim yeme diye ama unutmuş. Biliyorsun kafası gidip geliyor ya. Eysi yemiş.
0: Ne? Allah kahretmesin. Ne yapacağız? Adama yenmiş keki mi vereceğiz şimdi? Sen niye başında durmadın? Gittin o kitaplara mı daldın yoksa?
1: Hayır. Ben büfeyi siliyordum. Çok kirlenmiş hep. Orayı sildim.
0: Hay Allah'ım ya, çok ayıp, bu böyle gitmez. Biz ne yapacağız?
1: Şey abla, size layık olmuş mu diye tadına baktık deriz.
0: Yok artık, daha neler. Tepemize çıksın sonra.

0: Allah'ım ya. Bu kız resmen kafayı takmış bana ya. Efendim abi.
1: İşim çıktı, şirkete dönmeyeceğim. Sen hallet imzaları.
0: Halledeyim de Han. Benim sana bir şey anlatmam lazım.
1: Ne anlatacaksın? Acelem var Esat, söyle.
0: Yok tamam o zaman. Sonra anlatırım, tamam.

0: Rahatsız ediyorum ama.
1: Ne vardı?
0: Kek yaptım size. Teşekkür mahiyetinde.
1: Ne için teşekkür?
0: Bizimki densizlik edip sizden kızı istemiş ya. Siz de vermemişsiniz. Bizimki tırıs tırıs dönmüş.
1: Ya sabır.
0: Çok mutlu ettiniz bizi. Vallahi Allah razı olsun sizden. Biz de altta kalmayalım dedik. Buyurun. Tertemizdir ellerim. Vallahi mutfağımda çok titizimdir. Gönül rahatlığıyla alabiliriz.

0: Er ya da geç konuşacağız. Hadi gel. Yemek yaptım. Aç aç oturma burada böyle.
1: Hiçbir şey olmamış gibi seninle sofraya oturmamı mı bekliyorsun?
0: Hayır. Olan o şeyle ilgili konuşabilelim istiyorum.
1: Konuşacak bir şey yok. Bundan sonra da bensiz yersiniz yemeğinizi. Zaten varmışım yokmuşum bir şey fark etmiyor.
0: Pes etmeyeceğim biliyorsun değil mi?
1: Nihayetinde giderim bu evden, o zaman iyice rahat edersin. İstediğin gibi buluşursun o herifle.
0: Yemeğini ayırıyorum. İsteyince yersin.
1: Şuna bak. Lafımın hiçbir ağırlığı kalmamış senin için.
0: Tartışmak istemiyorum, o yüzden uzatmıyorum dede.
1: Rahat bırak beni.

0: Nerede kaldın? Ne bakıyorsun oğlum? Cevap versene.
1: Hah, geldim mi? Okuldan sonra arkadaşlarıyla buluştu. Bana haber vermişti. Söylemeyi unuttum.
2: Ablam cevap verdi yerime. Başka bir şey yoksa odama gideceğim.
1: Hadi yemek hazır.
2: İyi, siz yersiniz o zaman.

0: Bilerek yaptın değil mi? Okuldan atsınlar diye.
1: Cin gibisin maşallah.
0: Daha ne kadar sürecek bu kabalığın?
1: Sen de deme ne kadar daha yalan söyleyeceksin. Demin de söyledin. Niye?
0: Üzülmesin diye.
1: Vay be. Ne kadar düşünürmüşsün onu.
0: Ama yeter artık, tamam yapma.
1: Sen dedem üzülmesin diye değil, kendi foyan ortaya çıkmasın diye yalan söyledin.
0: Sen benim sırdaşımdın. Dert ortağımdın. Biz her şeyi konuşabiliyorduk eskiden. Yargılamadan, küsmeden.
1: Konuşmayı sen bıraktın. O sırları başkasına anlatıyorsun artık.
2: Bana kırgınsın biliyorum. Ama sana söylemediysem seni düşündüğüm için söylemedim. Omuzlarına o yükü bindirmek istemediğim için. Ben bile taşımakta zorlanıyorum.
3: Hastaymışız biz. Deliymişiz. Doğru söylüyor.
2: Kim?
3: Karının kardeşi. Belki de o yüzden gizliyordur seninle evlendiğini. Utanıyordur böyle bir aileye gelin gitmekten.
2: Utanılacak bir şeyimiz yok bizim.
3: Sen inanıyor musun bu dediğine? Karın bizi tanıyınca yine de kalır mı sence? Koşarak kaçmaz mı? Hiçbir şeyden haberi yok değil mi? Bilmiyor nasıl bir cehennemde yaşadığını.

Senden sonra ilkti biliyor musun? Bana iyi olup olmadığımı soran ilk insandı.

0: Çok acıyor mu?
1: Canımın acısını bir anda unutmuştum. Aynı seninleyken olduğu gibi.
2: Acıyor mu çok? Hadi kalk yarana bakalım. Tamam dur sen.

0: Neden kavga ettin onlarla? Bana anlatabilirsin. Merak etme, kimseye söylemem. Onlara şikayet ederim diye korkuyorsan da rahat ol.
1: Kurşun askerimle konuşuyorum diye alay ettiler. Vurdum ben de.
0: Peki çok merak ettim. Ne anlatıyordun sen bu kurşun askere?
1: Oğlumu çok üzüldü. Onu anlatıyordum.
0: Bundan sonra bana da anlatır mısın? Ben çok isterim dinlemeyi. Bence şimdi tam sırası. Bak, kimsecikler de yok etrafta alay edecek. Her şeyi, ama her şeyi bana anlatabilirsin. Kimse duymasın dediklerini bile. Korkma, tamam mı? Benim adım Melek. Seninki ne?
1: Han.

Nasıl anlatayım ki? Şu hale bak. Kaçar gider. Çöpte bulduğum bir mankenle dertleştiğimi bilse, beni sevmeye devam eder miydi sence? Ben etmezdim. Ucubenin tekiymiş deyip uzardım. O da öyle yapacak. Sen de öyle yapmamış mıydın zaten? O da kaçar.

Tebrikler. Evlenmişsiniz. Dedesinin haberi var mı yoksa bu gizli bir bilgi mi? Hı? Konuşmayacak mısın? Tamam, ben sorarım.

Ne yapacaksın? Senden her şeye beklenir ruh hastası. Er geç İnci de senin gerçek yüzünü görecek.

0: Niye bağırmıyorsun? Yardım istesene.
1: Senden korkmuyorum.
0: Aa. Bak ama bu son şans. Sen bilirsin.
2: Ne yapıyorsun?

0: Ne yapıyorsun sen be? Nereye getirdin beni? Neresi burası? Sen manyak mısın? Manyak mısın sen? Manyak mısın? İnci'ye söyleyeceğim. İnci senin böyle bir psikopat olduğunu bilse evlenir miydi seninle? Konuşsana! Ruh hastası. Ruh hastası!
1: Ayıp oluyor ama ha. Düzgün konuş.
0: Neresi burası be? Burası neresi be?
1: Ha? Bu güzel.

0: Ne diyorsun?
1: Kimse yok mu? Kimse yok mu? Hey! Kimse yok mu? Yetişin komşular! Yok mu kimse?
0: Biri yardım etsin şu çocuğa ya.
2: Yok kimse galiba. Ya bu da batıyor matıyor bir şey.
0: Olmaz mı? Ya doğru düzgün bir şey yok mu?
1: Otur!
0: Otur oraya otur. Otur konuşacağız seninle.
1: Öyle hemen gitmek yok. Ha, bakayım.
0: Bak,
1: bu olur işte. Bak, bu güzel.
2: Ne güzel parlıyor.
1: Değil mi? Böyle bir şey yapamazsın.
2: Beğendin mi?
1: Böyle bir şey yapamazsın. Böyle bir şey yapamazsın. Böyle bir şey yapamazsın.
0: Gerçi doğru söylüyorsun. Şimdi kan, man uğraştırır bizi.
1: Olmaz.
0: Aa, dur bir dakika ya. Bende çok daha iyi bir şey var.
1: Dur bak şimdi aklıma geldi ha. Bakayım. Heh. Bak nasıl bu?
0: Dur.
1: Tamam. Ne istersen yaparım. Kimseye bir şey anlatmayacağım. Tamam.
2: Bayağı da oldu kullanmayalı ha.
1: Yapma.
2: Şöyle bir karşına geçeyim değil mi?
0: Dur şöyle bir yüzünü göreyim ya.
2: Karşına geleyim değil mi?
1: Tamam dur, uzak duracağım İnci'den. İşi bırakacağım, bir daha karşınıza çıkmam. Bir daha İnci ile görüşmeyeceğim. Beni bulamazsınız, gideceğim tamam mı?
2: Diyorsun. Peki bundan önce yaptıkların ne olacak?
1: Hataydı. Ben dersimi aldım. Tamam.

0: Şaka yaptım, şaka. Tipe bak ya. Betim benzin attı. Aç o ağzını da bir su iç bak, kendine gel. İyi geldi bak. Aç ağzını. Aç oğlum. Aç lan bir su. Açsana.
1: Kalk konuşalım dedin. Bekliyorum ama galiba söyleyeceğin yeni bir şey yok. Değil mi? Tamam Cüneyt. Ben gitsem iyi olacak.
2: Ne oldu sana?
3: O adam manyak. Öldürecekti beni. Söyleyin iyice uzak dursun ondan.
2: Oğlum kimden bahsediyorsun? Anlamıyorum.
3: Han Meral o manyak. Beni kaçırdı. Çöplük gibi bir yere götürdü. Kafama silah dayadı.
1: Ne?
3: Bir de gülüyordun o hastası. Su tabancasıymış. Çok korktum öleceğim diye. Esra, İnci'yi anlatman lazım. Ayrılsın ondan.
1: Sen sarhoşsun değil mi? Evet evet belli. Bayağı içmişsin yani. Yine saçma sapan hikayeler anlatıyorsun Uygar.
3: Ya ben doğruyu söylüyorum. Neden inanmıyorsunuz? İnci tehlikede. Ben tehlikedeyim. Sen tehlikedesin. Hepimiz tehlikedeyiz. Hasta o adam. Hasta.
2: Tamam. Tamam. Tamam bir otur bir sakinleş. Bir kahve iç. Bir toparla kendini.
3: Ne kahvesi ya? Hayatın tehlikede benim diyorum. Ne kahvesi?

0: yüzümden oldu. Ege benim yüzümden okulda olay çıkardı. Ama önden haber veriyorum bu sefer. Sonra malum kızıyorsun.
1: Neyi haber veriyorsun?
0: Müdürle konuşacağım okuldan atılmaması için. İzin var mı?
1: Tamam. Teşekkür ederim haber verdiğin için.
0: Buluşalım mı sonra? Konuşuruz biraz. Belki bu sefer gerçekten konuşuruz.
2: Ha.
0: Bir de çok önemli bir şey var.
1: Ne?
0: Seni çok özledim.

0: Bak kim geldi.
1: Vay, okulun kralı gelmiş.
2: Adamsın. Nasıl posta koydu ama?
3: Artık okula gelmez herhalde demiştik ama.
1: Ama ne koşuştu o. Resmen yarış atı çıktı kızın içinden.
4: Ya yeter artık ya. Yazık. Üzülüyor kız baksanıza. Oo. Atarların efendisi de gelmiş. Umarım yolda başka hocalara da dayılanmadın. Bak sonra başını belaya sokarsın, üzülürüz. Değil mi? Üzülürüz.
1: Üzülürüz.

Neriman, beni ne zaman affedeceksin? Çok üzülüyorum bak. Sen benim buraya katlanma sebebimsin. Zaten etrafımda olduğu gibi olan yalansız bir tek sen kaldın.

0: Neden burada buluştuk? Hava çok soğuk.
1: Kendini gizliyorsun diyordun ya bana. Gizlendiğim yerlerden biri de burası. Gör istedim.
0: Burası mı? Neden? Ne özelliği var buranın?
1: Bu ağaç çınar.
0: Çok güzelmiş. Ama hala anlamadım.
1: Hafta sonları yurtta yalnız kaldığımda bazen buraya kaçardım. İyi gelirdi. Altında oturduğumda kendimi güvende hissederdim nedense. Belki beni gizlediği için, belki de sadece

0: yaslanabildiğim için. Bilmiyorum. Bazen iki sevgili gelirdi baş harflerini kazımak için. Ben küçücük boyumla direnirdim. Kavga ederdim onlarla. Korurdum onu. Kimse onu yaralamasın diye. Ben başka türlü sevmeyi bilmiyorum İnci.
1: Korumuşsun. Ama insanları böyle koruyamazsın. Başlarında nöbet tutup bekleyemezsin. Kontrol edemezsin.
0: Yapmak zorundayım.
1: Neden?
0: Çünkü bu benim görevim. Başka biri yok bunu yapacak.
1: Ailenden mi bahsediyorsun?
0: Ben kontrol etmesem hepsi dağılıp gider. Çığırından çıkar her şey.
1: Neden ama koskoca insanlar neden kendi sorumluluklarını almıyorlar? Evden bile çıkamıyorlar. Ambulans bile çağıramıyorlar.
0: Bunları yapmaya herkesin gücü yetmeyebilir İnci.
1: Ama neden? Neden yetmeyebilir? Çocuk değiller ki.
0: Neden? Bilmiyorum neden. Onlar da öyle işte. Sen nasıl bu kadar başına buyruksan, bu kadar savruksan, dibine kadar her şeyi sorguluyorsan, kafandan sürekli sorun yaratıyorsan, onlar da öyle işte.
1: Söylemedim ama orada bir harf var. Yazık. Kontrol edememişsin.

0: Bak ben sana sorun yaratmak istemiyorum.
1: Farkındayım. Kim bilir benim bilmediğim ne sorunlarla boğuşuyorsun. Yorgunsun. Görebiliyorum.
0: İzin ver. Gizleme. Bileyim. Yardımcı olayım. Olamasam bile yanında olayım. Orada bir yer aç bana. Birlikte oturalım. Ben de seni koruyabilirim.

0: saklanmasak, sarılsak hep öyle.
1: Gizlenmesem sevebilecek misin beni?
2: İnci gelmedi mi daha?
3: Yok, gelmedi.
2: Bu dün geceki olaydan ona bahsetme, olur mu?
3: Yanında olduğum ortaya çıkar diye korkuyorsan...
2: Hayır, ondan değil. Uygar için korkuyorum. Yani dedikleri doğruysa bu adam gerçekten tehlikeli olabilir Esra.
4: Günaydın.
3: Ha, günaydın.
2: Günaydın.
4: Ne haber?
3: İyi.
4: Ne oldu? Bir şey mi oldu?
2: Size bir haberim var. Müjde mi desem bilemiyorum.
4: Ne oldu ya, merak ettim.
2: Uygar artık burada çalışmayacak.
4: Nasıl yani? Ayrıldı mı, ne oldu, kavga mı ettiniz?
2: Hayır, kendi isteğiyle gitti. Tedavi görmek istiyormuş. Yeni bir başlangıç yapmak. Her şeyi geride bırakmak.
4: Allah Allah, dün hiç öyle... Neyse yani, sevindim. Tedavi olmak istemesine sevindim. Umarım başarır.

0: Yoksa çok mu çalıştırıyor? Gece niye cevap yazmadın? Umarım iyisindir, merak ettim. Yoksa çok mu çalıştırıyor seni ha? Konuşmamı ister misin?
1: Alaka ya.
0: Ne zaman geleceksin bize? Konuştunuz mu Han'la? Ne karar verdin?

0: Selam.
1: Hoş geldin. Be hayırdır? Esat arıyorsan belki aşağıdadır.
0: Yok, ben sana geldim.
1: Gelsene.
0: Uygar tası tarağı toplayıp gitti. Hem de bir anda.
1: Sevindim.
0: Yani bize veda bile etmedi. Düşünsene 15 yıldır çalıştığı yerden öylece bir anda gitti. Ne yaptın ona?
1: Ne?
0: Ben dün gece onu gördüm. Uygar'ı gördüm. Tir tir titriyordu. Aklı yerinde değildi. Öyle şeyler anlattı ki... Yani tamam deli saçmasıydı. Hayal ürünüydü kesin. Sarhoştu, saçmalıyordu. Evet.
1: Yüksek ihtimalle.
0: Yani sen dün gece onu görmedin.
1: Gördüm. İnci'nin kapısına dayanmıştı yine. Bıraksan başını belaya sokacaktı. O yüzden gerekeni yaptım. Ama ona elimi bile sürmedim. Sen de görmüşsündür zaten.
0: Ya bir insanın durup dururken o hale gelmesi...
1: Durup dururken değil ki. Kendin söylüyorsun, sarhoştu işte.
0: Peki İnci'yi anlatacak mısın?
1: Gerek var mı sence? Canı sıkılacak boş yere. Hazır hayatımızdan çıkmışken. Yani... Lüzumsuz.
0: Kafasına su tabancası dayamışsın.
1: Ne? Su tabancası mı? Bayağı renkli karaktermiş. Başka ne yapmışım? Bale falan yapmış mıyım mesela? Esra. Seninle uzun uzun uygar geyiği yapmak isterdim. Fakat bir toplantıya katılmam lazım.
0: Peki. Ama benim İnci'yi anlatmamda bir sakınca yoktur değil mi? Çünkü ben ondan bir şeyleri saklamayı pek sevmiyorum.
1: Tabii. Nasıl istersen.
0: Peki. O zaman kolay gelsin.
1: Sağ ol.

0: Abla. Hı. Hani sen dün dedin ya, ailemize uygun biri olursa sesimi çıkarmam diye.
1: Taktın ha sen de, taktın.
0: Yo yani, yani mesela sen evlenecek olsan nasıl bir aday uygun olurdu sana? Yani kimi hayal ederdin misal?
1: Hayal mi? Ne hayali kız? Hayal meyal etmem ben. Nasıl konuşuyorsun sen öyle? Tövbe estağfurullah.
0: Ya yok, öyle bir hayalden bahsetmiyorum ki sana. Yani kim uygun olurdu onu diyorum.
1: Ay şuna bak. Hep kireç bağlamış. Nasıl temizledin sen bunu?

0: ya?
1: Hani nerede?
0: Bak, doğru düzgün duman bile çıkarmıyor. Hayret bir şeysin ha. Git, koş limon tuzu getir de iyice bir temizleyelim şunu. Karıştır getir.
1: İyi.
0: Hadi. Bana bak, bir bardak suya bir yemek kaşığı koyacaksın ha, unutma.
1: Tamam.
0: Değmet elbiselere.
1: Tamam.
0: Bir bardağa bir yemek kaşığı.

0: Hoş geldin Safiye.
1: Hoş bulduk. Neden çağırdın beni?
0: Heh. Bunu vermek için.

0: Hoş geldin Safiye.
1: Hoş bulduk. Neden çağırdın beni?
0: Heh. Bunu vermek için.

0: şimdi gitmem lazım. Şey, bir ara konuşalım artık, mesaj mı mektup mu, hangisini istiyorsun?
1: Dur, ne olur konuşalım şunu.
0: Çok isterdim ama gitmem lazım. Aa, dur.
1: Bu ne için?
0: Cüzdanına koy diye.
2: Allah Allah, nerede kaldı bu kız ya?
1: Gülben. Gülben. Gülben. Gülben. Bir dur, bir dur, lütfen konuşalım.
0: Ne olur bak, ablam görecek.
1: Ya ama kendimi açıklamam lazım sana.
0: Neyi açıklayacaksın ki?
1: Gerçekteki durumu.
0: Birlikte açıklayalım, ister misin?
1: Neyi?
0: Birbirimizi sevdiğimizi. Yani Hana yani.

Ya öyle bir şey yok. Neden anlamak istemiyorsun? Ya ben... Ben seni sevmiyorum.

0: Sevmiyor musun? Kalp. Kocaman kırmızı kalp attın bana.
1: Yanlışlıkla oldu. Anlamadım. Elimdeydi galiba.

Çok özür dilerim. Yani o kalp dışında böyle düşünmene neden olacak ne yaptım bilmiyorum. Gerçekten ya. Ya üzülmeni istemiyorum. Çok özür dilerim. Ya, umarım anlamışsındır ama beni. Bunu da al. Al lütfen. Bende kalmasın. Al.

0: Rezil seni. Ne yaptın sen ha? Ne yaptın?
1: Sana yazıklar olsun be.
0: Rezilsin, rezil.
1: Hala utanmadan duruyorsun bir de. Hala utanmadan yüzüme bakabiliyorsun. Bir de mahalleye getirmiş. El alemin diline düşürdün. Rezil ettin bizi. Rezil. Yüz karası seni.
2: Bunlar bu kafe içindesin.

0: Anne. Utanmaz arlanmaz seni. Allah'ın cezası. Kitapmış. Al sana kitap. Al sana kitap. Allah'ın cezası seni.
1: Anne.

kirletiyor. Kafanı kirletiyor. Bunlar kafanı kirletiyor. Senin bunlar kafanı kirletiyor. Hepsini kurtaracağım. Kafanı kirletiyor. Kafanı kirletiyorlar.

0: bunlar kafanı kirletiyor. Kurtaracağım seni.
1: Annemin o. Annemin o. Annemin elbiseleri Gülben.
0: Kafanı kirletiyor.
1: Gülben. Yalvarırım. Onlar benim için çok kıymetli. Annem onlar. Elimde kalan tek şey o. Ne olursun. Atma onu. Kardeşim ne olur Gülben. Gülben ne olursun. Annemin onlar Gülben. Yalvarırım sana. Annenden bana kalan tek şey o.

gitti, hepsi gitti. Annemin elbiseleri gitti Gülben. Sen nasıl yaptın benim? Annem gitti. Annem gitti Gülben. Gülben nasıl yaptın bunu? Sakın! Yalvarırım onu atma. O benim için çok kıymetli, ne olursun Gülben. Yalvarırım. Ne olursun.

0: Nasıl yaparsın bunu Gülben? Elimde kalan annemden tek şey onlar benim. Onlar benim üstümde. Niye yaptın bunu?
1: Ne yaptıysam senden öğrendim. Bu kadar kötü olmayı sen öğrettin bana. Şimdi aşağı ineceğim. Bütün kitaplarımı geri getireceğim. Ve sen hiçbir şey yapamayacaksın.
0: Beni at, ben atamam kendimi. Ben atamıyorum, beni at aşağı. Baba, yalvarırım. Gülben, beni at aşağı, ne olur beni at. Annemi attın, beni at, ne olursun. Annemi attın, beni de at. Anne.

Gitti hepsi. Anneciğim bütün kıyafetleri saçıldığı yerlere hepsini attı. Hepsi gitti.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Yüce Tanrım, cennetin efendisi, ailemi, çocuklarımı ve karımı koru. Bana verdiğin nimetler ve güç için minnettarım. Yapmak üzere olduğum şey için beni bağışla. Başka çarem olmadığını biliyorsun. Sahip olduklarım için çok emek verdim. Tek başıma mücadele ediyorum.

Çocuklarımın çaresiz kalmaması için karımı korumak istiyorum. Dilerim beni anlarsın ve bağışlarsın. Teşekkür ederim Tanrım.

0: Biliyor musun? Dünya çok garip. Brezilya'da kilosu 18 bin dolar. Meksika'da 7 bin dolar. Kolombiya'da biraz daha ucuz. Orada kilosu 2000 ile 4000 kron arası değişiyor. Hayır, dolar olarak demek istiyorum. Ama çok para kazanmak istiyorsan Peru'ya gideceksin. Peru tam yeri.
1: En çok para orada mı kazanılır?
0: Evet öyle. Orada 10 kiloya 8-9 bin dolar aldım.
1: Olamaz. Bu harika.
0: Biri aptallık yapmazsa yarın 10 milyon kazanmış olacağız.
1: Çok büyük para.
0: Cebimize 10 milyon girecek.
1: İnanamıyorum.
0: Tanrı'nın izniyle.
1: Hadi öyleyse gidelim.
0: Onu gördüm. Bak şurada duran.
1: Atmaya başladı.
0: Tamam, yanaşalım.
1: İşte orada.
0: Çantayı bana doğru it.
1: Tamam.
0: Ben alırım. Sonra da diğerini al.
1: Tamam.

0: Mat.
1: Hadi oradan sen.
0: Mat.
1: Mat demek de geciktin. Hem şahmat demezsen sayılmaz.
0: Ne?
1: Şah dedin ama başta şahmat olduğunu görmedin.
0: Ne saçmalıyorsun sen?
1: Fark etmedin.
0: Hadi ama şahmat.
1: O zaman şahmat diyeceksin. Önce şah sonra mat diyemezsin.
0: İyi de oyuna nasıl bunu devam yapamazsın. Edeceğim o zaman?
1: Masa tenisi oynamıyoruz. Her oyunun kuralları var.
0: Kendi Kosova kurallarını yaratıyoruz.
1: En azından denedim.
0: Her şeyi nasıl olacağını kararlaştırmıştık. Başka planlarım olduğunu... Planlarımız olduğunu kimse bilmiyordu. Sonra işe başladığımızda... Kararlaştırdığımızın tam tersi oldu. Tabii o zaman da... Arkadaşlarım... Muhbirin ben olduğunu anlamış oldular. Aslında olanları tam olarak hatırlamıyorum ama sonunda bir arabaya binip çok dar bir sokakta sürmeye başladık. Yolun sonundan Mirado koşarak geliyordu. Üstüne doğru sürdüm. Elimde ise bir silah vardı. Evet, sonrasında... Sonrasında Mirado yerde yatıyordu. Onu vurdum.
2: Neredesin? Hangi cehennemdesin?
3: Göteborg'a yeni geldim.
2: Göteborg'da ne işin var? Dün burada olmalıydın.
3: Tamam.
2: Annem ölmek üzere seni sayıklıyor.
3: Evet.
2: Her defasında bir yalan
3: sakin
2: atıyorsun
3: ve
2: biz oyalıyoruz. Hemen buraya gelmen lazım Orge.
3: Geliyorum işte, yoldayım. Tamam, geliyorum Paola. Lanet olsun.

0: Lanet olsun. Gözünü balkondan ayırma. Aksilik olursa sana işaret vereceğim, tamam mı? Al şunu.
1: Lanet olsun Orge.
0: 15 dakika içinde dönmezsem git.

0: Musa'ya daha önce gelmiş miydi?
1: Bir kere daha gelmişti galiba. Emin değilim.
0: Daha dikkatli olmakta fayda var. Giren çıkan belli değil.
1: Haklısın ama gözler...
2: Ne yapıyorsunuz orada? Tek yaptığınız tüttürmek. Ortalığı temizleyin biraz. Şuranın haline bak.
0: Gözden kaçırmayacaksınız.
1: Tamam. Daha dikkatli olacağız.
2: Biri seni görmek istiyor.
3: Orge. Merhaba.
4: Her şey hazır. Yolunda gitti.
3: 10 kilo mu?
4: Her şey konuştuğumuz gibi.
3: Çok güzel.
4: Herhangi bir sorun yaşamadık.
3: Aksilik olmadı yani.
4: Hayır hiç.
3: Güzel. Radovan'ı aramalıyım.
4: Ben de bir sigara içeyim.
3: Tamam hiç.
5: Tamam dostum. Ben bir şeyler yiyeceğim. İsteyen var mı?
6: Psst. Bir sigara verir misin? Dışarı çıkamam.
4: Pekala.
6: Teşekkür ederim. Güzel değil mi?
4: Niye?
6: Ne niye?
4: Niye sigara içmek için dışarı çıkamıyorsun?
6: Dışarı çıkmamız yasak.
4: Burası dışarısı değil ki.

0: Çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Yanıma gelmek ister misin? Tamam, sana bir içki ısmarlayayım. Öyle mi?
2: Bir gün kapıyı kilitlemeyi unutacaklar.
0: Evet. Hadi.
3: Hadi, dalga geçmeyi bırak. Hadi ya, git yıkan hadi.
4: Git sen yıkan.
3: Kalk temizlen. Çalışmak için buradasın. Senin işin bu. Kimseyle konuşmayacaksın, anlaşıldı mı?
2: Ne yapıyorsun? Sakin ol daha çocuk.
3: Ne demek çocuk? O bir... Susup çalışacak. Yoksa kafanın önüne koyarım. Tamam mı?
2: Tamam.
3: Yarın lokantaya gel.
2: Evet.
5: Johan Lestrund, tam 3 yıldır cezaevindesin. Bir yıl önce Mirado Slavovic buraya gönderildiğinde endişelenmiştik. Anlaşmazlık olacağını düşündük. Ama onunla iletişime girmeyi de başardın. Rehabilitasyon konusunda çok istekli davrandın Westlund. Çıkış kağıtlarında Axel Bolinder adlı biriyle görüşeceğin yazıyor.
6: Stockholm Ekonomi Fakültesindeyken arkadaşım Niklas Kreutz'la geliştirdiğimiz bir projenin destekçisiydi.
5: Axel Bolinder'le çalışarak çıktığında işe de kavuşmuş olacaksın yani, öyle değil mi?
6: Evet, öyle de denebilir yani, dolaylı olarak.
5: Anlıyorum. Dilerim yolunda gider. Cep telefonundan sana ulaşabilmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde alkol kullanmana izin yok. Evet, bu kadar. Umarım her şey yolunda gider. Şu belgeleri de al.
6: Tamam.
5: Bol şans.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Merhaba ya.
6: Merhaba.
7: Nasılsın? Vergi borcum ne kadar?
6: Üç tane düzeltme yaptım. 9000'in biraz üstünde.
7: Beş dakika zamanım var.
6: Beş mi? En az 15 dakika lazım.
7: 5 dakikadan fazla olmaz.
8: Ben Nibel.
6: Ben Cemil.
8: Merhaba dostum. Hey, bekle bir dakika. Bir saniye bekle. Bekle. Hiç telefonumu açmamı söylemiştim.
9: Söylenmeyi bırak artık.
8: Sana kaç kere söyleyeceğim? İnsanı çıldırtırsın. Cemil.
10: Merhaba. Ne var ne yok?
8: Merhaba dostum. Her şey yolunda. Senin miden nasıl oldu?
10: İyi. Daha iyiyim artık.
8: Sana söylemiştim. LCF'yi boş ver. LLF çok daha iyi. Asidi az, insanı uçuruyor.
10: Anladım. Bolinder'le görüşmeden önce seni aramamı istemiştin. Ne durumda olduğunuzu sorayım dedim.
8: Her şey hazır sayılır. Son dosyaları gönderirsen tamam olacak. Sunumu ben yapacağım.

0: Biliyorsun, sen orada ol yeter.
1: Anlaşma imzalanır imzalanmaz başlar.
2: Evet, biliyorum, biliyorum.
0: Dinle, son dosyaları göndermen yeterli. İnan bana hazırız. Endişelenecek bir durum yok. Büyük annem ne derdi biliyor musun? Bir Ege'yi yok etmenin tek yolu erdemdir. Yani sen de bir sorun yaşamayacaksın.
1: Anladım.
0: Halledeceğiz, tamam mı? Yine konuşuruz, kapatmalıyım. Görüşürüz.

0: Westlund.
1: Merhaba anne, ben Johan.
0: Bizi aramamanı söylemiştim.
1: Anne, düşündüm de kısa süre sonra çıkmış olacağım ve...
0: Johan.
1: Buluşabilir miyiz diyecektim.
0: Görüşmek istemiyorum.
1: Seni görmek istiyorum. Stockholm'e geliş paranı karşılarım anne, lütfen.
0: Bu mümkün değil. Bir daha bizi aramanı istemiyorum Johan. Babam ve ben kız kardeşinin ölümünden sonra yeni kendimize geliyoruz.
1: Sadece bir kez
0: görüşelim
1: diyorum anne.
0: Beni dinlemiyor musun? Ne dediğimi anlamıyor musun? Hayatımızı mahvettin. Seni görmek falan istemiyorum. Bizi bir daha aramanı istemiyorum. Babanla ben birbirimize yetiyoruz. Kimsenin bizi üzmesini istemiyoruz artık.
1: Tamam, seni seviyorum.
2: Ne kadar?
3: Gramı 600.
2: Görüşürüz.
3: İyi günler.
2: Çocuklar bakın, parayı aldım. Para bende diyor.
4: Konuşma da bin
2: yapmayın,
4: hadi.
2: Yapmayın, dinleyin beni. Çocuklar hadi, lütfen uzatma. Lütfen yapmayın.
4: Yürü. Hadi.
5: Bu arabanın mutfakta ne işi var?
4: İki kaybettim.
5: Kaybetti öyle mi? Bunun için mi burada?
4: Maya ve Yemana'yı kaybettim. En sıkı sermayelerimizdi.
5: Bir silah verin bana.
2: Radovan, yemin ederim. Beni kandırdılar Radovan.
5: Şşş. Dikkatsiz davrandın Mahmut.
2: Radovan. Şşş.
5: Aç gelsin. Ne yapalım şimdi Mahmut? Ha? Söyle bakalım hadi. Bir şans daha istiyor musun? Ha? Benim için ne yapabilirsin? Ha? Hadi söyle Mahmut. Paramı ödeyecek misin? Söyle ha? Ne kadara? 100.000 mi? Hı? Bu yeter mi? Hayır. 200.000? Hayır. 300.000 ödeyeceksin Mahmut. Hafta sonuna kadar. Anladın mı? Şimdi defol git buradan.

0: Alo.
1: Alo Mahmut, neredesin oğlum?
0: İşim var anne, ne oldu? Merhaba annem.
1: Merhaba, geç kaldın oğlum.
2: Çocuklar.
1: Sen çok merak ettim.
0: Hemen geldim işte.
1: Senden haber alamayınca çok
0: Cemile
1: korktum.
0: Cemile nerede?
1: İçeride.
0: Tamam.
1: Hadi geç.
3: Buradayız. Geliyorum.
1: Evet, şuna da bak.
0: Harika değil mi?
1: Hadi abin geldi. Gerçekten mi? Nerede? Merhaba.
0: Şu güzelliğe bak, prenses gibisin.
1: Aa, teşekkür ederim. Gelmene çok sevindim.
0: Gelmez miyim? Kardeşimin düğününü unutur muyum hiç?
1: Ne bileyim.
0: Çok güzel olmuşsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne hissediyorsun?
1: İnanamıyorum.
0: Neden?
1: Bilmiyorum ki.
0: Buradan kurtuluyorsun işte, fena mı?
1: Şaka mı?

0: Gidiyorsun. Odamı çok özleyeceğim. Annemi, babamı ve seni.
1: Kocan nasıl? Nasıl biri?
0: Harika biri.
1: Öyle mi?
0: Harika bir insan. Ya. Evet öyle.
1: Sevindim.
0: Endişelenmene gerek yok. O iyi biri.
1: İşte düğün hediyen.
0: Gerçekten
1: evet.
0: Mi?
1: Açsana bakacağım.
0: Ah, bunu sen mi
1: evet.
0: Seçtin? Lila rengi.
1: Beğendin mi?
0: Evet. Şuna da bak. Aa, çok teşekkür ederim.
2: Güzel olmuş.
3: Burada ne işin var? Buraya gelmemeni söyledim.
1: Kardeşimin hatırına geldim. Seni görmeye değil.
3: Bir hediye almışsın. Hediyeye bak. Paçavradan başka bir şey değil.
1: Yine başlama.
3: Onu da bir mağazadan çalmışsın.
1: Yine başlama dedim.
3: Kim bilir tamam. Nereden çaldın?
0: Daha fazla dayanamayacağım. Yeter artık. Bıktım.
4: Bir saat örgü. Bir saat önce gelsen onu canlı olarak görebilirdin. Oğlum deyip durdu. Seni bekledim.
5: Bunu hatıra olarak alıyorum. Tamam mı? Ben almazsam biri çalacak zaten. Görüşürüz.

0: Hadi. Hadi git artık.
1: Hayır, istemiyorum anne, git. İstemiyorum.
2: Bu manyak adamlar ne olacak? Paula. Paula, sana diyorum.
1: Hayır.
2: Ciddi olamazsın. Emilia'nın o adamlarla aynı yerde kalmasına izin veremem. Polisler onları arıyor. Burada kalamazlar.
0: Lütfen Andreas, yeter artık. Gidecekler zaten.
2: Evet, gidecekler. Gitmezlerse Emilia'yı yanıma
0: alırız. Sorun çıkaran
2: sensin. Sorun çıkmasını istemiyorum. Emilia'yı şimdi götüreceğim. Tamam. Yetti artık.
3: Ne demek yetti? Suratını dağıtmadan defol buradan. Sersem herif.
2: Emilia, baba gelip seni alacak.
3: Baba gelip seni alacakmış. Babaya bırak. Sorumsuz herif.
1: Anne. Babam nereye gitti?
2: Alo, polisle görüşmek istiyorum.
4: Ayrılmayın, bağlıyorum.
2: Ne hissediyorsun? Heyecanlısın. Ne olursa olsun ilkler her zaman farklıdır. İçki yasak değil mi?
5: İçmem yasak.
2: Lanet olası herif.
5: İzin yok.
2: Bir adam mı?
5: Evet, hiçbiri. Mektubu iletmemi ister misin? Bitirdin mi?
2: Uzun zamandır buradayım dostum. Mektubu göndermeye cesaretim yok. Neden cesaret edemediğimi de bilmiyorum. İnsanlar beni öldürmeye çalıştı. Vuruldum, bıçaklandım. Hiçbirinde korkmamıştım. Vicdanım sızlamadan uyumayı hep başardım. Ama o küçük kız... Ne yapabilirim Jamie? Buraya mahkumum.

0: vaktim olduğunu söylediniz. Ödeyeceğim. Şu anda konuşamam.
1: Yine 2 gün zamanım var. Unutma.
0: Ödeyeceğim dedim değil mi? Lanet olsun. Dinle. Beni arayıp durmayın
1: artık. Ödemezsen balık gibi yararım seni. O lafımı unutma. Ödemezsen ölürüm.
0: Daha fazla konuşamam.
2: Merhaba, ben Nipe. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakıp sizi arayacağım. Görüşmek üzere.
3: Merhaba dostum, ben Johan. Beni mutlaka ara. Toplantıyı planlamamız gerekiyor. Bir an önce ara. Görüşmek üzere.
0: Ben çok acıktım. Hadi yemek yiyelim. Hop, hop, hop. Ne yapıyorsun?
4: Hiçbir şey. Ne demek hiçbir şey?
0: Hiçbir şey yapmıyorum.
4: Anneni neden üzüyorsun? Onu görmezden geliyoruz.
0: Görmezden falan gelmiyorum. Annemle görüştüm ben, merak etme.
4: Kardeşinin düğününe geliyorsun. İnsan saçını kestirir, bir tıraş olur.
0: Yine mi tartışacaksın? Ben böyleyim işte. Kaç kere söyledim, kabul et artık, tamam mı? Bak.
4: İnsanlar düğüne nasıl gelmiş?
0: İnsanlardan bana ne?
4: Şu ayakkabılara bak.
0: Benden ne istiyorsun sen? Evlatlıktan reddettiysen babalık yapmayı bırak.
4: Sen benim oğlum değilsin. Sen bir sokak çocuğusun.
0: Sokak çocuğuyum öyle mi?
4: Evet, benim oğlum değilsin.
0: Sana ne oldu anlamıyorum. Ben küçükken bana güzel hikayeler anlatırdın, hatırladın mı? Şimdi ise sokak çocuğu olduğumu söylüyorsun.
4: Benden nefret mi ediyorsun? Şimdi bunu konuşmanın sırası değil. Misafirlerim var.

0: Merhaba.
1: Merhaba, hoş geldin.
0: Adım Johan Westlund. Bugün Axel Bolinder'le bir toplantımız vardı ama iş ortağım... toplantının saatini bana söylemeyi unuttu.
1: Tamam, hemen bakalım. Üzgünüm, bugün için adınız görünmüyor.
0: Peki. evet. Niklas Kreuz adına olmalı.
1: O toplantı dün yapılmış.
0: Anlıyorum. Hangi toplantıdan söz ediyorsunuz?
1: Niklas Kreuz ve Axel Bolinder randevusu dünmüş.
0: Bu imkansız. Bir hata olmalı. Tekrar bakar mısınız lütfen? Bir hata olduğu kesin.
1: Peki.
2: Av. Ben kemik istiyorum. Kemiğin var mı?
1: Harge.
2: Kemik istiyorum.
1: Harge.
3: Ne oldu?
4: Hayır, atlama.
1: Dışarıda iki araba var.
3: Lanet olsun sivil polis.
1: Gitmezsen beni de içeri atacaklar.
5: Bırak seneni. Saçma sapan konuşmayı bırak. Victor! Victor! Siviller dışarıda!

0: Adım Johan Westlund. Sizi rahatsız ediyorum ama bugün bir görüşmemiz vardı. Ben dijital hırsızlığı önleyen yazılımı geliştiren kişiyim. Hatta hatırlarsanız iş ortağım Niklas Kreutz'la da görüşmüştünüz.
1: Evet, Nipe'den söz ediyorsunuz.
0: Ta kendisi.
1: Nipe ile gerekli görüşmeyi yaptık. Son sözleşmeleri dün imzaladık. Ama Nipe ısrarla projeden kendisinin sorumlu olduğunu ve iş ortağı olmadığını söylemişti.
0: Bir dakika. Ne dediniz?
1: Evet, dediğimi duydunuz. Bak, bir an önce paramı alıp geri dönecektim.
2: Kapa çeneni.
1: Öyle konuşmadık mı ha?
2: Kalanırsa 10 yıl
1: söylesene.
2: Anladın mı?
1: Öyle konuşmadık mı?
2: Biz yatarız, anlıyor musun beni?
1: Tam 14 yıl yatarız. Verdiğin sözde durmadın ama. Durmadın.
2: 14 yıl yatarız.

0: Ateşin var mı?
1: Var.
0: Ne yapıyorsun?
1: Nasıl yani?
0: Kız kardeşinin parasını çalıyorsun.
1: Çaldığımı kim söyledi be?
0: Ne kadar ayıp.
1: Nereden çıktın sen?
0: Yaptığın büyük terbiyesizlik.
1: Defol git buradan.
0: Sen hiç akıllanmayacaksın.
1: Defol git dedim sana.

0: Evet, çok güzeldi. Başarı diye buna derim.
1: Cuma günleri Filiz Katan'da.
2: İzninizle. Burada konuşmayalım. Gergin görünüyorsun Cevi.
1: 3 yıl. Bunun üzerine 3 yıl çalıştım. Gece gündüz. Tam 3 yıl. İşime destek verecek birine ihtiyacım vardı. Hiç emeğin olmamasına rağmen sana %50 pay verdim. Buna rağmen beni sırtımdan bıçakladın Niklas. Başından beri planın buymuş zaten. Başından beri beni aldatmayı planlayıp duruyor musun? Bunu yanına bırakır mıyım sanıyorsun? Seni dava edeceğim.
2: Beni mahkemeye mi vereceksin?
1: Hiç şüphen olmasın, tazminat davası açacağım.
2: Peki sana kim inanır? Sabıkalı bir uyuşturucu satıcısısın. Adam bile vurdu. Bana vuracak mısın? Bunun için kaç yıl yersin? 3? 5? Hiçbir şey yapamazsın, anladın mı? İstediğini parayla elde edemezsin. Çünkü asıl mesele bu değil mi? Erdem. Herkes erdemli doğmaz. Erdem parayla satın alınmaz. Ya vardır ya yoktur. Erdemli insan gözünden belli olur. Ama senin gözlerin babana benziyor. Benim gözlerim de babama benziyor. Şimdi izninle.
3: Öyle.
1: Niklas'ı içmek istiyorum. Daha dün müfte.

0: Eşen bir anlaşma imzaladı. Ha, bundan haberiniz var mıydı? Aa, onlara söz etmedin mi? Kimseye söylemedin mi? Sana da mı söylemedin?
1: Hayır, söylemedim.
0: Hadi ya. Gerçekten muhteşem bir fikir. Flash belleğin işlevini bitiren bir piyasa ürünü tasarladı. Gerçekten dahiyane. Gerçekten çok güzel. Yalnız bir sorun var. Bu muhteşem düşünce onun değildi. Benim fikrimi sattı. Öyle değil mi dostum? Her şeyin var. Bana ait olan tek şeyi çaldın. Ama düşününce o kadar da şaşırtıcı gelmiyor. Hayatın boyunca babanın çevresini kullandın çünkü. Bunu bu masadaki herkes zaten biliyor, öyle değil mi? Yalan mı?
2: Hey, sakin.
0: Sakin mi olayım?
2: Benimle gel.
0: Yo. Otur. Bu defa babana kendine ait bir fikrin olduğunu göstermek istedin. Babanın ve herkesin takdirini kazanacak bir şey.
2: Yeter artık.
0: Emek vermediğin
2: yeter
0: bir şeydi. Ben yeter dedim.
2: Lütfen
0: zaman
2: git artık.
0: Bitecek.
2: Hadi. Kendini rezil
0: ama
2: ediyorsun.
0: Ama biliyor musun dostum? Ben
2: buradan.
0: Hayatım boyunca bir şeye emek vermenin ne demek olduğunu bilmedim.
2: Kendini rezil ediyorsun.
0: Rezil mi ediyorum?
2: Git buradan. Hadi.
0: Beni iyi dinle şimdi. Arkadaşların ve ailen seni yok sayarken bir şeye emek vermenin ne demek olduğunu biliyor musun sen? Bunun ne demek olduğunu biliyor musun sen?

0: Johan.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Çıktığından haberim yoktu.
1: 4 ay önce çıktım. Aslında iyi halden şartlı tahliye oldum. Evet, okuldayken Niklas'la çalışmaya başladım. Birlikte bir iş projesine başlamıştık. Daha doğrusu ben hapisteyken bir şey tasarladım. Ürünü geliştirip piyasaya süreceğiz. Bu nedenle de para babası bir kapitalistle görüşmeler yapıyorum. Yani aslında her şey harika gidiyor. Büyük bir iş olabilir. Bu sefer başarmış olabilirim.
0: Senin Ortaş'ı cezaevinde son gördüğümde sonrasında neyi fark ettim biliyor musun? Farklı bakmama neden olan mütevazi, harika insan aslında hiç var olmamış. Çünkü her şey koca bir yalanmış. Koca bir yalanmış Johan. Gitmeliyim.

0: Bütün yolcuların dikkatine. 20 dakika sonra kalkacak tren 4. perona yanaşmıştır.
1: Telefonum var.
0: Bütün yolcuların dikkatine.
2: Evet.
0: 20 dakika sonra kalkacak tren.
1: İş nasıl gidiyor?
2: Milyoner miyiz?
3: Önceki hayatıma dönmem imkansızmış. Kendini kandırmışım.
1: Ne demek bu?
2: Hatırlıyor musun? Herkes önce kendini ve parayı düşünür demiştin.
3: Haklıymışsın.

0: onlara döndüğünde konuşsak. Ha? Döneceksin değil mi?
1: Hapiste bir gün bile kalamam.
0: Kararın buysa geri dönüşü olmayacağını biliyorsun, değil mi?
2: Sayın yolcularımız, 4. perona giren trenimiz harekete hazır durumdadır.
0: Bırak seninle geleyim. Nasıl para bulacağımızı biliyorum.
1: Nasıl bulacaksın?
0: Radovan'a çalışan bir ihtiyar var. Misha. Radovan'ın muhasebecisi olarak geçiyor. Dikkat çekecek hiçbir şey yapmıyor. Eviyle ilgileniyor. Çimlerini biçiyor. Komşunun karısıyla birlikte olmaya bile çalışmıyor. Radovan'ın cebine aklanmış para olarak giriyor. Misha saat başı kara para aklar. Radovan.
3: Şerefine Radovan.
0: Ama Radovan'ın bilmediği bir şey var. Misha kumarbazdır. Zeki ve dokunulmazlığı olduğunu zanneder. Ama hipodromda kimse onu tanımıyor. Biz de onu orada yakalayacağız. Tek çıkış yolumuz o. Meleğim! Lovisa öldü! Lovisa! Lovisa! Lovisa! Lovisa! Lovisa meleğim! Neredesin meleğim?
1: Adamın ailesini aramak zorundasın.
4: Niye?
1: Ne demek niye? Çünkü adamın iki çocuğu var.
4: Ben ona iş teklif ettim. O da kabul etti. İşin olumsuzluklarından biri.
1: Ne kadar düşüncesiz oldun. Şu haline bak.
4: Riskli bir iş yapıyoruz. Kimseyi aramayacağım, tamam mı? Başka dertlerimiz var. Şu gitti. Yapacağımız şu. Anlaşma yapmak için oraya gideceğiz. Bize malı soracaklar tabii ki. Önce parayı görelim diyeceğiz. Bize parayı çıkarttıklarında silahlarımızı çekeceğiz. Parayı alıp kaçacağız.
1: Çıldırdın mı sen? İyice saçmalamaya başladın. Şu haline bak.
4: Sana ne demeli? Senin yaptığın ne?
1: Ben ailem için çalışıyorum.
4: Ailen için mi? Ailene ne olacak sanıyorsun? Onları nasıl bir gelecek bekliyor? Her ay ne kadar kazanıyorsun? Oğlum büyüdüğünde herkes gibi uyuşturucuya bulaşmayacak mı sanıyorsun?
1: Yavaş.
4: Oğlum 13 yaşına girdi. O nasıl bir adam olacak sanıyorsun? Sana söyleyeyim istersen. Bizden bir farkı olmayacak. Onun şu bizden bir farkı olmayacak, kendine bak. Benden ne farkın var?
1: Ben kes ailem artık, için yapıyorum. Kes.
4: Ne demek ailem için? Benimle çalışmaya var mısın, yok musun? Kararını ver. Benimle var mısın? Var mısın pis serseri? Seni babana
5: söyleyeceğim. O zaman dokunma
3: Nadia,
5: bana.
3: Nadia.
5: Dokunma bana. Dokunma dedim.
3: Bir adam var. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Bu adam seninle birlikte olmaya geldi. Yüzüme bak, yüzüme. Haftada 2-3 kez seninle olmaya geldi. Adam senden hoşlanmış. Ama sen ısırıyorsun. Paraya ihtiyacın var değil mi? Senin dişlerini sökerim. Şimdi cevap verirsin belki. Hadi konuş. Konuş hadi. Konuşsana. Seni böğrünü dağıtırım. Gel buraya. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Seni parçalarım aşağı. Seni parçalarım.
4: Hatırlıyor musun? Biz küçükken böyle şeyler yapmaktan söz ederdik.
1: Neden söz ediyorsun anlamadım.
4: Küçükken ölene kadar unutmayacağımız şeyler yapmaktan söz ederdik. Hı-hı. Hatırladın mı? İşte o gün geldi. Anladın mı? Tamam mı?
1: Hadi gidelim.

0: Hadi.
1: Birinci kalite.
0: Hadi evet, gerçekten birinci. Ya.
1: Hadi. İyi mal Jorge.
2: Bence ufak tefek olan biraz tuhaf. Onda rahatsız eden bir şey var. Güvenilir görünmüyor. Öyle değil
0: mi? Biz buraya iş yapmaya geldik. Parayı başka görelim. Bir şey için değil.
1: Parayı getir hadi. Hadi bir k***a.
3: Ben içerim doğrusu.
1: Haydi kan var mı çocuklar?
3: Olur ben yerim.

0: berbat kağıtlar veriyorsun dostum.
1: Bana da iyi kağıt gelmiyor ki.
2: Yolun çamurlu patron. Çamurlu patron pulu tengamula chance wey damo.
3: Cállate la boca.
2: Sei weón no.
3: Cállate la boca. ¿O qué gol?
2: Siento mala onda, brother. Siento mala onda, güey.
3: Luego, cuando saco el dinero, yo saco el cohete y entonces hacemos todo.
0: Üç kağıt istiyorum.
1: Peki öyle.
2: Vamos oğlum. Vamos. Chamo lo patrón.
3: Hey, tranquilo.
2: Se está poniendo mala onda esta weá, oğlum.
3: Tranquilo, tranquilo.
1: Bir sorun mu var?
4: Hayır, bir sorun yok. Konuşuyoruz öyle.
1: Peki öyle. Shadow.
5: Efendim.
1: Aralarında kendi dillerinde konuşuyorlar.
5: Ne demek istiyorsun?
1: Bilemiyorum. Bir terslik olabilir.
4: Aranızla konuşmayın. Boyalanmaya başladılar.
0: Sakin ol. Biz hazırız, tamam mı? Hadi. Evet. Elinde ne var dostum? Ben açıyorum.
4: Sakin ol.
1: Bir şey yok.
4: Elinde bir şey yok dostum.
6: Ne yapıyorsunuz siz? Gerizekalılar. Biz buraya iş yapmaya geldik.
1: Sakin ol.
4: Kontrol
6: sizin çalışma
4: istiyorum.
6: Yönteminiz bu mu?
4: Bu ne? Bu ne dedim? Nerede? Radovan'ı kandırmaya mı çalışıyorsunuz?
6: Ne? Adamı da halledebiliriz bunu.
4: Radovan'ı kandırmaya mı çalışıyorsunuz?
5: Sakin ol, tamam. Sakin ol, bırak beni. Ben silahsızım, silahım yok.
6: Beni dinle diyorum.
5: Bırak beni,
6: beni dinler misin?
4: Borge! Konuştunuz mu nerede?
6: Borge!
4: Arkadaşına bak, Borge! Nerede? Yerini söyle. Söylemezsen
6: Borge ölür.
4: Nerede? Söyle yoksa.
5: Borge silahım.
4: Nerede? Nerede?
5: Bırak beni.
4: Son kez ne soruyorum.
5: Borge.
4: Radovan'ı kandırabileceğini mi sandın? Uyuş. Nerede?
5: Ya eline.
4: Nerede? Radovan'la oynamayı bırak. Söyle.
5: Borge.
4: Nerede? Son defa soruyorum. Nerede? Son defa soruyorum. Uyuş.
5: Bırakın beni. Borge.
4: Radovan'a silah. Geleceğinizi mi sandın?
6: Uyuşturucu mu? Uyuşturucu yok.
5: Hadi
6: hiç uyuşturucu yok. Anladınız mı?
4: Radovan'a oyun oynamaya kalkarsınız. Ha?
6: Rolando! Hayır! Seni aşağılık yani. Bunun hesabını soracağım. Bunun hesabını vereceksin bana. Hepinizin canını okuyacağım. Aşağılık domuzlar. Duydunuz mu beni? Rolando! Rolando! Rolando lanet olası. Bunun hesabını vereceksin adi herif. Bunun hesabını senden soracağım. Uyuşturucu falan yok. Sen beni dinlemiyor musun? He? Uyuşturucu falan yok.
1: Bunun burada ne işi var?
4: Burada ne arıyorsun? Lanet olası deliğine dön hemen. Sana git dedim. Lanet olası odana geri dön.

0: Anneni ara. Al hadi.
1: Annemi arayamam.
0: Öyleyse babanı ara.
1: Öldü.
0: Arayabileceğin akraban yok mu? Ya da arkadaşın?
1: Kimseyi aramak istemiyorum.
0: Fazla zamanımız yok. Bir arkadaşını falan ara.
1: Arayacak
0: tamam mı?
1: Kimsem yok.
0: Pekala. Al şunu.
1: Hepsi bu kadar mı? Hepsi bu mu?
0: Hayatın boyunca bu kadar paran oldu mu hiç?
1: Seninle gelemez miyim?
0: Sana yardım edemem. Hadi in arabadan.
2: Sayın yolcularımız, 6. perondaki trenimiz hareket etmiştir.
3: Sayın yolcularımız, 2 numaralı perondaki tren hareket etmiştir. Tekrar ediyorum. Sayın yolcularımız, 2 numaralı perondaki tren hareket etmiştir.
4: Şu Jorge denen çocuk parayı alıp ortadan kaybolmuş.
5: Sonunda aynı noktaya döneceğini nereden biliyordun?
6: Monotonluk da

0: ülke monotonluk üstüne kurulu. Burada olan her şey monoton bir düzende yürür. Onların düzenleri yüzünden bu haldeyiz. Ama biliyor musun? Ben monoton düzeni severim. Monotonluk olan yerde mutlaka bir açık vardır. Açıkları bulun ve kullanın! Ha? Çak bakalım dostum. Lanet olsun. Tanrım. Rüzgarı hissediyor musun?
1: Evet, hissediyorum.
0: Aferin sana dostum. 3 yıl boyunca ne yapacağımızı söylediler. Şimdi yatacaksın, tuvalete gideceksin, yemek yiyeceksin. O günler geride kaldı. Bitti artık dostum.

0: Burada 100 küsur var.
1: O kadar mı?
0: Daha fazla olmalı.
2: O kadar getirmemi söylemiştiniz siz değil mi?
1: Jorge'yi tanıyor musun? Jorge Salinas yeniden şehre dönmüş. Mahmut, sen onu bulmamıza yardım edeceksin. Anladın mı?
2: Tabii sorun değil.
1: Onu ortadan kaldıracaksın. Bunu yaparsan bütün bu olan biteni unuturuz.
2: Ama ben Jorge'yi çocukluğumdan beri tanırım. Kız kardeşiyle aynı sınıftaydım.
1: Bak, eğer sana saygı duymamı istiyorsan yapman gereken güvenimi kazanmak. Bu noktaya gelmek için herkes bir şeyleri feda etti. Şimdi sıra sende. Fedakarlık yapacaksın.
3: Bakalım bir Türk postanın kızını aşıyor.
4: Çok bekleyeceğiz.
5: Hey, benim bağcıklarım çözüldü.
2: Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Çok üzüldüm.
6: Teşekkür ederim.
2: Jorge burada mı? Değil mi? Gitti mi? Annenin evinde mi kalıyor peki? Biliyor musun?
6: Hayır. Hiç bilmiyorum. Ama sanırım anahtarı vardı. Çiçekler için sağ ol.

0: Bu annen mi? Güzelmiş. Burası onun evi ha? Annen nerede?
1: Mahmut.
0: Baba.
1: Mahmut.
0: Baba.
2: Ne var, ne istiyorsun?
1: Para nerede?
2: Bırak beni. Ne parası?
1: Kız kardeşinden

0: çağırdığın para nerede? Kız kardeşinin en güzel günü berbat etti.
1: Baba parayı o aldı.
0: O yaptı, onu
1: görmüşsün ben. Sen.
2: Kim baba. Görmüş ha, ne
0: Nadire
2: görmüş?
0: Nadire aldığını görmüş. Ah.
2: Nadire estetik ameliyat yaptırmaktan kör olmuş.
0: Mahmut,
2: ne olsa
0: sen bu ailenin yüz karısısın.
1: Baba.
3: Hayatım boyunca
2: baba,
3: aynı şey.
2: Yapmadım diyorsa yapmamıştım.
0: Ben ülkemden ayrıldım, ailemden ayrıldım, evimden ayrıldım.
2: Sana bir şey hatırlatayım. Buraya gelmeye karar veren sendin, biz değil. Umarım unutmamışsın.
0: Ben buraya lütfen. Senin ve kız kardeşinin geleceği için geldim. Huzurlu ve güvenli bir hayatınız olsun diye. Ama sen bizi terk edip Yugoslavyalı serserilerle
2: takıldın. En azından onlar beni dinliyor, saygı gösteriyor.
0: Salak, onlar seni kullanıyorlar. Ama sen kör olmuşsun.
2: Ben mi kör?
0: Göremiyorsun.
2: Sen de hayatta çocuklarının gurur duyacağı bir şey yap. Kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp...
0: Sen bana ne biliyorsun?
1: Yapma! Baba? Baba?
2: Parayı ben aldım, doğru söylüyor. Ben hırsız ve yalancıyım. Doğru, mutlu oldun mu? Mutlu oldun mu? Artık mutlu musun? Söylesene. Mutlu musun artık? Hepiniz gidin şimdi.
3: Hiçbirinize ihtiyacım yok. Ben başımın çaresine bakarım.

0: Tanrım. Uzi'yi bana ver. Bu hissi biliyor musun? Bu silah insana güç veriyor.
1: Bunu yapabileceğimi sanmıyorum.
0: Ne oldu?
1: Bunu yapamam. Bu bana göre değil. Yapamayacağım.
0: Yapabilirsin. Tamam mı? Bana telefonda ne demiştin? Geri dönüşün yok, anladın mı? Diğer tarafa geçmek zorundasın Jayvi. Arada kalmak, karar verememek bir işe yaramaz.
1: Bu bana göre değil.
0: Hayır, sana göre. Bunu bana borçlusun, anladın mı? Son defasında geldiğim hale bak, ha?

0: Pekala. Tamam.
1: Başaracağız, tamam mı?

0: Merhaba, şu anda cevap veremiyorum. Lütfen mesaj bırakın. Teşekkür ederim.
1: Merhaba anne. Benim mi? Ben... aramamın nedeni... senden... Anne, ben kötü şeyler yaptım. Çaldım. Yalan söyledim. Öldürdüm.

0: bir sürü şey işte beni... Beni sevenlerden uzak durdum. Şimdi... Bu dünyada yapayalnızım. Zamanında yetişemediğim için çok üzgün olduğumu bilmeni istiyorum. Ben hep bencildim. Gerçekten çok üzgünüm. Arayıp seni. Seni sevdiğimi söylemek istedim anne. Seni seviyorum. Bu kadar.
1: Lanet olsun Ratko bunu... Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Orgi'yi çocukluğumdan beri tanıyorum.

0: Güzel değil mi?
1: Hmm.

0: Sence ne kadar vardır? 1 milyon? 3 milyon? Daha mı çok? 6 milyon?
1: 10.
0: 10 mu? Tanrım. Hadi öyleyse gidelim. Gitmek istemez misin? Şeye gideriz hem. Paris'e gideriz. Plajdan bir ev alırız.
1: Paris'te plaj yok.
0: Yok mu? Olsun. Biz de plaj yaptırırız o zaman.
1: Olur.
0: Bir plajımız olur. Küçük bir köpeğimiz. Güzel olmaz mı? 10 milyon diyorsun, yapabiliriz. Satın alabiliriz. Araba alabiliriz. Beni dolaştırırsın. Güzel kıyafetler alırım. Evet.
1: Sen burada dur.

0: Hey!
1: Orge! Şehre döndüğünü duydum dostum.
0: Ne?
1: Şehre döndüğünü duydum diyorum.
0: Anladım, ne istiyorsun peki?
1: Bak dostum, başım dertte. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Anlatabileceğim başka kimse yok.
0: Hiç zamanım yok.
1: Çok yağmur yağıyor. Sadece 2 dakika.
0: Yukarı gel.
1: Tamam.
2: Sorun olmaz mı?
3: Sadece eskiden tanıdığım biri.

0: Kız kardeşimin mezarı. Hadi Cevi, devam et. Buna zamanımız yok.
1: Ailem birkaç hafta önce ölü ilan edilmesini istedi. Mezar boş. Kardeşim kayboldu. 7 yıl geçti.
0: Hadi Ceyra, ha? Buna zamanımız yok.
1: Her gün telefonda konuşurdu. Her gün. 2 yıl boyunca. Sonra telefonları kesildi. Sanki onunla birlikte İçimde bir şeyler kayboldu. Güzel şeyler. Belki de bu yüzden öldüğüne inanmak istemiyorum. Çünkü bana sadece kötülükler kalmış olacak.

0: Malmö'de biriyle buluşacağız. Pasaportlarımız onda.
1: Sayın yolcularımız, 6. perondaki trenimiz hareket etmiştir.
0: Gece tekneye bineceğiz. Almanya'ya geçeceğiz.
1: Sayın yolcularımız, 6. perondaki trenimiz hareket etmiştir.
0: Orada yollarımız ayrılacak, tamam mı?
2: Tamam. Sonra ne yapacaksın?
0: Sırbistan'a gideceğim. Dağda küçük bir ev alıp keyfime bakacağım.
2: Sırbistan'a seni ziyarete gelirim belki.
0: İyi bir fikir değil Ceyvi. Bu birlikte son yolculuğumuz.
3: Bir Müslümandan bunu kim beklerdi ki? Kaç yıldır benimle çalışıyorsun Mahmut?
4: 5-6 yıldır.
3: Birkaç büyük hatan oldu ama sadakatini hep kanıtladın, değil mi?
5: Muhtemelen dünyada motosikletle yolculuk için
3: Radovan,
5: en ıssız ve tehlikeli yerler.
4: Seninle çalışmak benim için bir onur. Başka bir iş yapmak hiç istemem.
3: Bu çok iyi. Ona başka bir iş bulalım.
4: Nasıl istersen patron.
5: Örsten Darwin'e kadar yapacağımız 5500 kilometrelik yolculuğumuza hoş geldiniz. Güneybatı yakasındaki Perth'ten...
3: Bu dövmenin anlamı ne?
5: Son şehri olan Darwin'den...
4: Arapça Bashir, babamın adı.
3: Neden babanın adını yazdırdın ki? Yani sevgilin falan yok mu yoksa?
4: Babam kendi ülkesinde özgürlük savaşçısıydı. Hatta hapse girdi. Orada bir sürü işkence gördü. Çocukluğumda onu örnek alırdım. Ama şimdi köpekten farksız İsveçliler ne derse onu yapıyor.
3: Sadece baban değil, Sırpların çoğu da aynı durumda. Eski savaş

kahramanları buraya gelip İsveçlilerin tuvaletlerini temizliyorlar. Mahmut, bugün benim için yaptığını hiçbir zaman unutmayacağım. Bundan sonra sen ailemin bir üyesisin.

0: Pekala. Burada sigara içmek yasak Mahmut.
1: Evet.
0: Mişa. Parayı geri aldık.
1: Öyle mi? Çok iyi.
0: Evet. Dinle. Parayı şimdi sana gönderiyorum. Tamam mı?
2: Bu geliyor. Tamam. Unutma, seni hiç tanımıyorum. Tamam.
0: Tamam, görüşürüz. Mahmut'u Mişa Bladman'a götürün. İşin nasıl yapıldığını bizzat orada öğrensin. Ona birkaç şey göstersin.
3: Dışarı çık. Dışarı çık. Dışarı çık dedim. Dışarı çık. Ne yapıyorsun? Ne oluyor?
2: Beni hatırladın mı Mişa?

0: gördünüz mü? Yaralı galiba.
1: Ararım.
2: Bir ambulans arası.
1: Tamam, ben ararım.
0: İyi misiniz?

0: Radovan'ın parasını istiyorum, tamam mı? Kolay yoldan da halledebiliriz. Zor yoldan da, Mişa. Seçim senin.
1: Ben de para yok, tamam mı?
0: Evet, pekala. Son bir şans veriyorum.
1: Mutfak dolabında anahtar, fırının üstündeki aspiratörde, şifresi sağ 22, sola 28, sağ 26, sağ 28.

görüyor musun?

0: bekliyorum.
1: Ben de binmek ister misin?
0: Evet, ben de deneyeceğim. Bunu alabilirsin, hadi.
2: Hey Yugoslav, bitmeyin.

0: Floresta'ya gitmeliyim, tamam mı? Beni oraya götürmelisin. Hemen. Kızım orada. Lolisa. Onu görmen gerek. Bunu ona vermeliyim. Tamam mı? Hadi sür. Lütfen devam et.
1: Sanırım burası. Geldik. İnmene yardım edeyim mi?
0: Olmaz. Beni böyle görmesine izin veremem. Al, ona bu mektubu ver.
1: Affedersiniz. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Lovisa Slavovic'e bir mektup getirdim.
2: Üzgünüm. Lovisa artık bizimle yaşamıyor. Bazı sorunlar oldu. Başka bir bakıcı ailenin yanına verildi. O yüzden artık burada değil. Üzgünüm.
1: Peki o zaman bu mektubu ona ulaştıracak birine verebilir misiniz?
2: Ne yazık ki size yardımcı olamam. Ya,
1: rica etsem. Çıkmadı.
0: Tamam. Çok iyi.
1: Ona mektubu verdim. Bu mektup babandan dedim. Yüzü ışıldadı. Çok sevindi.
0: Güzel miydi?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Hesap basit.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım Net, Sigortam Net.

0: bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Böyle olmaz Murat'u. Seni hastaneye götürmem gerekiyor, yoksa öleceksin. Hemen hastaneye gidelim, tamam mı? Ben tek başıma devam ederim. Daha sonra gelip seni alırım.
1: Ne kadar büyümüşsün.
2: Sen düşünmüyor musun?

0: sana iyi bakıyorlar. Güzel bir hayatın olacak. Babalar bilir. Her şey çok güzel olacak. Babanın artık gitmesi lazım.
1: Ama sana bir şey gösterecektim.
0: Daha fazla duramam. Kalamam. Zamanım yok. Kendine iyi bak. Baban hep yanında olacak her zaman.

0: Biraz ol.
1: Babasının meleği bu mektubu okuduğunda senden çok uzakta olacağım. Ama nerede olursam olayım seni hep koruyacağım. Bunu hiç unutma meleğim. Sen hep iyi şeyler yaşa. Dünyada fazla iyilik olmadığını biliyorum. Zamanı geriye döndürebilseydim çok farklı seçimler yapardım. Sana her gün seni ne kadar çok sevdiğimi söylerdim. Hayatta neyin önemli olduğunu anlamayacak kadar açgözlü olmuşum. Beni bağışla meleğim. Babanı affet. Tabii eğer bağışlanmayı hak ediyorsan. Ama şundan eminim. Hayatta hep ileriye gitmek istiyorsan bağışlamayı öğrenmelisin. Hayatımdaki tek masum ve güzel şeyin sen olduğunu şimdi anlıyorum. Yukarıda bir yerde seninle gurur duyacağım. Yüzünü gökyüzüne çevir. Yukarıdan sana gül.

Gülümsüyor olacağım. Ruhum hep seninle olacak. Sevgiler, baban.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Öztürk İnşaat Bircan Bali ile sabah kahvesini sunar.

0: Günaydın efendim, Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Sabah kahvemiz başladı. Yeni bölüm harika, muhteşem bir gün. Bugün size kıymetli yönetmenimiz Kadir'in memleketine götürüyorum. Hadi Karadeniz'e gidelim. Ordu, Karadeniz'in en güzel şehirlerinden. Ordu'ya bir sabah kahvesi istiyoruz. Ordu'nun dereleri, ben Ordu'ya gittim, çok güzeldi. Selenge getir, Ordu'nun bir kahve içelim. Hadi bakalım. Ordulara gelsin bu sabah kahvesi. Ay şu Selengim'in güzelliği bak. Ay o çorapları benim kulisime bırakıyorsun giderken. Hadi çok güzelsin maşallah. Şimdi efendim bu kahve bütün oradan bizi izleyenlere gelsin. Çok güzeldir memleketin havası, suyu, mis gibidir. Hepsi sizin için ama siz ne yapıyorsunuz? Sabahkahvesi.tv'yi takip ederek bizi hangi şehirden izlediğinizi yazarsanız biz size o şehirlerle buradan selam gönderiyoruz. Harika bir yayın. Arkaya yaslan, tadını çıkar. Gelsin Ordu'nun güzel görüntüleri.
1: Sen de benim hatalarımdan birisin. Sen en büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zamana yazık. Sen en güzel duyguların katil.

0: Bravo. Ağzınıza sağlık. Buyurun, hoş geldiniz. Efendim, çok güzel bir sesle açtık bugün yayınımızı. Ercan Arda bugün bizlere aslında çok iyi bildiğimiz, eskiden beri dinlediğimiz bir şarkıyı yeniden yorumlamış haliyle bize merhaba dedi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Nasılsınız?
1: Hayırlı yayınlar diliyorum size de. İyi, teşekkürler.
0: Şimdi bir şey merak ediyorum Ercan Bey. Bu ilk şarkı Sezen Aksu imzalı bir şarkı
1: ve doğrudur.
0: O kadar Sezen Aksu'ya ait ki.
1: Evet.
0: Çok risk baktığın zaman.
1: Aynen
0: bunu,
1: öyle.
0: Evet. Bunu nasıl kendinize ait hale getiririz diye düşündünüz mü?
1: Yani şimdi şarkıyı gerçekten ben de çok seviyordum. Unutulmaz Sezen Aksu klasiklerinden bir eser. Ayrıca bu şarkıyı ben tek değil, bayağı sanatçı, birçok sanatçı arkadaşım okumuş. Ben de dinledim genelde o okuyan arkadaşlarımızla. Biz daha farklı, kendi tarzımızla nasıl yaparız, nasıl ederiz diye düşündük. Gerek orkestra olsun, gerek okuma olsun, kendi yorumumuzu da kattık.
0: Çok da keyifli olmuş.
1: Yani iyi
0: Biraz böyle
1: oldu.
0: arabesk bir tat da aldım.
1: Evet, biraz daha günümüze, moderne, günümüze şey yaparak yaptık.
0: Uyarladınız.
1: Uyarladık, evet.
0: Çok güzel. Peki, hiç tereddüt etmeden okumanızın da bu faydası var bence.
1: Teşekkürler, sağ
0: Kendi
1: olun.
0: karakterinizden ne kattınız
1: Sağ
0: şarkıya?
1: olun. Kendi yorumumuzu kattık.
0: Sahnede de hep böyle mi şarkılar?
1: Yani okuyorum gene.
0: Bugün aslında sizden birkaç şarkı dinleyeceğiz. Merak
1: İnşallah,
0: ettiğim çünkü
1: inşallah,
0: tarzlar var.
1: inşallah.
0: Peki kendinize ait 0 kilometre mi diyorlar ona?
1: Tabii ki var.
0: Var mı?
1: Var, onlar da var.
0: Ay çok güzel. Peki ikinci şarkı da birazdan dinleyeceğimiz şarkı da Mahsun Kırmızıgül'e ait.
1: Evet.
0: Şimdi bu sevda bitmez. Bunu da
1: Evet.
0: çok iyi biliyoruz
1: Evet, doğru.
0: hepimiz. O çok ilginç değil mi yani Sezen Aksu'dan Mahsun Kırmızıgül'e geçmek?
1: Yani şimdi Sezen Aksu'nun aslında bize yakın bir tarz değil. Sezen Hanım mesela pop okumuş.
0: Evet.
1: Biz kendi yorumumuzu katarak öyle okumaya çalıştık. Ama Mahsun Kırmızıgül'ün tarzlarımız hemen hemen aynı zaten. Bu parçayı da gerçekten Bu Sevda Bitmez'i çok severek ben de dinliyordum ve okuyordum, canlı çalıştığımız sahnelerimize de okuyorduk. Bunu işte sevgili prodüktörüm Şerif Kaylan'la bir işare ettik. Bunu
0: Olur mu
1: albümde
0: diye.
1: okursak nasıl olur? Mahsun Bey'i aradık, o da kırmadı sağ olsun okuma izni verdiği için. Okuduk, güzel bir kliple de taşlandı. Feyzullah Yıldırım eşliğinde güzel bir klibimiz de çekildi.
0: Çektiniz.
1: Evet, çok da güzel oldu yani, bilmiyorum.
0: Şimdi Ercan Bey bir şey merak ettim. Ya, öyle bir yelpaze ki, gerçi müzik kendiliğinden yelpazeli bir şey. Sezen Aksu'dan Mahsun Kırmızıgül'e uzanan bir yelpaze.
1: Evet.
0: Bu inanılmaz bir müzikalite ister ve inanılmaz bir tecrübe. Ben merak ettim, siz kaç yıldır sahnedesiniz?
1: Yani 20 yılı aşkındır.
0: Oo,
1: Evet.
0: tabii yani her şeyi okursunuz tabii.
1: Yaklaşık 6 albüm, ondan sonra da tekli şarkılara dönüş yapıldıktan sonra da bir yaklaşık bir 20 küsür de öyle şarkımız var. Altına da full albümümüz var.
0: Peki, müzik sektöründe bazen bir telefon görüyoruz.

0: birleşmesi bir sanatçının kariyerini bambaşka bir yere getirebilir.
1: Evet.
0: Sizin kariyerinizde iyi ki karşılaştım dediğimiz biri var mı? Bunun cevabını alacağız ama önce şu Masum Kırmızıgül şarkısını dinlemek istiyorum.
1: Tamam, olur.
0: Hadi buyursunlar bu
1: Olur.
0: sevda bitmesin.

Sevmez. Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetimi bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan sevdam hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman bitmez.

0: Ay ağzınıza sağlık ya, ne güzel, ne kadar güçlü. Konuşurken de hiç böyle kendini yormuyorsun ama şarkıda maşallah yani Ercan
1: Teşekkürler.
0: Beyciğim.
1: Eyvallah. Teşekkürler.
0: Ağzınıza sağlık. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey itiraf edeyim mi?
1: Buyurun. Lütfen.
0: Hata muazzamdı
1: Evet.
0: ama bu şu an benim favorim.
1: Biraz daha kendi tarzımız ya.
0: Bak bunda ben şu an böyle bunu
1: Eyvallah.
0: 20 kere üst üste dinlerim.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Ağzına yüreğine sağlık, çok güzel okumuşsun.
1: Eyvallah.
0: Peki bir şey merak ettim. Dedim ya sana, bir senin hayatında kırılma noktası olan bir şey oldu mu? İyi ki tanışmışım dediğin biri.
1: Yani var aslında kim var? Yani müzik camiasından da öyle sanatçı falan değil. Kendi yönetmenim Süleyman Kral'ı buradan dile getireyim. Yaklaşık 20 yıldır zaten birlikte çalışıyoruz. Aynı kafa yapılarına uyum
0: Aa, önemli bir
1: sağlıyoruz
0: şey
1: müzik
0: ya.
1: olarak diyorum. 20 yıla yakındır birlikte çalışıyoruz, birbirimizi tamamlıyoruz. İlk tanımışım diyorum.
0: Ya bilsek ya,
1: Ama öyle bir telefonla falan yok, onlar yok yani.
0: herhangi bir
1: Bilmiyorum.
0: sektörde 20 yıl istikrarlı biriyle
1: Evet,
0: çalışmak
1: evet.
0: inanılmaz zorken, hele bu sektörde.

0: Yani hiç değişmedim. Çünkü kendimi buluyorum onda. İstediğimi yaptırabiliyorum. O yüzden hiç değişmedim yönetmenimi.
1: Sürpriz var mı proje düet bir şey?
0: Yani bundan önceki şarkılarımıza da düet yaptığımız sanatçı arkadaşlarımız var. Örneğin Hüzün var, bir Anne diye bir
1: Ay Hüzün.
0: parçamız var, okumuşuz.
1: Bayılırım Hüzün'e ben.
0: Yıllar önce biz birlikte düet yapmıştık bir şarkıya. Yaklaşık bir 15 yıl önce falan. Şu an bundan sonra da iki tane projemiz hazır.
1: Var mı?
0: Aslında biri bitti, stüdyo aşaması bitti. Birini de çalışıyoruz. Sözleri Ferman Akdeniz, müziği Yusuf Arputlu. Belki Yusuf'la bir düette
1: Ay hadi inşallah.
0: yapabiliriz.
1: Şimdi kandırdın beni okuyacağız.
0: Evet.
1: Bu eseri nasıl
0: Söz müzik
1: hikaye?
0: Süleyman Kıran, yine değerli yönetmenime ait. Hareketli,
1: 20 yıllık
0: güzel bir
1: dost aynı
0: eserimiz.
1: zamanda.
0: Evet.
1: O zaman onunla sizinle vedalaşalım mı? Onu da dinleyelim. İyi ki
0: Olur.
1: geldiniz.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ediyorum.
1: teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: şeref duydum, onur
1: Şimdi
0: duydum
1: Ercan Bey'den
0: programımıza
1: kandırdı
0: ağırladığınız
1: beni
0: için.
1: dinleyelim. Hadi bakalım.

0: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Çok kıymetli bir konuğum var kendisi. Bilgisayar yüksek mühendisi. Maria Umay Mirzaoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İsimleriniz daha doğrusu çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve Türksünüz.
1: Evet.
0: Maria ismi anneanneden geliyor.
1: Babaanneden.
0: Babaanneden geliyor.
1: Evet.
0: Mükemmel. Yayın boyunca Umay kullanıyorsunuz. Umay diyeceğim
1: Hiç
0: size.
1: Fark etmez. Hangisini tercih
0: O zaman
1: ederseniz.
0: şöyle başlayalım. Sizi biraz tanıyalım. 23 yıl
1: Tamam.
0: aşkın sektördesiniz ve size bulunduğunuz bu

0: güne getiren günleri konuşalım aslında.
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu programda olduğum ve sizinle beraber olduğum için ayrıca mutlu oldum.
0: Biz de öyle.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, bilgisayar yüksek mühendisiyim. Ankara Fen Lisesi'nde okudum. Türkiye ikincisi ve sekizinciliğim var. Arkasından Bilkent Bilgisayar Mühendisliği'nde tam burslu okudum.
0: Ay çok havalısınız.
1: Önce kariyer hayatıma kamu kurumunda başladım. Hı hı. Orada daire başkanlığı yaptıktan sonra özel sektöre geçtim. Özel sektörde daha çok yazılım, bilgi güvenliği ve yapay zeka alanlarında uluslararası standartlara göre belgelendirme yapıyoruz.
0: Şirketleri mi?
1: Evet, şirketleri, kamu ve kurum kuruluşlarına, aynı zamanda personel belgelendirmemiz de var.
0: Aa, güzel.
1: Kişilere eğitim verip sınavlara tabi tuttuktan sonra baş denetçi yapıyoruz. Bu da aslında insanlara iş istihdamı sağlamış oluyor. Bir yandan da firmalara belge vererek firmalar bizden aldıkları sertifikalarla kamu ihalelerine girebiliyorlar.
0: Çok havalı. Sizden aldıkları sertifikalarla hava atıyorlar bir yerde. Çünkü bir yerde yeterlisiniz demek o belge.
1: Tabii uluslararası standartlara göre denetlemiş ve belge vermiş oluyoruz. Dolayısıyla yazılım ve bilgi güvenliği alanında da aslında kendilerini ispat etmiş oluyorlar.
0: Şimdi o zaman şunu soracağım. Teknoloji bu kadar hayatımıza girmişken, siz teknolojinin bizim hayatımızı kolaylaştırdığını düşünenlerden misiniz, yoksa zaman zaman gerçekten güçleştiriyor mu?
1: Ben kolaylaştırdığını düşünüyorum ama bir yandan da tabii ki de özellikle siber güvenlik, kişisel verilerin mahremiyeti açısından da aslında çok büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Hı hı. Şimdi günümüzde yapay zeka çok sıklıkla kullanılıyor biliyorsunuz. Ama yapay zekayı da doğru kullanmak gerekiyor. Oraya hangi bilgileri giriyoruz? Kurumların veya kişilerin özel bilgilerini, gizli bilgileri girersek o zaman global dünyada büyük veri denilen bir konu var biliyorsunuz. Tüm bilgilerimiz tüm dünyaya yayılmış oluyor. Dolayısıyla artık yapay zekada da bir siber güvenlik anlayışı var. Yani yapay zekaya hangi bilgileri girmemiz gerekiyor? Yani teknoloji aslında bize işlerimizi kolaylaştırırken, daha verimli, daha hızlı yaparken bir yandan da çok dikkatli kullanmamız ve yönetmemiz gerekiyor.
0: Aslında evet. Herkesin cebinde bugün küçücük bir bilgisayar var.
1: Tabii.
0: Nasıl olsa hepimizin var. Hatta bazılarının 2 tane, 3 tane. Yeteri kadar bilinçli kullanıyor muyuz sizce? Ya da bilinçli kullanmamız için ne gerekiyor?
1: Yeteri kadar bilinçli kullanmıyoruz tabii ki de. Hı hı. Çünkü cep telefonlarımız artık internete sürekli bağlı ve aslında birçok insan sosyal medyada çok fazla bilgi paylaşıyor. Mesela sosyal medyada konumunu paylaşıyor, evinin konumunu paylaşıyor, uçak biletini paylaşıyor, fotoğraflarını paylaşıyor ve orada da güvenlik tam sağlanamıyor. Bazen hesaplar çalınabiliyor. Dolayısıyla kişisel bilgilerimizi veya yayılmasını istemediğimiz bilgileri aslında telefonda, sosyal medyada yayınlamamız gerekiyor.
0: Konumda bunların en başında bence, değil mi?
1: Tabii. Mesela tatile gidiyorsunuz, konum paylaşıyorsunuz. Bu sefer
0: ama tatilde... çok güzel ya. Ama niye paylaşmayacaksak, niye gittik o tatile ya?
1: İstanbul'da oturuyorsunuz ama Antalya'da gözüküyorsunuz. Bu sefer hırsızlar diyor ki evde değil bu kişi.
0: Bu pek siber güvenlik de olmuyor. Bu baya bariz güvenlik sorunu
1: tabii,
0: oluyor.
1: Tabii yani bu veya mesela mesajlar geliyor, mailler geliyor. Orada linkler oluyor. Bankadan mail geldi veya işte bankadan mesaj geldi, evet. Veya bir avukattan geldi. Veya bir kamu kurumundan, o zaman o bilinçsizce maillere ve mesajlardaki linklere tıklarsak bu sefer önüne geçilemeyen sorunlara sebep olabiliyor.
0: Siber güvenlik konusunda herkes şey diyor, ama benim başıma gelmez, ben tıklamayacağım nasıl olsa diyor falan. Gerçekten öyle mi? Yani belirli bir kesimin mi başına geliyor bu?
1: Hayır, herkesin başına gelebilir. Çok bilinçli kişilerin de başına gelebilir. Bir anlık gafletle o linke tıklayabiliriz. Bu linke tıkla şu kadar para kazan, bu linke tıkla işte dolandırıcılıktan sorumlusun gibi bu mesajlar ya da mailler geldiği an.
0: Ya da bir dava dosyanız var.
1: Dava dosyası.
0: Aman, aman, aman.
1: Evet. Birden gaflete kapılıp çok bilinçli insanlar, çok teknolojinin içindeki insanları bile bu aslında dehşete düşürüyor.
0: Bir de benim başıma gelmezler daha dikkatsiz oluyor ya. Siz düşünün, bana bir şey olmaz. Ay ne profesörlerimiz gitti ya böyle böyle. Peki günlük hayata farkında olmadan yaptığımız hangi davranışlar kişisel bilgilerimizi riske atıyor?
1: İşte farkında olmadan aslında dediğim gibi bu linklere tıklamak, sosyal medyada fotoğraf paylaşmak, konum paylaşmak, bunlar aslında bence çok tehlikeli.
0: Konuma çok dikkat. Peki bir şifrenin güvenli olup olmadığını nasıl anlarız?
1: Şifrelerin özellikle uzun karakterli olması gerekiyor. İçinde hem sembol, hem harf,

0: hem de rakamlardan oluşması gerekiyor ve uzun olması gerekiyor.
1: Uzundan kastınız 8'i geçsin mi?
0: Tabii 8'i geçsin. Hmm. Ama biz maalesef çocuğumuzun, kendimizin, annemizin, babamızın doğum tarihlerini şifre tabii olarak kullanıyoruz. Veya bir şifreyi bütün bankalarda kullanıyoruz.
1: Çok doğru.
0: Halbuki her bankada veya farklı sosyal medya hesaplarında farklı şifreler kullanılmasını öneriyoruz biz. Ve en az 3 ayda bir de şifrelerin değiştirilmesini ve de şifreler bazen de bir kağıda yazılıyor veya telefonun notlar bölümüne yazılıyor.
1: Evet, nasıl yapalım?
0: Aklımıza tutacağız.
1: Aklımıza tutacağız. Herhangi bir yere yazmayalım.
0: Temiz masa, temiz ekran politikası var ISO 27001 standardında. Dolayısıyla ona göre önlem almamız gerekiyor.
1: Çok doğru. Peki dediniz ya hani size bir dolandırıcılık amacıyla bir mail ya da bir SMS gelebilir. Bu bağlantıları tıklayabilirsiniz. Bunu nasıl ayırt edeceğiz?
0: Çok haklısınız. Bunu nereden geldiyse aslında o web sitesine, yani bir kamu kurumundan veya bir bankadan geldiyse o bankanın orijinal web sitesine girerek oradan teyit etmemiz gerekiyor. Yani o mesaja ya da maile tıklamayacağız o linke. Hmm. Gideceğiz X bankasının kendi web sayfasına, kurumsal web sayfasına gideceğiz. Oradan teyit edeceğiz veya kurumsal telefonları arayacağız.
1: Değil mi?
0: Veya kurumsal telefonları arayacağız.
1: Bize böyle evet bir mesaj geldi.
0: Aynen.
1: Doğruluğunu teyit edeceğiz. Ondan sonra tıklayacağız. Evet, işimiz biraz kolaylıktan çıkıyor. Çünkü biz çok seviyoruz. Biz tıklama hastası bir nesil olduk. Tıklamayı çok seviyoruz. Fakat tıkladığımızda sonuçlar çok daha geri dönülmez bir hale gelebilir.
0: Tabii.
1: Yapay zeka hayatımıza çok hızlı girdi. Peki sizce yapay zekadan korkmalı mıyız yoksa onu doğru kullanmak yeterli mi?
0: Yapay zeka evet hayatımıza çok hızlı girdi ve hı-hı çok hızlı da yönetilemeyen bir hale geldi.
1: Büyüdü.
0: Evet,
1: kontrolsüz.
0: Çok büyüdü. Aslında bununla ilgili ISO 42001 dediğimiz yapay zeka yönetim sistemi adında bir uluslararası standart var. Bu standarda göre verilerin kalitesi, hangi verileri yapay zekaya girmemiz gerektiği, arkasından doğrulamalar ve testler çok önemli. Şimdi tabii bu normal hayatımızda, güncel hayatımızda kamu kurumlarında çalışanlar veya kendi kişisel bilgilerimizde o yapay zekaya girmememiz lazım. Hmm. Hizmete özel veya gizli bilgileri. Çünkü oraya girdiğimiz her bilgi global dünyaya yayılıyor. Yani bütün dünyaya yayılmış oluyor oraya girdiğiniz bilgiler. Dolayısıyla şu an yapay zekada siber güvenlik konuları konuşuluyor. Yani yapay zeka araçların önüne bir siber güvenlikle ilgili yazılım veya araç konularak süzecek. Hangi bilgileri oraya girmemiz gerektiğini de bizi uyaracak. Veya istediğimiz her bilgiyi, her dokümanı oraya giremeyeceğiz. Mesela kurumun gizli bilgisi var. Kurumun gizli dokümanı var. O yapay zekaya onu girersek bütün gizli dokümanlar tüm dünyaya yayılmış oluyor.
1: Yani korkmalıyızdan ziyade nasıl kullandığımıza dikkat
0: evet,
1: etmeliyiz.
0: Evet, nasıl kullandığımıza dikkat etmeliyiz.
1: Peki bir de çok korkulan bir şey var. Mesleklerimiz elimizden gidecek. Yapay zeka mesleklerimizi alacak götürecek. Hangi meslekler için bunlar geçerli?
0: Ben kendim de bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisliğinden ayrılan çok meslek oldu. Yazılım mühendisliği, siber güvenlik, yapay zeka mühendisliği. Şöyle olacak. Tabii ki de insan kaynağını biraz azaltacağı kesin. Hmm. Çünkü çok hızlı ya bir insanın birkaç günde okuyabileceği bilgiye biz birkaç saniyede, birkaç dakikada yapay zeka ile ulaşabiliyoruz. Ama sonuç tam doğru olmayabiliyor. Dolayısıyla yapay zekaya hangi bilgileri gireceğimizi öğrenmemiz ve sonucunun da doğruluğunu kontrol etmemiz gerekiyor.
1: Peki bu kadar hızlı değişen bir teknolojide insanın buna yetişmesi mümkün mü?
0: İnsanın teknolojiye yetişmesi azimle mümkün olabilir. Şöyle ki uluslararası çalışmaları takip edersek, kendi hedeflerimizi büyütürsek, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye hedefimiz olursa teknolojiye evet bence yetişebiliriz.
1: Bir şey daha merak ediyorum. Bir ürünün ya da hizmetin arkasında bulunan kalite ve güvenlik belgeleri. Bunlar yalandan mı yazılıyor? Bizim için önemli mi? Allah aşkına söyle de ona göre okuyalım.
0: Bizim için önemli. Yalandan yazılmıyor. Şimdi Türk Akreditasyon Kurumu Türkiye'deki tek akredite yetkili kamu kurumudur. Hı hı. Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akredite belgelenme şirketlerinin verdiği sertifikalar ve belgeler uluslararası geçerli olmuş oluyor. Hı. Çünkü TÜRKAK'ın da birçok uluslararası akreditasyon merkezleriyle karşılıklı tanıma anlaşması var. Bu bağlamda kullandığımız ürünler veya hizmetlerin üzerinde eğer akredite belgelenme şirketlerinden sertifikanın logosu varsa o zaman güvenle kullanabiliriz. Çünkü orada sorumluluk belgelenme şirketlerinin ve akreditasyon kurumlarının oluyor. Ama orada herhangi bir sertifika yani akredite olmayan bir logo varsa o zaman güvenemeyiz.
1: Zaten muhatabımız da yok.
0: Muhatabımız
1: soracağımız da yok. Bir hesap da yok.
0: Kesinlikle evet. Mesela o ürünü aldık arkasında

0: Akredite belgelenme şirketi varsa o belgelenme şirketi arayıp ya da maille, hani eğer o üründen memnun kalmazsak bir muhatap mercimiz olmaktadır.
1: Şimdi yani bir şirketin biz kaliteliyiz demesiyle bunu belgelendirmesi arasındaki farkı aslında söyledim.
0: Evet, biz kaliteliyiz demesi aslında çok önem arz etmiyor. Ama üçüncü bağımsız ve tarafsız merciler tarafından denetlenmesi çok önemli. Yani akredite belgelenme şirketleri üçüncü taraf olmuş oluyor. Bağımsız ve tarafsız denetlemiş oluyor ve de uluslararası standartlara göre denetlemiş oluyor. Yani orada önemli olan o. Uluslararası standartlar, mesela ISO denilen bir organization var. International Standardization Organization, yani Uluslararası Standartlar Grubu ve buraya 180 tane ülke üye. Türkiye de bu üye ülkelerden bir tanesi ve bu standartlar o 180 ülkenin en iyi pratikleriyle çıkan standart olduğu için bu standartlara uyduğumuz zaman ve o standartlara göre denetlenip belge aldığımız zaman biz de uluslararası arenada geçerli bir sertifikamız ve ürünümüz veya hizmetimiz olmuş oluyor.
1: Uluslararası standartlara uygunluk falan deyince kulağa böyle de çok teknik geliyor. Aslında günlük hayatımızı nasıl etkiliyor bu standartlar?
0: Günlük hayatımızda işte kullandığımız herhangi bir ürün, mesela bu bardak veya işte bu vazo veya işte içtiğimiz su, yediğimiz bir gofret, çikolata, onların üzerinde de belgeler var.
1: Evet.
0: Veya kullandığımız bir oyuncakta CE belgesi var. İnsan sağlığına zararlı olmadığını gösteren. Dolayısıyla aslında bizim
1: Bütün
0: kullandığımız
1: hayatımızı.
0: tüm mesela elektronik aletler, yani A'dan Z'ye tüm ürünlerde mutlaka o ürünlerle ilgili standartlar var. Ya yani milyonlarca standart var ve bu standartlardan test ve belgelendirmeler yapılıyor. Dolayısıyla bizim günlük hayatımızı çok ilgilendiriyor aslında.
1: 23 yıldır sektörde bir hanımefendi olarak kadınların bu sektördeki yerini nasıl görüyorsunuz?
0: Evet, kadın bilişim yöneticisiyim ben. Evet, teknoloji ve bilişim dünyasında kadınlar biraz daha az yer alıyor. Ama ben erkeklere göre daha zeki ve azimli olduğumuzu düşünüyorum.
1: Ha oh be, vallahi doğru.
0: Aynen. Daha çalışkanız, daha azimliyiz, daha hırslıyız.
1: Disiplin.
0: Yani hem anne hem kadın rolünü hem de iş kadını rolünü oynuyoruz. O yüzden ben daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Öte yandan da teknoloji alanında tabii kadın istihdamı çok önemli. Bu bağlamda aslında kamu kurum ve kuruluşlara ben çok teşekkür ediyorum. Yani kadın yöneticilere ayrıca ek destekler veriliyor. Ve yine kadınlarımıza hem cinslerimize eğitimler verebiliriz. Daha indirimli eğitimlerle onları teknolojik alanda eğitebiliriz diye düşünüyorum.
1: Türkiye'nin potansiyeli nasıl buluyorsunuz?
0: Türkiye'nin potansiyeli bence gayet iyi.
1: Ayak uydurabiliyor muyuz?
0: Ayak uydurabiliyoruz. Evet,
1: Süper.
0: kadınlarımız bence şu an çok başarılı.
1: Peki son olarak teknolojiyle iç içe yaşayan herkese bir tek tavsiye veriyor olsanız, sizi izleyicinizle baş başa bırakayım. Onlara ne söylemek isterdiniz?
0: Evet, burada aslında herkesin kendisine göre bir hedefinin olması gerekiyor. İnsan kendi kendisiyle yarışması gerekiyor. Ama hedef çok önemli. Dolayısıyla uluslararası gelişmeleri takip edip uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek, yerli milli ürünlerimizin ve hizmetlerimizin ihracatını artırmak ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek aslında bence bizim vatani görev borcumuz.
1: Aa, çok güzel söylediniz. Gerçekten öyle.
0: Teşekkür
1: Yani bu
0: ederim.
1: bir şey ya, borç yani aslında
0: Bu
1: gerçekten.
0: borç, bu bizim bir görevimiz. Evet.
1: İyi ki geldiniz Umay
0: Çok
1: Hanım.
0: teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: keyifli bir sohbetti.
0: Çok sağ olun.
1: Ve aldığınız eğitimin bugün geldiğimiz noktada peynir ekmek kadar ihtiyaç oluyor olması bambaşka bir şey. Zaman zaman sizlerin hem sohbetine hem bilgisine ihtiyacımız olacak.
0: Estağfurullah.
1: Bizi kırmayıp geldiniz. Çok teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim. Ben de burada bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum.
1: Estağfurullah. İyi ki geldiniz. Efendim ben Umay Hanım'ı uğurluyorum. Sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Siz onu artık çok iyi biliyorsunuz. Kendisi ticaret danışmanı Elif Öz. Hoş geldiniz Elif Hanım.
2: Teşekkür ederim, hoş buldum.
1: Nasıl gidiyor?
2: İyi.
1: Bugün sosyal medyadaki görünürlüğü konuşacağız. Çünkü herkesin derdi görünür olmak ya. Apartmanda belki bir iş ortamında ama en çok da sosyal medyada.
2: Evet.
1: Sosyal medyada görünür olmakla marka olmak aynı şey mi?
2: Hayır, aynı şey değil.
1: Değil. Nasıl?
2: Sosyal medyada bir eşya da görünür olabilir, bir insan da görünür olabilir. Markalaşmak insanların tercih etmesiyle gerçekleşir. İnsanlar daha çok talep üzerine tercih ettiklerinde siz bir marka olursunuz. Bir müşteri sizden defalarca alışveriş yapıyorsa siz artık markasınız.
1: Diğer türlü görünür olmak. Ya aslında görünür olmayı yanlış mı anlıyoruz yani? Böyle çok fazla keşfete düşmeyi, öyle mi?
2: Yani bir kedi de keşfete çok fazla
1: düşüyor.
2: Düşüyor.

0: gerçekten gerçekten.
1: Çok fazla. Şu an zaten algoritmalar bu tür şeyleri çok desteklediği için görünür olmak sosyal medyada çok kolay.
0: Marka olmak başka bir şey.
1: Özellikle yeni bir hesapsanız ilk günlerde Instagram ve algoritma sizi desteklediği için ilk günlerde viral olmak
0: daha kolay.
1: Daha kolay.
0: Ha öyle mi oluyor ilk günler?
1: Tabii.
0: Ay biz çok uzaklaştık o ilk günlerden.
1: İlk günlerde algoritma size milyonluk izlenimler sağlıyor. Bu da kolay büyüyebilmeniz için.
0: Bu gel gel ya. Bence o girdaba bizi çeksin evet. diye. Hoşumuza gidiyor. Aa baksana kaç kişi izlemiş falan. Evet olabilir. Peki bir marka sosyal medyada nasıl akılda kalır? Bu çok önemli. Bu vereceğin cevap.
1: Bir marka öncelikle çok satan olmak değil. Çok kolay çok satan olmak.
0: Öyle mi?
1: Reklamlarla, meta reklamlarıyla çok kolay. Hele ki şu anda. Bir marka aynı müşteriyi tekrar tekrar kendine getiriyorsa ve o müşteri aldığı ürünü gerçekten kendi network'üyle aldırıyorsa, ben aldım memnunum, size önerdim aldınız. Bu çok önemli. Burada başarı kaçınılmazdır. Burada hiçbir şeye gerek yoktur. Ne reklama ne içeriye. Burada sadece güven ve doğru ürün önemli.
0: Güven. Güvenden kastımız süreklilik de olabilir. Mesela ben eskiyse de hoşuma gidiyor. Hani
1: köklü. Nasıl yani?
0: Köklüyse de hoşuma gidiyor. Yeni bir firmadansa.
1: He. Hayır, güvenden kastımız aslında yeni ya da eski olması değil.
0: Nedir?
1: Şimdi sattığı ürünün arkasında duruyor mu? Örneğin ben bunu bu şekilde görüyorum ama bana gelen bu mu? Ya da ben bu ürünle ilgili bir sorun yaşadığımda muhatabım benimle ilgileniyor mu? Ya da benim siparişim bana hızlı ulaşıyor mu? Aslında insanlar karşısında muhatap arıyor ama şu an dijital pazarlamada muhataplık çok az. Yani web sitesinden alışverişe yönlendiriliyor. Şu an DM satışı dahi yok. Zaten buradan en çok kaybı yaşıyorlar.
0: Değil ben mi? Web sitesinden alıyorum. Temas kalmadı ya
1: tabii.
0: İnsanlara.
1: Alıyorum kimle muhatabım, ne aldım.
0: Doğru ya. Çok doğru biliyor musun? Ya bu büyük alışveriş sitelerinde de asistana yönlendir diyoruz. Asistan zaten robot.
1: Evet.
0: Verdiği cevaplar benim sinirimi de anlamıyor. Daha da beni sinirlendiriyor.
1: Evet.
0: Size nasıl yardımcı olabilir? Olmadın ki. Ya olmadın ama daha. Yani
1: anketimizi puanlayın falan.
0: Puanlayacağım ama şimdi göreceksin puanı sen. Çok kötü. Aynen öyle. Peki bir rakiplerinden daha pahalı ürün satan firmalar ürünlerini nasıl anlatmalı? Nasıl bizi ikna etmeli?
1: İkna etmek diye bir şey yok aslında. Şöyle. Ben herkese hitap etmiyorsam, gerçekten benim ürünümü kaliteli bir şekilde sunuyorsam bunu zaten alıcısına mutlaka ulaştırırım. Şimdi fiyat sorup giden çok fazla kişi var.
0: Evet.
1: Bu da aslında herkese hitap ettiğimiz için algoritma o kadar önemli ki herkese paylaşım yapıyorsunuz. Evet, hiç ilgisi olmayan insanın da dikkatini çekiyor. Ben bir sorayım geleyim. Aklımda dursun. Ama bu iş, buna gerçekten ihtiyacı olan bir müşteriye hitap ettiğinizde o bunu almak için, yani bu ürün her neyse, ürün ya da hizmet, zaten bunun için gerekli aksiyonu alıyor. Yani burada aslında fiyat önemli değil. Sen doğru kişiye sunmuyorsun.
0: Ama mesela piyasadan aynı hizmet ya da ürünü piyasadan bir tık fazlaya satınca mesela sen ne hissedersin?
1: Şimdi örnek veriyorum, ikimiz aynı ürünü satıyoruz.
0: Tamam.
1: Benim ürünüm senden bir tık daha
0: bardak.
1: Pahalı.
0: Bardak.
1: Tabii, bardaktan gidelim.
0: Tamam.
1: Bardak satıyoruz bugün. Daha pahalı. Bunun sebebi şudur. Ben sana daha farklı şartlarda hizmet veriyorumdur. O seni web sitesine yönlendiriyordur. Ben seninle ilgileniyorumdur. Ben yanına hediye koyuyorumdur. Ya da ben daha kaliteli bir yerde bir mağaza satışı yapıyorumdur. Sadece dijital pazarlama değildir.
0: Offline satışım da vardır.
1: Tabii.
0: Bunlar.
1: Veya benim ürünüm orijinaldir. Ya da işte replika ürünlere göre defol değildir.
0: Falan.
1: Örnek veriyorum.
0: Bütün bunların hepsi.
1: Ve bunları aslında müşteriye gösterebilmek önemli. Yani müşteri zaten geldiği zaman neden bunu almalıyım diyebilmeli.
0: Aslında benim de biraz hoşuma gidiyor bir ürün daha pahalıysa. Ha, orada bir şey mi oldu acaba diyorum.
1: Bu biraz da satış psikolojisinden kaynaklı.
0: Biz niye böyleyiz ya?
1: Satış psikolojisinde şimdi 3 fiyat verilir. En dip, orta ve en yüksek. Genelde ortası alınır.
0: Alınır değil mi?
1: Çünkü şu yüzden müşteri şey istemez. Ya düşük olmasın.
0: Kesin bir sorunu vardır.
1: Çok yüksek de olmasın.
0: Vallahi
1: ben ortaya alayım, kaliteli olsun.
0: Vallahi evet. Orta şeritten devam. Peki devam edeyim. Reklam yapmadan bir ürünü öne çıkartmak mümkün mü?
1: Tabii ki de. Ya sosyal medya aslında şu an o kadar kolay ki.
0: Ya.
1: Yani şöyle düşünün, siz ürününüzü tanıtan bir videoyla milyonlar izleniyorsunuz. Binlerce kişi profilinize geliyor. İşte aslında burası önemli. Profilinize gelene ne vaat ediyorsunuz? Ben profilime sadece ürünlerin resmini koydum. Ama bu ürünü sen neden almalıyım demiyorsan hiçbir şey fayda etmiyor. Sosyal medyada reklama ihtiyacınız yok. Doğru tanıtım zaten sizi hızlıca

0: sonuca ulaştırıyor.
1: Peki, asıl sorun sürekli alışveriş.
0: Tabii.
1: Şimdi bir müşteri benden aldı ama bir daha benim onu alışveriş yapmaya
0: Evet.
1: nasıl ikna etmem lazım? İkna
0: Hızlı
1: yok.
0: iletişim. Bence her şey iletişim. Sizden memnun kalan bir müşteri zaten size sürekli gelir. Kuaför gibi düşünün. Ya da sürekli alışveriş yaptığımız, ya yani online da aslında böyle. Dijital
1: Ya
0: pazarlama da şu an böyle aslında.
1: bu bence hayatımızın her yerinde böyle, biliyor
0: Evet.
1: musunuz? Ben bir konuk ağırlıyorum. Sohbetimiz çok güzel gidiyor.
0: Hı.
1: Diyor ki ben bir daha bir canla sohbet etmek istiyorum
0: Evet.
1: mesela.
0: Heh. Çünkü güven oluşturuyor.
1: Evet.
0: Sizin ona ilk yansıttığınız işte o yaklaşımınız, onda bir güven oluşturduğu için biliyor.
1: Ama istikrar da
0: Tanınmışlık.
1: önemli.
0: Tabii tanınmışlık oluşuyor. Tanınmışlıktan dolayı da sürekli talep gerektiriyor.
1: Bir de öyle bir durum var ya, mesela bir restorana gidip, bildiğin restorana gidip hani bildiğin masada oturmanın bir güveni var ya,
0: Evet.
1: o da çok güzel bir şey.
0: Evet.
1: Mesela ben
0: Buraya
1: sürekliliği
0: ben
1: seviyorum.
0: sürekli geliyorum mesela.
1: Gibi.
0: Aa, bak burada bizim tanıdık gibi.
1: Evet. Her zamankinden falan.
0: Evet.
1: Değil mi öyle
0: Aynen öyle.
1: şeyler?
0: Aynen.
1: Peki.
0: Dijitalde de aynı bu
1: Değil mi?
0: şekilde
1: Aslında
0: olay.
1: öyle.
0: Hı.
1: Gerçekten öyle. Peki. Sadık müşteri kitlesi, tam da bu dediğim,
0: Evet.
1: nasıl oluşur?
0: Aslında aynı şeyden
1: İletişim.
0: konuştuk. Bir hızlı iletişim, iki güven. Şimdi müşteri senden aldığı ürüne güvendi. Senden ben ilk defa alışveriş yaptım. Aldım onu. Beğendim. Hiçbir sorun yok. Ya da iade etmem gerekti. Sana ürünü iade ettim. Seninle hiçbir sorunum yoksa ben senin sayfandan güvenerek her şeyi alırım.
1: Aynen öyle ve tavsiye de ederim.
0: Tabii ki de.
1: Ve bir sürü sadık
0: Aa
1: müşterimiz
0: bak
1: olur
0: ben bu
1: birçok.
0: sayfayı biliyorum. Olur.
1: Peki dijitalde büyümek her zaman iyi bir şey mi?
0: Büyümek iyi bir şey ama doğru büyümek iyi bir şey.
1: Ha.
0: Şimdi viral olan çok fazla içerik var. İşte TikTok Reels'leri falan. Bunlar şimdi ben su satıyorum, sabun satıyorum, işte evde mum yapıp satıyorum. Ama çok saçma sapan bir videoyu keşfete düşürdüğüm için hiç alakası olmayan insanları topluyorum. Bu sefer
1: Evet.
0: sonraki paylaşımlarım da çok alakasız insanlara
1: Kitle
0: gittiği
1: gitti.
0: için ben o ürünü satamıyorum. Baksanız 100 bin takipçim var. Ama geliyor, soruyor, gidiyor. Bu doğru değil.
1: Doğru kitleye de hitap
0: Tabii.
1: etme. Büyüyeceğiz ama nasıl
0: Tabii.
1: büyüyeceğiz? Peki yapay zeka küçük işletmelere nasıl yardımcı olabilir? Olur mu?
0: Ya aslında yardımcı oluyor.
1: Heh.
0: Ama şu an şöyle bir sorun var. Yapay zekadan dolayı insanlar artık güvenini kaybetti.
1: Ya.
0: Şimdi ürünün kendi fotoğrafı yerine yapay zekada kusursuz bir profil oluşturuluyor. Bana
1: Ay
0: bu
1: doğru.
0: sunuluyor.
1: Çok
0: Şimdi
1: doğru.
0: bu müşteri bunu alıyor, görüyor, alıyor. Yapay zeka olduğunu da
1: Eve
0: bir yere kadar
1: geliyor ürün.
0: kabul ediyor. Eve gelen farklı.
1: Ama bu valla yapay zekadan önce de böyleydi biliyor
0: Ve
1: musun?
0: yeni başlayanlar, evet haklısınız ama bu kadar
1: Bu
0: değil de
1: değil
0: şu
1: bu.
0: an inanılmaz.
1: Çok kusursuz.
0: Şu an yeni başlayanlar bunu çok sık yapıyor. Ve bir yerde de şunu kaybediyor aslında. Kendi iradelerini kaybediyor. Kendi satış potansiyelini kaybediyor. Yani sonuçta son yıllara kadar yapay zeka hayatımızda
1: Yoktu.
0: yoktu.
1: Doğru. Peki yapay zeka içerikleri arttıkça samimiyet daha önemli bir hale mi gelecek?
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Ya ben mesela bir işletmeyle iletişime geçtiğimde yapay zeka asistanıyla konuşmak istemiyorum. Artık Instagram'da da var bu.
1: Ay gerçekten
0: Mesaj
1: ya.
0: otomasyonu var. Bir yere yazdığınızda direkt yapay zeka cevap veriyor.
1: Bir de derdimizden
0: Bana güven
1: anlamıyorsunuz ki.
0: oluşturmuyor. Tabii ki de.
1: Peki mevcut müşterilerden daha fazlasını nasıl yaratırız? Daha fazla değer nasıl yaratılır?
0: Bu zaman gerektiren bir şey. Yani bir anda olacak bir şey değil. Bazen evet oluyor. Örnek veriyorum, dijital pazarlamada reklamın tutuyor. İşte viral oluyorsun. Bir anda çok bir müşteri oluyor ama bu geçici. Yani o izlenim bittiği anda sen eski potansiyeline geri dönüyorsun. Ama zamanla işte müşterilerin, eğer sen o 10 müşteriye gerçekten kendine 10 müşteri daha getirtebiliyorsan, bu hizmeti sağlayabiliyorsan, öneri alabiliyorsan, sen bir yıl içinde bir markalaşmaya doğru adım atarsın.
1: Adım adım gidiyorsun
0: Tabii.
1: demektir. Peki e-ticaret satış sonrası deneyim
0: Hı.
1: ne kadar önemli?
0: Ya aslında şöyle, e-ticarette deneyim hiç bitmeyen bir şey.
1: Evet.
0: Ben 8 senedir dijital pazarlamayla uğraşıyorum. E-ticaret yapıyorum, ithalat ihracat yapıyorum. Ama her yeni gün farklı bir şey öğreniyorum.
1: Ya.
0: Her yeni gün, çünkü her sabaha uyandığında
1: 8 yıldır mı?
0: farklı bir şey oluyor. Evet.
1: Güzel.
0: Her yeni sabaha uyandığında yeni bir güncelleme geliyor.
1: Teknolojiden dolayı mı?
0: Algoritmadan dolayı. Mesela Instagram son zamanlarda hesapları komple kapatıyor.
1: Allah
0: Ne
1: Allah.
0: kadar profesyonel
1: O zaman onu
0: olursan ol.
1: soracağım. Sosyal medyada böyle bir krizle karşılaştık. Ne yapacağız ilk?
0: Ya şimdi şöyle, birçok kelime, birçok sözcük artık Instagram'ı tamamen geri dönüşü olmayacak şekilde kapatıyor.
1: Ne diyorsun ya?
0: Yapay zekadan aslında tamamen
1: kaynaklı. Hangi sözcük bu ya, söylemeyelim.
0: Bir sürü.
1: Ya.
0: Örnek veriyorum, bizim tıp ritüel koçluk, yaşam koçluğu yapan danışanlarımızın birçoğunun 300 binlik 500 binlik sayfalar gitti. Oraya yazdığı kelime mucize. İşte insanlara vaat veriyor ya, kesinlik vaadi. İşte mucize yaşarsın vesaire. Şu an hiç acımıyor. 1 milyonlu olsun hesabın. Anında kapatıyor ve geri dönüşüyor.
1: Yapay zekanın acımasızlığı.
0: Yani burada aslında tecrübe diye bir şey yok. Evet, satış tecrüben oluyor. İnsanlara karşı tecrüben oluyor. Ama e-ticarete karşı her yeni gün bir şey öğreniyorsun.
1: Peki son sorum olsun. Sizce dijital pazarlamanın geleceğindeki en büyük değişim ne olacak?
0: Yapay zeka. Şu an basit gözüküyor. Şu an çok basit gözüküyor bizim için ama zamanı geldiğinde, şu an küçük işletmeler bile e-ticaret yapıyor ya, bu buna elimizden alacak.
1: Ya.
0: Yetişemiyor olacak. Ya çok alakasız şekilde büyümeye başladı. Şu an yapay zeka kendi başına bir otomasyon kurup kendi sitesini açıyor. İşte ticarete atılıyor, satışlar yapıyor, içerik üretiyor. İnsanlar, herkes bunu yapamıyor.
1: Peki ne yapacağız?
0: Yapay zeka eğitimleri alacağız bu gidişle.
1: Bravo. Yapay zeka eğitimleri en kıymetlisi. Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli sohbetin için. Zaten ara ara sana danışıyoruz böyle bilmediğimiz ve öğrenmek istediğimiz konuları. Şimdi seni uğurluyoruz. Bir
0: teşekkür
1: sabah kahvemize
0: ediyorum.
1: Devam ediyoruz efendim. Efendim, sabah kahvemiz devam ediyor. Güzeller güzeli bir konuğum var. Kendisini İzmir'den ithal ettik değil mi? Ama evet. Böyle Dubai şeyi de var, yanıklığı da var üstünde.
2: Ya daha yeni bronzlaştık diyelim İzmir'de, daha yaz bitmedi.
1: Bitmedi ya, mükemmel evet. Bir şehir. Gerçekten tüm İzmir'e selamlar olsun. Marka direktörü ve ticari yatırım danışmanı Hazal Yeşilçam. Tekrar evet. Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür
1: Çok
2: ederim.
1: Çok şıksınız.
2: Çok sağ olun, sizler de öylesiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Bu yatırımcı ve girişimciyi doğru noktada buluşturmak bu kadar kıymetli mi gerçekten?
2: Evet. Neden? Kesinlikle çok önemli. Çünkü doğru yatırımcı ve işletmeci bir araya gelmezse en iyi fikir bile maalesef ki barınamıyor. Çünkü sadece yatırımcı yatırım maliyeti getirmiyor. Yanındaki vizyonunu da getiriyor, çevresini getiriyor. Eğer doğru anlaşamazlarsa tabii ki bir sürtüşme başlıyor ve bu kötü sonuçlara sebep oluyor.
1: Bu tam anlamıyla anlaşma mı, yoksa projelerin birbirine uyması da diyebilir miyiz? Kafa olarak anlaşma. Evet, önemli.
2: Kesinlikle projelerin de uyması gerekiyor. Doğru hedefleri, birlikte aynı hedefe gitmek istemeleri lazım. Bu çok önemli. Fikir önemli ama tabii ki yatırım da çok
1: Bunu
2: önemli.
1: Bunu hemen anlıyor musunuz?
2: Evet, artık anlıyoruz yavaş yavaş.
1: Tersi de oluyor mu? Sizi biz tanıştırmayalım falan.
2: Evet, kesinlikle.
1: Ya.
2: Kesinlikle çok yaptığımız bir şey.
1: Ben daha çok tanışmak isterim.
2: Şöyle... Artık hani birazcık olsun anlayabiliyoruz kişilerin ve isteklerinin, gelecek hayallerinin birlikte olup olmadığını çözdüğümüz noktada mümkün olduğunca yan yana getirmiyoruz ve söylüyoruz da. Yani doğru bir zaman ya da doğru yatırım değil sizin için.
1: Kişilik de çok önemli. Mesela biri çok tez canlıdır. Kesinlikle. Diyelim değil mi? Kesinlikle. Hemen olsun bitsin ister, kimisi de böyle sindire
2: daha
1: sindire.
2: Daha sakin, daha şey.
1: Ay yapsın. Beni öyle tanıştırma, sakin falan. Tamam
2: öyle.
1: Teşekkürler. Peki, girişimcilerin yatırım görüşmelerinde en sık yaptığı hata, bu da önemli.
2: Evet.
1: Ama burada sen şimdi söyleyeceksin.
2: En büyük hata kendi fikirlerine tabii ki insanlar aşık oluyor.
1: Tabii.
2: Ve karşısındakine,
1: benim şu anda oldum.
2: Karşısındakinin de bunu o şekilde hissedeceğini düşünüyor yatırımcıların. Ve sadece o heyecanla fikrini anlatıyor. Aslında yapmaları gereken... Evet, bu fikrin neden onlara bir kazanç sağlayacağını anlatmaktır. Çünkü yatırımcı neye bakıyor? Ne kadar yatırım yapacağım, ne kadar kısa sürede bana geri dönüşü olacak gibi. Ya da bu işin riskleri nelerdir gibi şeylere bakıyorlar. Bunu dengeli bir şekilde sunarlarsa daha rahat ederler.
1: Peki, tam da bu esnada o muazzam gelen o fikri güçlü bir ticari projeye dönüştürecek en önemli unsur nedir? Para diyormuş.
2: Kesinlikle, ama para en başta gelenlerden, ama tabii ki birkaç faktörün bir arada
1: bence
2: olması
1: ekip.
2: Gerek. Ekip çok önemli, doğru lokasyon ve doğru işletme sistemi çok önemli.
1: Bunlar da çok önemli.
2: Kesinlikle.
1: Peki, marka değeri mi, finansal potansiyel mi daha belirleyici?
2: Ben ikisini de birbirinden ayıramam açıkçası. Çünkü marka geleceği belirler. Ama diğeri de şu anki markanızın gelişmesi için gerekli olan kısımdır. İkisini eşit şekilde değerlendirmek lazım.
1: İkisi de benim bebeğim diyorsun.
2: Aynen öyle. Yani denge çok önemli.
1: Peki bir projeye yatırım yapmam dedirten en önemli kırmızı bayrak nedir?
2: Benim için kırmızı bayrak daha çok işletmenin pürüzsüz gözüken bu verileri vardır ya. Aha. Orada ben bir oturur düşünürüm. Çünkü hiçbir işletme, hiçbir girişim %100 sorunsuz değildir. Hmm. Elbet bir sorunu vardır. Düşük gelir, operasyonel sorunlar, bunların hepsi çözülür. Ama gizlenen, saklanan ya da çok parlatılan bir yatırım şeyi beni oturtup bir düşündürür. Acaba gerçekten öyle mi diye.
1: Çok parlatılma nasıl oluyor? Reklam, PR falan gibi şeyler?
2: Yok, markayı maddi açıdan çok fazla, örnek veriyorum, daha az kazandığı halde daha yüksek kazandı gösterilebilir ya da kazanabileceğini evet şişirirler. Ve bu konuda da her zaman kazanıyor gözükür. Hiçbir işletme her zaman kazanamaz maalesef ki.
1: Bir dönem dönem.
2: Evet, iniş çıkışları olması gerekiyor.
1: Kazanamadığı dönemlerde olur ki bence tabii. İşletmenin naturasında var yani.
2: Kesinlikle. O olacak ki kendini yenileyip tekrardan çıkacak. Yani eksikler, artıları görmemiz için çok önemli bir şey bu.
1: Ya %100 sana katılıyorum. Bazı sosyal medyalarda, daha doğrusu e-ticaret sayfalarında en çok satan, Ya arkadaşım, bu bir yıldır en çok satamaz ya.
2: Yani kesinlikle.
1: Bu mesela
2: bir yanıltıcıdır. Ben bir oturur düşünürüm.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Yani evet ya, bu en sevilen, hep sevemem canım.
2: Aynen öyle. Kesinlikle.
1: Çünkü mevsim de değişti benim. Bu yazın sevebilirim. Belki kışın.
2: Aynen, ben kışın sevmem. Yani insanlar da değişiyor. Bir hafta kesinlikle sevdiğini bir hafta sonra sevemiyor. O yüzden hani o dalgalanmayı görmediğimde, ki genelde saklanıyor, bir şüphe uyanıyor ufak.
1: Bir de her şeyin altında güzel yorum.
2: Evet.
1: İmkansız.
2: Mümkün değil.
1: Yatırımcılar ne sık yaptı hataları konuşalım.
2: Yatırımcılar da çok hızlı atlıyorlar. Yani beğeniyor. Atıyorum, lokasyonu çok beğeniyorlar. Ya da fikri çok beğeniyor. Fakat şeye bakmıyor. Sürdürülebilirliğine bakmıyorlar. Hmm. Ondan sonra da tabii ki yanlış yapmışız diye maalesef ki üzülüyorlar.
1: Hani böyle sevince kusurunu göremeyiz ya.
2: Aynen öyle. İşte tamam. O yüzden oralarda bana ihtiyaç duyuluyor. Çünkü ben göreyim kusuru diye.
1: Ama bir objektif göze kesinlikle de ihtiyaç var şimdi. Ben kesinlikle bir projeye aşık olsam bu dostluğuma giderim yani. Evet. Bırak projeyi, adama da aşık olsan bu dostluğuma gidiyorsun yani.
2: Biz onu hep yapıyoruz o hataları.
1: Ay, siz arkadaşlarınız da ki ne yapıyorsun, buna aşık olunur mu? Bu sürdürülebilir bir aşk mı?
2: Değil diye.
1: Kesinlikle böyle bir durum olabilir. Daha reklama var mı? Birkaç soru daha sormak istiyorum. Tamam, sorarım o zaman. Teşekkürler. Reklama daha varmış.
2: Tamam.
1: O zaman başka bir soru sorayım.
2: Tamam.
1: Bir yatırım öncesinde hangi riskler mutlaka sorgulanmalı?
2: İlk önce yine söylediğimiz gibi sürdürülebilirliğine bakmak gerek. Hukuki şartlarına bakmak gerek. Yani atıyorum, bir işletme alacaksanız da onun öncesinde bir hukuki sorunu var mı? Bu da çok önemli. Çok gözden kaçan bir şeydir.
1: Hikayesine bakacağız.
2: Evet, tabii ki. O çok gözden kaçan bir şeydir.
1: Ve sonra
2: evet, başımız maalesef ki biraz ağrıyabiliyor öyle konularda. Ticari kredibilitesine bakmak lazım. Ve tabii ki operasyonel yönüne bakmak gerekiyor. Büyüyebilir mi?
1: Umut var mı?
2: Aynen öyle. Ona bakmak gerekiyor. Ondan sonra ki zaten diğer süreçler yavaş yavaş ilmek imlek işlenebilir.
1: İşliyor. Peki. Hadi reklama gitmeden son sorum olsun.
2: Tamam.
1: Rakamları iyi görünen bir projede sizi şüpheye biraz önce
2: az önce söyledim.
1: Düşüren şey ne?
2: Pürüzsüz oluşu beni düşündürür. Çünkü
1: filtreli değil mi?
2: Evet. Dalgalı olması gerek. Her ister istemez. Her işletmede bu dalgalanma olur.
1: Hadi kısa bir ara verelim. Dönüşte çok programı beraber kapatırız ama benim yine birkaç önemli sorum var.
2: Tamam.
1: O yüzden reklamlardan sonra mutlaka bu önemli soruların cevaplarını bir duyalım.
3: Öztürk İnşaat'ın sunduğu Bir Can Bali ile sabah kahvesi devam edecek.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
6: Hayır, pervolle yıkandı.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar, sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
1: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok. Piril var.
2: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
2: Yeni Piril Ultra Güç.
3: Hesap basit.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde tring sat.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Öztürk İnşaat'ın sunduğu Bircan Vali ile Sabah Kahvesi devam ediyor.
7: Efendim, kısa bir aranın ardından sabah kahvemiz devam ediyor. Marka direktörü ve ticari yatırım danışmanı Hazal Yeşilçam'la sohbetimize. Evet. Aslında teknik şeyler konuşacağız diye biraz ürkmüştüm ama gayet sohbetiniz tatlı geçti.
8: Ay, çok teşekkür
7: ederim. Ama daha sorun var.
8: Ama sizden kaynaklı.
7: Yok ya, gerçekten. Evet. O sizin İzmir sıcaklığınızdan. Evet, güzel, böyle konuşalım.
8: Bence de bu daha sevimli oluyor.
7: Daha mı yok?
8: Ticaretten.
7: Bir şey merak ediyorum. Hızlı büyümek mi, doğru büyümek mi?
8: Doğru büyümek tabii ki.
7: Hızlı da güzel ya hemen.
8: Hızlı olduğunda bir anda büyüyor fakat bu sefer altını dolduramadığı için eksik kaldığında çok çabuk markanın değeri düşüyor, kalite düşüyor. Öyle olduğunda
7: doğru
8: da...
7: Doğru büyümekten kastımız
8: doğru
7: o zaman
8: büyümek,
7: ne o?
8: Daha kontrollü büyümek. Yani
7: öngörülü belki.
8: Evet, altyapının temelini iyi atmak lazım. Örnek veriyorum, 10 şube açacaksanız o 10 şubeye tedariğinden, işte reklamını, her şeyini tek şubeye yaptığınız gibi sağlıyor olabilmeniz lazım. 10 şube, 20 şube olmadan önce altını doldurmak gerek. Yoksa maalesef ki kontrol bir kere kaçıyor elden. Ucu bucağı tutulamıyor. Öyle olduğunda da bambaşka bir marka çıkıyor ortaya. Yani sadece tabelası aynı olan farklı farklı işletmeler görüyoruz.
7: Çok doğru. Ya bu aşamada... Öngörü çok kıymetli. Evet. Bir de sanki her yere yeterim psikolojisiyle kontrolsüzce kulaç atmak.
8: Aynen.
7: Vallahi kayaya çarpabiliriz Allah korusun.
8: Kesinlikle.
7: Peki, kadın istihdamında şirketlerin en büyük eksikliği nedir?
8: Kadın istihdamında biz elimizden geldiğince buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Kadınlarımızın daha çok girişimci olması için. Ama sadece işe almakla tabii ki bitmiyor. Daha çok önlerini açacak, yükselebilmeleri için onlara avantaj sağlamaları gerekiyor biraz daha. Son kararı veren masada oturmaları için birazcık desteğe ihtiyaçları var bence.
7: Var mı pozitif ayrımcılık?
8: Girişte evet, ona inanıyorum. Pozitif ayrımcılık olmalı da. Ama içeri girdikten sonra eşitlik var tabii ki. Ne kadar özverili çalıştığınız ve o işe kendinizi ne kadar verdiğinizle ya

0: tutunuyorsunuz ya tutunamıyorsunuz.
1: Peki sürdürülebilirlik artık yatırım kararlarını ne kadar etkiliyor?
0: Önceden sadece çevreyle biz bunu bağdaştırıyorduk ve süslü bir reklam aracı olarak kullanılıyordu ama artık öyle değil. Aslında bir yatırımın temel taşlarından biri oldu. Yatırımcı kendi içinde, işletmesi içinde bu çok önemli. Ve bunun artık hukuki devletin zorunlu tuttuğu noktaları da var. İşletmelere daha iyi olabilmek için ve bunlara uymaları lazım. Bunu uyamayan şirketler zaten çok fazla ayakta kalamıyorlar.
1: Peki gerçek sürdürülebilirlikle pazarlama söylemini nasıl ayırt edeceğiz?
0: Yine verilere bakacağız. Hı-hı. Eğer sadece söylüyorsa ve söylediği noktadan bu zamana gelişen ya da değişen sadece paketteki ambalajındaki yeşile çevirmekse o olmaz. Bunun tüketimde de belli olması gerekiyor. Ona bakaraktan gerçekten reklam için mi yapıyor yoksa gerçekten de sürdürülebilirliği kullanıyor mu belli oluyor.
1: Peki hadi son sorum olsun. Geleceğin markalarını hangi yatırım modelleri sana göre şekillendirir?
0: Bana göre geleceğin yatırımı büyük ve ağır yatırımlar değil, daha hafif, daha hızlı zamana ayak uydurabilecek modeller olacaktır. Nasıl kazanıyorum, ne kadar kazanıyorum değil, ne şekilde kazanmalıyım ve ne çabuk ayak uydurabilir dediğimiz tipteki işletmeler daha çok artacak.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür
1: Çok
0: ediyorum.
1: Keyifli bir sohbetti. Aslında işin o kadar da karmaşık olmadığını,
0: Evet.
1: Formülünü verdin.
0: Evet.
1: Peki sana nasıl ulaşabiliriz Instagram'da?
0: Hazal ne nokta Hazal Yeşilçam'a girerlerse bana ulaşabilirler.
1: Sorular onlar da sorabilir mi sana?
0: Tabii ki.
1: Tamam çok güzel.
0: Çok
1: Birlikte
0: teşekkür
1: kapatalım
0: ederim.
1: mı programı?
0: Olur
1: Hiç
0: tabii ki.
1: rahatsız olma. Beraber sabah kahvesini noktalayalım.
0: Tamam.
1: Efendim çok kıymetli konuğumla vedalaşıyoruz. Aynı zamanda sizlerle de ama yine sabah kahvesi zamanında buluşacağız. Hoşçakalın.

0: Öztürk İnşaat Bircan Bali ile sabah kahvesini sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

Değerli izleyenler, Eskişehir'de şu anda Porsuk Çayı'ndayız. Efendim, Porsuk Çayı Eskişehir'in en önemli sembollerinden biri. Sakarya Nehri'nin bir kolu olan Porsuk Çayı Eskişehir'in güzelliğine adeta güzellik katıyor. Efendim, şehre gelenler Porsuk Çayı'nda tekneye ve gondola biniyor. Biraz da bulunduğumuz yerden bahsetmek istiyorum. Oldukça merkezi, kilit bir noktadayız. Burası tamamen trafiğe kapalı. Sadece tramvay geçiyor. Efendim, sol tarafımız Odunpazarı ilçesi, sağ tarafımız Tepebaşı ilçesi. Efendim, Eskişehir'in iki merkez ilçesini, yani Odunpazarı ve Tepebaşı ilçesini işte gördüğünüz Porsuk Çayı ortadan ikiye ayırıyor. Bizim için hazırlanan gondola bineceğiz ve Porsuk Çayı'nın güzelliğini sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Efendim, bakar mısınız? Değerli izleyenler, şu anda çok ama çok güzel bir ortamdayız. Efendim, gondolumuzla Porsuk Çayı'nın üzerinde keyifli bir gezintiye çıktık. Değerli izleyenler, Eskişehir'e geldiğinizde mutlaka yapmanız gereken şeylerden biri de gondola ya da tekneye binmek. Tabii ki Porsuk Çayı'nın üzerinde. Efendim, şu anda keyifli keyifli ilerliyoruz. Porsuk Çayı'nın üzerinde tam 26 tane köprü var. Köprüler rengarenk, hiçbirinin rengi diğerine benzemiyor.

benzemiyor. Ve bu köprülerin bir özelliği de Venedik'teki köprülerin birebir aynısının olması. Bakar mısınız şu anda mor bir köprünün üzerinden geçiyoruz. Evet, evet değerli izleyenler, Venedik'teki köprülerle birebir aynı. Gerçekten ortam çok güzel. Şu anda Odun Pazarı ve Tepebaşı ilçesinin tam ortasındayız. İnanabiliyor musunuz? Şehrin ortasında Porsuk Çayı'nın üzerinde gondol gezintisi yapıyoruz. Evet, tekne geçti. Değerli izleyenler, biraz da turlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi haftanın 7 günü Porsuk Çayı'nın suyu donmadıktan sonra burada mutlaka tekne turu ve gondol turu yapılıyor. Efendim işte şu anda bizim bindiğimiz gondol maksimum 4 kişi alıyor ve gondol turları 8-10 dakika sürüyor. Tekneler 36 kişilik ve tekne turlarının süresi de 15 dakika. Bakar mısınız efendim, işte keyifli keyifli Porsuk Çayı'nın üzerinde bir gezinti yapın. Bol bol fotoğraf alın, video alın. Bir yandan bu tarafta Odunpazarı ilçesini, bu tarafta Tepebaşı ilçesini görün. Evet, gerçekten çok güzel. Mor Köprü'den geçtik. Değerli izleyenler, arkamızda yine mükemmel bir köprü var. Onun rengi de mavi. Evet, söylediğim gibi hiçbir köprünün rengi bir diğerine benzemiyor. Evet değerli izleyenler, bakar mısınız? Adeta Venedik'teyiz. Ortam o kadar güzel ki Eskişehir'e geldiğinizde. Efendim önce güzel bir sorpa çorbası için balaban köftesi yiyin. Çiğ börek mutlaka yiyin. Bugüne kadar yemediyseniz müzeleri gezin. Efendim Eskişehir müzeler şehri. Sazova'yı mutlaka görün. Masal Şatosu'nu mutlaka ziyaret edin. Ancak Porsuk Çayı'nın üzerinde tekne gezisi, gondol gezisi yapmadan Eskişehir'den asla ayrılmayın. Evet, burası her zaman çok kalabalık. Şu anda şehrin tam ortasındayız. Son derece merkezi bir lokasyondayız. Etrafta kafeler var, restoranlar var. Ortam o kadar güzel ki değerli izleyenler, burayı mutlaka görmelisiniz. Evet değerli izleyenler, şu anda köprünün altından geçiyoruz ancak köprünün üzerinden araçlar geçiyor. Evet, müthiş bir gürültü vardı biraz önce. İnsanlar geçiyor, arabalar geçiyor. Şu anda şehrin tam ortasındayız. İnanabiliyor musunuz?

0: Değerli izleyenler, tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, yöresel lezzetleriyle güzel ilimiz Eskişehir'i bugün elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim, hepinizin bildiği gibi Eskişehir gastronomi şehri değil. Ancak Eskişehir'e özgü mükemmel lezzetler var ki onların tadına bakmadan, onları afiyetle yemeden Eskişehir'den kesinlikle ayrılmamanız gerekiyor. İşte onlardan biri de çiğ börek. Eskişehir'in en önemli sembollerinden biri. Gastronomi anlamında coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescilli bir Tatar böreği. Hepinizin bildiği gibi Eskişehir'de Kırım Tatarları yoğun bir şekilde yaşıyor. İşte onlardan biriyle benim çok sevdiğim abim Erol ustamızla birlikteyiz efendim. Erol ustamız bizlere Eskişehir'in nefis mi nefis çiğ böreğinin yapılışını ve lezzet sırrını anlatacak. Erol abicim, merhabalar.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim çok şükür. Yani bir dükkandan kaçtım, öbür dükkanda yakalandım sana ya.
0: Evet efendim, bugün çekim modunda değildi. Ancak ben zorla kameranın karşısına geçirdim Erol abimizi. Şaka bir yana, çiğ börek konusunda Eskişehir'in en başarılı ismi, duayen ismi. Eskişehir'e her geldiğimde onun çiğ böreğini yemeden buradan asla ayrılmam. İçi börek olmadan da Eskişehir bölümü asla olmaz.
1: Yani Eskişehir çiğ börekten ayrı düşmüyor işte. Neden böyle? Eskişehir'e özgü, en özgün yemek, dışarıdan gelen her insanın mutlaka çiğ börek yediği bir yer işte.
0: Erol abi, adettendir zaten. Eskişehir'e gelince çiğ börek yemeden olmaz. Şimdi pratik, yapılışı kolay ancak bir o kadar lezzetli. Erol abimiz başladı bile, bir dakika. Şimdi bu lezzetin sırrı nedir? Yani bu çiğ

0: börek niye bu kadar seviliyor? Bir kere hamurda ne var? Bildiğimiz klasik hamur.
1: Şimdi bak.
0: Hamurlar açıldı efendim zamandan kazanmak için.
1: Elin lezzeti var.
0: Tamam.
1: Şurada dana kıymamız var.
0: Şimdi bu nedir böyle sulu sulu kıyma?
1: Tabii.
0: Ne var bunda?
1: Şimdi çiberin içine suyu bolca katacaksın.
0: Tamam, bu sulu bir iç.
1: Susuz kıymayla yapılan çibörek hiçbir zaman lezzetli olmaz.
0: Bunda ne var Erol abi?
1: Kıyma.
0: Evet.
1: Soğan bir miktar, karabiber.
0: Tuz,
1: su.
0: Ve de su.
1: O kadar.
0: Yani böyle sulandırılmış kıymalı bir iç efendim.
1: Ama işte kalabak suyunda katınca bu hepten güzel oluyor.
0: Bir dakika, hamurlarımız ince.
1: Evet.
0: O nasıl bir hareketti öyle hamuru attın gayet reklam kokan hareketler. Efendim işte yıllarını vermiş bir ustamız. Erol abimiz şu anda neredeyiz? Sazova Park'tayız.
1: Evet.
0: Efendim Eskişehir'e gelenler, Sazova Park'a gelenler, Masal Şatosu'nu ziyaret edenler işte çiğ börek yemeden buradan gitmiyor. Vallahi bayıldım Sazova Park'a, Masal Şatosu'na.
1: Değil mi?
0: Vallahi bu arada hızına yetişilmiyor.
1: Sen şimdi ben buraya geçeyim. Sen,
0: tamam ben yapayım. Ben yapayım. Beni de çalıştıracak.
1: Artık bu kadar çekim
0: ne
1: yaptık seninle.
0: Bir kaşık.
1: Evet,
0: vallahi izlemedim. Konuşacağım diye izlemedim. Ne çok konuşuyorum değil mi? Yani sunucuyu
1: yok,
0: ne yapayım
1: canım,
0: benim işim konuşmak.
1: Ama konuşmadan satamazsın
0: yani. Tabii yani benim işim konuşmak.
1: Tabii.
0: Tamam mı?
1: Biraz
0: mi?
1: Daha ileriye doğru at.
0: Ha, ileriye ha. Doğru atayım.
1: Katladığın zaman şunu
0: yeter
1: katla.
0: Bu. Tamam. Bu yeter mi? Tamam mı?
1: Yeter ya. Gönlüm bilir. İstersen al ben sana torpil yapayım.
0: Malzemeden çalmıyoruz tabii
1: torpil
0: değil mi?
1: Torpil yapayım. Katla. Hayır,
0: biraz önce ne yaptın şöyle?
1: Ha,
0: şöyle
1: biraz daha bunun üstüne atman lazım işte. Ha.
0: Onu biliyorum.
1: Şimdi
0: böyle
1: şunu.
0: Seni taklit edeyim derken.
1: Şunu güzelce bir kes.
0: Şöyle mi?
1: Tersinden he öyle mi?
0: Şöyle mi? Doğru ben, mu?
1: Biz böyle kesiyoruz ama sen öyle keseceksin.
0: Aa o tersimeye gelir ben.
1: Tamam.
0: Erol abi söylemiyorsun nasıl yapmam gerektiğini.
1: Ya ben senin...
0: Ustalarım ha? Söylüyor.
1: Bas bir tarafını. Yo. Şöyle bas. Hmm. Aa, bak çok az bastırmışsın gördün mü?
0: İlk defa yapıyorum böyle bir aletle çiğ börek. Çok lezzetli. Değerli izleyenler gerçekten çok lezzetli. Aslında hanımlar çiğ börek yapar evde.
1: Bu şimdi biraz bozuk duble.
0: Olmadı mı? Beğenmedin
1: bozuk
0: mi?
1: Bozuk duble yola benzedi. Şöyle
0: sen
1: ben
0: benim
1: bakayım.
0: İşimi yapamazsın. Ben senin işini yapamam. Bence gayet şimdi de güzel oldu. Benzedi.
1: İkinciyi yapıyoruz. Bak onda daha güzel yaptım.
0: Ne oldu? Niye açıldı? Değerli izleyenler anladınız değil mi? Yani böyle izlediğinizde o kadar basit ki, o kadar kolay ki ama işte bir takım detaylar var, püf noktaları var. Şimdi benim merak ettiğim, eminim hanımlar da merak ediyorlar. Yağımız son derece kızgın ve Eskişehir'in çiğ böreği, nefis çiğ böreği böyle kızgın yağda efendim atıyorsunuz saniyeler içerisinde pişiyor. Zararlı değil mi?
1: Hayır. Niye zararlı olsun? 20 saniye.
0: Evet.
1: 15-20 saniye içinde pişer çıkar.
0: Evet 15-20 saniyede pof diye kabarıyor, pişiyor, enfes kokular etrafı sarıyor. Ancak çok fazla yağ çekmiyor. Çok enteresan. Neden?
1: Yağın üstünde yüzerek pişiyor. Hamur çok ince.
0: Evet.
1: Kıyma, içindeki kıyma sulu.
0: Pişiyor mu o kıyma hemen?
1: Tabii.
0: 15-20 saniyede.
1: Şimdi zaten hamur çok ince.
0: Tamam. Yağ hamur, çok kızgın.
1: Yağ kızgın. Şeyde suyu da koyuyoruz ya.
0: Evet.
1: Su içinde et suyu haline dönüyor pişerken.
0: Evet.
1: Yani o pişmeyi çok hızlandırıyor. Çıktı. Buharla pişme aslında devam ediyor.
0: Ve çok fazla yağ çekmiyor. Efendim işte bu şekilde hem göze hem de damağa hitap edecek şekilde Eskişehir'in çiğ böreği masanıza geliyor. Ondan sonra oturuyorsunuz. Afiyetle yiyorsunuz.
1: İçinden peki, su akmıyorsa o çiğ börek bizce makbul değil.
0: Yanında ne yenir ne içilir?
1: Biz yanında
0: hani
1: turşu,
0: nerede?
1: Turşu veriyoruz, ayran veriyoruz.
0: Alalım bakalım yanında ne yeniyor ne içiyor. Bunu ben mi yaptım böyle? Benim yaptım.
1: Seni yaptın
0: rezil
1: kaldı.
0: Oldum.
1: Masada kaldı.
0: Ben bir daha çiğ börek yapmam.
1: Masada kaldı.
0: Şimdi kadınlarımız evde çiğ börek yapar Erol abi. Onların yaptığı çiğ börekle Eskişehir'de yapılan çiğ böreğin farkı nedir?
1: Şimdi evde yapılan çiğ böreklerde hamur genellikle daha kalın oluyor. İnce açmıyor hanımlar. İnce açılmıyor. Yani
0: halbuki ince mi açması lazım?
1: Bizim hamurumuz daha serttir.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: Normal evde yaptığınızda daha yumuşak hamurla yaparsınız.
0: Tamam.
1: Bizim daha serttir. Dolayısıyla o sertlik hem böyle bir kabarmayı sağlıyor. Bir de yağı hanımlar evde çok kızdırmıyor.
0: Kırım Tatarları çiğ böreği ve bir de mantıyı çok güzel yapıyor.
1: Tabak börek deriz ama biz ona.
0: Tabak börek.
1: Biz ona tabak börek diyoruz.
0: Tatar.

0: böreği, Tatar mantısı. Bunu da aslında bir diğer adı Tatar böreği.
1: Şimdi bizim yaptığımız tabak böreğin bir adı Tataraş'tır.
0: Ha, bunun tabak diğer adı Tatar böreği değil
1: yani
0: mi?
1: Yani senin mantı dediğin.
0: Ha, mantı dediğin. Mantı dediğin. Onu da çok güzel
1: şeyi
0: yapıyor.
1: Şeyi Tataraş o.
0: Kırım Tatarları hamur işini çok seviyor.
1: Bizim her şeyimiz hamur.
0: Erol abi hiç sevmiyor efendim. Ne kadar fit olduğundan anlamışsınızdır. Hamur işini hiç sevmiyor. Çiğ börek, mantı hiç yemiyor. Öyle değil mi?
1: Hiç yememiz. Bir de dayanamam yani görünce.
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Afiyet olsun Erol abi.
1: Sen bak ben yiyeyim.
0: Evet. Biri yer biri bakar. Kıyamet ondan kopar.
1: Hayır, sen şimdi kibarlıktan yiyemeyeceksin çünkü.
0: Erol abicim şöyle veda edelim izleyenlere.
1: Hoşçakalın. Her zaman bekleriz.
0: Efendim işte Eskişehir. İşte Eskişehir'in nefis mi nefis, coğrafi işaretli, müthiş lezzetli çiğ böreği budur. Ustalarımızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.
1: Afiyet olsun.

0: Değerli izleyenler, Eskişehir'de şimdiki durağımız Odunpazarı. Efendim, tarihi Odunpazarı evleri çok ama çok ünlü. Ve bu evler gerçekten çok güzel. Burası kentsel sit alanına giriyor. Efendim, rengarenk boyanmış Odunpazarı evleri gerçekten çok güzel. Burası turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Aynı zamanda Eskişehir'in Odunpazarı'nın turistik çarşısındayız. Değerli izleyenler, Eskişehir'e gelen turistler işte Odunpazarı'nda, şu anda içinde bulunduğumuz turistik çarşıda buraya özgü yöresel ürünleri, hediyelik eşyaları bulma imkanına sahipler. Peki turistik çarşıda hediyelik eşya dükkanlarında neler var? Efendim, Eskişehir'in Lületaşı hepinizin bildiği gibi çok ünlü. Turistik çarşıda Lületaşı'ndan yapılmış birbirinden güzel takılar, tesbihler, bastonlar, aklınıza gelebilecek her türlü hediyelik eşya var. Ayrıca Eskişehir el sanatları konusunda son derece başarılı, son derece hareketli bir şehir. Efendim, sadece Lületaşı değil, cam sanatı gerçekten çok yaygın. Ve çok değerli ustalarımız cam sanatıyla birbirinden güzel, birbirinden şık hediyelik ürünler yapıyor. Evet, bu yüzden de efendim gelen turistler mutlaka turistik çarşıya uğruyor. Cam sanatının ve Lületaşı ile yapılan hediyelik eşyaların en güzel örneklerini burada hediyelik eşya dükkanlarında bulabilirsiniz. Efendim, dükkanları şöyle sizin için gezmek istiyorum. Bakalım neler var tarihi Odunpazarı evlerinin arasında. Hediyelik eşya dükkanlarını gezmek inanılmaz keyifli. Dekoratif ürün adına, hediyelik eşya adına burada yok yok. Dediğim gibi özellikle cam sanatıyla ve Lületaşı'yla yapılan ürünler çok yaygın. Çok değerli ustalarımız var. İşte onlardan biri de şu anda yanımızda. Merhabalar.
1: Merhaba,
0: kolay gelsin.
1: Hoş geldin. Sağ ol.
0: Adınızı öğrenebilir miyim?
1: Seyfettin Savran.
0: Evet, Seyfettin Bey. Evet. Lületaşı, Eskişehir'e evet. Özgü, yarı evet. Değerli bir taş.
1: Evet, dünyada tek bir Eskişehir'de çıkan bir taş. Yani
0: özelliği nedir?
1: Özelliği nikotin emmesi, yani pipolar, hediyelik eşyalar, kolye, küpe, evet. Takı, yüzük. Onlar da aksesuar olarak kullanıyorlar işte. Yani Eskişehir'de çıkan bir taş bu.

Değerli izleyenler, Eskişehir Odun Pazarı'nı sizler için gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim her yerde cam var, her yerde lüle taşı var. Hanımlar, bu dükkanı çok beğeneceksiniz. Efendim çok değerli ustalarımızın ellerinden çıkan cam sanatının en güzel örneklerinin sergilendiği, birbirinden güzel takıların, birbirinden şık takıların ve dekoratif ürünlerin bulunduğu mükemmel bir dükkandayız. Ben hayran kaldım. Hanımlar, bakar mısınız şu takıların güzelliğine? Tamamen camdan yapılmış, rengarenk, böyle renkli kurdelelerle tamamlanmış. Evet, gerçekten mükemmel. Efendim cam sanatı çok yaygın. Eskişehir el sanatları konusunda son derece başarılı bir ilimiz. Bakar mısınız takıların güzelliğine?

0: Bayıldım. Seçin, beğenin, alın. Tabii ki seçmekte zorlanmazsanız. Evet, hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel. Hayran kalmamak mümkün değil. Efendim, dükkan rengarenk, ışıl ışıl, cıvıl cıvıl. İnanın, buraya alışveriş yapmaya geldiğinizde ne alacağınızı şaşırıyorsunuz. Hepsi çok güzel. Hepsi adeta sanat eseri. Bayıldım. Özellikle hayvan figürleri. Bakar mısınız? Yılan, kaplumbağa, ördekler, pandalar, akrepler, hepsi çok güzel, hepsi sanat eseri. Ve burada da çok güzel dekoratif ürünler var. Efendim, böyle konsolunuzun üzerine, sehpanızın üzerine koyabileceğiniz tamamen camdan yapılmış ürünler var. El emeği, göz nuru. Değerli izleyenler, tamamen elde yapılıyor ve çok değerli, çok değerli. Ustam, merhabalar, kolay gelsin.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: İsim nedir?
1: Adnan Çevik isim.
0: Adnan Ustam, hoş bulduk. Kaç yılını verdin bu sanata?
1: Tam olarak 13 yıldır cam sanatıyla şu anda uğraşıyoruz.
0: Ne yapıyorsun ustam şu anda?
1: Burada küçük bir deniz atı kolye yapacağız. Deniz atı kolye olacak.
0: Evet, yavaş yavaş şekillenmeye başlamış.
1: Evet. Biz burada kullandığımız ortalama 1000-1200 derecelik bir ısıda camı sıvı hale getirip, gördüğünüz gibi herhangi bir kalıp kullanmadan, tamamen el hareketleriyle ya da cımbız, maşa gibi ufak tefek el aletleriyle şekil vermeye çalışıyoruz.
0: Değerli izleyenler, gördünüz, tamamen el emeği, göz nuru. Şu anda bulunduğumuz dükkanda biraz önce sizlere gösterdiğim, tanıttığım bu mükemmel eserler tamamen ustamın ellerinden çıkıyor. Efendim, inanabiliyor musunuz? Asla makina, kalıp kullanılmıyor. İşte deniz atı yapıyoruz. Çok zor bir sanat, çok özel bir sanat. Peki Adnan Ustam, cam sanatı kaç yıllık bir sanat?
1: Cam sanatı yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip. Eskişehir Odun Pazarı bölgesinde de hem turistik olması, hem Türkiye'deki ilk cam müzesinin Eskişehir'de olması, Paşabahçe cam fabrikasının olması, Anadolu Üniversitesi'nde cam bölümünün olması gibi etkenlerden dolayı Eskişehir'de cam sanatı da ciddi anlamda yaygın ve herkes tarafından sevilip sergilenen, yapılan bir sanat türü.
0: Deniz atımız hazır. Ne evet. yapıyoruz? Kuma gömüyoruz.
1: Tabii burada bizim soğutma havuzu dediğimiz özel bir kumumuz var. Buraya yaptığımız ürünleri işte koyuyoruz. Yaklaşık şu anda hala 500-600 derece sıcaklığa sahip.
0: Of, çok sıcak.
1: Burada yavaş tamam, yavaş ustam. Soğuması sağlanıyor. Bak,
0: aman bu eline değme ustam. Kötü oldum.
1: Daha önce yaptığımız.
0: Soğudu mu?
1: Kısmen soğumuş.
0: Sıcakken değmemek lazım değil mi? Maazallah, yakar. Kesinlikle. Efendim, bakar mısınız? Ustamın ellerinden çıkan sanat eserleri daha önce yapmış ustam, soğutmak üzere bu havuza bırakmış ve bunlar soğumuş. Gerçekten mükemmel. Değerli izleyenler, birbirinden muhteşem cam ürünlere, takılara sahip olmak istiyorsanız Eskişehir'e, Odun Pazarı'na, turistik çarşıya gelin. Efendim, burada ustalarımız aynı zamanda eğitim veriyor. Bu sanata gönül verenlere duyurulur. Evet, cam sanatının en güzel icra edildiği yerlerden biri. Burası Eskişehir Odun Pazarı. Değerli izleyenler, Eskişehir'de Odun Pazarı'nda hediyelik eşya dükkanlarını teker teker gezmeye devam ediyoruz. Efendim, dükkanlarda sergilenen ürünlere hayran kalmamak mümkün değil. Lületaşı'nın cennetindeyiz, ana vatanındayız. Efendim, lületaşı'ndan yapılan birbirinden güzel takıların, hediyelik ürünlerin bulunduğu bir dükkandayız. Bakalım Eskişehir'in lületaşı nasıl renklendiriliyor? Efendim, şimdi şov zamanı, şaşıracaksınız. Evet Neriman Usta, bu nedir?
2: Beyaz bir kaplumbağa, el işçiliği, tamam. Kendi yaptığım bir kaplumbağa. Bunu böyle özel bir kağıdı var, empirme diyelim.
0: Yani bildiğimiz kağıt,
2: evet,
0: değil mi?
2: Empirme kağıdı, herhangi bir
0: paket kağıdı
2: olur. Paket kağıdı, evet, hediye paket kağıdı.
0: Şimdi benim bildiğim gazete kağıdıyla gazete falan kağıdıyla bile doğru, olabiliyor.
2: Bunlar da daha güzel renklendir.
0: Daha kaliteli daha renklendiriliyor.
2: Şöyle kafasından tutalım bunu.
0: Kafasından tuttu.
2: Evet.
0: Aa.
2: Hemen bir çakmak yardımıyla yakacağız. Hemen göstermek için.
0: Değerli izleyenler, Odun Pazarı'nda show zamanı. Efendim, Eskişehir'in lületaşı, bakın nasıl renklendiriliyor. İnanmıyorum.
2: Şöyle İnanmıyorum. Göstereyim ben size.
0: Hani Neriman olsam, ben bunu yaparken görmesem, böyle yakarken, renklendirirken görmesem, hani bunu böyle elle boyadın zannederim. Efendim, bu kadar basit.
2: Bu kadar basit. Sonra bunu ben cilaya koyuyorum. Rengi ömürlük oluyor.
0: Tabii de cilalanıyor.
2: Tabii cilaya çıkıyor.
0: Cilalanmazsa gider mi?
2: Cilalanmazsa renk bir süre sonra gider, uçar.

0: ikram ediyor. Ustam merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz öncelikle.
0: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Kokular efsane.
1: Aynen, aynen doğru söylüyorsunuz.
0: Efendim, keşke burada olsaydınız da bu mükemmel kokuları siz de alsaydınız ve bu enfes köftenin, kebabın tadına siz de baksaydınız. Şimdi dededen, babadan bu işi yapıyorsun, evet. Oğuz Usta'm. Kaç yılınızı verdiniz böyle ailece?
1: Ben şöyle söyleyeyim, kendi adıma 85'ten beri baba.

0: Şimdi balaban kebabı da deniyor, balaban köftesi de deniyor.
1: Evet. Balaban köfte de söylüyorlar, balaban kebap da diyoruz.
0: Yani, köfte mi kebap mı?
1: Yani her ikisi de. Şimdi evet. Köfte isteyene köfte olarak veriyoruz. Şiş köfte karışık isteyene de o şekilde veriyoruz. Bu şekilde balaban kebabını yapıp veriyoruz yani.
0: Şimdi aslında burada tek çeşit balaban köftesi ya da balaban kebabı yapılmıyor. Efendim Oğuz ustamız evet. Burada çeşit çeşit. Aslında 5 çeşit.

0: birbirine birlikte sevgisini bol bol katıyor. Kebabımıza, kebaplarımıza birazdan mükemmel bir yemek şöleni, mükemmel bir kebap şöleni sizleri bekliyor. Ben de merak ediyorum değerli izleyenler. Bakalım Eskişehir'in Balaban kebabı nasıl yapılıyor? Şimdi köftelerimiz.
1: Evet.
0: Şişlerimiz. Evet. Ocağımızda.
1: Dana bonfile şiş. Dana bonfile şiştir bunlar.
0: Köftemizde ne var? Ben ustamın ağzından Balaban köftesinin şöyle lezzet sırrını sizler için elimden geldiğince almaya çalışayım. Evet ustam.
1: Şöyle köftenin içinde bizim kullandığımız baharat çok az bir baharat var.
0: Evet.
1: Ekmek ve tuz.
0: Yumurta falan var mı?
1: Kesinlikle soğan? Yok. Soğan da yok.
0: Soğan da yok.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Yani biz bu kıymamızı, köftemizi 2 gün önceden kıydırıyoruz kasapta.
0: Evet.
1: Ekmeğini, baharatını, tuzunu atıyoruz. Soğuk hava deposunda bekletiyoruz.
0: Ha, beklemesi lazım.
1: Dinlenmesi tamam. Lazım, özleşmesi lazım. Özleşmediği zaman olmaz.
0: Evet.
1: Ondan sonra buraya geliyoruz, kesip basıp servise başlıyoruz.
0: İçerisinde soğan yok, yumurta yok, domateslerimiz, biberlerimiz
1: aynen
0: közlendi.
1: Öyle. Şimdi
0: ekmeklerimiz kızardı.
1: Pideleri doğruyorum.
0: Evet.
1: Servise başlıyorum ben.
0: Efendim aşılalım, köftelerimizi aldı tabağımıza, burada pidelerimizi doğruyor Oğuz Ustam. Hazırlayalım ustam. Kaç çeşit kebap var?
1: Şimdi 5 çeşit kebap yapacağım.
0: İsimleri nedir?
1: Balaban sorpalı karışık, tam ekli, tereyağlı yoğurdu yanında yoğurtlu ve sade olarak.
0: Tamam. Evet orada pidelerimizi doğradı ustam. Şimdi buraya alacağız tabaklarımızı. Evet. Evet, bakar mısınız, pideleri doğramak bile ustalık istiyor. Hepsi eşit büyüklükte.
1: Evet.
0: Ustamın el becerisine zaten hayran kalmamak mümkün değil.
1: Şimdi çıkarıyorum kebabı.
0: Evet Bekir, gel. Gel buraya.

0: O nedir ustam?
1: Kemik suyu. En önemlisi. Suyu. Evet.
0: Balaban kebabında kemik suyu kullanılıyor.
1: Aynen doğru.
0: Yoğurdumuz ne yoğurdu? Süzme yoğurt mu?
1: Normal şey yoğurdum. Süzme yoğurdu. Katı yoğurt yani.
0: Süzme yoğurt. Evet. Katı yoğurt. Evet. Pidemizin üstüne kemik
1: yoğurdumuzu kemik suyuyla ıslattık. Yoğurdumuzu koyduk şu an.
0: Of. Bu nedir ustam?
1: Sos.
0: Of of of. Sosumuzda ne var?
1: Sosumuzda...
0: Salça, domates,
1: salça. Salça, domates, o kadar su.
0: Ya, baharat. Nasıl?
1: Yok, hiçbir yok. Şey yok. Kesinlikle yok.
0: Evet, kemik suyumuz sağlıklı, besleyici. Eskişehir'in Balaban kebabı.
1: Aynen.
0: Hem besleyici hem lezzetli. Hem göze hem damağa hitap eden mükemmel kebaplar. Et suyumuzla pidemizi yumuşatıyoruz.
1: Evet,
0: ondan sonra yoğurdumuzu koyduk.
1: Bu
0: ilave ediyoruz.
1: Sade yoğurtlu.
0: Bakın şimdi çeşit çeşit Balaban kebapları geliyor. Evet değerli izleyenler, her kebabın yapılışı farklı. Bu tam ekle.
1: Evet.
0: Bunun üzerine yoğurt dökmedik, kenarına döktük. Bu neli ustam?
1: Tereyağlı bu.
0: Bu tereyağlı.
1: Evet.
0: Balaban kebabı Balaban. Bu.
1: Bu sorpalı, bu yoğurtlu.
0: Sorpalı. Sorpa neresinde?
1: Sosunda.
0: Sosunda.
1: Evet.
0: Kemik suyunda mı?
1: Kemik suyunda tabii.
0: Kemik suyunda sorpalı.
1: Aynen.
0: Bu neli?
1: Bu sadece ve
0: klasik.
1: Sadece standart yoğurtlumuz bu.
0: Yani klasik ilk yapılan Balaban kebabı bu mu?
1: Aslında yoğurtlu evet.
0: Aslında yoğurtlu evet.
1: Çünkü eski müşterilerimiz halen gelir sadece yedikleri yoğurtlu tereyağlıdır.
0: Balaban kebabı mı denir daha çok? Balaban köftesi mi? Çünkü Balaban kebap da
1: kebap.
0: Diyen var köfte diyen
1: Balaban
0: de var.
1: Balaban kebap.
0: Balaban kebap. Evet. Peki şimdi çok önemli bir soru geliyor. Balaban kebabının duayeni, yılların ustası Oğuz ustamız en çok hangisini sever?
1: Ben hepsini severim.
0: Bir tanesini söylem ustam.
1: Ben en çok tam ekli yerim.
0: Demek ki et seviyorsun sen.
1: Evet.
0: Daha çok ustam.
1: Evet.
0: Tam ekli. Vallahi hepsi güzel görünüyor. Daha bitmedi ama işte böyle özenle servise hazırlanıyor. Değerli izleyenler, Eskişehir'e gelirseniz Balaban kebabı yemeden gitmeyin. Çeşit çok. Seçin, beğenin, yiyin. Afiyetle. Eskişehir halkı hangisini seviyor? Dışarıdan gelenler hangisini seviyor?
1: Eskişehir'deki eskiden sürekli gelen müşterilerimiz genelde yoğurtlu yerler. Ama dışarıdan gelen misafirlerimiz yoğurtlu soslu tereyağlı yerler.
0: Hangisini yerler? Dışarıdan gelenler
1: sorpa,
0: bunu.
1: Sorpa, evet.
0: Eskişehir halkı hangisini yer?
1: Yoğurtlu
0: bunu
1: yer.
0: Bunu mu?
1: Evet, tam ekli yer.
0: Of, cos diye ses geliyor değerli izleyenler. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Biz duyuyoruz çok
1: bu
0: net bir şekilde. Cos sesleri geldi. Ustam bitti mi?
1: Bitti.
0: Ellerine, emeğine sağlık.
1: Şu efendim. Ziyafet vakti.
0: Şimdi tek tek isimlerini sayalım ve izleyenlere veda edelim ustam.
1: Tereyağlı yoğurdu yanında, tam ekli yoğurdu yanında, sorpalı, yoğurtlu, sade, Balaban karışık.
0: Efendim,
1: kebap.
0: Ustamızın ellerine sağlık, yiyenlere
1: sağ
0: afiyet olsun.
1: Sağ
0: İşte Eskişehir, işte Eskişehir'in nefis mi nefis ünlü Balaban kebap.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

Aslan, Başak ve Yay burcu aşkta mı yoksa parada mı kazanacak? Mutsuz günler geride mi kalacak? Yeni tanıdığınız kişiler size şans mı getirecek?

0: Boğa, Yengeç ve Oğlak Burcu için bu hafta sevindiren mi yoksa kafalardaki soru işaretlerini artıran haberler mi var? İş hayatında burçları neler bekliyor? Kazanan kim olacak? Koç, Akrep, Yengeç, Balık ve Terazi neden çok meraklı? Bu hafta hangi haberler onları bekliyor? Tüm burçlar için bu hafta neler var, neler yok? Astrolog Damla Ündar tüm burçları canlı yayında tek tek anlatacak. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Hayatta Her Şey Var da astroloji konuşuyoruz. Öyle önemli bir gök olayı yaşayacağız ki hatta etkilerine çoktan girdik bile. Venüs retrosu kapıda 3 Ekim'de ve bunun etkilerini burç burç bize açıklayacak. Kötülerin korkulu rüyası, iyilerin güzel kalplisi Damla Ündar bizlerle. Damlacığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk Aslı'cığım.
1: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de gayet iyiyim. Vallahi Ekim ayı gümbür gümbür geliyor diyorsun. Hatta diyorsun ki fırtına başlıyor, hazır mısınız? Evet. Bu nasıl bir fırtınalı dönem böyle?
2: Vallahi ben şey diyorum, Ekim gelme, Ekim ayı gelme. Evet, 2026'nın en sert aylarından birine bugün itibariyle girmiş bulunuyoruz. Ekim ayı sert bir ay. Fakat şunu söylemek istiyorum. Şimdi evet, Venüs retro, arkasından Venüs retroya Merkür retro eşlik edecek. Dolayısıyla ne kadar geçmiş varsa, ne kadar sır saklanan varsa hepsi ortaya dökülecek. Ama ve lakin kalbi iyi olanlar, güzel olanlar, kimseye kötülüğü dokunmamış olanlar. Bizler korkmuyoruz. Neden? Evet, bu dönemde kalbi iyi olanların da kötülerin de başına sıkıntılı durumlar gelebilir. Aksaklıklar yaşanabilir. Ama sonuca bakmamız gerekiyor. Sonuç olarak iyiler, kalbi güzel olanlar bu hayatta gerçekten yanlarında kimin durduğunu öğrenecekler.
1: Evet.
2: Hayatlarında yaşadıkları bir evliliğin, bir ilişkinin gerçekten sağlam olup olmadığını öğrenecekler. Belki dost, belki aile, hayatlarında gerçekten o sırtlarını kime dayanabileceklerini öğrenecekler. Dolayısıyla günün sonunda kalbi güzel ve iyi olanlar aslında kazanacaklar.
1: Evet, bazen acıtabilir bu, belki bu gerçekler,
2: evet,
1: değil mi?
2: Ya da belki şüpheleri vardı, bazı arkadaşı, ailesi, eşi, sevgilisiyle ilgili şüphesi vardı. Onun doğru olup olmadığını görecek. Burada yaşanabilecek bir ayrılık, hayatından uzaklaştıracağı bir insan onun için kayıp olmayacak ki. Zaten geleceğe birlikte yürüyemeyecekti. Zaten ilk boşlukta onu sırtından vuracaktı. Dolayısıyla bazen kayıplar, kayıp sözcüğü böyle kötü bir şey anımsatıyor insana. Ama temizlik iyidir. Dolayısıyla kalbi güzel, iyi olanlar korkmayın. Sorun yaşıyor bile olsak bu sorunun karşılığında alacağımız ödül hayatımızda müthiş bir temizlenme olacak.
1: Hadi inşallah hayırlısıyla gelsin.
2: Kötüler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü çok ciddi bir karmik döngüden bahsediyorum. Yani alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bu döngüde o ahın çıkacağı aheste süreç var ya, 2027 Nisan sonuna kadar devam edecek. Dolayısıyla her zaman dediğim gibi umarım o bile isteye kötülük yapanlardan değilsinizdir. Yine bununla birlikte gizemler, sırlar, saklanmışlar hepsi ortaya çıkacak. Damla, biz buna benzer bir dönem yaşadık mı daha önce? En yakın döneme gidiyorum. Evet. Hemen 2018 yılına bir dönün.
1: Bu yakın
2: 2018
1: mı?
2: Yılının Ekim ayına ama. 2018'in bütününe değil. Sadece 2018 Ekim'ine dönün. 2018 Ekim ayında yaşadıklarınızı bir hatırlayın. Neler ortaya çıkmıştı? Hayatınızda neler olmuştu? Şimdi mesela diyor ki takipçilerim, Damla Hanım ben o tarihte boşanmıştım. Hayatın temizlenmiş. Ne kadar güzel. Tekrar evliysen bu senin boşanacağın anlamına gelmez.
1: Onu soracaktım. Hayır. Bir de mi temizlemiyor?
2: Tekrar evliysen bu senin boşanacağın anlamına gelmez. Belki de bu defa hayatındaki adamın ya da kadının ne kadar doğru biri olduğunu göreceksin.
1: Tekrar evlenebilir mi mesela?
2: Retroda evlenmeyin.
1: Ha, retroda.
2: Yani Venüs retroda özellikle. Merkür retro için çok bunu söylemem ama evet. geçen değil, ondan önceki hafta da söylemiştik. 3 Ekim ile 15 Kasım arası erteleyebiliyorsanız nişan, söz, düğün, evlilik, yeni başlangıçlar, yeni güzellik operasyonları, bunlar yok. Yeni yok. Mesela sen çok uzun zamandır botoks yaptırıyorsun, aynı doktora yaptırıyorsun. Onu yaptır.
1: Evet.
2: Sen saçını hep kestirdiğin kuaföre gidip kestir. Sürekli yaptırdığın, aynı yere yaptırdığın işlemlerde hiçbir problem yok.
1: Sıfırdan
2: mesela,
1: bir şeye başlamak.
2: Mesela hiç bugüne kadar hayatında röfle yaptırıp sarışın olmamışsın. Yaptırma. Ama hep söylüyorum, bir sağlık sorununuz varsa sağlık sorunu retro metro dinlemez. O kısımları hemen kenara koyuyoruz. Bir sağlık problemimiz varsa tabii ki hemen müdahale edilmesi gerekiyorsa, bu zaten tartışmaya çok kapalı.

0: bir konu. Ama keyfi yaptığımız şeyler. Mesela ben hayatımda ilk defa gideceğim, saçlarımı kısa kestireceğim diyelim.
1: Hı hı.
0: Yapmayın.
1: Bu arada sen biraz daha kestirmişsin, çok yakışmış.
0: Çok teşekkür. Benim ya uzun ya kısa. Ara boylar sevmiyorum, komple kısalttım.
1: Allah harika, çok da rahat diyeceksin
0: evet,
1: bundan
0: çok
1: sonra.
0: Rahat. Yıkaması. Gerçekten yıkaçık modunda.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim. O yüzden mesela bana dediler ki Damla Hanım saçınızı kestirdiniz. Ben hayatımda ilk defa kısa saçlı olmadım.
1: He.
0: Daha önce defalarca saçım bu boydaydı. Yani daha önce yaptırdığınız ne işlem varsa yaptırabilirsiniz. Yeni şeyler
1: denemeyelim. Bir de imza atmayacağız değil mi? Önemli
0: imza
1: imzalar.
0: Atmayacağız. Yeni bir ilişkiye başladık diyelim, tanıştık. Hemen karar vermeyin. Bu benim hayatımın aşkı demeyin. Bu Venüs Retro yeni başlangıçlar açısından ve Merkür Retro'da eşlik edecek. Biz yarım kalanları temizleyeceğiz. Yarım kalan hesapları kapatacağız. Tertemiz devam edeceğiz. Şimdi önümüzdeki süreçte dikkat etmemiz gereken 3 gün var. 2, 3, 4 Ekim önümüzdeki sürecin en zorlu, enerjinin en sert olduğu döngüler.
1: Neler yaşayabiliriz?
0: Çünkü Mars Aslan Burcu'nda, Aslan'a geçti, Plüto Kova'da ve birbirlerine karşıt gelecekler. Öncelikle Mars eylemlerimiz, Aslan kalbimiz, hemen karşıda Kova, damar sistemimiz, sinir sistemimiz. Dolayısıyla kalp damar sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Bir sıkıntı varsa hemen doktora gitmeliyiz. Ani sinir öfke patlamalarına dikkat etmeliyiz. Özellikle bir yerde sözünün dinlenmesini istemek, lider olmayı istemek. Şimdi sen bunu istediğinde bir de üstüne bir yük alacaksın. Sonra o yük ağır gelir. 2, 3, 4 Ekim'de buna dikkat edin. Otorite figürleriyle, güçlü figürlerle, hayatınızda böyle daha sözü geçen figürlerle, patronunuz, babanız, dedeniz, anneniz, artık bu kimse, sorunlar yaşayabilirsiniz. Tam bir otorite figürüyle çatışma döngüsü. Yine bu süreçte maalesef dünya genelinde de sıkıntılı süreçler yaşayabiliyoruz. Yeraltı hareketlilikleri, madenlerle ilgili sıkıntılar, yine belli başlı ifşa döngüleri ortaya çıkabilir. Kirli sırlar, karanlık, böyle gündem iyice bir karışabilir. Ama biz eylemlerimize, hareketlerimize çok dikkat edeceğiz. Trafikte kavga etmek, arabadan inmek, biriyle sözlü dalaşa girmek yok.
1: Aman aman.
0: Çünkü Merkür gezegeni de bu açının aslında apex dediğimiz yerinde. Merkür de işin içinde. Hem Merkür hem Mars. Dolayısıyla çocuklarımıza dikkat edelim. Yine çocuklar, okulla ilgili mevzular belki gündem olabilir. Bunlara biraz dikkat ediyoruz. Mars, Plüto karşıtlığı sıkıntılıdır.
1: 2, 3, 4 Ekim'de.
0: 2, 3, 4 Ekim.
1: Genel olarak da bunu biraz dikkatli olalım.
0: Evet,
1: genel Ekim'de.
0: Genel olarak. Yok. 2, 3, 4 Ekim kadar sert değil. 2, 3, 4 Ekim işin içinde Plüto var. Plüto serttir. Fişe taktığınız bir şeye dikkat edin. Elektrikle uğraşır. Kova aynı zamanda elektrik de demek. Öyle bilmeden bir elektrikle uğraşmayın. İşi lütfen bilir kişiye. Zaten hep böyle yapalım ama 2, 3, 4 Ekim özellikle dikkat, dikkat, böyle alarm, aman dikkat,
1: evet,
0: diyoruz. 2, 3, 4 Ekim birazcık sıkıntılı bir süreç olabilir.
1: Hı hı.
0: İlk, hani ben bundan önceki haftalarda diyordum ya, ufak ufak sinyaller verecekler. Sizden bir şeyler gizleyenler, sinsiler, arkanızdan iş çevirenler. Bundan önce küçük küçük sinyaller verecekler ama büyük yakalanmalar Ekim, Kasım'a diyordum ya.
1: Evet.
0: İlk büyük ifşa ve yakalanma tarihi geldi.
1: Hadi bakalım.
0: 6-7
1: Ekim.
0: 6-7 Ekim. 15 Kasım'a kadar bu süreç aralıklarla devam edecek. 6-7 Ekim'de Merkür ve Venüs'ün bir araya gelişini görüyoruz. Dolayısıyla ilk büyük yakalanma, ifşa olma tarihi 6-7 Ekim.
1: Bu kötü niyetliler için mi?
0: Tabii tabii. Değil kötü mi? Niyetliler için.
1: Evet, iyiler
0: kötüler
1: için sıkıntı yok.
0: İyiler otursun, çekirdeklerini,
1: evet,
0: alsın. Bir bakalım kimin niyeti neymiş? Kim kimin arkasından ne dolap döndürüyormuş?
1: Bak.
0: Kim kimin arkasından ne konuşuyormuş? Öyle yerlerde, öyle şeylere şahit olabilirsiniz ki. Sen alelade bir arkadaşına gitmişsin de. Apartmanın kapısında birini görürsün, şok.
1: Ya.
0: Evet, yani bir mesaj ya da böyle bir koridordan geçiyorsundur. Senin hakkında konuşulan bir şeyi çat diye duyarsın.
1: Aa.
0: İlk ifşa, ilk böyle büyük yakalanmaların, arkadan dönen dolaplar, aldatmalar, dolandırıcılıklar, dedikodular.
1: Oo.
0: İlk büyük yakalanma günleri 6-7 Ekim. Dolayısıyla şüphelendiğiniz birileri varsa 6-7 Ekim'de şöyle bir dönün etrafında.
1: Bakalım.
0: Bir onunla ilgili şöyle bir ufak tefek, aa o ne yapıyor falan diye sorun. Belki de aradığınız, beklediğiniz, uzun zamandır şüphelendiğiniz. Bu retro en çok ne yapacak biliyor musun Aslı? Çok uzun zaman şey lafı vardır ya. Yemin edebilirim ama ispatlayamam.
1: Evet.
0: Hani böyle olduğuna yemin edebilirim ama
1: ispatlayamam.
0: O ispat
1: önüne
0: ayağınıza geliyor. Evet.
1: Ay inşallah.
0: Bu süreç başladı bu arada. Şimdi biz Venüs retro pozisyonunu 3 Ekim'de geçecek ama Venüs akrebe geçtiği günden beri gölgeli.
1: İki haftadır mı yani?
0: İki haftadır biz

0: Venüs'ün o retro etkisini yaşıyoruz. Dolayısıyla zaten o küçük yakalanmalar, şüpheler başlamıştı. Yemin edebilirim ama ispat edemem diyeceğiniz şeylerin ispatları
1: geliyor.
0: Gümbür gümbür geliyor. Gerçekten kalbi kötüler için dedikodu yapanlar, kıskançlar, manipülatörler, aldatanlar, kandıranlar için kabus bir döngü başladı.
1: Herkes kalbinin ekmeğini yiyecek diyebiliriz.
0: Çatır çatır.
1: Hadi bakalım.
0: Hiç.
1: İyiler yani, sevinsin.
0: Aynen. Herkes yiyecek o kalbinin ekmeğini. Önümüzdeki 1,5 ay boyunca o yalanlar ortaya çıkacak. Ben dedim ya 2018 diye. 2018 Ekim. Bir tarih daha var.
1: Evet.
0: 2010 Ekim ve Kasım'ın 5'i.
1: 2010.
0: Tabii. Venüs aynı burçta retroyu ortalama 8 yılda bir yapar. Bu da demek oluyor ki bir de 2002. Şöyle bir geçmişi 2018'i telefonlardan kolay buluyoruz.
1: 2010 biraz çok zor. Daha dün ne yediğimizi hatırlamıyoruz
0: i̇şte
1: bazen.
0: İşte akıllı telefonlar da yoktu o zaman, haklısın evet. Hani fotoğraflardan.
1: Ama belki büyük bir olay
0: çok
1: yaşayan için
0: çok spesifik şeyler
1: unutmaz.
0: Çok evet. Spesifik ve önemli olaylar evet. Unutulmuyor. Dürüst olanlar korkmasın. Dürüst olanlara olacak bir şey yok. Ha, sizden saklananları öğreneceksiniz. Bu da hayrınıza ve faydanıza olacak. İlk öğrendiğinizde bu sizi belki biraz üzebilir. Ama şunu unutmayın. Büyük bir temizlik döngüsündeyiz.
1: Yani hep illa üzecek mi? Böyle mutlu bir haber alamaz mıyız? Aa, böyle miymiş diye mutlu olamaz mıyız?
0: Bir olayın gerçek yüzünü öğreneceksin ya. Ha. Belki de o olayda seni suçlu bildiğin kişi suçlu değildi. Bunu öğrendiğinde sevinebilirsin. Mesela bir dostunla küstün.
1: Evet.
0: Başka biri yüzünden küsmüşsün. Gerçeği öğrendiğin an ya o bana aslında bunu yapmamış deyip mutlu olabilirsin. Aa tabii. O dostun seni o konuda affeder mi? Orası birazcık şüpheli. Çünkü şu var. Nasıl bekledin benden bunu?
1: Evet.
0: Yani bana bunu
1: nasıl kondurdun
0: evet,
1: yani?
0: Bana bunu nasıl kondurdun diyebilir. Yeni başlangıçlar değil konumuz. Yarım kalmış işleri, hesap kitap ne varsa kapatalım. 2026 bitmeden şu hesabı kitabı bir kapatalım.
1: Çünkü hangi kitaplar bunlar? Hangi hesaplar?
0: Vallahi ne, bak aşk olabilir, maddiyat olabilir. Değer değersizlik ilişkisi olabilir. Yani ya ben sana bu kadar değer veriyorum ama bunun karşılığını hiç görmüyorum. Herkes çok ciddi bir sorguya girecek. Hani böyle çok yıllardır karşılıksız emek veren, sevgisini veren insanlar bile bir kere durup diyecekler ki ben ne yapıyorum ya? Ben kendime ne yapıyorum? Bu kadar emek, bu kadar çaba, karşılığında aldığım hiçbir şey yok. Kıymetim bilinmiyor diye ciddi bir sorguya da girebilirler. Şimdi 2018'deydi ya, 2018'den bu yana belki 8 yıldır bir ilişkiye, bir aileye, bir işe limitsiz bir emek veriyor. Maddi olarak belki karşılığını alamıyor, hak ettiği maaşı alamıyor ya da manevi olarak karşılığını alamıyor, hak ettiği değeri görmüyor. Oturup diyecek ki bir dakika ya ne oluyor? Yani nedir bu? Ben kendime bunu niye yapıyorum? Kıymetimi bilmeyen, bana hak ettiğim değeri vermeyen insanlara niye bu kadar fedakarlık yapıyorum?
1: Doğru yerde
0: yapıyorum?
1: Miyim değil miyim? Aslında evet. Kendinle de bir hesaplaşma
0: kesinlikle
1: bu.
0: Kesinlikle. Ya zaten bu tip döngüler önce bizi kendimizle yüzleştirir. Mesela bazı şeylerden korktuğun için yeni adımlar atmamışsın.
1: Evet.
0: Onlarla yüzleşeceksin. O yüzden geçmişi şöyle bir kenara bırakmanın tam zamanı.
1: Hadi bakalım inşallah güzelliklerle gelsin.
0: İnşallah.
1: Bu 3 Ekim Venüs retrosu ardından Merkür retrosu takip edecek sevgili seyirciler. Sürprizlerle dolu bir ay, fırtınaların kopacağı bir ay diyor Damla evet. Ündal. İnşallah en hayırlısı, en güzel yerden sizi bulsun. Onu ümit ediyorum canı gönülden. Şimdi başlıyoruz. Sevgili Koç ve yükselen koçlarla tüm 12 burcu konuşacağız. Uzun uzun anlatacak. Bakalım bu hafta Ekim ayının, bugün 1 Ekim, İlk haftasında koçları neler bekliyor? İnşallah güzelliklerle bu haftayı geçirsin koçlar diyorum. Ne diyorsun? Hangi alanları tetikliyor koçlarda?
0: Şimdi öncelikle koçlar, sevgili yükselen koçlar, koçlar ve ay koçlar, ay burcu da koç olanlar. Önümüzdeki 1,5 ay boyunca sizi krize çekmeye çalışacaklar. Gaz verecekler. Şimdi koç bir anda kalkar ayağa ve aklına ilk geleni yapar. Sizi krizli ortamlara çekmeye çalışacaklar. Bunlar tuzak. Sizi bir krizin içine çekmeye çalışan varsa bilin ki o sizin dostunuz değil. Sizin dostunuz, sizi seven insanlar, eşiniz, dostunuz, ailenizden bu her kimse. Bu önümüzdeki 1,5 aylık süreçte sizi krize, kaosa çekmek yerine daha böyle korumaya çalışacak. Buradan bir ayırt edebilirsiniz bir kere. Yine koçlar, mesela yükselen koç ve koçlarla ilgili ve ay koçlarla ilgili ve merkür koçlarla ilgili. Şöyle güzel bir tarih var. 3 Ekim tarihinde lütfen para biriktirmeye başlayın.
1: Öyle mi?
0: Şimdi diyeceksiniz ki evet ekonomik zorluklar yaşıyor olabiliriz. Bu 100 lira da olabilir,
1: evet.
0: 1000 lira da olabilir.
1: Aybaşı ya daha kolay biriktirmek, biraz kenara koyabilir.
0: Fakat
1: belki.
0: Burada tek önemli nokta var. Kenara koyduğunuz parayı kimseye söylemeyin.
1: Ya.
0: kimsenin haberi olmayan bir para biriktirmeye başlayın.
1: Saklayacağız yani.
0: Sadece sizin bildiğiniz bir para biriktirmeye başlayın. Önümüzdeki 1,5 ay boyunca da hiçbir mal varlığınızı, miras meselenizi, eşinizin maaşını hiç kimseyle konuşmayın.
1: Neye varacak bu?
0: Soracaklar. Ha, sizinki ne kadar maaş alıyor? Sizin ne oldu o tarla, ne oldu ev? Hmm. Kibarca konuyu kapatın. Bu anlamda birazcık nazara açık bir alandasınız. Enerjiniz maddi konularla alakalı çok paylaşırız. Koç da dürüsttür, çat diye söyler.
1: Söyler valla.
0: Ne yapıyoruz? 1,5 ay şu çehre aklınıza gelsin.
1: Evet.
0: 1,5 ay boyunca yettiği kadar kazanıyor. Çok şükür. Hamdolsun. Böyle hani yuvarlarız ya lafı. Hani şunu söyleyin ya da ben çok parayı konuşmaktan keyif almam, bereket kaçıyor. Benim annem bana bunu çok güzel öğretti.
1: Değil mi?
0: Sana biri paranı maaşını sorarsa bereketi kaçıyor söyleyemem dedi.
1: Bir de ayıp aslında sormak
0: ayıp
1: ya.
0: Ayıp ama insanlar çok sorar. Anneciğim teşekkür ederim, bak ne güzel bir öğreti.
1: Evet.
0: O bunu yapın, bereketi kaçar konuşmuyorum deyin. Malınız, mülkünüz, miras meselesi bir sıkıntı var. Gidip kimseyle paylaşmayın. Önümüzdeki 1,5 ay bırakın o içinizde kalsın. Yine bir miras meselesi oldu. Güvenmediğiniz, dolap çevirdiğini düşündüğünüz birileri varsa önümüzdeki 1,5 ay boyunca o insanlara göz açtırmayın.
1: Oo.
0: Evet.
1: Fırsat mı kolluyorlar?
0: Fırsat kolluyorlar. Bir payı belki o paydan senin hakkını azaltmaya çalışıyor. Belki araya birilerini sokmaya çalışıyor. Hı-hı. Vardır miras meselelerinde çok kaotik süreçler yaşanabiliyor. Aman diyeyim, dikkat edin. Hı-hı. Eğer eşiniz kötü tarafa geçtiyse, sevgili yükselen koçlar, eşiniz sizden bir şey saklıyorsa, özellikle maddiyatla ilgili ya da belki de aldatmayla ilgili, bu önümüzdeki 1,5 ay sürecinde bu ortaya çıkabilir.
1: Hmm.
0: Ama en çok şu olabilir: sizden bir para saklıyorsa, sizden gizli birilerine para veriyorsa, işte yani sizden gizli veriyor o parayı, ya da sana diyor ki ben bunu 5 liraya aldım ama aslında 50 liraya almış.
1: Ay, en sevmediğim şeyler.
0: Evet. Maddi konularla alakalı sizden gizlenen bir durum varsa bu ortaya çıkacak. Ya da sana sürekli diyordur ki idare et, yok ama kendi dışarıda bambaşka bir hayat yaşıyordur.
1: Bak sen.
0: Bundan zaten şüpheleniyorlardı belki. Bunu bu süreçte de biraz görecek gibi duruyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Hmm. Yine bu süreçte ani harcama, özellikle bu önümüzdeki günlerde ani para harcama, borç alma, borç verme, kredi çekme gibi konulara çok girmemeye çalışın. Hı hı. Özellikle 2-3-4 Ekim'de gideyim borcu borçla kapatayım diye bir kredi çekmek ya da olmadık bir yerden borç almak çok da böyle hayatınızda sonrasında kolaylaştırmayacak bu süreç. O yüzden parayla ilgili konulara 2-3-4 Ekim tarihinde ayrıca bir ekstradan dikkat etmenizi rica ediyorum.
1: Peki.
0: Ha, bu arada sizden borç istenirse onu da vermeyin.
1: Vermeyin, peki.
0: Evet.
1: Hep maddiyat konuştuk.
0: Evet.
1: Para
0: çünkü
1: gündem.
0: Para biraz daha gündemde, değer ilişkileri, öz değer ilişkileri birazcık daha gündemde.
1: Hı hı.
0: Bu hafta yükselen koç ve koçlar için ve ay koçlar için. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Az önce söyledim aslında. Maddi ya da manevi olarak kimden ne sakladıysanız, parayla ilgili olabilir, bir aldatma olabilir, belki de bunu yıllar önce yaptın, bir anlık bir şeydi dedin kendine. Buyurun. Perde açılıyor. Önümüzdeki 1,5 ay boyunca sobe. Sonra vay ben niye yalnız kaldım? Vay benim yanımda niye kimse yok? Vay benim ilişkim niye düzgün gitmiyor?
1: Demeyin. Etmeyin.
0: Umarım iyilerdensinizdir. Gerçekten süreç çok zor.
1: Vallahi süreç çok zor diyor. Biz de Evet. Valla ne diyelim? Sen ne diyorsan gökyüzünün rehberi sensin. Demek ki kötüler için çok zor bir dönem başlıyor. İyiler için de biraz böyle maddiyat anlamında dikkat edecek sevgili koçlar. Bereketiyle, mutluluğuyla gelsin inşallah. Gönlünüzün ne muradı varsa yaradan onu size versin. Koçlarımıza yalan da söyleyemez ya, çok seviyorum onların dürüstlüklerini.
0: Pat çat diye.
1: Pat, ne varsa içinde söylüyor yani. Onu çok seviyorum. Şimdi geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Sevgili boğalar, sizdeyiz. Bakalım bu Venüs retrosu başlangıcı ve Ekim ayının başlangıcı sizi hangi alandan etkileyecek? Sanki ilişkilerde bir sınav dönemi mi?
0: Evet.
1: Direkt.
0: En direkt alandan sevgili yükselen boğalar, Venüs boğalar, ay boğalar, ilişkinizde çok ciddi bir sınav dönemi.
1: Hmm.
0: Şunu daha önce de söyledim. Bu retroyu atlattıktan sonra ya ben doğru bir adamla birlikteyim, ben doğru bir kadınla birlikteyim, benim doğru bir iş ortağım var diyorsanız bilin ki o ilişkinin ayakları yere sağlam basıyordur.
1: Hmm.
0: Şimdi ilişkisi iyi olanlar, güzel olanlar, uzun süreli ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar için, bunların hepsi için söylüyorum. İlişki

0: İkiniz iyi ve güzel gidiyorsa siz bu Venüs retrodan korkmayın bu arada.
1: Çok şükür.
0: Herhangi şüpheniz yoksa. Ha ne olur hayatınızda bazı sorunlar yaşarsınız bu Venüs retroda. Belki manen, belki madden. Yanınızdaki adam ya da kadın ya da ortağınız öyle dağ gibi durur ki arkanızda.
1: Allah Allah.
0: Dersin ki iyi ki be. İnşallah. İyi ki sen.
1: İnşallah onu dersiniz.
0: Şimdi,
1: vallahi.
0: Başka bir taraftan böyle bir göstergesi de var. Ay yok. Seni aldatıyorsa, kandırıyorsa, nefsine yenik düştüyse.

0: senden bir para çalıyorsa, bir para kaçırıyorsa bu Venüs retroda önüne dökülür. Dökülsün. Bir yalanla bir hayat yürümez.
1: Evet.
0: O yalanı hayatımızdan çıkarmadan dürüstü güzeli hayatımıza alamayız.
1: Temizlik dönemi.
0: Temizlik, yani tam bir temizlik dönemi. Bütün o belgesiyle çıkar bir de elinize. Yani bir boğanın da öfkesinin tam patlayacağı yerdeyiz. Eğer damarına basılırsa. Ama senin güzel bir ilişkin var. Senin güzel bir ortaklığın var. Korkma, bu süreçte maddi ya da manevi belki bir zorluk yaşarsın. Belki ailevi, belki arkadaşlarınla ilgili. Arkanda dağ gibi durur, dersin ki iyi ki sen be.
1: Daha da güçlenerek çıkacak
0: tabii,
1: yani
0: tabii,
1: ilişkisinde.
0: Tabii yani düzgün ilişkiler, sağlam ve oturaklı ilişkilerde bu süreç şu. İyi ki sen ya.
1: Ne güzel ya.
0: İyi ki. Ya da ortaklıklarda. Evet. Ortaklıklar içinde bu geçerli. Ha tabii bu süreçte özellikle eski uzun süreli ilişkin. Bak flörtün değil. Yani bir senenin üstündeki ilişkin. Nişandan döndüğün. Ya da eski eşin arayabilir. Geri dönebilir. Eski ortağın tekrardan karşına çıkabilir. Venüs'ün akrepte retro olduğu bir yerde eskiden hiçbir hayır gelmez.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Yani bu dönemde evet. 15 Kasım'a kadar geri evet. dönerse yok, kabul
0: yok,
1: etmesin.
0: Yok, açmayın telefonu. Açma, açma, bakma, kafanı çevir. Hangisi döner diye düşün. Bu arada kişisel haritalarınıza göre herkesin eksi geri dönmeyecek. Evet. Öyle bir durum yok. En manipülatör olanı geri döner. En manipülatör, en böyle seni manipüle eden, kendini kötü hissettiren, hayatını çaktırmadan kısıtlayan. Yani en sorunlusu.
1: Abo.
0: Evet.
1: Amanın.
0: Evet, o zaten o en sorunluyu siz de biliyorsunuz. Aman gelmesin.
1: Evet.
0: Ya da sen geçmişteki o ilişkinle ilgili çok uzun zamandır kafana takılan bir soru vardı. Ya diyordu mesela 5 sene önce bitmiş. Ama şu kalır. Ya bana onu yapmış mıydı acaba diye bir sorgum var. Öğrenirsin bu retroda.
1: O kadar.
0: Özellikle bu 8 senelik süreçte yaşandıysa geçtiğimiz 8. Öğrenirsin bu retroda. Biliyordum zaten ama bir yıkılma yok, bir üzülme yok. Biliyordum zaten. Bir de evli olanlar, sevgilisi olanlar hiç fark etmez. Şöyle de bir döngü var. Bu retroda yapmamanız gereken diğer şey. Ailelerinizi ilişkinize karıştırmayın. Bu döngüyü kurmanız çok önemli. Aileniz evliliğinizle, ilişkinizle ilgili bir şey söylediğinde lütfen o ayrımı yapın. Kimse ailesini, kendi ailelerini evinin içine karıştırmasın.
1: Sıkıntı büyür.
0: Evet, bu dönemde biraz aileler müdahale edebilir. Senin annem, benim annem bu konularla bir yere gelemeyiz. Müdahale etmesine izin vermeyin. Karşılıklı olarak izin vermezseniz sorun ortadan kalkacaktır. Şimdi aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Direkt konu bu. Şimdi boğanın karşısında akrep. Boğa akrep karşılıklı burçlar. Evet. Tam karşınızda oluyor. Sizi kim aldattıysa, kim kandırdıysa, kim madden ya da manen dolandırdıysa ortaya çıkıyordu. Ya işte kötülerin aldatanları, dolandıranları, kırk ayakları hepsi ifşa.
1: Amanın.
0: Artık sizi yakaladıktan sonra bırakırlar mı, rezil mi ederler onu ben bilemem. Umarım iyilerdensinizdir.
1: Umarız. Yani boğanın iyisi iyi şeyler yaşayacak, kötüsü de kötü şeyler yaşayacakmış. Yapacak bir şey yok. Venüs retrosu. Çetrefilli,
0: evet.
1: Arkadan dönen dolaplar, hepsi ifşalanacak. Her şey gün yüzüne çıkacak, apaydınlık olacak. İnşallah sevgili boğaların en yüksek hayrına olur. Mutluluğunuz daim olur. O böyle arkanızı yasladığınız, dimdik duran eşinizle, partnerinizle ömürlük bir yol yürürsünüz inşallah. Şimdi geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizlerin hayatında bu Venüs retrosu neler getirecek? Hangi alanlardan kriz yaşayacaksınız? Hangi alanlardan belki daha bir kolaylık olacak? Sözler krizi büyütebilir diyorsun.
0: Evet, özellikle 2-3-4 Ekim tarihinde gündelik hayatınızda ya da iş yerinizde ağzınızdan çıkacak sözlere dikkat edin. Etrafınızda size gelip sürekli birileri dedikodu anlatacak. Ama böyle şey yani ifşa şey olacaksın falan olacağın şeyler gündelik hayatında olabilir, iş yerinde olabilir. Ne olur ortamı terk edin.
1: Ya.
0: Niye biliyor musunuz? İkizler konuşmayı çok sever. İkizler konuşmayı sever, bilgi paylaşmayı sever. Suç sizin üstünüze kalabilir. Sanki o dedikoduyu siz yapmışsınız gibi size kalabilir. O laf sizin ağzınızdan çıkmış gibi olabilir. 2-3-4 Ekim'de ortamda dedikodu varsa, bilgi paylaşımı var ise...
1: Kaçınız.
0: Hemen işim var, gücüm var, ben almayayım deyip hemen ortamı terk edin. Çünkü gerçekten böyle özellikle sinsi, manipülatif tipler...

0: böyle sizi zora sokmak için gelip bir şeyler anlatacak. Sonra dönüp arkasını diyecek ki, aa, bunu o söyledi.
1: Ağzından lafı aldı.
0: Tabii.
1: Kerpetenli o. Tabii. Hadi bakalım.
0: Ya da iş yerinde mesela senin üstünle, patronunla ilgili seni gelecek gazlayacak. Aslında kendi düşünceleri, sonra patrona gelip diyecek ki bu senin hakkında böyle düşünüyormuş. Ay. Ya da iş arkadaşlarına bunu yapacak. O yüzden 2-3-4 Ekim tarihi biraz daha böyle o manipülatif, arkadan iş çeviren insanların etrafınızda biraz fazlalaşabileceği bir dönem. Dedikoduları ne yapmıyoruz, dinlemiyoruz. Kim ne anlatıyorsa bana anlatmayın, gidin başkasına anlatın deyip işin içinden çıkmakta fayda var. Şimdi bir söz, bir mesaj, yakın çevrenizden gelecek bir hareket. Bu kardeşiniz de olabilir, komşunuz da olabilir. Çok uzun zamandır sustuğunuz, yuttuğunuz, idare ettiğiniz bir konuyla ilgili sizde bir anda bir patlama yaratabilir. Sustun. Aman dedin, aman boş ver, ağzımızın tadı kaçmasın, eğlenelim, gülelim, boş ver dedin. Ama bu hafta ikizlerin o neşeli hali gidiyor. Küçücük bir laf, küçücük bir tavır, küçücük bir sözle birazcık gemiyi değil limanı yakma durumuna başka bir taraftan gelebiliyorlar. Eski işinizde olmuş eski meseleler, eski sorunlar ya da çalışma, günlük şu anki çalışma arkadaşlarınız olabilir, eski çalışma arkadaşlarınız olabilir. Şöyle bir bakacaksınız bu Venüs Retro'da. Ya ben bu iş yerinde bu kadar emek sarf ediyorum. Emeğimin karşılığını alıyor muyum? Yükselen ikizler ve ikizlerin tam olarak gireceği ay ikizlerin bu Venüs Retro'da girecekleri böyle bir döngü var. Ben bu iş yerinde çalışıyorum, çabalıyorum, çok emek sarf ediyorum. Herkese de yardım etmeye çalışıyorum. Ama ben hak ettiğim yerde miyim? Şunu sorgulayacağız. Ben hak ettiğim yerde miyim? Ben gerçekten istediğim işi mi yapıyorum?
1: Değilse o kararı şimdi alsın mı
0: mesela? Almaz.
1: Bu önemli.
0: Çünkü zaten Venüs Retrolar genelde bize karar aldırmaktan ziyade sorgu, sorgulama. Kendimizi sorgularız, neden yaptın deriz. Kendimize böyle birazcık kendimizi köşeye sıkıştırırız. Sonrasında adım atmaya karar veririz. Ama zaten çok fazla ikizler, yükselen ikizler ve ay ikizler bir süredir çok da kendilerini gündelik hayatlarında ya da işlerinde mutlu ve huzurlu hissetmiyorlar. Bir tadım yok sanki diyorlar. Hayatlarında bir değişime onların da çok ihtiyaçları var. Bu Venüs Retro'da aslında neyi değiştireceklerini keşfedecekler. Ve nasıl değiştireceklerini. Ama iş yeri arkadaşlarınıza dikkat edin. Patronlar ya da ev, işte yanınızda çalışanlarla da ilgili yeni çalışan almamaya çalışın mesela.
1: Öyle mi?
0: Birazcık bu konuya dikkat etmekte fayda var.
1: Peki.
0: Boşaltım sistemi ve hormonlarla ilgili rahatsızlıklara da bu hafta biraz dikkat edelim. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Ha, demin anlattım ya hani böyle gelecek, manipüle edecek, birinin lafını birine taşıyacak, kendini ön plana çıkartmak için başkalarını harcayanlar. Kendini ön plana çıkartmak için, yıldızını parlatmak için başkalarını harcadın mı? Olmayan laflar üstünden dedikodular yaptın mı? Ortalığı birbirine kattın mı? Yalan söyledin mi? Ve çaldın mı? Daha kötü artık iyice. Çok ciddi sağlık sorunları.
1: Sağlığa mı vuracak
0: evet,
1: bu?
0: Evet.
1: Aa,
0: yani hayatım ya. Alt üst oldu gibi bir enerji. Evet.
1: Amanın.
0: Umarım Allah ilerdensiniz.
1: Uzak Allah uzak tutsun kötülerden. Ya Rabbim bizi iyi insanlarla karşılaştırsın.
0: Amin.
1: İyi ikizlere, gönlü güzel ikizlere bol şans, mutluluk, bereket, her şeyin en güzelini diliyorum inşallah. Dedikoduculardan uzak duruyorsunuz. Onlara prim vermeyin. Dedikodu. Dedikodu yaptırma kafamın tasını.
0: Öyle bir şey var.
1: Öyle bir şarkı vardı. Geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Bakalım yengeçlerin hayatında bu hafta Venüs Retrosu başlangıcında neler olup neler bitecek? Hangi alanlardan sınav görecek yengeç? Çünkü hepimiz bir sınav göreceğimizi anladık. Kaçış yok.
0: Aslında bir sorgulama dönemi ya. Sınavdan ziyade bir sorgulama dönemi.
1: Sorgulama.
0: Fesata, yalancıya, kötüye sınav. Onu o bizim konumuz değil. Yani. Onu da onlar düşünsün.
1: Yani.
0: Ama daha böyle kalbi güzel olanlar için bir sorgu dönemi. Buna da ihtiyacımız vardı zaten. En büyük sorunumuz genel olarak biz kendi değerimizi bilmiyoruz. Çünkü hep şöyle büyütüldük. Yani ataerkil ve Anadolu kökeniyle büyütüldüğümüz için annelerimiz bizi aşırı feda ile büyüttü. Kendinden bizde de o var. Feda. Tabii ki evlat için, aile için. Ama bunu kendini unutmadan yapmak gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Bunu birazcık bu döngüyü kırmakta fayda var. İşte fedakar deyince, anaç deyince aklımıza ilk gelen burç sevgili yengeçler. Ya. Yengeçler ve yükselen yengeçler. Bir kere önden şunu söylemek istiyorum. Yükselen yengeç için bak

0: Özellikle yükselen yengeç için. Tam bir en ruh hastası eksim geri döndü mevsimi başladı. Ama hep
1: en
0: söylüyorum.
1: En ruh hastası eksim.
0: En ruh hastası olan hani en çok.
1: Hepsi en, ruh hastasıydı da en fazlası.
0: En fazlası. Şöyle o. Çok tutkuluydu. Seni kendine çok çekiyordu. Bırakmakta çok zorlandın. Toksik ilişki dediğimiz bir ilişki modeli yaşadınız. Hala aklına geldiğinde böyle bir oluyorsun. En delisi de oydu. İşte o arayabilir, karşına çıkabilir, önüne bir yerde düşebilir. Yani
1: ay delilerle mi uğraşacağız?
0: Yapmayın.
1: Kabul etmesinler çok, değil mi?
0: En çok çekim yaşadığı kişi oydu ama. Plütonikti çünkü.
1: Baksana.
0: O yüzden aman diyeyim, aman diyeyim, aman onları. Lütfen onlar böyle arkada kalsınlar. Hiç hoş bir döngü değil. Geldikleri döngü çünkü. Yine evliliklerde, aile ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde birazcık böyle parayla alakalı güven meselelerinin büyüdüğü bir döngüden bahsediyorum. Yani nasıl? Para üstünden güç gösterisi yapan insanlar gözünüze batmaya başlayacak. Şimdi bu eşiniz de olabilir.
1: Ne yapabilir mesela?
0: Arkadaş parasıyla bir hava atmadır bu. Yapar. Vardı, ay en dayanamadığın tip bu arada düşünürken bile bir gözümün feri gitti. Vardır ya böyle ağzını yayarak konuşan, terlikle vurmak istediğimiz insanlar. Biz yapıyoruz ya falan. Eğer böyle biri ise onun o kendini beğenmiş hali, gücü elimde ve işte ben yaparım. O birazcık artabilir. Hani benim sayemde bu evde oturuyoruz. Benim sayemde bu hayatı yaşıyoruz. Oo. Tamam da benim sayemde de üstündeki temiz gömlek var. Yediğin yemek var. Haberin var mı?
1: Evet.
0: Dolayısıyla yengeçler hayatlarında böyle parayla gücü başka birilerini ezmek için kullanan insanları keşfedecekler. Keşfetmekle kalmayacaklar. Dedim ya yengeç, evet. Gerçekten böyle daha su grubu şefkatlidir. Ama hep söylüyorum, yengecin tersi pistir. Hah, geldiniz işte yengeçlerin tersi kısmına.
1: Amanın.
0: Tabii o manipülatör, ben güçlüyüm diyen tipler korksun bence. Ya. Yani o anaç ruhlu, şefkatli kadınlar ya da adamların içinden böyle kurt adamlar, kurt kadınlar çıkar. Bu Venüs retroda. Onların da zamanı gelmişti zaten. Bu süreçte ailelerinize harcanan paralar sebebiyle eşinizle, nişanlınızla, sevgilinizin ne haddine çünkü
1: ya.
0: Eşinizle, nişanlınızla aranızda sorunlar çıkabilir. Tabii yani şimdi benim sevgilim gelecek, benim aileme ettiğim yardıma karışacak. Sen kimsin?
1: Evet, o evlendikten sonra karışabilir
0: diyorsun. Tabii yani
1: diyorsun.
0: Çünkü ortak bir bütçe artık hani evin vardır ortak bir bütçen. Lütfen bununla ilgili birazcık gerilimler artacak. Sizinkilere şunu yaptık, bizimkilere bunu yaptık. Bu sadece ilişkimizi yıpratır. Lütfen bu anlamlarda dikkat edelim. Eğer evliliğinizde eşinize, eş değil de artık anneye dönüştüyseniz bu gerçekle yüzleşeceksiniz.
1: Kadınlar aslında için
0: bu retroda,
1: daha çok değil mi?
0: Evet, bu retroda bir yükselen yengecin, yengecin ve ay yengecin en çok yüzleşeceği kısım bu. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Birinin kalbiyle, duygularıyla oynadın mı? Böyle onu çıkarların doğrultusunda severmiş gibi yaptığın mı? Aslında sevmiyorsun. Ama çıkarına uyuyor. Ya da sana kendini iyi hissettiriyor. Ya da onu yara bandı gibi kullandın. Birinin yerine koydun. Aslında senin aklın hala başkasındaydı ve kandırdıysan eğer. Para kaybı.
1: Para mı?
0: Evet.
1: Paralar
0: kaybı.
1: Gidecek.
0: Bay bay. Bay bay. Paralar bay bay. Aslında şöyle. Ciddi bir bereketsizlik döngüsüne girecek gibi duruyorlar. Umarım iyilerden.
1: Umarız. Yani ne hacet. Umarız iyilerdensiniz. Yengece de zaten iyilik yakışıyor. İnşallah mutlulukla, sağlıkla, güzellikle o güzel merhametli kalbinizin ekmeğini yiyeceğiniz bir döngü olur sevgili yengeçler. Şimdi geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Bakalım aslanların hayatında neler olup neler bitecek. Bu haftadan itibaren önemli bir döngü. Bir de Mars aslana mı geçmişti?
0: Geçti.
1: Bu yarar mı aslana?
0: Of.
1: Ya.
0: Çok yarar. Yarar, kükreme dönemleri başladı.
1: Ne diyorsun?
0: Böyle o Mars'ın yengeçteki hali çok yormuştu aslanları. Çok ben diyecekleri, kükreyecekleri, ortamda lider olmak isteyecekleri bir döngü geldi ki durun. Yanlış gazdayız.
1: Ya.
0: Evet, ayağınızı hemen o gaz pedalından çekin. Birazcık frene basın. Neden? Şimdi zaten bu önümüzdeki 1,5 aylık süreçte yükselen aslanlar, aslanlar, Mars aslanlar, Venüs aslanlar ve Ay aslanlar şunu deneyimleyecekler. Benim hayatımdaki insan ya da insanlar.

0: Beni mi seviyor yoksa benim elimdeki gücü mü seviyor? Benim onun hayatında sağladığım kolaylığı mı seviyor? Bunu sorgulayacağınız ve gerçekleri göreceğiniz bir döngü başlıyor.
1: Hadi bakalım.
0: Bakın mesela boğa için dedim ya, aslan için de bunu söylüyorum. Bir ilişki. Bu fakat bu sefer sadece eş değil, sadece sevgili değil, sadece ortaklık değil. Aile ilişkisi de olabilir. Bir iş ilişkisi de olabilir. Gerçekten size kıymet veren, sizi seven insanlarla, sizden fayda sağlayan insanlarla müthiş bir ayrım olacak.
1: Ayırt edebilecek,
0: Yani
1: görecek.
0: demin yayının başında dedim ya, yemin edebilirim ama ispatlayamam dediğiniz şeyler vardı. İspatlayacaksınız. Hem
1: Hayvana.
0: kendinize hem de çevrenize. Ve müthiş bir yol ayrımına gelip bay bay diyeceksiniz. Zaten bunu bekliyordunuz.
1: Şimdi bu Ekim Kasım'da mı bunu
0: Tabii
1: yapsın, bu
0: Kasım
1: yol
0: 15'e
1: ayrımı?
0: kadar. Kasım 15'e kadar bu süreçte. Mesela şimdi belki anlamayacaksın ama retromuz devam ediyor. Her hafta farklı açılarla retro ile karşınızdayız efendim.
1: Evet.
0: O yüzden sevgili yükselen aslan ve aslanlar, bu süreçte gerçekten ardınızda duran dağları fark edeceksiniz. Belki de gözünüze görünmeyen biriydi. Onu göreceksiniz. Bak ne kadar kıymetli, ne kadar
1: Allah
0: önemli. Çok gerçekten o senin gerçek dostundu. Gerçekten sana kıymet veren kişiydi ama görünmüyordu gözüne. Onu
1: Allah.
0: fark edeceksin belki. Küçücük hareketler, bu da ne demek oluyor? Demek ki hayatımızın belli yerlerinde sıkışıklıklar olacak demek oluyor. İşte o zaman arkamızda duranlar ortaya
1: Hangi
0: çıkacak.
1: alanda sıkışıklık olabilir mesela
0: Aile.
1: aslanın? Ailede.
0: Evet, aileyle ilgili sorunlar, evle ilgili sorunlar yaşanabilir. Aile içinde problemler, belki de aile içinde bir hastalık olur. Allah korusun,
1: Evet.
0: olmasın ama evle ilgili bir sorun olur. Aile içinde bir karışıklık olur. Bir bakmışsın, biri telefon açmış, şunu soruyor. Ne zaman istersen buradayım diyor. Ya da
1: Ay.
0: diyor ki, ne yapabilirim? Ya da kapıyı çalıp geliyor. İşte o.
1: Hiç ummadığın biri olabilir bu.
0: Olabilir. Hiç ummadığın biri olabilir.
1: Allah
0: Belki de daha önce böyle biraz didiştiğin de biri.
1: Allah. Hı.
0: Yükselen aslanlar, ay aslanlar ve güneş aslanlar. Önümüzdeki 1,5 ay boyunca lütfen kalp, damar sağlığınıza dikkat edin. Bununla ilgili bir sorununuz, bir probleminiz varsa kontrolünüzü geciktirmeyin. Bir sıkıntı hissederseniz hemen doktora başvurun. Çünkü aslan kendine şunu yapar. İyi miyim? İyi miyim geçer o.
1: Evet.
0: Geçer o.
1: Ben derim öyle, evet.
0: İyi miyim geçer o. Bu süreçte yapmıyoruz. Eğer varsa bir kalp damar problemimiz hemen doktora gidiyoruz. Bu anlamda önemli. Çünkü aslan kalp demektir. Yayının başında söyledim. Kova daha damar sistemimiz ve sürekli orada bir döngü söz konusu. Gücü tekrar elinize almak isteyeceksiniz. Eski yöntemleri kullanmıyoruz. Ve birazcık bekliyoruz. Şimdi 6-7 Ekim'de de aile içinde sizden saklanan, söylenmeyen bir konu ifşa olabilir. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. En yakınında olduğu için susturduğun kişiler var mı? Çok yakının, susturuyorsun hani. Bu retroda şöyle yapacaklar. Karşınıza geçip diyecekler ki yeter. Böbürlenme padişahım, senden büyük Allah var.
1: Öyle.
0: Yani o susturduğunuzu, bastırdığınızı düşündüğünüz kişiler karşınıza öyle dikilecekler ki neye uğradığınızı şaşıracaksınız. Ve evde çok huzur kaçar. Yani kötülerin evde huzuru bir türlü oturmaz. Hem de ne zamana kadar biliyor
1: Ne
0: musun?
1: zamana kadar?
0: 2027 Nisan sonuna kadar.
1: Oo.
0: O
1: Huzuru kaçacak.
0: büyük. Büyük kaçacak.
1: Eyvah. Böyle uzun süreler veriyorsun ya, 6 ay, 7 ay, 8 ay huzurun kaçması. Huzurum
0: Ama
1: kalmadı.
0: Mars retro yapacak. 2027 12 Ocak'la Mars retrosuyla başlayacağız yani.
1: Allah onu da kötüler düşünsün, ne yapalım?
0: Ay ay ben bilemem.
1: Biz iyilerle
0: Ben
1: ilgileniyoruz
0: bilemem
1: çünkü.
0: onları.
1: İyi aslanlar, aslana da iyilik yaraşıyor. Böyle cömert, mutlu, etrafındakileri ışık saçan, onları yücelten aslanlara ihtiyacımız var. Onlara sağlık, mutluluk, her şeyin en güzeli diliyorum inşallah. Şimdi geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Bakalım Başakların hayatında bu Venüs retrosunda, ardından biliyorsunuz Merkür retrosu da kendini gösterecek. Neler yaşayacaklar bu hafta, özellikle özgürlüğünün kısıtlandığını mı düşünüyor Başak?
0: Evet ve
1: Neden?
0: kısıtlandı zaten. Başaklar önümüzdeki 1,5 yıl, 1,5 yıl mı? Önümüzdeki 1,5 ay, ay çok pardon. Önümüzdeki 1,5 ay zodyağın en isyankar burçları. Evet çünkü uzun zamandır böyle kendilerini feda ettikleri birileri var. Ev olabilir, iş olabilir, aile olabilir, arkadaş olabilir. Bak bu kişisel haritanıza ve hayatınıza göre değişir. Ama kendini unuttun. Başka birileri için sürekli çabalıyorsun. İşe gidiyorsun, eve geliyorsun, evi temizliyorsun. Rutin, rutin, rutin. Bir döndün baktın ki neşen kısılmış. Neşenin sesi kısılmış. Sanki böyle özgürlüğünü kısıtlamış sırtına yüklediğin ve sana yüklenen sorumluluklar. Çünkü şu gazla yapıyorlar başa. Sen çok güzel yapıyorsun. Ay sen çok. Gaz da veriyorlar. Yapıyor,
1: yapıyor
0: da.
1: Yapıyor gerçekten de
0: yapıyor,
1: yani.
0: Yapıyor kabul de yapıyor, evet. Diye bu insanlara da her şeyi yaptırmayalım yahu.
1: Yani.
0: Sen çok güzel hallediyorsun. Sen çok güzel yapıyorsun. Abi bakmışlar hayatları çok böyle kısır bir döngünün içine girmiş. Başaklar önümüzdeki 1,5 ay boyunca buna uyanacaklar. Buna uyanırken böyle ve tek tek onun yüzünden oldu. Bunun da bu yüzden oldu. Şu aydınlanma. Resmen onu da bana yaptırmışlar. Dolayısıyla önümüzdeki 1,5 ay zodyan en isyankar burcu. Sevgili yükselen başaklar, güneş başaklar ve ay başaklar sizsiniz. Zamanı gelmişti, edin o isyanı. Ve şöyle diyecekler karşılarındaki insana. Ya ben kendime ilgili bunu yapmak istiyordum.
1: Evet.
0: Ama seni düşünmekten yapamadım.
1: İşte.
0: Ben kendimle ilgili şunu yapmak istiyordum. Ama bu işi halletmekten, ev demekten, aile demekten bir türlü sıra bana gelmedi. Ben neredeyim ya?
1: Ne yapsın?
0: Dolayısıyla zihinsel olarak, sözel olarak baya böyle bir ben buradayım diyeceğiniz bir süreç. Lazımdı bu güzel, bu iyi. Arkanızdan dönen bir konuşma, bir laf, bir söz.
1: Yakın çevreden mi?
0: Yakın çevreden. Yakın çevre, inşallah olmaz, kardeş, abla, abi, komşu. Arkanızdan dedikodular dönmüş, konuşmuşlar. Duymazsınız sanmışlar. Önümüzdeki 1,5 ay yakın çevrenizde, özellikle yakınınızda olan insanlar arkanızdan iş çevirdiyse, bir dolaplar çevirdiyse önünüze düşecek.
1: Hadi bakalım.
0: Bu anlamda ifşalar geliyor. Çok ilginç gelir bir de.
1: Ya nasıl
0: mesajı
1: mesela?
0: Yanlışlıkla sana atar mesela.
1: Bak işte.
0: Gerçekten.
1: Senin dedikodunu sana atıyor.
0: Senin dedikodunu sana, ya da böyle senin olduğun bir ortamda sen arka masada oturuyorsundur. Açar telefonu, seni anlatır. Çatır dinlersin böyle. Yani öyle ilginç yakalanmalar ki, ha bu arada şirkette hani var ya WhatsApp grupları konuşuluyor falan. Hepsi ortaya dökülüyor, hepsi yakalanıyor. Ya da şey çok zordu gerçekten, veli grupları var.
1: Evet.
0: Benim oğlan küçükken mecburen veli grubundasın. Artık yok, çok mutluyum. O veli grupları beni çok yoruyordu. Çünkü
1: sürekli bir yazışma halinde.
0: O grup gruba ayrılıyor böyle. Büyük bir grup kuruluyor, sonra 3 kişi kendini bir araya getiriyor, 5 kişi. Ve sonra herkes birbiri hakkında bir şey konuşmaya başlıyor bazen. Herkes için söylemiyorum tabii ki. İşte bu arkadan dönen konuşmalar, dolaplar, neler varsa yükselen başaklar, başaklar, ay başaklar, bunları duyuyor olacaksınız. 6-7 Ekim ben yayının başında bu önümüzdeki 1,5 ay boyunca ifşa tarihleri var böyle. O tarihlerde daha çok kritik, hani öğreneceğimiz gerçekler. Evet. Sizin için de 6-7
1: Ekim. 6-7 Ekim'de gözler bir açılacak. 6-7
0: Ekim'de şöyle bir telefona bak, sağa sola bak, böyle bir birazcık duya antenlerimizi açalım. Çünkü ilk yakalanma, o ilk büyük ifşanın olduğu tarih biraz daha 6-7 Ekim bu konuda böyle göze batan tarihlerden. Yarım kalmış bir konuşma, eski kırgınlıklar. Lütfen bunları bu 1,5 aylık süreçte halledelim. Söyleyemediğimiz sözler, bunları halledersek çok daha temiz ilerleyeceğiz önümüzdeki günlerde.
1: Peki.
0: Aynı burçların kötü tarafta olanları, direkt dedikodu yapanlar, laf taşıyanlar. Özellikle birinin özelini başka birine anlatanlar. Birinin özeline gittin, başkasını anlattın. Kardeşini çekiştirdin, abini çekiştirdin, ablanı çekiştirdin başkasıyla. Arkasından konuştun. Komşunu komşunu anlattın, onları birbirine düşürdün. Belki de o insanlar çok uzun zamandır kavgalı. Hop! Gerçek sorumlunun sen olduğu ortaya çıkıyor. Kendi kendine konuşursun artık çünkü yalnız kalıyorsun. Umarım ilerdensiniz.
1: Umarız Damlacığım, iyilerden olun tabii ki. Sevgili başaklara şans, bereket, bolluk diliyorum. Birazdan teraziler, akrepler, özellikle akrepler ekran başına. Çünkü sizin burcunuzda bir retro başlıyor. Bütün burçları konuşacağız. Ne zaman? Kısa bir aranın ardından buradayız. Bizden ayrılmayın.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin 4 bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden?
5: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsam reklam olmaz.
4: Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türkcell demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
4: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
4: Akımlar akıyormuş.
7: Akıyoruz.
4: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
4: Sen Türkcelli misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
4: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
9: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
10: Türkcelleri bağlan hayata.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bebeğim Bebelak Gold Konfor geçiyor, lık lık lık keyifle oynuyor.
4: Sonra ne yapıyor?

0: anında konfor yaşayın. Bebelak. Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konfor yaşayın. Bebelak.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
3: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
4: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
5: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
9: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, piril var.
11: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
11: Yeni Piril Ultra Güç.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
15: Bankan hadiyse veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
16: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
17: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
18: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
19: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
17: Demezdim.
19: O zaman bize müsaade.
20: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
17: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
21: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
22: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
23: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
24: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
25: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
26: Herkesin eşsiz bir gülüşü var.
27: Ama benimkinin arkasındaysa tarihi bir değişim var.
26: Manuel fırçadan Oral-B Ayo'ya geçtim.
27: İnanılmaz.
28: Oral-B Ayo'nun yuvarlak başlığı her dişe uyum sağlıyor. Manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişleri %100 daha iyi temizliyor.
27: Sağlıklı dişler ve ikonik gülüşler için siz de Oral-B Ayo'ya geçin.
29: Bakteri oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
13: Oh, oh, oh, la, la. Oh, oh, oh, la, la.
0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Hesap basit.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 400 gram içim labne 99 lira. 12'li Solo tuvalet kağıdı 79 lira. Ve daha yüzler.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
6: Ya ne olacağını?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
9: Gol olur yalnız. Ben dedim.
5: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
10: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynenimiz.
12: Akımlara akıyormuş.
11: Akıyoruz.
5: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
5: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
5: Sen Türkcelli misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
5: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
4: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
14: Türkcelleri bağlan hayata.
15: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
16: İki burç ekran başına çok önemli tarihleri açıklıyoruz. 3 Ekim'de Venüs retrosu başlıyor. Krizlerin başladığı bir döneme doğru gidiyoruz. En son sevgili terazilerde kalmıştık. Bakalım terazilere Damla Ünder nasıl bir yorum yapacak? Hangi alanlardan zorluklar görecekler? Hangi alanlardan kolaylıklar? Ne diyorsun? Eski dostlar ve aşklardan şok edici haberler alabilir.
17: Evet, evet. Özellikle 2-3-4 Ekim tarihinde. Eski arkadaşlarınız, eski içinde bulunduğunuz topluluklar ve kalabalıklarla ilgili yahut eski sevgilinizle alakalı duyduğunuzda böyle ah diyeceğiniz şok edici haberler alabilirsiniz. Hı hı. Yine bununla birlikte 2-3-4 Ekim tarihinde biraz yükselen teraziler için sosyalleşmek için doğru bir döngü değil. Çünkü girilen kalabalıklarda böyle biraz kaoslar, tartışmalar, birbirini yanlış anlamalar yaşanabilir. Eğer giriyorsanız da bir kalabalığa biraz daha böyle dikkat etmeye çalışın. Bir de teraziler hep ortamın dengesini sağlayandır. Hep böyle tamam sakin ol yapanlardır. Ama bu sefer Venüs retro etkisinde o terazinin o ortamı dengeyi sağlayacak hali gücü de kalmadı. Zaten yoruldu insanlar. Bu sebeple birazcık 2-3-4 Ekim tarihinde arada kalmamaya, çok da böyle fazla sosyalleşmemeye dikkat etmekte fayda var. Çok sevdiğiniz, çok emin olduğunuz, güvendiğiniz dostlarla vakit geçirmek size daha iyi gelecektir.
16: Evet.
17: Bir de mesela çocukları olanlar, mesela bir gruba girersin, çocukları var herkesin. Ay benimki şöyle iyi, benimki bu yüksekten konuşan kibirli tiplerle karşılaşabilirsiniz. Ama terazi naifliğiniz kalmadı bugünlerde. O yüzden böyle birazcık şey olabilir, sıkıntı çıkabilir. Şimdi yine bununla birlikte bu 2-3-4 Ekim tarihinde mesela çok uzun zamandır aşk hayatının sebebiyle ya da çocuklar, ev sorumluluğu sebebiyle çok yakınlarını ihmal ediyordu. Hı hı. Onlardan biraz sitem duyabilirsiniz.
16: Ya.
17: O böyle bir sitem duyulabilir. O yüzden dedim çok sevdiğimiz, kıymet verdiğimiz dostlarla görüşmenin aslında siz o sistemi duymadan şöyle ya da bir telefon açın. Ya aklımdasın ama o kadar yoğunum ki diye. Bir de özellikle ilişkiler yeni başladığında arkadaş çevresinde böyle bir gerileme oluyor.
16: Öyle oluyor.
17: Merkezimize ve odağımıza sevgilimizi alıp böyle dostlarımız, arkadaşlarımız biraz bazen arka plana atılabiliyor.
16: O aşkın, anlayış gösteriyorlar
17: evet, o
16: ama.
17: Aşkın kelebekli hallerine kapılıp. Ama o dengeyi biraz kaçırdıysak 2-3-4 Ekim tarihinde arkadaşlarımızı bir arayalım. Ne kadar kıymetli olduklarını bence bir daha söylemekte fayda var.
16: Ya bir senedir beni aramıyorsun ya.
17: Bir senedir de. Değildir inşallah. Yani insan da çok yakın arkadaşını bir sene aramaz mı ya? Değildir ya.
16: Dayanamaz,
17: değildir.
16: Tabii o kadar
17: değildir
16: olmaz.
17: Yani. Peki sevgili yükselen teraziler, teraziler ve ay teraziler. Bu Venüs retro boyunca maddi ve manevi olarak değer sorgulayacağız. Çoğu yükselen teraziden, ay teraziden, Venüs teraziden şunu duyacaksınız. Ben bunu hak etmiyorum. Bu işinden aldığı maaş olabilir. Emeğinin karşılığı olabilir. Bu ilişkisinden aldığı karşılık olabilir. Ailesinden aldığı karşılık olabilir. Aman dengeler bozulmasın, aman kimsenin kalbi kırılmasın diye kendilerini yok saydılar. Ama Venüs retro öyle geliyor ki.
16: Ne yapacak?
17: Ona hak ettiği değeri vermeyenlerin, size hak ettiğiniz değeri vermeyenlerin karşısına geçip şunu diyeceksiniz. Ben bunu hak etmiyorum. Artık o kendi değerini tekrardan yükseltme, kendine değer verme zamanınız geldi. Eğer çok uzun zamandır benim hayatım böyle devam ediyor diyorsanız da bu Venüs retro uyanma için harika bir döngü.
16: Sınırını çizecek.
17: Evet ve hak ettiği maddi ya da manevi her ne varsa talep etmeyi öğrenecek. Yani emeğinizin altında bir paraya satmayın. Emeğinizin altında bir paraya vermeyin onu. Onu hak edin. Kaç paraysa ne kadar eş, dost, indirim yap, öyle yap, yardımcı ol. Sonuç? Sonuçsuzluk. Biraz dikkat edelim. 6-7 Ekim tarihinde size çok iyi sözler söyleyen biri davranış ve hareketiyle aslında numara yaptığına yakalanabilir. 6-7 Ekim'de buna birazcık dikkat edin. Aynı burçların kötü tarafta olanları. İnsanların emeğini tam bak kötü tarafa geçti. İnsanların emeğini ucuza satın almaya kalktın mı? İnsanların emeğini vermedin mi? Birinin değerini düşürerek, onu küçülterek kendini yüceltmeye çalıştın mı? Çok uzun bir süre. Kendini sorgularsın, derdini anlatmaya insan ararsın, bulamazsın, kendine sararsın. Birazcık kendi eliyle bozacaklar kafayı. Umarım iyilerdensiniz.
16: Umarız. Geçmiş olsun onlara diyelim.
17: Yani.
16: İyi terazilerle biz yolumuza devam edelim. Şansla, bollukla, bereketle ve en güzel dileklerimle sizleri uğurluyorum sevgili teraziler. Mutluluklar sizin olsun. Şimdi geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. İşte başroldesiniz. Venüs akrepte gerilecek, bir retro dönemine giriyoruz. Peki nasıl etkileneceksiniz? Hangi alanlardan akrepler etkilenecek? Çok merak ediyorlar kendi burçlarında ya.
17: Önümüzdeki 1,5 ayın sahne yıldızı, as solisti akrepler. Hoş geldiniz.
16: Öyle mi?
17: Sadece güneş akrepler değil, yükselen akrepler, Venüs akrepler, Merkür akrepler, Mars akrepler, Ay akrepler. Meydan sizin. Şimdi bir kere sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla haritamızda akrebin olduğu yerden çok etkileneceğiz her birimiz.
16: O ev konuları mı?
17: Sadece şimdi Mars'ındaysa eğer sana yapılan hareketlerle ilgilidir. Merkür'se eğer sana konuşulanlarla ilgilidir. Venüs'se sevgiyle parayla ilgilidir. O akrepteyse. Ay'sa duygularınla ilgilidir. Güneş'se sağlığın, kimliğin bütününle ilgilidir. Yükselen'inse çevrenle ilgili olabilir. Senin fizyolojik koşullarınla ilgili. Dolayısıyla bu duruma göre değişecektir. Ama şunu bilin ki haritanızda akrep olan yerden hele kişisel gezegenleriniz varsa az önce saydım etkileneceğiniz bir döngüye girdik. Şimdi genel olarak baktığımızda akreplerde akrep dirençli burçtur. Çok uzun hayatınızın zaten genel akışı bu. İşe koşuyorsun, eve koşuyorsun, çocuğa koşuyorsun, oraya arkadaşına koşuyorsun, krizler çıkıyor, onları yönetiyorsun. Çok uzun zamandır bir kaosun içinde kendinizi unuttunuz. Etrafını düşünmekten, etrafı için çabalamaktan, direnmekten yorulup havlu attığınız bir döngüye geldik. Aha. Yeter diyecekler. Yeter. Çünkü bir akrep unutmaz. Hayatınızda birçok insanı idare ettiniz. Birçok insanın ayıbını örttünüz. Birçok insanın belki borcunu kapattınız. Sırtında dağ gibi durdunuz. Ama gün geldi, devran döndü. O insan tekrar aynı hatayı yaptı.
16: Evet.
17: Ya da tekrar seni yanılgıya düşürdü, belki sırtından vurdu. Belki bir kere affettin, iki kere affettin. akreplerin önümüzdeki 1,5 ay boyunca hiç mi affı yok, hiç affı yok.
16: Bu en yakınındakilerde olsa?
17: Hiç fark etmez. Hiç fark. Çünkü hayatının merkezine kendini almaya karar verecek. Hmm. Sırtına aldığı, yükünü taşıdığı insanları ve olayları oradan aşağıya indirecek.
16: Yine eleme bir, eleme tabii, eleyecek ayı o zaman.
17: Ama zaten akrep bekliyordu. Elemek için zaman bekliyordu. Olay bekliyordu. Bardağı taşıran son damlayı bekleyen akrepler. Hı hı. O damla önümüzdeki 1,5 ay içinde önünüze düşer. Siz de o uzun zamandır beklediğiniz elemeyi yaparsınız. Belgesiyle, kanıtıyla. Çünkü onlar da geçecek ellerine. Hı hı. Çok ciddi bir resleşme döngüsü. Bu süreç geçince kendinizi bir rahatlamış hissedeceksiniz. Böyle bir arınma. Hayatınızda bu süreçte birçok şeyin ters gittiğini düşünebilirsiniz.
16: Yani 15 Ekim'e kadar mı?
17: 15 Kasım'a kadar.
16: Kasım'a kadar.
17: Birçok şeyin ters gittiğini düşünebilirsiniz. Bu ters giden şeylerin tamamı sizin hayatınızdaki temizlik için. Birilerinin size yaptıklarını görün diye oluyor. O yüzden izleyin. Zaten unutmazsınız biliyorum. Alın notunuzu. Temizlik ferahlıktır. Özellikle önümüzdeki bu 2-3-4 Ekim tarihinde sizden biri bir olayla ilgili taraf olmanızı istiyorsa uzak durun, ortamdan uzaklaşın. İş yerinde olabilir, aile içinde olabilir, komşularınızla ilgili olabilir, arkadaş çevrenizde olabilir. Bir konu olacak ve diyecek ki ben haklıyım, benden taraf odur. Senden onu bekleyecek, benim yanımda dur, benden taraf ol. Tarafsız kısma geçiyoruz ya da ortamdan uzaklaşıyoruz.
16: Peki.
17: Çünkü o taraf halini sizin için farklı kullanabilirler önümüzdeki günlerde. 6-7 Ekim tarihinde çok uzun zamandır kendinize bile söylemekten çekindiğiniz bir gerçeği yüksek sesle bağıracaksınız.
16: Tutamayacak.
17: Bu belki de sizin birinin sizi aldatması, kandırması, tekrar sırtınızdan vurması olabilir. Sustuğunuz, yuttuğunuz şey artık 6-7 Ekim'de çıkacak. Boşaltım sistemi, hormonlar ve kadın hastalıklarına bu süreçte dikkat etmeliyiz. Gelelim aynı burçların kötü tarafa geçenlerine. Akrebin aurası yüksektir. İnsanları o yüksek auranızla, çekiciliğinizle yönettiniz mi? Kontrol altına aldınız mı? Birini yanında tuttun ama değer vermedin. Çıkarım vardı, onu yanında tuttun mu? Başkalarının sevgisini kendi egonu beslemek için kullandın mı? Hastalık olabilir, maddi kayıp olabilir, ruhsal sorunlar olabilir. Kendiniz de çok büyük birisi. Kendi derdinize düşeceksiniz. Etrafa kötülük yapmaya dermanınız kalmayacak.
16: Amanın. Başına gelmeyen kalmadı dedikleri duruma kötü akrepler umarım düşebilir.
17: İyi tarafta olanlardansınız.
16: Vallahi umarız. İyi akreplere bol şans diliyorum. İnşallah bu Venüs Retrosu dönemini kolaylıkla, hasar almadan, aldatılmadan, ihanete uğramadan atlatırsınız. Ve büyük gerçeklerle uyanmadan bu dönemi geçirirsiniz sevgili akrepler. Mutluluklar sizin olsun. Şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayların hayatında bu Venüs Retrosu girişinde neler olacak, neler bitecek? Yaylara hangi alandan bir sınav bekliyor?
17: Aslında dediğim gibi bunu sınav olarak görmeyelim. Bu sınav değil. Bu gerçekleri görme döngümüz, yüzleşme döngümüz. Sınav deyince daha çok Satürn döngüleri var. Bu gerçeklerle yüzleşmemizle alakalı. O yüzden gerçekten kalbi temiz, iyi, güzel olanlar bu döngüden korkmasın. Şuna niyet etsin. Allah'ım ne varsa, yani görmem gereken ne varsa göster.
16: Amin.
17: Çünkü evet belki dediğim gibi o arınma zor olacak ama sonrasında size çok iyi gelecek. En derinde sakladığınız korkular vardı. Böyle acaba bana yalan mı söylüyor? Acaba aldatılıyor muyum? Benden bir şey mi saklıyorlar? Bir şey mi gizleniyor? Bir huzursuzluk var. Ya da bu insan benden gerçek yüzünü, bana gerçek yüzünü göstermiyor. Hani sanki böyle maskeleri var. Ama o insanı da kaybetmek istemiyorsun. O insanın da sana bu hatayı yapmış olmasını kaldıramayacak gibi düşünüyorsun kendini. Bu Venüs Retro'da artık hazırsınız. Kendinizle ilgili ya da etrafınızla ilgili yüzleşmeye korktuğunuz o en derindeki duygu, düşünce her neyse yüzleşeceksiniz. Çünkü olaylar da ortaya çıkacak. Yüzleşmeniz gerekecek. Yüzleşeceksiniz, konu kapanacak, hesap bitecek, defter rafa kalkacak. Yani onunla yüzleşmek size aslında sonrasında, 15 Kasım sonrasında size kendinizi çok iyi hissettirecek.
16: Rahatlatacak.
17: Evet.
16: Güzel.
17: O derinde saklanan her ne varsa, her ne korkuysa ortaya çıkacak, yüzleşilecek, dedikodusa dedikodu, aldatma neyse çıkacak meydana ve rahatlayacaksınız. Sizden saklanan bir şeyler de varsa ortaya dökülecek gibi duruyor. Şimdi sevgili yükselen yay yaylar ve aslında başka bir taraftan Venüs yaylar. Bu süreçte en çok dikkat etmeniz gereken şey maddi konularla ilgili iyimsersinizdir. Hı hı. Bu güzel de bir şeydir. Hallederiz, çözeriz, yapılır. Kafaya çok takmamaya çalışırsınız. Maddiyatın sizi zorlaması hali neşenizi zor kaçırır. Yani evet belki cebinizde çok küçük bir para vardır ama dışarıda çok mutlu olabilirsiniz. Ufacık bir şey sizin iyimserdir yay burcu.
16: Evet, en güzel özelliği evet. Bence.
17: Fakat önümüzdeki 1,5 ay boyunca bu iyimser tarafınızı biraz daha az kullanıp biraz daha gerçekçi olmamız lazım. Çünkü Venüs başka bir taraftan para demek, maddiyat demek. Fazla iyimserlik bu süreçte kaybettirebilir. Dolayısıyla birazcık ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekiyor. Borçlanmaya biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Daha üstüne yeni borçlar eklemeyelim. İşte o kredi kartlarını biraz temizlemeye çalışalım. Bütçeyi biraz daha ayarlamaya çalışalım. Herkese git yardım etmeye çalışırlar. Her ortamda bulunmayı severler ama tabii bu başka bir taraftan maddi harcama demektir. Bu önümüzdeki 1,5 ay boyunca birazcık bu konuya da dikkat edelim. Yanlış kararlar da verebiliriz. O iç sıkıntımızı gidermek için bir yolculuk, bir seyahat ama bütçeyi
16: aşmadan
17: ya da kredi kartını patlatabilir. Ona bir tık dikkat etmekte fayda var. Şimdi en 6-7 Ekim tarihinde böyle gizli ilişkiler vardır. Yani aslında çok da topluma ve bize uygun değildir. Saklanmış gizli bir ilişki vardır. Onu öğrenebilirsin.
16: Kendiyle ilgili mi yani aldatıldığını mı öğrenebilir?
17: Yok etrafında. Evet, yani ama şey diyecek. Hay bunu ben nereden duydum? Hay ben bunu öyle şeyler vardır
16: ya. Duymasaydım daha iyiydi.
17: Böyle şok edeceğiniz gizli sırlı bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bir de 6-7 Ekim'de size biri bir yanlış yapmıştı. Nedenini bilmiyordunuz. O nedeni öğrenme şansınız var. Birazcık etrafınıza bakmakta fayda var. Gelelim aynı burçların kötü tarafa geçenlerine. Kötü tarafa geçenlerde onlar gizli ilişki yaşadı. Yani yasak aşk yaşadılar. Olmaması gereken bir şey. Gayri ahlaki bir durum. Bunun için aşkın arkasına mı sığındın böyle beni? Ama çok sevmiştim falan dedin. Ya da aldattın, hayatındaki insanı aldattın. Birden fazla insanı aynı anda idare ettin.
16: Ne olacak?
17: Çok ciddi böyle ruhsal sorunlar olabilir, hastalıklı. Şey ol, içe çekilecek onlar. Kendi iç, o yayın, kötü taraftakilerin yayın enerjisi geçecek ve çok ciddi bir bunalım döngüsü olabilir. Mutsuzluk, keyif alamama ve çok uzun sürecek bu. Umarım iyilerdensinizdir.
16: İyi tarafta olan yaylar en önemli mesajım bence korkularından emin olacakları bir döneme giriyorlar. Belki korkularınızla yüzleşeceksiniz ama sonunda bir rahatlama olacak. En yüksek hayrınıza gerçekleşsin inşallah. Sevgili yaylara mutluluklar, huzur, bereketin en güzelini diliyorum. Şimdi geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Oğlaklar da bekliyorlar. Bakalım bu Venüs Retrosu, Akrep'te olan Venüs Retro bize ne getirecek, ne götürecek? Hangi hesaplaşmaları yapacağız? Bizden bir şey kaybettirir mi? Oğlak ne diyorsun Damla?
17: Vallahi niyeti güzel olandan, kalbi güzel olandan hiçbir zaman hiçbir şey kaybolmaz. Yani kıymetli olandan bir şey eksilmez. Ama tabii ki zorlanır, tabii ki sınanabilir. Bu da aslında bizim hayat yolunda öğrenmemiz için var. Dolayısıyla bu Venüs Retro'ya da öyle bakalım. Yükselen Oğlaklar ve Oğlaklar size hangi anlamda bir uyanış sağlayacak? Gelecek hayallerinizin, hedeflerinizin önünde duranları keşfedeceksiniz. Nasıl önünde duruyor? Sürekli bitmeyen bir maddi sorumluluk yüklüyor senin sırtına. Oğlak ya, sen de o sorumluluğu aldın.
16: Evet.
17: Ama senin de kendin hayallerin vardı. Gelecek hedeflerin vardı. Belki evlenmek istiyordun, aile sorumluluğundan evlenemedin. Ya da evlendin, kendinle ilgili yapmak istediğin çok ufak da bir şey vardı. Ama o kadar çok sorumluluk aldın ki üstüne. O kendinle ilgili yapacağın bir seyahat, bir hobi, yeni biri, neyse hayalinin peşinden gidemedin ya. İşte bu Venüs Retro'da yükselen Oğlak ve Oğlaklar öyle bir uyanma yaşıyorlar ki. Bir dakika ya. Yani size destek olmaktan sıra bana gelmedi. Özellikle bu retro. Kendi hayallerini erteleyenlerin uyanışı olacak.
16: Çok güzel.
17: Onların etrafındakilere geçmiş olsun. Tabii her uyanış bir pişmanlık getirir. Kendini bir sorgulama getirir. Önce bir depresif hal getirir. Ama bunların arkasından kendinizle ilgili çok güzel başlangıçlar yapabileceğinize de emin olun. Ne zaman? 15 Kasım'dan sonra. Bu önümüzdeki 1,5 ay boyunca keşfet. Birazcık azıcık kendine bir kız. Arkasından onun zamanı da öyleymiş. Yaptım bitti artık sıra bende de 15 Kasım'dan sonra da hedeflerinin, hayallerinin peşinden gidip

0: gösterecek yeni kapıları kendine aç.
1: İlk adımı 15 adım Kasım'dan
0: 15
1: sonra
0: Kasım'la
1: atalım.
0: Birlikte atabiliriz. 6-7 Ekim tarihinde dedim ya, ifşa tarihi, ilk ifşa tarihi.
1: Evet.
0: Sosyal çevrende girdiğin kalabalıklarda samimi görünen ama her yeri böyle ayrı oynayan deriz ya, kaşı gözü ayrı oynayan tipler vardır. Ama çok samimi görün. Sahte samimiyet böyle.
1: Çok ne kadar belli olur o da.
0: O çok böyle insanın sinirini bozuyor. O tipler beni sinir ediyorlar. Seni çekemeyen tipler ya da kendi ağızlarıyla kendilerini ifşa edecekler. Seni çekemiyor ya, böyle çat diye bir hareketi, ufacık bir sözü diyeceksin ki aa.
1: Bak sen.
0: Evet. Ya da o böyle gereksiz yalakalık yapan tiplerin aslında gerçek niyetleri ortaya çıkacak. 6-7 Ekim tarihinde hayatınızdaki gerçek ve gizli kıskançları, sosyal çevrenizdeki, arkadaş çevrenizdeki kıskançları ilk yakalayabileceğiniz tarih olabilir. Eski arkadaşlıklar tekrar gündeme gelebilir. Eski bir dostun tekrar gündeme gelebilir. Sen arayabilirsin, o seni arayabilir. Birbirinizi anabilirsiniz. Geçmişte bozulan dostluklar, yarım kalmış projeler, bunlar gündeme gelebilir ama tamir için doğru zaman olabilir.
1: Şimdi mi tamiri olur?
0: Önümüzdeki 1,5 ay boyunca yarım kalmış, bak yeni proje değil, yarım kalmış bir projeniz vardı. Ona başlayın.
1: İş tekrar projesi. Başlayın.
0: Tabii olur ama başlamıştın, yarım bırakmıştın, peşine gidememiştin. Onun peşinden koş. Ya da bir dostunu çok özledin. Aranızdaki mevzuyu konuşmadığınız için çözemediniz. Ara, o konuyu çözmeye çalış. Geçmişte kaybettiğin, o anda belki de birbirinizi anlamadınız ama sana kötülükler yapmış insanlardan bahsetmiyorum.
1: Evet.
0: Ama içine yara olmuş bir dostun varsa onu bir ara. Bu önümüzdeki 1,5 aylık süreçte o yarayı belki de şifalandırıp iyileştirebilirsin.
1: İnşallah.
0: Umarım iyisi olur, güzeli olur. Şimdi geldik aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Arkadaşlık adı altında sadece çıkarcı ilişkiler kuranlar. İnsanları statüsüne göre ayıranlar. Ama onu bizle gelmesin. Bak, statüsüne ya da parasına göre ayırıyor. Yani ye kürküm ye. Aslında şey, böyle hani kibir var işin altında. Fayda ilişkisi kuruyor. Mesela birini aslında sevmiyor ama o insanın parasından, gücünden faydalandığı için seviyormuş gibi davranıyor. Aslında bu da bir yalakalık türevi. Valla 2027 Nisan sonuna kadar.
1: Evet.
0: Kapıları çalarsınız, çalarsınız açılmaz.
1: O kadar.
0: Bir işe başlarsınız, hayrı gelmez. Var olduğunuz işte sürekli böyle bir aşağı düşüş yaşarsınız. Çok da hoş görünmüyor sizin için doğru.
1: Valla pek hoş görünmüyor.
0: Çaldığınız kapılar yüzünüze kapanır. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: İyi taraftadırlar bence. Hiç düşünmeyelim, kötüyü düşünmeyelim. Oğlak için iyi tarafta olanlara sağlık, huzur, bereket, kariyerde başarı, en çok istedikleri şey iş. İş anlamında başarı diliyorum sizlere. Her daim yanınızda olsun o güzellikler. Şimdi geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaların hayatında bu Venüs Retrosu neler getiriyor? Hangi alanlardan etki alıyorsunuz? Merak ediyorum çünkü kovalar da aslında son haftalarda biraz bir karışık bir durumdalar değil mi?
0: Son haftalarda karışık olmayan hangimiz varız? Yani
1: evet.
0: Bu kadar Koç burcundaki dolunay arkasından bu Venüs'ün gizli etkisi falan, o lov lov lov yanıyoruz böyle, ortalık alev kazanı yani. Gibi. Dolayısıyla herkes gerginlik, mutsuzluk hissediyor ve çok ciddi hastalık salgınları da var. O yüzden her manada biraz daha böyle yüksek enerjiye ihtiyacımız var. Ama şunu bilin, ne yaşıyorsak kalbi iyi güzel olanlara gerçeği göstermek için ya da kendiyle ilgili bir yüzleşme yaşatmak için oluyor. Günün sonunda güzel şeyler olacak.
1: İnşallah.
0: Yükselen kova ve kovalar, önümüzdeki süreçte 1,5 aylık süreçte şunu soracaksınız. Ya bu hayatta güç mü kazanıyor, akıl mı? Evet. Çünkü şimdi kova akıllı bir burçtur. Aklını kullanarak, ya ben çok akıllıydım, bu işi çok iyi yapıyordum, bu projede çok iyiydim. Ya da hayatta aklımla yürüdüm, akılcı kararlar verdim. Ama günün sonunda madden de manen de kazananlar hep güçlü ve zalimler oluyor sanki.
1: Ha.
0: Diye bir sorguya girecekler. Çünkü uzun zamandır, son 8 yıldır etraflarında bu oldu.
1: Haksızlığa mı uğradı?
0: Zalim olanlar, güçlü olanlar kazandı. O aklıyla savaştı, aklıyla kararlar verdi. Yeteneklerini kullanarak ilerlemeye çalıştı. Ama günün sonunda belki de liyakatsizlikler yaşadı. Belki de gücü elinde tutanlar yolunu kesti, önünü kesti. Ama bu Venüs Retro'da özellikle elindeki gücü kullanarak sizi paradan edenler, maddiyatınızdan edenler, kariyerinizden edenlerin düşüşünü görmeye başlayacaksınız.
1: Oh.

0: Dolayısıyla bu 1,5 aylık süreçte geçtiğin o 8 yılın yok ya akıl değil güç kazanıyor dediysen şunu anlayacaksın. O güç de bir yere kadar.
1: Değil mi?
0: Parasıyla güç gösterisinde bulunanlar ya da elindeki başka bir şeyleri kullanarak güç gösterisinde bulunanların, kovalar için söylüyorum, hayatındaki düşüşleri başlayacak. Hı hı. Onların düştüğünü göreceksiniz. Yani akıl, iyi niyet,

0: şeklinde. Sürekli bir fikir ayrılığı yaşayabilirsin. Patronun ne olabilir, eşin ne olabilir, sevgilin ne olabilir? Herkes üstüme geliyor, herkes zıttıma gidiyor diyebilirsin. Bu geçici bir süreç. Ama sadece bu süreçte eşinin gibi değil de daha patron, işte daha ailedeki otorite figürlerinin seni manipüle etmesine izin verme. Evet. Çünkü birazcık üstüne gelerek seni manipüle etmeye çalışabilirler. Ama bu önümüzdeki bir haftalık süreçte ağzından çıkacak sözler çok önemli.
1: Sakin mi kalmaya
0: Sakin
1: çalışsın?
0: kal. Sakin bak, bir kovanın zihni sinir, insanın sinirini bozan bir tavrı vardır canı isterse. Böyle hafif bir gülümseme, bir bakış. Böyle birazcık daha makara yaparak karşındaki insanı karşılarsan eğer, kendi kazdığı çukura düşecek.
1: Güzel.
0: Sakın yükselip tepki vermeyin. Sadece aa öyle miymiş? Tabii ki sen daha iyisini yaparsın deyin.
1: 30'a
0: Bir
1: düşmesin.
0: delirsin. 6-7 Ekim tarihinde ağzınızdan çıkacak söze dikkat edin. Güneş kova, yükselen kova, ay kova. Ağzınızdan çıkan söz hayatınızda çok hızlı tezahür edebilir. O yüzden 6-7 Ekim'de negatif olmak yok. Hep pozitif. Ne istiyorsak böyle olacak. Şöyle güçleneceğim. İşimde bu olacak. Hayatımda bu olacak. Negatif konuşmak
1: Yok.
0: 6-7 Ekim'de yok. Kalp damar hastalıklarına siz de dikkat edin önümüzdeki 1,5 aylık süreçte. Gelelim kötülere. Makamını kötüye kullandın mı? Makamını kullanıp birilerini ezdin mi? Başkasının emeğini kendinin emeğiymiş gibi sattın mı? Başkasını çalıştırdın ama benim emeğimmiş gibi. Başkasının fikrini kendi fikrimmiş gibi sundun mu? İnsanları küçümsedin mi? İnsanların hayatlarını, evliliklerini, işlerini, okullarını, çocuklarını, herhangi birini küçümsedin mi insanları?
1: Geçmişler olsun.
0: Nisan 2027 sonuna kadar taş taş üstünde kalmaz hayatında. Umarım iyilerdensinizdir.
1: Benden söylemesi diyor
0: Ben
1: Damla
0: dedim ben
1: Ünder.
0: bilemem.
1: Mesajı verdi. Ben bilemem artık ne hangi alanlardan zorluğu alırsınız. Ama iyi olan kovalara inşallah müjdelerle gelsin, mutluluklarla aksın size. Bu hafta ve komple Ekim ayının en güzelini size diliyorum sevgili kovalar. Şimdi geldik sevgili balık ve yükselen balıklara. Bakalım balıkcağızlarımız neler yaşayacak? Bu akrepte olan Venüs retrosu hangi alandan etkiliyor balığı?
0: Sevgili yükselen balık ve balıklar, ipleri elinize alıyorsunuz. Evet. Belki de çocukluğundan, daha yetişmenden, ailenden gördüğün belli başlı davranış ve inanç kalıpları vardı. Bu da biraz feda etmek üstüneydi eğer böyleyse. Feda etmek, aman aman o iyi olsun. Ben bana olmasa da olur. Ben sahip olmasam da olur. Ben yemesem de olur. Bir saç süpürge etme, kendini feda etme. Başkalarının mutluluğu için kendi mutluluğunu yok sayma. Ya da başka birinin derdini, sorununu kendi sorununmuş gibi içselleştirme. Üstüne bir de kendini kahretme. Balıklar diyor ki bu Venüs retroda, bir dakika. Artık o eski halimden eser yok.
1: Şimdi
0: Kalmadı. Zaten
1: evet.
0: kalmadı. Yani öyle şeyler yaşandı ki hep diyorum balıklar çok katılaştı. Artık gerçekten o duygusal halleri kalmadı. Çok ciddi o öğrenmişlikleri, eski kalıpları kafanda sorgulayacağın, yıkıp geçebileceğin bir döngü.
1: Güçleniyor balık yani.
0: Tabii ipleri eline alıyor. Gerçekten ya benim bu alışkanlıklarım var, bana bu öğretilmişlikler var ama bunlar beni iyi bir yere götürmüyor. Dediğiniz, öğrenmişlikleriniz, duygularınız, inançlarınız, yaşam kalıplarınız varsa onları geride bırakmanın, keşfetmenin ve geride bırakmanın tam zamanı.
1: Güzel.
0: Size zarar veren o öğrenmişlikleri artık bir veda zamanımız geldi. Yarım kalmış gençlik hayalleri, keşkeler ama bunlar hep devreye girebilir. Keşke şu okulu okusaydım, keşke şöyle yapsaydım. Hiçbir şey için geç değil. Belki de kendinizi 40'ınızdan sonra yeniden
1: Ne
0: doğuracaksınız.
1: zaman başvurabilir?
0: 15 Kasım sonrası. Kendini bu retroda keşfediyor 15 Kasım sonrası. 2, 3, 4 Ekim tarihinde duyacağınız bir söz, bulunacağınız bir ortam bütün kafanızdaki hikayeyi değiştirebilir.
1: Nasıl yani?
0: 2, 3, 4 Ekim'de birazcık etrafımıza daha böyle kulaklarımızı açalım. Belki duyacağınız bir söz ya da bulunduğunuz bir ortam kafanızdaki bütün hikayeyi o konuyla ilgili. Bu bir aile meselesi olabilir, bir para meselesi, bir iş meselesi. Şöyle olacaklar. Aa,
1: Çözdüm ben bu olayı.
0: çözdüm. O puzzle'daki bütün taşlar yerine oturur. Birazcık dikkat edelim. 6-7 Ekim tarihinde bir başvurunun gerçekten nasıl sonuçlanacağı, olumlu ya da olumsuz öğrenirsiniz. Hukuki bir süreciniz vardır. Sizden saklanan bir bilgi vardır. Karşı tarafın elinde bir belge vardır.

0: Bunu öğrenebilirsiniz. Eğitimle ilgili bir karar vermekten uzak durun.
1: Ya.
0: Bu önümüzdeki 1,5 aylık süreçte. Uzak yol seyahati planı yapmamaya çalışın. Daha önce gitmediğiniz bir ülkeye gitmemeye çalışın. Yurt dışı bağlantılı işlerde sorunlar çıkabilir, zorluk çıkabilir. Bu süreç bir sosyal medya hesabı açmak için, dijital alanda bir ticaret yapmak için hiç doğru bir süreç
1: Değil
0: değil.
1: mi?
0: Değil. 15 Kasım'a kadar projeyi oluşturun ama bir başlangıç yap. Kimse için değil bu arada. Çünkü Venüs, Merkür hep retro enerjisi var. Birazcık daha böyle ticaret, hep bunlara dikkat etmekte fayda var. Yeni bir eğitim. Hemen karar verip başlamayın. Bu bir dil eğitimi, ne olur? Gittiğin okuldan memnun kalmazsın. Hocadan memnun kalmayabilirsin. Yurt dışında biraz dikkat edin. Güvenliğinden sorun yaşanan ülkelere hele hiç gitmemeye çalışın. Buralarda biraz böyle zorluklar yaşanabilir. Biraz dikkat edelim. Kalp damar sağlığına da biraz dikkat etmek. Çoğu burç için söyledim bunu,
1: Evet,
0: farkındaysan.
1: aslana da
0: Çünkü
1: söyledim.
0: aslan akrep temasında biraz böyle bir enerji söz konusu. Biraz dikkat etmekte fayda var. Bizim odağımız biraz daha kendi içimizdeki o yanlış öğretileri düzeltmekle üstüne olsun. Dediğim gibi, ha bu arada yeni bir hukuk konuşamadım. Yeni bir hukuki süreç başlatmak da çok doğru değil.
1: Değil.
0: Onun için de bir 15 Kasım'ı beklemekte fayda var. Aynı burçların kötü tarafta olanları. Nasıl olsa öğrenmez, nasıl olsa anlamaz ya da öğrense, duysa bile ben onu bir şekilde kotarırım. Gözyaşımla dediğiniz ve yaptığınız hatalar, söylediğiniz yalanlar varsa ortaya çıkacak. Ama ne gözyaşı işe yarayacak, ne de o durumu kurtaramayacaksınız. Bir de o gerçeği öyle biri öğrenecek ki hayatınızda. Hani sizi belki de böyle kuklaya çevirecek.
1: Amanın.
0: En öğrenmemesi gereken kişi öğrenecek.
1: Amanın Damlacığım.
0: Umarım
1: Neler
0: iyilerdensinizdir.
1: diyorsun böyle? Vallahi kötülerin yandığı, iyilerin inşallah ödüllerle, güzelliklerle karşılaştığı bir Venüs retrosu başlangıcı diliyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Damla
0: Ben
1: Ündağ
0: teşekkür
1: bugün de
0: ederim.
1: bizlerle birlikteydi. Önemli ipuçlarını paylaştı hayatımız için. Şimdi sevgili seyirciler, eğer uzun zamandan beri bir çocuk sahibi olmak istiyorsunuz ama bir türlü olmuyorsa ekran başına Türkiye'nin en iyi tüp bebek uzmanlarından, doktorlarından biri bizlerle birlikte olacak. Profesör Doktor Ümit Özekici canlı yayınımızda bütün soruları soracağım, merak etmeyin, buyursunlar.
2: Çocuk hasreti çekenler, anne baba olmak isteyenler hangi yöntemlerle bu eşsiz mutluluğa kavuşabilir? Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanır? Yaş faktörü tüp bebek tedavisinde başarıyı nasıl etkiler? Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran yöntemler hangileri? Tüp bebek tedavisi sırasında ve sonrasında nelere dikkat edilmelidir? Türkiye'de ve dünyadaki en son tüp bebek gelişmeleri neler? En kolay ve en doğru yolla nasıl bebeğinizi kucağınıza alırsınız? Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Ümit Özekici açıklayacak. Tüm sorular canlı yayında cevap bulacak. Az sonra.
1: Yıllardır çocuk hasretiyle yananlar, bir evladım olsun, onun için her şeyimi veririm diyorsanız ama bir türlü olmuyorsa bu yayını kaçırmayın. Çünkü çok önemli bir uzman bizlerle, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı ve Türkiye'nin de en başarılı, en iyi doktorlarından Profesör Doktor Ümit Özekici bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
1: Teşekkür ederim. Sizi gördük, daha iyi olduk. Çünkü
3: Eksik
1: inşallah
3: olmayın.
1: umut olacaksınız. Çok
3: İnşallah.
1: aileler var, çocuk istiyorlar ve bu hasret yıllarca sürüyor. 10 yıl, 15, 20 yıl belki de. Ama bu hasretin bir sonu olabilir, bir ümit var. Çünkü tüp bebek tedavisi var. Hepimiz duyduk tüp bebeği ama tüp bebek tedavisi nedir? Ne anlatır bize?
3: Şimdi tüp bebek tedavisinde biz klasik yollardan bebek sahibi olamayan çiftlere yani mikro cerrahi, endoskopik cerrahi, kapalı cerrahi ve tıbbi tedaviler sonunda eğer bir gebelik yoksa bu sefer yardımla üreme dediğimiz hormonlarla yumurtalıkları canlandırmak, aşılama yapmak veya tüp bebek yapmak geliyor. Biz burada tabii seçici davranıyoruz çünkü diğer yöntemlerle halledilmiş oluyor ama yumurtlama problemi çözülememişse ya da polikistik over, endometrioma, çikolata kisti gibi olaylar varsa bunu kontrol edebilmek için, kontrollü yumurtlama tedavisi yapabilmek için biz hastayı tüp bebeğe alıyoruz. Aynı şekilde tüpler tıkalıysa veya geçirilmiş daha evvelden yapısal operasyonlar varsa üreme kanallarına ilgili. Bir de erkeğin doğrudan menisi yoksa ya ilaçlarla artırılabiliyor ya da erkeklik kanalından enjektörle çekilmek veya testislerde.

0: TESE denilen klasik ya da mikro cerrahi ile yapılan yöntemlerle sperm bulunuyor. Bunlar laboratuvar ortamında birleştiriliyor. Bu arada anne rahmi hazırlanıyor ve bu işlemden sonra da 3 ya da 5 gün sonra anne rahmine 1 ya da 2 embriyo yerleştiriliyor. Tüp bebek bu.
1: Ne güzel. Aslında keşke bütün tüp bebekler tutsa. Hani dediniz ya 1-2 bebek embriyo yerleştiriliyor. Bazılarında ikiz bebek müjdesi geliyor. İkisi de tutuyor. Kimisinde biri tutuyor, kimisinde hiçbiri tutmuyor. Bu neye bağlıdır? Yani neden böyle oluyor? Tutmamasının sebebi ne olabilir?
0: Şimdi rahimin yakalama kapasitesinin nasıl kontrol %100 edilebileceği bilinmiyor. Şu ana kadar çözülmeyen birkaç problemden biri. Bir başka problem de sıfırdan yumurta üretmek, hiç yumurtası kalmamışlara ve sıfırdan sperm üretmek. Bunlar bir takım işlemlerle laboratuvarda halen çalışma aşamasında kök hücreden yumurta üretmek, kök hücreden sperm üretmek var ama henüz uygulama aşamasına gelinmedi. Rahim duvarını da hormonlarla, bazen endoskopik girişimlerle düzeltiyor. İşte poliptir, miyomdur, yapışıklıktır, septum dediğimiz içeride bir başka bölümlenme vardır. Onu düzeltmek açısından yapılabiliyor. Ona bağlı olarak bir de embriyonun kendi kalitesine bağlı olarak. Eğer siz sadece laboratuvar kriterlere göre embriyoya değerlendirip koyuyorsanız, genetik ayrıştırma atlanmış olabiliyor. Biz o bakımdan 35 yaşın üzerindeki hanımefendilere mümkünse, yani ekonomik nedenle, yumurta ve embriyo sayısı nedeniyle bir sorun yoksa, bir kısıtlama yoksa genetikli tüp bebek yapmayı tercih ediyoruz.
1: Yani bu ne oluyor, genetikli tüp bebek?
0: Döllenmiş yumurta, ki buna embriyo deniyor. Bu embriyo anne rahmine nakledilmeden önce 3. ya da 5. gün biyopsi yapılarak o biyopsi örneği genetiğe gönderiliyor. Genetik ayrıştırmada da 3. gün yapılanlarda aşağı yukarı 9 hastalık ve cinsiyet genleri. Çünkü cinsiyet genlerine de bağlı, kromozomlarına da bağlı hastalık geçişi var.
1: Onu öğrenebiliyorsunuz yani, evet, daha embriyoyken.
0: Evet, bunları ekarte ediyoruz. Ya da 5. günü yaptığımızda blastokist aşamasında NGS denilen bir yöntemle bir parça çekiyoruz ve orada 22 çift kromozomla yine cinsiyet kromozomlarını pekala seçebiliyoruz. Ona göre de bir takım hastalıkları ekarte ediyoruz ve en sağlıklılarını.
1: O yüzden bu genetikli tüp bebek tedavisi, yani hem hastalıkları buradan uzaklaştırmış oluyorsunuz. Çünkü genetiğine bakıyorsunuz o embriyonun.
0: Gayet tabii, çok haklısınız. Biz sadece bunu o andaki için değil, eğer genç hanımda veya beyde daha evvelden kendisine ait ya da ailesine, soy geçmişine ait bir kalıtsal hastalık varsa onu da bertaraf etmiş oluyoruz.
1: Evet.
0: Biz ayrıca bir takım özel hastalığı olan bebeklerin daha sonra gelen yaptığımız kardeşlerinde o gen hastalığını ayıklayıp ileride, özellikle kan hastalıklarında şimdi abi veya ablaya, özellikle abiye verilecek kemik iliğiyle onun tedavisini de sağlayabiliyoruz.
1: Ne güzel aslında, değil mi? Tıp ne kadar güzel ilerledi.
0: Doğru.
1: Yani hem cinsiyeti öğrenebiliyoruz, hem hastalıkları koruyabiliyoruz. Çocuğun daha anne karnına, rahmine yerleştirmeden önce bu işlemler yapılabiliyor. Çok mucizevi bir alan gerçekten, ama şunu da sormak istiyorum. Mesela tüp bebek tedavisi dediğimiz zaman bu süre ne kadar oluyor? Uzun bir süre mi?
0: Şimdi hangi nedenle yaptığınıza bağlı. Bu polikistik over dediğimiz işte kilo artışı, tüylenme, göğüsten süt gelmesi, yumurtlama bozulması vesaire gibi olaylar, çikolata kisti denilen o kistlerle beraber olan endometrioz denilen hastalıklarda ve bazı zor dirençli ya da kontrol edemeyen yumurtlama tedavilerinde biz uzun protokolle yapıyoruz. Yani bir önceki ay don kontrolüyle başlayıp onun işte 21. günü özel ilaçlarla kontrolümüzü alıyoruz. Bu arada adet görüyor hasta. Ondan sonra da yumurtlamayı teşvik eden bir takım doğal ilaçlar ya da sentetik ilaçlarla yumurtlamayı sağlıyoruz. Ondan sonra da tüp bebeğe geçebiliyoruz. Ya da baştan itibaren adetin 2. ya da 3. günü hormon profiline baktıktan sonra yine özel ilaçlarla

0: yumurtlamaları arttırıyoruz, yumurta sayısını, mümkünse kaliteli ve hareketlisini. Hı hı. Burada amaç ortalama 3 ya da 4 sağlıklı yumurta elde etmek. Bu yumurtalar folikül denilen sıvı kesiciklerinin içinde oluyor. Hı hı. Yumurtalıklarda.
1: Evet.
0: O çapları, onların da çapları 18-20 milimetreye geldiğinde halk arasında çatlatma iğnesi denilen son bir ilaç vurulduktan sonra 34, 36, 37 saat sonra ameliyathane ortamında, ameliyathanelerimiz laboratuvara ve androloji dediğimiz erkek sperm hazırlama yerlerine, hatta genetiklerle bağlantılı halledir, hep iç içedir. Hı hı. Orada toplanıyor, anestezi altında, hiçbir ağrısızı yok. O gün eşten ya düz mastürbasyonla ya da erkek bir operasyon, hı hı, salonunda sperm toplanarak, TESE dediğimiz o operasyonla elde edilen spermler birleştiriliyor. Hı hı. Ertesi gün kaçının döllendiği bakılıyor. Bu şekilde gelişe gelişe, büyüye büyüye gider. Durum gerektiriyorsa üçüncü gün, biz operasyon günlerini hep sıfır kabul ederiz cerrahide.
1: Sıfır gün mü?
0: Evet. Ertesi günden itibaren 1, 2, 3 veya 5. gün içlerinden seçip anne rahme transfer ediyoruz.
1: Dediniz ya, o aslında yumurtaları toplarken kadından 3-4 adet topluyoruz. 3-4 adetten aslında 3-4 çocuk çıkma potansiyeli var,
0: var
1: değil mi?
0: Var tabii.
1: Keşke hepsi olsa. Hı hı. Ama bazen bunu tutturamayanlar da var. Mesela tüp bebekte ilk denemede tutturamadık diyorlar. İkinci, hı hı, bir denemeye gidiliyor. Bu ilk tüp bebekte tutturamamanın sebebi ne olabilir?
0: Şimdi onu söylemeden önce şunu bir düzelteyim. Hı hı. Bizim amacımız sadece 3-4 değil, en az 3-4. Yani 10-15 tane de olabilir.
1: Evet.
0: Belirli protokollerle sınırlıyoruz. Eskiden aklımıza geldiği gibi yapıyorduk. Bol bol yumurtalar, özellikle polikistiklerde, genç ve zayıf, kilosuz hanımlarda çok fazla yumurta oluşuyor. Ama, hı-hı, sonunda döllediğiniz zaman sağlıklı kalanların sayısı yine de belirli bir rakamı geçmiyor. Bunları içeriye verdiğiniz zaman ilk seferde, örneğin tamamen şanssızlıktan olmamış olabilir.
1: Öyle mi?
0: Yani bir ipucu vardır. O standart tüp bebek işleminde fark edilmemiştir.
1: Hmm.
0: İkincisi, embriyonun kalitesi iyi değildir. Yani döllenmeye kadar yetmiştir. Ama rahim içerisinde tutunma aşamasındayken yaşamını kaybetmiştir.
1: Hmm.
0: Ya da rahim uterusun içi, rahim duvarı bu embriyoyu beğenmemiştir. İleriye yönelik sağlıksız bir gebelik olabilir diye Allah tarafından reddediliyor dışarıya.
1: Evet.
0: Bu anneyi ve bebeği ya da bebekleri korumak için, hmm, yapılıyor. Eğer tabii siz genetik ayrıştırmayı da koymuşsanız, o genetik ayrıştırma sonunda zaten onu da bertaraf etmiş oluyorsunuz.
1: Yani bir tüp bebek tedavisi tutmadığı zaman sevinmek lazım. Çünkü orada demek ki yanlış bir şeyler oluyordu ve rahim onu reddetti. Sağlıksız bir çocuk olacağına, olmaması belki de çok üzücü olmaması gerekiyor.
0: Ben bir anlamda öyle düşünüyorum. Yalnız klasik bilinen bir bilgimiz var. O da tüp bebek işlemi yaptığımızda sonucun iyi olması açısından bazı olmazsa olmazlar var. Bir tanesi, hı hı, annenin yaşı.
1: Öyle
0: İki
1: mi?
0: Tanesi annenin yumurta rezervi. Üçüncüsü laboratuvarın kalitesi.
1: Hı hı.
0: Dördüncüsü de embriyonun kalitesi. Bu sıralamalar kişiden kişiye fark edebiliyor.
1: Annenin yaşı dediniz, kaç olmalı?
0: 35'in öncesinde daha makbuldür. 35-37, hatta 40'a kadar biraz durağanlık gösterir. 40'tan sonra hafifçe çöküş başlar. Biz 45'ten sonra yüzde veremiyoruz. Ama daha evvelden %50'ler, 60'lar, hatta seçimli vakada %70'lere kadar başarı şansı verebiliyoruz. Bunlar gebe kalma.
1: Evet.
0: İlk testlerde gebelik çıkmışsa buna biyokimyasal gebelik diyoruz.
1: Ne demek o?
0: Biyokimyasal demek ki kanda gebelik testiniz pozitif oluyor.
1: Evet.
0: Bu 2 hafta içerisinde rahim içerisinde tutunup klinik gebeliğe dönüşmeli.
1: Hmm.
0: Klinik gebelikte ultrasonla baktığımızda kese ya da gebelik kesesi ya da kesecikleri rahim içinde görüyoruz. Bazen istenmeyen vakalarda tüplerde olabiliyor, yumurtalıklarda oluyor, dış gebelik dediğimiz olay. Onun dışında başkaca bir sıkıntımız olmuyor.
1: Evet, yani keşke ilk denemede tutsa ama
0: tabii,
1: bazen şanssızlık diyorsunuz. Mesela şöyle bir şey duymuştum. Ben rahimi hazırlama, az önce siz de bahsettiniz. Hı hı. Yani bir arkadaşım tüp bebek vasıtasıyla 2 çocuğunu öyle doğurdu. Ve dedi ki yani birkaç ay, hatta 3-4 ay doktor beni bekletti. Rahmin hazır değil, hı hı, hormonların hazır değil. Yani o süreç.

0: beklemek, o hormonların belli bir ayarı mı var hamilelik için?
1: Tabii biz mutlak surette anneleri baştan itibaren değerlendiriyoruz. Zaten eğer şanslıysak dışarıda annenin müdavim doktoru, eski tabirlerle daimi kadın doğumcusu bütün bu hazırlıkları yapmış oluyor. Hormonlarını, rahim içerisini, filmlerini, eşin spermlerini, gerekirse genetiklerini, gross genetik dediğimiz anne ya da babaya ait. Öbürleri ayrıştırma yaptığımız embriyo genetikleri. Bunları ayrıştırdıktan sonra gönderdiği için biz içerisinden düzeltilmesi veya düzeltilebilecek olanları düzeltiyoruz. Diğerlerini de zaten tüp bebek işlemi sırasında yapıyoruz. Biz tüp bebeği hazırlarken onun için söyledim. Ya uzun protokol, ya kısa protokol, ya çok kısa protokol. Bazen de sonuç çok fazla değişmiyorsa, çok fazla hormon yüklemenize rağmen doğal adet denilen kişiye alıyoruz. Adetin ikinci günün itibariyle izliyoruz. Bir ya da iki yumurta, genelde bir yumurtadır. Oluşunca onu topluyoruz. Ona aşılama yapıyoruz. Ondan sonra da rahime, yani laboratuvarda mikro enjeksiyon yapıyoruz. Sonra rahime naklediyoruz. Bu tamamen kişiden kişiye seçiliyor. Tabii bu arada biz bazen doğum kontrol ile, bazen gonadotropin antagonist veya agonist denilen ilaçlarla hazırlıyoruz. Bunlar tabii teknik terminoloji. O süre bittikten sonra bu arada tabii rahim duvarı da hazırlanmış oluyor. Biz yumurtaları topladıktan sonra dölleme aşaması sırasında başlıyoruz. 3 ya da 5. güne kadar rahim duvarını da hazırlıyoruz. Eğer biz transfer günü anne rahminin duvarını belirli bir kalınlıkta görmüyorsak o zaman işlemi yapmıyoruz. Embriyoları gruplar halinde döndürüyoruz. Donduruyoruz, affedersiniz. Eğer varsa gerek embriyo biyopsilerini de yapmış oluyoruz. Bu arada zaman kazanıyoruz. 1 ay, 2 ay bakıyoruz ki hormonları yönünden ve rahim duvarının kalınlığı ultrasonla yönünden, hatta Doppler yapıp bunun kanlanmasına gördükten sonra ha tamam bu ay uygundur diyoruz, yapıyoruz. Özellikle çok yumurtası olanlarda çok fazla hormon bombardımanı olduğu için biz o yumurtaları toplayıp dölleyip gruplar halinde donduruyoruz. Anneye bir nefes alması için süre tanıyoruz. Bir ya da iki. Yumurtalıklar eskiye dönüyor. Hormonlar annenin tedavi öncesi değerlerini dönüyor. Ondan sonra biz kendi elimizle transfer hazırlığı yapıyoruz.
0: Evet, yani bu hepsi bir hazırlık süreci.
1: Tabii,
0: Milimetrelik
1: tabii.
0: yani bir ölçümlerle hormonlar ölçülüyor, işte rahime bakılıyor. Bütün şartlar uygun olduğunda o transplantasyonu, yani rahime embriyoyu yerleştirme işlemi başlıyor. Şimdi aslında kadında herhalde en büyük sorun hocam yumurta sayısı. Şimdi bazı kadınların bunların haberi olmuyor. Genç yaşta artık erken menopoz dediğimiz bir şey var. Kadın daha 32 yaşında diyelim ki ama menopoza yaklaşıyor. Yani belki birkaç sene içerisinde yumurta sayısı tamamen bitecek. Bunun için mesela ne yapılması gerekir? Önemli böyle kontrollere gidilmesi gerekiyor mu?
1: Kesinlikle. Zaten biz bütün hanımefendilere buluğ çağından itibaren senede bir kere jinekoloğa. Şimdi ülkemiz koşullarında bekaret söz konusu olduğu için nasıl götürürüm gencecik kızımı? Biz gelen hastaların tümünü bu özelliğini sorduktan sonra vajinal muayene etmek zorunda değiliz. Yani
0: Ultrasonla bakıyorsunuz.
1: tabii karnından
0: Karnında.
1: ultrasonla biraz işte zahmete giriyor çünkü idrara sıkıştırıp yapıyoruz. Hormonlarına bakıyoruz. Ondan sonra da aklı başında, çünkü çocuklar çok aydın şu anda, anneler de öyle. Soruyoruz mesela adet düzensizliğiniz var mı? Nasıl bir düzensizlik? Bu arada bir tüylenme, bir kilo artışı garip bir şekilde. Bunlar var mı? Bir takım enfeksiyon markerları var mı? Yani hiçbir ilişkisi yok, hiçbir şey yok. Kendi hijyenine çok dikkat ediyor ama kötü kokulu ve uzun süren akıntılar, iltihap göstergesi olabiliyor ya da içte olabiliyor, ağrılı adetler vesaireler olabiliyor. Bunların hepsi bir göstergedir. Bunlar ayırt etmek gerekir. Bir de 35 yaşın üzerinde eğer yakın bir tarihte evlilik yoksa, bu tür sorunlar başlasın ya da başlamasın, yumurta rezervini gösteren antimüllerian hormon diye bir değere bakıyoruz.
0: AMH.
1: AMH'tir
0: Evet.
1: halk arasında.
0: Halk
1: Çok
0: arasında.
1: bilindi artık. Bu AMH'ta biz şeyi öğreniyoruz. Ne kadar rezervi var? Yani ne kadar bekleyebiliriz?
0: O zaman birazdan bunu konuşalım mı? AMH'ınız kaç değerde olursa çocuk sahibi olma potansiyeliniz yüksek veya düşük? Birazdan buradayız sevgili seyirciler. Kısa bir aranın ardından tüp bebeği detaylıca konuşacağız sizin için.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
2: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden?
2: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
1: Ya ne olacaktı?
2: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
5: Gol olur yalnız. Ben dedim.
4: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
2: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
2: Akımlar akıyormuş.
6: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
1: Güzel.
2: Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkselli misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
8: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
9: Türksel'leri bağlak hayata.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
14: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
15: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginin standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman...

0: süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır.
3: Yeni mi?
2: Hayır, Pervol ile yıkandı.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
6: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Yeni Ariel hepsi bir arada pods. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de podla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene. Filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: Bu makarna aşmış.
6: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
7: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
8: Hesap basit.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirin.

0: geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
7: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
6: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
8: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
7: Ya ne olacaktı?
6: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
8: Me...
6: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
9: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
10: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcel!
11: 5G!
10: Türkcel!
11: 5G!
10: Türkcel!
11: 5G!
10: Muazzam.
12: Gol olur yalnız. Ben dedim.
13: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
14: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
15: Aynen.
14: Akımlar akıyormuş.
15: Akıyoruz.
14: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
13: Güzel.
14: Sen ne yapıyorsun?
16: Ben bir şey yapmıyorum abi.
14: Sen Türkcelli misin?
16: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
14: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
17: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
18: Türkcelleri bağlan hayata.
19: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
20: Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Ümit Ezikici ile birlikteyiz. Sevgili seyirciler, eğer çocuğum olmuyor, uzun yıllardır uğraşıyorum diyorsanız bir değer var. Bu AMH değeri. Bunun acaba bizim doğurganlığımızı gösteren nasıl bir göstergesi var ve AMH değeri kaç aralığında olursa bizim doğurganlığımız iyidir hocam?
21: Şimdi AMH önemli tarafı, adet boyunca her gün bakılabiliyor. Çünkü adet boyunca değeri değişmiyor. Diğer adeti ikinci günü yapılan kadınlık hormon testleri gibi. Bu arada biz kabaca klasik olarak çeşitli laboratuvarlara göre değişebilir ama 1,5-3,5 arası bizim klasik normalimiz. 3,5'tan yok yukarıda olabilir. 8 de olur, 10 da olur. Polikistik overde veya kilosu zayıf olanlarda veya genetiği çok daha sağlıklı olan genç hanımlarda veya daha yaşlı hanımlarda bu daha yüksek olabilir. Ama biz 1,5-3,5 arasında mutluyuz. 1,5'un altına 1'e kadar düşünce yavaş yavaş yumurtlama eksikliği başlıyor demektir. 1'in altında artık menopoza gidiyor. O bakımdan genç hanımlarda özellikle daha evvelden devlet izin vermişti. Allah korusun kanser tedavisi görecek. Radyoterapi, şua tedavisi, efendime söyleyeyim kemoterapiler, bir takım olaylar ya da enfeksiyon geçirmiş ya da ağır radikal bir cerrahi geçirecek. O sıralarda yumurtalıkları ilgilenen özellikle ameliyatlardan önce ve sonra bakıyoruz ki bu yumurtalıkları yumurtalık tedavileriyle, yumurtlama tedavileriyle uyaralım. Mümkün olduğu kadar çok sayıda yumurtayı toplayalım ve donduralım gruplar halinde ileride kullanmak üzere. Aynı şey erkekler için de söz konusu. Yani gittikçe azalan bir sperm değeri var ya da işte yapısal bozukluklar, hareketler, sayısal azalmalar olabilir.

0: olabiliyor. İşte o durumda da özellikle gene kanser tedavisi görecek kişilerde bunları toplayıp gruplayıp donduruyoruz. Hatta gerek bunlara genetik kimlikleme de yapıyoruz. Yani herkesin aklı karışıyor. Aman bunlar karışır mı? Hayır, kimseyle karışmaz. Bunları yapıyoruz.
1: Evet.
0: Bunun dışında son yıllarda devletimiz bir yasa çıkardı. Artık kanser tedavisi şart değil. Eğer bir hanımefendi 35 yaşının ilerisindeyse yakın bir gelecekte kendisini bekleyen bir evlilik programı yoksa
1: Evet.
0: Ve bunun dışında AMH değerleri özellikle 1,5'un altına düşmekteyse, birin altında daha da önemli, bu yumurtalıkları basit bir yumurtlama tedavisiyle uyarıyoruz. Evli olmayan bakire olanlara karından
1: Karından.
0: laparoskopla topluyoruz. Bunları belirli bir büyüklüğe getirdikten sonra laboratuvara veriyoruz. Temizliyorlar ve donduruyorlar. Hayır, vaginal muayenesinde bir sakınca yoksa çok daha basit oluyor o zaman. Orada da biz bu yumurtaları yumurtalıklara iğneyle girerek vaginal yoldan ve özel cihazlarımız var, aygıtlarımız toplayıp toplayıp tüplerle bunları laboratuvara gönderiyoruz. Yanımızdaki laboratuvara.
1: Evet.
0: Onlar ayıklıyorlar ve donduruyorlar. Bu dondurma işlemi ilk seferde 5 yıla kadardır.
1: Evet.
0: Sonra anne adayının rızasıyla bunlar
1: Harika.
0: Yapılabilir.
1: Valla çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgilerdi bunlar. Kadınlar AMH değerine bir dikkat etsin. Çok sevgili Profesör Doktor Ümit Özekici bizlerle birlikteydi. Tekrar bekleriz. İnşallah çok fazla insana, kadının hayatlarına
0: İnşallah.
1: Dokunursunuz. Allah'ın tüm isteyenlere evlat sahibi nasip etsin sevgili seyirciler. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın ama sabah saat 9'da Beyaz TV ekranlarında tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Musullu küçük ev aletleri.

0: Efendim herkese hayırlı sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün haftanın dördüncü günü. Çok keyifli bir enerjiyle karşınızdayız. Çünkü günün menüsünü birlikte belirliyoruz. Bir haftayı daha kapatmadan bir gün öncesi efendim. Yani gerçekten sizlerle vakit nasıl geçiyor ben anlamıyorum. Ama en özel tariflerimizle, sizler için yaptığımız çalışmalarla, hediyelerimizle, sımsıcak muhabbet ve sohbetimizle bugün ekran başında sizleri çok keyifli dakikalar bekliyor. Hep birlikte önce bakıyoruz neler yapacağız, sonrasında başlıyoruz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Zerdeçal'ın kendine has aromasının yumuşacık tavuk eti ve sıcak çorba dokusuyla buluştuğu, rengi ve lezzetiyle iştah açan, içimi sıcak ve doyurucu bir çorba. Zerdeçallı Tavuk Çorbası. Milföy'ün fırında kızararak çıtırlaşan dokusunun lezzetli pide harcıyla buluştuğu, küçük ve şık sunumlarıyla çay saatlerine ve sofralara yakışan nefis bir hamur işi. Milföylü pidecikler. Yumuşacık etin taze yeşil fasulye ile buluştuğu, domates ve baharatların lezzetiyle tamamlanan Maraş mutfağının geleneksel ve doyurucu ev yemeklerinden biri. Maraş usulü etli yeşil fasulye. Bulgurun tane tane dokusunun tel şehriyenin hafif kavruk aromasıyla buluştuğu, sade ve doyurucu yapısıyla sofralara eşlik eden nefis bir pilav. Tel şehriyeli bulgur pilavı. Yumuşak ve ipeksi dokusuyla ağızda dağılan sütlü ve şerbetli

0: lezzetinin üzerindeki kendine has dokusuyla dikkat çeken, geleneksel mutfaktan ilham alan nefis bir tatlı. Çerkez tatlısı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Bir temizlik aşkı bir geldi koşuyor.
2: O benim abi hep aşkım.
1: Diyorsun. Tabii. Efendim bugün açıklıyorum. Gönderimizi koyduk ana sayfamıza, bol bol yorum yapın. Vallahi dün bizzat Ahmet Bey'i yakından ziyaret ettik.
2: Evet.
1: Dedi ki Nermin sen ne istiyorsan ver dedi. Bunun yerine sadece farklısı gelecek, bilginiz olsun.
2: Daha güzel gelecek.
1: Yeni çıkanı gelecek. Bu çünkü geçen senedenmiş. Yeniliyor, güncelliyor kendisini biliyorsunuz. O yüzden böyle. Onlar Nermin hediye. Ama ilerleyen dakikalarda.
2: Ne yapacağız?
1: Bir şovum var sana.
2: Yalan.
1: Sana kesme tahtası aldım.
2: Ay yapma. Onu yapma. Bilerek böyle şey olunca.
1: Kesme tahtası aldım.
2: Korkuyorum, şey var. Ha. Ay.
1: Kesme tahtası aldım, kırılmıyor.
2: Yapma.
1: Cam, sağlıklı.
2: Yapma.
1: Kırılmıyor. Bundan iki kişiye vereceğim. Ama dakikalar sonrasına.
2: Atma.
1: İstemedin.
2: Yapma.
1: Hüseyin Hoca bundan istiyor. Bir tane Şeyman'dan isteyelim.
2: Yok. Hüseyin Hoca'ya kadar kap.
1: Atıyorum.
2: Bu kadar at.
1: Kırılmaz. Atıyorum.
2: Şuraya biraz gel.
1: Özüm çekiyor mu? Atıyorum.
2: Yap.
1: Kırılmadı. Gördünüz. İki kişiye de bundan ilerleyen dakikalarda vereceğim.
2: Niye benim tahtama attın?
1: Yeter ki programı izleyin. Anında verip anında açıklayacağım.
2: Ay.
1: Bak. Yorum yapın. Kırmızı takımlı elbisemin altına.
2: Vallahi bak.
1: Yorum yapın. Bugün elimi yıkayacağım, yere düşürdüm. Şimdi elini yıkamadın dersiniz. Şöyle bak, kıyafetimle uyum içerisinde iki kişiye, Şeyma'cımdan iki kişiye böyle kırılmaz bir kesme tahtası veriyorum. Dün gittim. Serpil'le adım adım sizin için bütün istocu gezdik.
2: Kadın şap diye atıyor dayol.
1: Öyle dediler ama kırılmaz.
2: Ya
1: yayında
2: tamam da.
1: Kırılsaydı vallahi patlamıştı.
2: Ben şöyle usturupla
1: canlı yayın burası. Usturupla atmam.
2: Gene de korkardım.
1: Dakikalar
2: ben.
1: Sonrasında bir kere daha atacağım. Bir kere daha atacağım.
2: Aa, ben aktüele fırlatsam.
1: Sen aktüele fırlattın. Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenlere, Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bugün hediyemiz var. Bak, bu güzel tahtayı birinize vereceğim. Allah nasip eder ise. İki kişiye vereceğim. Pardon. Şeyma'cım artık halleder. Maraş'a gidiyoruz.
2: Hadi gidelim.
1: Onun usulü fasulye yapıyoruz.
2: Tamam. Tarhana da yapılıyordur. Gidelim hemen.
1: Tamam. Çok kıymetli izleyicilerim, Maraş usulü fasulye yapmak istiyorsanız fasulye şu an gündemde. Artık yaz yavaş yavaş ellerimizden akıp gidiyor. Biz de istiyoruz ki yazın yaz sebzesi, kışın kış sebzesi. O yüzden bu tarifi bugün herkes mutfağa giriyor, deniyor. 500 gram taze fasulye, 300 gram kuşbaşı et, 1 adet soğan, 1 adet kapya biber, 2 adet domates, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, tuz, kırmızı toz biber, karabiber, sıcak su. Efendim bak, suyuna kadar yazdım ben.
2: Maşallah.
1: Bıçağım keser.
2: Dikkat edelim.
1: Yeni. Bak.
2: Ben hocam.
1: Her şeyim bugün kırmızıyla uyumlu. Bugün ben bir kırmızı oldum.
2: O yüzden yemeğe de domates koyduk zaten.
1: Yoksa yoktu.
2: Şaka, vallahi vardı.
1: Efendim. Bakın. Sağlıklı cam üzerinde mis gibi bir tarif hazırlıyoruz. Tamam mı? Camla yapabileceğiniz en kesme tahtası, en sağlıklı tahtadır. İçinde, üstünde hiçbir şekilde etin, ondan sonra tavuğun o dokusu kalmaz.
2: Bakteri var, indirmez.
1: Sıcak, aynen öyle. Sıcak suda falan da bekletmeye gerek kalmaz. O yüzden güzel bir ürün.
2: Şimdi senden yağ rica etsem.
1: Yağ mı rica et, vereyim.
2: Tabii, Nermin. Bıçaklar kesince her şeyi sen doğrayasın.

0: geldi.
1: Evet.
0: Tahta yeni, bıçak yeni oldu.
1: Evet, evet.
0: Başka zamanda bekliyorum Nermin'im.
1: Jilet gibi bıçaklarımız. Tabii. O yüzden ellerimize, parmaklarımıza aman dikkat.
0: Güzel kesiyor.
1: O şeyleri de Nida eklesin.
0: Ah, ah, görüyor musun hayat?
1: Vallahi çok güzel oldu bak. Bak. Ama istemedik, hangi sayfaydı?
0: Gelecek gelecek, onları ben biriktirdim. Şimdi.
1: O zaman şimdi atma Nida.
0: Tabii. Bu arada şey Nermin, ben sen çalışıyorken buraya yağımı koydum. Bunu biraz haşladık çünkü bu kuzu değil, dana kuşbaşı.
1: Biraz soğanı kavurup onu eklesene, o zaten haşlanmış. Soğanla karamelize olurken has safhaya çıkar.
0: Ha. Tamam.
1: Güzel olur.
0: Olur olur, niye olmasın?
1: Biz severiz yani. Seninle kavurmuş şeyleri.
0: Evet, olur olur, gayet de güzel olur.
1: Şimdi bu. Efendim minik minik doğrayacağım. Etin o eşsiz aroması soğanla birlikte karamelize olacak. Bugün Maraş usulü harika bir lezzet hazırlıyoruz. Buradan Maraş'ımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Dünya mutfağının en lezzetli tariflerinden biridir aslında bu fasulye. Yani bizim kültürümüzde, yöresel lezzetlerde hep ön plandadır bu taze fasulye, kuru fasulye. Bunlar bizi anımsatan şeyler.
0: Zengin mutfağımız var.
1: Çok zenginiz.
0: Bu arada şey zaten Nermin, biliyor musun bak ne kadar şey. Normalde biz hani İstanbul zeytinyağlısında fasulyeyi bu şekilde dilimleyip şey yaparız. Pişiririz. Mesela etliye biz kırarız ya hani.
1: Evet.
0: Bak mesela Maraş'ta zeytinyağlı yapar gibi fasulyeyi, ben bunları sana şöyle yapacaktım. Fasulye gibi kibrit çöpü. İstemez miydin?
1: Ben her şeyi isterim.
0: Ha. Bu da gayet keyifli bir zeytinyağlı gibi olmuş.
1: Bunu kibrit çöpü şey yapıyorum sana o zaman.
0: Doğranma şekli. Şimdi.
1: Çok da lezzetli bir tarif olacak bu. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bizler elimizdeki malzemeleri değerlendiriyoruz. Sizler de aynı o şekilde yapabilirsiniz. Kapya biberiniz, yeşil biberiniz, misler gibi böyle az bir etiniz, tavuk etiniz, yani elinizde olanlarla yapabilirsiniz. Ama Maraş'ta böyle güzel etli yapıyorlarmış efendim.
0: Bugün seni ay
1: ne oldu?
0: Bu arada
1: yine
0: söylemezsem olmaz Nermin.
1: Ne
0: geçen
1: oldu?
0: Sene yani geçen sezon Maraş'a gitti geldi böyle iki günlüğüne.
1: Hmm.
0: Geliyorken bana Maraş'tan çörek getirmiş, Maraş çöreği.
1: Evet.
0: Allahu ekber
1: çok
0: yani.
1: Çok güzeldi değil mi?
0: Böyle alacaksın mümkünse stok bir buzluğa at.
1: Onu niye getirdim biliyor musun? Bende şey yarattı.
0: Çok güzeldi.
1: Gittiğimde ekmek almadan gelmiyor. Dedim ki
0: ben değil mi?
1: Serpil'e
0: evet
1: dedim, gideyim dedim ben, en iyisi dedim çörek alayım dedim. Ama ben de çok beğendim, yalan yok. Ben de yedim.
0: Ve o zaman çok sıkı diyet yapıyordum ya Nermin. Ne yaptım?
1: Eti koyabiliriz.
0: İkisini yedim.
1: Evet.
0: Pakette yanılmıyorsam 5 tane falan vardı.
1: Geri evet,
0: kalanı buzluğa koyup sonra yedim.
1: Aynen.
0: Ama nasıl güzel bir şey anlatamam.
1: Oraya gelenler Serpil o çörekten alıp gidiyorlarmış. O yüzden Maraş'a gittiğinizde Maraş çöreğini tatmadan
0: dönmeyin.
1: Dönmeyin. Gerçekten dönmeyin.
0: Size Serpil Nermin tavsiyesi.
1: Aynen. Eğer Allah nasip eder ise bir daha İnşallah gidersem Rejide Hüseyin Hoca var. Hiçbir zaman bize Rize'den bir şey getirmez. Bir
0: hiç
1: ona getireyim de tattırayım bari.
0: Hiç öyle kötü adetleri yoktur.
1: Vurdu gol oldu değil mi?
0: Oldu.
1: Vurdu gol oldu. Şimdi efendim lezzetin zirve yaptığı anlar şu an. Soğanın ve etin o muazzam uyumu tencere içerisinde karamelize olurken bir yandan yeşil biberler ve kapya biberler de doğrandı. Olmazsa olmazı benim için bu fasulyede tabii ki domates. Yine yazdan kalan mis gibi o domatesleri değerlendiriyoruz. Kış için efendim konserve yaptık. Kışın bol bol domates yerine konserveleri tercih edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki eskiden domates gerçekten yoktu. Son dönemlerde çok fazlasıyla
0: hayatımıza girdi.
1: Bunlar tabii özel yetişiyor ama bence yazdan hazırlamış olduğunuz domatesleri böyle buzdolabı poşetine bile attıysanız onları kullanabilirsiniz çok rahatlıkla.
0: Ben şey yapıyorum yani birkaç senedir. Bu domatesler
1: bütün
0: böyle
1: bütün
0: halka
1: halka da olur.
0: Doğrayıp böyle bir streç bir domates, bir streç bir domates şeklinde yapıyorum. Şey benim mutfağım şeyi seviyor önemli domates kızartmasını. mutlaka buzluğa hani konserve yapmak biraz vakit alıyor. Hı-hı, hı-hı. Öyle bir vaktim yok ve domatesim çok güzelse ben
1: değil mi?
0: Tık tık. Takoz doğra mis.
1: Onu dondur, koy poşete.
0: Sonra böyle diz...

0: oynayacaktım ben.
1: Tam oynayacaktım. Bir tam böyle yükseldik. Neyse. Sonra aklımıza geldi yemek yapıyoruz. Şimdi efendim hem kapyamız hem yeşil biberimiz devreye girdi. Biraz daha onları güzelce kavurup ne yapacağız tam olarak? Salçaları, domatesleri
0: evet.
1: ve baharatları ile buluşturacağız. Yapabildiniz mi? Evet, ana sayfaya videomuz koyulmuş efendim. İki kişiye kesme tahtası vereceğim. Dakikalar sonrasında kesme tahtamın kırılmadığını bir kez daha göstereceğim.
0: Acaba direkt şey mi yapsak? Şeyma'ya mı göndersek?
1: Atacağım.
0: Bence. Ha, at at.
1: Atacağım yani.
0: Sen at ben köpük. Sen at ben köpük diyeyim. Doğru. Şeyma'ya gönderelim.
1: Neyi gönderdin?
0: Etiketleri.
1: Evet. Evet. Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenlere çekiyorsun. Şu an story'e koyuyorum. Beyaz TV'yi takip ediyorsun. Nermin Nefes Mutfağı'nı izliyorsun. İki kişiye kesme tahtası hediye. Şeyma'cığım sana sormadım ama anın eli bükülmez. Benim böyle kendimce haklarım olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizlerin marka temsilcisiyim. O yüzden verdim. Bir tane de Hüseyin hocam istiyor. Üç tane. Hadi.
0: Aman yemek mi yapıyor? Allah'a sen niye istiyor adam tahta?
1: Aa bak parasıyla istiyor. Yüce gönüllü.
0: Ha, tamam o zaman hocam.
1: Yüce gönüllü adam.
0: Hay Allah'ım bir de şey demez mi parasıyla?
1: Evet efendim. Şimdi kesme tahtamızı koyuyoruz. Katıldığım butonuna basıyorsunuz. En son fotoğrafımızın altına yorum yapıyorsunuz. Dün Ahmet Bey'in hediyelerini açıklayacağız fotoğraflarımızın altından. Ama bugün de yine yorum bekliyoruz. Hem Beyaz TV hem de Nermin Öztürk official sayfamıza. Nermin

0: Sana tatlım. Hiç demiyorsun Nermin.
1: Selamünaleyküm.
0: Hiç demiyorsun. Tenceren çizilmiyor, ne oluyor?
1: Maşallah, hatır hatır kullanıyorsun bak.
0: Niye demiyorsun hiç? Çizme tencereme.
1: Ben de aldım eve.
0: Kullanmaya başladın mı? Yok. Beğendin mi?
1: Vallahi daha açamadım, biliyorsun.
0: Aç onu ama şey yapalım.
1: Depresyona girdim ya bu arada.
0: Gönder salçayı, bakın. Aldım elime kocaman güzel güzel kaşığımı, tahta kaşık derdi yok. Domates salçamı, biber salçamı ekledim. Marraş usulü bir fasulye hazırlıyoruz. Tuzum, karabiberim ve pul biberimi de, toz biberimi de ekliyorum. Biraz acıyı sever efendim Maraş. Ve en önemlisi aslında domatesi gönderecek Serpil Hanım şimdi. Ben fasulyemden bahsetmek istiyorum. Fasulye böyle çalı fasulyesi. Ortadan ikiye böldük. Yemesi lokum gibi olsun diye efendim. Ve günün ikinci tarifine geçeceğim birazdan. İkinci tarif.

0: yani.
1: Kokuyor geliyor. Hediye.
0: Ama ne yapayım, hediye. Hediye sünnettir.
1: Yok canım, zaten öyle. Adım cimriye çıkacak he. Vallahi cimri değilim, sadece şey. Bize sürpriz yapıyor diye.
0: İkinci tarifimiz. Hı. Ekranlarda ilk defa göreceğiniz.
1: Ay evet. İnşallah biz de yapacağız.
0: Maraş'tan çıkıyoruz.

0: Serpiyorum.
1: Şimdi şuna bir
0: domatesimi de koyuyorum. Of. Bakın hiçbir sıkıntı yok burada şu an.
1: Bir çevirsin onu.
0: Mutfakta bıçak sesi, mutfakta pencere sesi, kaşık sesi varsa o zaman bilin ki gerçekten söylüyorum.
1: Huzur.
0: Huzur vardır.
1: Vallahi bence
0: bak, de. Şu duman tütüyorsa aman yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasulyemi de ekledim. O kadar güzel ki rengiyle şu an aşk yaşıyorum. Yani sebzelerimin tazeliği, sebzelerimin bu güzelliği. Yani bir şükür sebebi, yani baktığınız her

0: derim. Ondan sonra derim ki şu renk hiçbir kalem çizemez, hiçbir boya boyayamaz.
1: Ben şey yapacağım, öyle pişirelim hadi.
0: Birazcık koyayım.
1: Çok ben fazla böyle değil. Bırakacağım şey.
0: Aynen, çok yoksa, azıcık çok bu dakika. Biraz harmanlanması için. Kendisi güveç misali pişsin burada. Tamam mı? Sessiz, sakin. Altını kısalım. Yara almasın. Yani şimdi biz genelde yanık sevdiğimiz için bugün onun altını kısalım da.
1: Yalan, yanık mı seviyoruz?
0: Genelde yanık seviyoruz ya.

0: sardık biraz. Serpil nasıl müziği duyduğunda bir gaz, bir heyecan geliyor kendisine. Basın. Normalde her yeri ağrıyor.
1: Vallahi.
0: Normalde her yeri ağrıyor.
1: Ama seni şöyle çevirecektim böyle.
0: Korktum ben zaten. Kendimi şarkının ritmine ve senin kollarına bırakamadım.
1: Hayır, boyum yetişmiyor sana. Seni böyle üç kere çevireceğim ama.
0: Çok korktum ama bak.
1: Aslında merdivenle yapabilirim biliyorsun değil mi?
0: Kırmızı aşkın rengiymiş Serpil.
1: Yala.
0: Gerçekten sevdanın.
1: Evrene bir gönderme mi yapıyorsun?
0: Heh, ben bulamadım aşkı ama. Bulanlar da varmış yani.
1: Rabbim ya yardımcın
0: olsun. Görüyorum hani böyle kırmızı güller dökülüyor. Sürprizler yapılıyor. Hmm. Ama ben de kendime kırmızı gülümü döktüm bugün. Bakın gayet güzel. İkili bir takım. Hmm. Papuçlarıma kadar kırmızı giydim.
1: Uyum deyince de ben diyorsun.
0: Bugün kahve günüymüş ya.
1: Dünya kahve günüymüş. Ha,
0: kahve gününe yakışır giyineyim dedim.
1: İyi yaptın. İyi yaptın.
0: Ne oldu gene?
1: Seni şöyle üç tur çevirmek istedi canım ama boyum yetişmedi.
0: Yok yok. Biz kalmıyorum. Ayağımda kırık ya hazır. Yeni giymeye başladım topuklu
1: ayakkabı. Aa bak şey yapıyor erkekler dans ederken böyle tut elini kaldır bak bir şey olsun.
0: Ne yapıyor?
1: Şunu tutuyorum sen böyle fır fır fır fır. Boyum içiyor.
0: Ha böyle böyle böyle böyle.
1: Sen dönüyorsun bak bak bak.
0: Evet. Elimizi anladım.
1: Şöyle yapacaktık. Tabii. Böyle yapacaktık.
0: Bana yaşayamadığım her duyguyu yaşatmak istiyor.
1: Hedefim o.
0: Çerkez tatlısı efendim. Hamurunda 1,5 su bardağı su. 4 adet yumurta sarısı. 150 gram tereyağı.
1: Dur, bir dakika.
0: 1 su bardağı irmik. 1 paket kabartma tozu. 2 yemek kaşığı şeker, 1 fiske tuz, aldığı kadar un, 1 yemek kaşığı tarçın. Yine iç malzememizde 1 su bardağı toz fındık, 1 su bardağı toz ceviz, 1 tatlı kaşığı tarçın, 3 adet yumurta. Şerbetinde 4 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. Birazdan telefonumu da alayım, hediyeyi açıklayalım.
1: Şey, o kadar hızlı gittiniz ki hanımefendi, buyurun şimdi nasıl çıkacağım başa? Hı.
0: Serpil Hanımcığım.
1: Evet.
0: 1,5 su bardağı su hamurunda.
1: Ha.
0: 4 adet yumurta sarısı.
1: Evet burada.
0: 150 gram tereyağı.
1: O da burada.
0: 1 su bardağı irmik. 1 paket kabartma tozu.
1: Muhtemelen
0: 2 yemek kaşığı şeker.
1: Hı. O da orada.
0: Hı. 1 fiske tuz.
1: O da senin. Ama o da senin.
0: Aldığı kadar un, tarçın. Bunlar tamam. Bana ait. Bunlar da iç harcı olacak. Şimdi Çerkezler bu tatlıyı özellikle bayram günlerinde ve bunun gibi özel anlarda hazırlarlar. Şimdi bizim de mutfağımızdaki kıymetli izleyicimiz çok özel olduğu için farklı bir görsele imza atacağını düşündüğüm için
1: İnşallah.
0: Serpil'le bu tatlıyı yapmak istedik.
1: İstedik.
0: Ama fark ettiysen sadece yumurta sarıları hamurda olacak ama ben sana aklarını hediye edeceğim.
1: Ha, rica ediyorum.
0: Bak aldık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bunları biraz daha küçük değil mi sence? Tutunsunlar. Şunu bir çekesim geldi.
0: Neyi geldi?
1: Fındık bak iri dişe gelir. Bu nasıl tutun?
0: Yok yok.
1: Tutundurum.
0: Hiç uğraşma daha. Bir şey olmaz Allah.
1: Küçük ev aletim var benim. Fırt diye çekiverirdim onu da.
0: Un gibi mi yapmak istiyorsun?
1: Tabii. Oh. Sarı kaçtı.
0: Bir şey olmaz bunda.
1: Yapayım. Dur. Şu küçükle yapayım Nermin'im. Hiç öyle büyük büyük şeyler çıkartma. Bak hızlı canım. Şu fındığım benim şey. Efendim? Ay Nermin hak ettin ha.
0: Bir vallahi. Şey söyleme bu yumurtam ha. Benim.
1: Bir değişik mi hissetti?
0: Bir bakacağım.
1: Allah sana. Verme yarabbi.
0: Avucumun içine aldı. Onda bir şey yoktur. Hı. Bu böyle zarı çok şeymiş. Hı.
1: İnce miymiş?
0: Kıramadım.
1: Yavrum.
0: Evet böyle çok enteresan. En iyisi bu.
1: Şimdi

0: Ben de bundan bir korkuyorum kardeşim yani.
1: Neden?
0: Yumurtadan korkuyorum Nermin ya.
1: Değil mi? Zehirler.
0: Evet.
2: Yumurta sarıları bende, akları Serpil'de.
0: Evet.
2: Açtın mı kızım?
0: Nermin'im, şimdi.
2: Şöyle bir şey yapabilir miyiz?
0: Ne yapalım canım?
2: Benim telefonum nerede? Story'e koyabilir misin Ahmet Bey'in hediyelerini ilk yere açıklayacağız diye? Onu koy, bana ver telefonu.
0: Şimdi Nermin'im, bu biraz dişe gelir ya, ben bu kadar istemiyorum bu fındıklarımızı.
2: Evet,
0: ona bir
2: reklama
0: çekelim, ne olur.
2: gitmeden önce açıklayacağız. Reklam sonrasında tahtaları açıklayacağım. Herkes izlesin programı. İzlemeyen kazanamaz.
0: Ben şuraya gideyim bari.
2: Niye?
0: Hamuru bıraktık, onu anlamadım.
2: Al, sana koydum. Niye koydum bilmiyorum bunu. Al canım. Senin için hazırladım orayı. Ben de hamurunu yoğuracağım.
0: İster misin uçurtmaya?
2: Bir de eldiven rica edeceğim. Şimdi fındığı Serpil gözüne iri geldi. Onu toz haline getirecek.
0: Çünkü şey...
2: Bizim zaten 2 dakikada var haletimiz.
0: Yoğuruyorum.
2: Ben yumurtanı ve şekeri şöyle bir karıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
0: İyi oldu.
2: Bu kadar, 30 saniye Nermin'im. Bu
0: arada,
2: çok güzel bir alet.
0: Bu arada,
2: üç parçası da var ya, beni çok mutlu
0: bu,
2: ediyor.
0: Bu Nermin 3 parçalı ya. Bunu bu arada bizim kanaldaki... arkadaşlarımız çok arıyorlarmış. O cihazın markası, adı ne diye.
2: Aslında
0: bir daha koysun onu oraya.
2: Tarçınımı koydum. Şöyle tarçın ve yumurtayla inanılmaz bir aroma sağladık burada. Bunun içine suyumu koyuyorum. Yanlış görmediniz.
0: Ben seni bekleyeyim mi?
2: Çerkez tatlısı yapıyorum.
0: Evet, ben seni bekleyeyim ya.
2: Şimdi böyle bir fiske tatlı da neden olur biliyor musun? Açığa çıkartıyor lezzeti Serpil Hanımcığım. Bu ilk duyduğumda ben tatlıda tuza çok şaşırmıştım. Neden diyordum, tatlıya tuz koyarlar. Şöyle bir karıştırıyoruz.
0: Çikolatayı da koyarız.
2: Evet. Kabartma tozu. Serpil Hanım'ın sınavı başladı. Hepsini malzemelerin karıştırdıktan sonra yağımızı bir tık eritsek mi? Sence? Eritsek mi?
0: Neden ki?
2: Ne var orada böyle, çok merak ettim.
0: Gideyim öğreneyim, geleyim mi?
2: Git sen öğren. Benim telefonumu da al gelirken. Şöyle irmikle yağını ezerek yoğuruyorum. İyice harmanlıyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi Serpil'e bir sürprizim var benim. Sana bir sürprizim. Ney? Kısmamışlar. Gel. Yok yok, kısmışlar. O da. Sen her zaman naif bir kadınsın. Naif olarak kalıyorsun. Sıkıntı yok. Sesini kısmışlar. Hiç problem yok.
0: Ama olsun, o da garipten sesler insanlara.
2: Şimdi sana geliyor.

0: takipçimiz. İzzet. Ama seni benim... sevmeyen ölsün Serpil'im.
1: Benim Allah'ın işine karışmam lazım.
0: Ama fena da olmaz. Hamurun güzelliğine bakar mısınız?
1: Kadın beni çirkin buluyor, karışmayın. Siz kadının zevkine önermem.
0: Ne kadar insanlar psikolojik bir şeyler yapabiliyorlar birbirleri için ya.
1: Ağlamam geldi hatta.
0: Yıllarca
1: sen
0: bana yaptın.
1: Sen beni kocaman kocaman çekiyorsun ya. Sonra kadın bana diyor ki çok çirkinsin Serpil.
0: Gel gel karıştır hamurunu. Ciddiye almıyoruz biz onları.
1: Şimdi.
0: Sen bana bir iç harç yapar mısın? Çerkezlerin bu tatlıda kullanmış olduğu efsane bir iç harç var.
1: Bu arada çok nefis bir iç harcı gerçekten. İşin şakası bir tarafa. Böyle yayında da takılıyoruz birbirimize. Ama şöyle bir durum.

0: yumurtamız var. Burada Nermin'in 4 tane yumurtasının beyazı bende.
1: Allah nasıl zoruyorum.
0: Koy mermeri ben alayım istiyorsan.
1: Çünkü neden? Yağsı katı. Bunu eritmek gerekiyor.
0: Ver bana istiyorsan.
1: Ben gelim oraya. Evet sen al bunu.
0: Şimdi. O
1: güzel ellerinle.
0: Gönder. Gönder mermerin üstüne.
1: Mübarek kadın.
0: Benim ellerim çok şey. Hallederim ben onu sana.
1: Çok sıcak kadın.
0: Hiç yok.
1: Seni sevmeyen ölsün Serpil. Allah ölsün.
0: Allah ne bileyim bazen üzülüyorum. Bazen üzülmüyorum. Ben de karışık duygular.
1: Ama hayretler içerisinde okuyorsun. Bana da okudun. Şaşırdım yani.
0: Değil mi?
1: Bir kadın kadına nasıl böyle cümleler kullanabilir? Nasıl böyle cümleler kullanabilir ya? Gerçekten şoka giriyorum. Allah. Lütfen Allah için sevmiyorsanız gelsin. Sevmiyorsanız da sevmeyin, takip etmeyin, izlemeyin ama bir kadına böyle cümleler bana da zamanında yaptın. Aynı kişisin biliyorum seni.
0: Ah dayanamadı gene.
1: Ama çok ayıp. Bakar mısınız? Fasulyeyi böyle bir harmanlıyorum.
0: O şimdi lokum olacak biliyor musun? Biliyorsun.
1: Şöyle harmanlıyorum.
0: Nermin'im sana
1: bugün
0: bıraktım.
1: Bugün dünya kahve günü ya. Ha. Ben sana sabah Hürrem Sultan kahvesi yaptım ya.
0: Evet.
1: Tarçınlı kakuleli.
0: Evet.
1: Onun videosunu koydum. Onun altına da yorum yapabilirler. Hediye için.
0: Aa doğru söylüyor. Evet kahve içtiğimiz bir tane evet. Story'miz var. Bu arada dünya...
1: Hatta bence... Ha. Soralım bir kahve makinesi hediye edelim dünya kahve günü.
0: Ama biz onun reklam dönüşünde bizi beklesin izleyici mi? Biz konuşalım ondan sonra.
1: Kafama tamam. Göre iş yapma diyorsun.
0: Yok ondan demiyorum da şey olsun emin olalım.
1: E tamam.
0: İstemez misin öyle?
1: İsterim. Yorum yapsınlar ben bir kahve makinesi hediye alacağım firmadan.
0: Yok seninki olmaz. Ekibe yok.
1: Şimdi. Bak kahve makinesinin talepleri çok.
0: Nermin bak gördün mü?
1: Burada ben sen getiriyorum.
0: Yok gitme.
1: Burada birazcık hızlandıralım. Bunu fırına vereceğiz. Efendim. 5 dakikada çok rahat yaparız. Bence onu iki parçaya bölseniz benim için kafi Serpil Hanımcığım.
0: Okey hemen.
1: Şöyle vereyim. Ve ben merdaneyle bir taraftan açayım Serpil Hanımcığım.
0: Şimdi ben senin işini hızlandıracağım canım benim. Bekle. Hemen
1: şimdi
0: gel.
1: Size kolay bir teknikle göstereceğim bu Çerkez tatlısını. Herkesin mutfağında yapabileceği malzemeler. Bakın. Yumurta akıyla güzel bir iç harç yaptık. Biraz fındık, biraz cevizle birlikte harmanladık. Hamurumuzu bol yağ ile birlikte güzelce irmik de ilave ederek yoğurma işlemi yaptık. Sonrasında şerbetini önden hazırladık. Çünkü tatlı çıktığında şerbetin soğuk olması gerekiyor. Şimdi Serpil bana buraya gönderdi. Biraz da un attırıverirsen.
0: Tabii ki.
1: Harikasın.
0: Gönder.
1: Ben de burada...
0: Sana bilerek yuvarlak yapmadım bu arada biliyorsun.
1: Evet dikdörtgen bir şekil elde edeceğim. Şöyle de çevirerek bakın hamurumu yakından görürseniz içindeki irmiklere kadar okunuyor. Tam olarak çok kalınlaştırmadan güzel bir dikdörtgen inceltmeden güzel bir dikdörtgen elde edeceğiz. Ne kalın ne ince. Çerkezlerin özellikle... Bayram günleri, özel günler, düğünlerde hazırladığı
0: usta uğraşmış ha.
1: Lezzet yapıyor. Serpil bazı şeyler bizim kültürümüzde olmuyor. Şimdi biz kendi Türkiye'de dönüp baktığımızda her yöreden bir şey almışız. Çünkü o kadar karma bir ülkeyiz ki ya her yerden gelip göç etmişler. Ve sonrasında inanılmaz bir lezzet ortaya çıkmış.
0: Dolayısıyla da çok da güzel mix bir kültürü var.
1: Karma olmuşuz. O kadar güzel ki. Yani hayatımızda aslında en çok güzelliği tadabileceğimiz ülkedeyiz. Elhamdülillah.
0: Şimdi Nermin'im ben ellerimle beklerken boş durmayayım diye merdaneyi alayım ister misin?
1: Yok. İstemem. 3 dakika var. Bence direkt bunun bana iç harcını senden rica edeyim ben. Biz bunu bir rulo yapalım Serpil'im.
0: Hadi gel. Sen burada hazır beni bekle.
1: Aynen akbarma. Onu yaparız. Bunu bir gösterelim şeklinde.
0: Hı-hı. Sen uçur.
1: Aynen.
0: Rutinle yapsaydın ya daha rahat çalışırdın.

0: Çünkü bu şey olacak ya, ne derler söylesene. İrmikli bir hamur ya. Çalışıyorken elime yapışmaz.
1: Şimdi burada da böyle bir kere daha bunu düzlüyorum ve inceltiyorum. Sara sara ilerleyeceğiz. Serpil'cim bana iç harcını koyacak.
0: Şuradan geleyim ki hamur hamur olmasın.
1: Aynen, şu an bence çok iyi.
0: Bence de gayet iyi.
1: İnceltmeyelim daha.
0: Hop.
1: Şimdi buraya böyle börek hazırlar gibi yumurta aklarıyla hazırlamış olduğum ceviz ve fındık karışımını birazcık tarçınla lezzetlendirdikten sonra bu şekilde koyuyorum. Tutundula. Ama bunun daha şekli bitmedi efendim. Bunun bir şekillendirme kısmı var. Şimdi yayın öncesi bunu yapacağım ki dönüşte reklam dönüşü diğer tariflerle devam edelim. Ana sayfaya videolarım koyuldu. Ahmet Bey'in hediyesini bugün şimdi hemen açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. Ayrılamadı Serpil Hanım.
0: Hayır, düzeltmek istedim.
1: Şimdi kıymetli izleyenlerim, altına ben pişirme kağıdı açtığım için çok rahatlıkla sıkı bir şekilde sarma yapacağım. Ama bunu böyle birazcık unla beraber şöyle. İyi midir?
0: Bence gayet iyi. Şöyle, hafif bir tur daha, yarım tur bindir.
1: Şöyle bir bastırıyorum. Ve şu şekilde

0: At buraya bizi beklesin.
1: Biraz un verir misin şuralara? Kırılmasını istemiyorum
0: kırmaz.
1: Çünkü.
0: Çıktı bak.
1: Burada stüdyo çok kestim de yapışıyor. Stüdyo bir keseyim sadece. Bir keselim birkaç tanesini. Stüdyo çok sıcak olduğu için yapışıyor efendim.
0: Hemen hemen anında.
1: Anında sarmanız gerekiyor. Ve şeklini şimdi ben gösteriyorum bir tane.
0: Evde şey olmayacak bu biliyorsun değil mi?
1: Evde
0: daha kolay olacak.
1: Tabii canım. O yüzden unluyorum arada. Ne kadar yapalım?
0: Sen karar ver.
1: Şöyle. Bir tanesini göstersene Serpil. İçini.
0: Bakın.
1: İç harcını. Evet. Hepsini bütün hamurumuz bitene kadar.
0: Göster çökeyim.
1: Dizdik. Şöyle. Hepsini tepsiye diziyoruz. Serpil ile burada hamurumuzu şekillendirmeye devam ediyoruz. Dakikalar sonrasında efendim. Hediyemi açıklıyorum. Şimdi oturuyorum oraya seçiyorum. Dönüşte de çok güzel kesme tahtalarım var. Efendim Nermin Nefes Mutfağı yeniliklere doymuyor. En güzel hediyeleri sizlerle buluşturuyor. Evet tarifleri tabii ki dakikalar sonrasında sizlerleyiz.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda satanda altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türksel sunar. Beş kahvesinde reklamlar.
4: Türksel 5K hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden?
4: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türksel'li misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Me.
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler konu 5K hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
6: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık. Sen Türksel'li misin? Türksel! Türksel! Türksel! Muazzam.
7: Gol olur yalnız. Ben dedim.
5: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
8: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
10: Akımlar akıyormuş.
9: Akıyoruz.
8: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
10: Güzel.
8: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
8: Sen Türksel'li misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
8: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
12: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
13: Türksel'leri bağlan hayata.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyor.

0: yapıyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
4: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde Trinx'a.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Damla, bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve Ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Bu pasta aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Kırmızı süt aşmış. Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
4: Güzellik cildini anlamakla başlar. Yves Rocher'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum ailesi. İster C vitaminiyle gençlik ışıltısı, ister bakuchiol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
5: Yves Rocher'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç, daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
4: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. Yves Rocher.
6: Damla.
7: Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
2: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
3: Çocuk giyip, el işi oyunca.
4: Yoksa?
5: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
6: Oh be, Profilo yapmış.
7: Hesap basit.
8: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
10: 50 bin düş.
9: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
11: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
12: Arabam.com'a değerinde drink sat.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
19: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
20: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
19: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
20: Olur mu Selim?
19: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
20: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
19: Ya ne olacağını?
20: Çünkü Türksel demek, Türksel hızı demek. Türksel hızı demek, Türksel kalitesi demek.

0: Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
1: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
3: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam.
2: Gol olur yalnız. Ben dedim.
0: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
4: Aynen.
0: Akımlar akıyormuş.
4: Akıyoruz.
0: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
5: Ben bir şey yapmıyorum abi.
0: Sen Türkcelli misin?
5: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
0: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
6: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
7: Türkcelli'ye bağlan hayata.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
10: evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günün üçüncü lezzetiyle, en güzel sunumuyla, en pratik tarifiyle efendim. Milföy'den pidecikler hazırladınız mı? Hem görseliyle hem de tabii ki ara sıcak olarak da masalarda olması gereken bir lezzet. 8-10 adet milföy hamurumuz var. İç harcında 300 gram kıyma, 1 adet soğan, 2 adet yeşil köy biberi, 1 adet domates, yarım demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı sıvı yağımız tuz, karabiber, kırmızı toz biber, 1 su bardağı kaşar peynir rendesi, üzeri için ise 1 adet yumurta sarısı ve susam var. Reklam arasında durmazsan böyle terlersin Serpil Hanım.
11: Nasıl?
10: İki dakika durmadın.
11: Nasıl?
10: İki dakika durmadın. Şimdi izleyiciler sanıyor ki biz reklam arasında oturuyoruz. Ben oturdum bugün ama Serpil Hanım oturmadı valla. Gerçekten yoğun bir çalışma devam ediyor efendim. Şimdi soğanımızı ilk başta doğrayalım. Ama nasıl doğrayalım onu? Rondomuz...
11: Yok, hepsini ne yapacağım biliyor musun? Küçücük doğrayacağım.
10: Kavurma işlemi yapmayacak mıyız?
11: Güzel bir soru sordun. Bir kavursak güzel olur.
10: Bence de. Tavada bence bir iç harcı hazırlayalım. Efendim soğanımız ve biberimizi öncelikle güzelce ne yapıyoruz? Rondomuzun içerisine atıyoruz. Ben şimdi kazanan izleyicimizi açıklayacağım. Biliyorum sözünde durmuyor diyorsunuz ama yayının temposunu o kadar kaptırıyoruz ki Serpil'le. Vallahi unutuyoruz.
11: Yetişmiyor.
10: Yoksa hediyemiz orada baki efendim, merak etmeyin. Şöyle güzelce koyuyoruz. Demişler ki Serpil'im.
11: Ne demişler?
10: Siz hiç üzülmeyin. Siz bizim ekranlarımızı, evimizi şenlendiren güzel insanlarsınız.
11: Güzel bakan güzel görüyor. Güzel yürekli insan.
10: 10 tane domates aldığında bir tane domates çürük çıktığında dedi. Üzülürsün ama dedi öbürküleri sağlam olduğu için sevinirsin. Böyle bakın dediler.
11: Ya öyle bakıyorsun da şey gibi olunca biraz böyle yalan yok enerjin düşüyor. Böyle insanın insana söyleyemeyeceği.
10: Ama bunlar kendilerinin yolunu şaşırmış insanlar gerçekten.
11: Allah ıslah etsin, başka hiçbir şey demem.
10: Vallahi.
11: Ama hakkımı da helal etmem.
10: Diyorsun.
11: Bak, etmem. Hakkımı ona helal etmem.
10: Boş ver, hakkımı bile vermem ona ben.
11: Etmem.
10: Şimdi efendim.
11: Beni üzdüğü için onda benim hakkım var.
10: Yani
11: etmem.
10: Güzel yorumu söyledim burada. Sevin, mutlu ol yani.
11: Yok, onla Allah bin kere razı olsun.
10: Bizim
11: o
10: izleyicimiz gerçekten muhteşem bir ev hanımı kitlesi. Ve bizim üzüldüğümüzde, işte bizim yemek yaparken böyle bir tık enerjimiz düştüğünde falan her zaman yükselten kadınlar.
11: Değil mi? Öyle Allah bakın. Güzel bakan güzel görüyor kardeşim. Ne görmek istiyorsam öyle bakıyorsunlar mı? O yüzden
10: aynen
11: Allah razı
10: öyle
11: olsun. İyi ki varsınız.
10: Seviniyorsunuz.
11: Sizi çok öpüyoruz.
10: Onda bunu da istiyorsan şey yapayım, çekivereyim.
11: Yani küçük yapabilirim sen kıymayı kavuruyorken ama istiyorsan.
10: Tamam.
11: Ama sen şey yap.
10: Bırakıyorum.
11: Ben kıymamı...
10: Şimdi dur, burada soğanımızı güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Güzel bir iç harç yapacağız. Bak fasulye hala pişiyor burada. Maraş usulü bir fasulye yaptık kıymetli izleyenler. İçinde etiyle, ondan sonra o kapya biberi, yeşil biberi ve içine koymuş olduğumuz o sosuyla birlikte bambaşka bir boyuta geçti. Maraş usulü fasulyenin bence artık altını kapatsak mı? Ne dersin?
11: Pişmişse kapatalım. Biz onu yaptık, unuttuk zaten.
10: Bir tık daha etmişsin o eti iyice yumuşasın. Ve efendim burada soğanımız hafif daha kavrulsun istiyorum. O yüzden bekliyorum. Bizim bu küçük el aparatımız gerçekten inanılmaz konforlu. Bakın içerisine böyle domates, biberi bütünden attık. Arada tatlılar fırına girdi. Vay çok güzel olmuş Serpil Hanım. Biraz uğraştırdı ama.
11: Uğraştırmadı. Sadece irmik.
10: Sıcak yapışıyor.
11: Evet, bir de stüdyo sıcak olunca.
10: İrmik çok başarılı olmuş efendim.
11: Biraz strese sokuyor bizi o kadar.
10: Diyorsun.
11: Ama biz yılar mıyız? Yıldırır mı bizi?
10: Neler gördük diyorsun.
11: Öldürme yanacık güçlendiriyor bizi, haberi yok kimsenin.
10: Yürü ya. Yürü ya.
11: Allah Allah.
10: Allah Allah, bir şey Ceddin'den.
11: Gelsin diyorsun.
10: Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bugün küpelerin çok güzel.
11: Benim değil mi?
10: Evet.
11: Aşk oldum, yalan yok. Vallahi.
10: Yani.
11: Ama seninkiler efsane. Seninkiler.
10: Biz bunları özellikle Tuğçe'den seçtik. Biliyorsunuz ki genç girişimci kardeşlerimize, hanımlara her zaman tam destek veriyoruz. Sağ olsun hem Serpil'e hem bana çok güzel aksesuarlar göndermiş. Sizler de bakmak isterseniz, hatta toptan da almak isterseniz bu güzel kardeşimizin sayfasına bakabilirsiniz. Şimdi etiketlesinler değil mi
11: Bence
10: Serpil?
11: Bence de etiketlesinler, bir de Nermin o kadar güzel yürekli.
10: Tokuş olmuş ama.
11: Size mutluluk getirsin diye gönderiyor biliyor musunuz? O kadar güzel yürekli bir hanımefendi. Bol bereket
10: kanat
11: olsun.
10: Kanat gibi.
11: İnşallah.
10: Seninki böyle. Kuş evet. Kanadı. Nida da çok beğenmiş senin küpeleri. Göz kalmış birazcık.
11: Nida Hanımcığım, bir maşallahınızı rica edeyim.
10: Gözü kalan 3 gün yaşamıyor bizde. Bir dakika.
11: Ne istedin?
10: Biraz yağ koyacağım. Soğanım daha iyi karamelize olması açısından. Biraz daha yağımıza ekledik. Sence bu pidelerin görüntüsü nasıl olacak? Milföy yani. Top mu yapacağız? Üstünü mü kapatacağız? Nasıl yapacağız?
11: Sürpriz. Söylemem.
10: Sürpriz bir dokunuşu var.
11: Ben biliyorum
10: var.
11: Söylemem. Sürpriz.
10: Bakalım o zaman. Bekletsin o zaman izleyicimiz.
11: Çok yorulmuşsunuz gibi gözükecek görsele. Ama evet. Bilmeyecekler ki 5 dakikada yaptınız.
10: Efendim şu an tavanın içerisinde soğanım ve biberim bir miktar karamelize oldu. Orta kısmına çok azıcık böyle 300-400 gram kadar bir kıyma ilavesi yaptık. Ve sonrasında kıymayı güzelce lezzetlendiriyoruz. Biraz daha kavuruyoruz. Biliyorsunuz ki kıyma kavrulma aşamasında topak topak olur. Onun için böyle biraz dikkatli ilerlemek istiyoruz. O yüzden böyle kaşıkla yayarak orta kısmındaki o ocağın en yüksek ateşiyle toparlanıyor ve sonrasında yanındaki diğer sebzeleriyle buluşturuyoruz. Ve mis gibi kıymalı bir pide hazırlayacağız. Hem de hamurunu yoğurmadan milföy yapraklarımızla. Senin için böyle tarifler sofrada kurtarıcı ve pratiklik sağlamıyor mu Serpil? Söyle. Misafirin aradı, geleceğim dedi. Hamuru yoğurmakla uğraşmayayım dedi.
11: Hayır, yapamam. Yani şöyle, valla bazı durumlarda yalan söylemem, yetişemiyor ki. Yetişmiyor. Dolayısıyla hani hep ben aynı şeyi söylüyor gibi olacağım ama buzluğa attığımız şeyler müthiş hayat kurtarıyor. Böyle pratik ama çok yorulmuşsunuz gibi duranlar da öyle.
10: Diyorsun, her tel var.
11: O yüzden.
10: Bak gördünüz mü ne güzel açıyor.
11: Gemisini yürüten kaptan Nermin.
10: Ne?
11: Gemisini yürüten kaptan.
10: Elhamdülillah.
11: Çok yorulmuşsun gibi duracak. Ama sana 10 dakikada yapmış atmış olacaksın. Canımın içi.
10: Hepimiz için geçerli bu. Biz çalışan kadınlar, ondan sonra çocukları okula giden anneler.
11: Tabii.
10: Herkes için vakit hakikaten artık çok önemli.
11: Hepimiz
10: eskiden
11: için kıymetli.
10: Böyle sanki akşam olmuyordu. Ben hep hatırlıyorum ya böyle 15-16 yaşlarında. Biz akşamı yapamıyorduk ya.
11: Çünkü sorumluluğumuz yoktu. Rahattık, relaxtık ama şimdi?
10: Ama şimdi çocuklar için de aynı şey. Çok hızlı geçiyor diyor günler.
11: Aa bak bak.
10: Evde yatan çocuklar için de. Ama bizim zamanımızda bir tat vardı. Biz sokakta mahallede oynuyorduk, ondan mı acaba? Bilemiyorum. Hiçbir şekilde günü yetiştiremiyoruz. Efendim Çerkez tatlımızı bir çevirdi Serpil ve göstermedi kameralara.
11: Bak,
10: toz biber, karabiber, tuzu ekledim. Şöyle bir iç harcımızı lezzetlendirdik. Bunun iyice soğuk olması milföy hamurunuzu şekil verirken daha rahat etmeniz

0: sağlayacak. Birazcık sadece bence nacizane soğutabilirsiniz.
1: Şey yapayım mı? Onu böyle bir genişçe bir kaba alayım ister misin?
0: Biz öyle yapalım.
1: Neyi alayım?
0: Hamurumuzu sanki bozmasın.
1: Şu cam kaba alayım.
0: Olur.
1: Daha şey ya, soğuk ya. İşimizi görür mü? Görür.
0: Bence gayet, görür.
1: Gayet güzel görür.
0: Evet. Şu an koku...
1: İstiyorsan beklet, ben öbür tarifi alayım.
0: Aynen. Koku çok güzel.
1: Tamam.
0: Ha, tarif çeksin mi? Olur. Bence biraz suyunu çeksin.
1: Hı, tamam. O zaman gidiyorum.
0: Şimdi efendim, biz tel şehriyeli bir bulgur pilavı hazırlayacağız. Bulgur pilavını benim gibi yavan görüp aslında çok fazla mutfakta yapmayanlar varsa bu bulgur pilavıyla bulguru daha çok kullanmaya başlayacaksınız tarifle. Neden diyecek olursanız, çünkü içerisine koyduğumuz tereyağı, tel şehriye bambaşka bir boyuta getirecek pilavımızı. Bir de bugünkü yapmış olduğumuz yemeklerin yanına çok keyifli bir yancı olarak düşünün. Pilav biliyorsunuz soframızda olmazsa olmazdır yemeklerimizin yanında.
1: Aminim bak, bir bulgur pilavı deyip geçme.
0: Geçmiyorum.
1: Basit gibi görünür ama sofranın baş tacı olur o.
0: Değil mi?
1: Olur.
0: Sen seversin bulgur pilavını.
1: Severim. Ama böyle yanık tereyağlı.
0: Severim.
1: Yanık tereyağlı.
0: Yanık yanık. Evet. Yakalım mı diyorsun tereyağını?
1: Ben öyle şey sevmiyorum ya, böyle hani... Hay pilavı yapayım attırsın gitsin. Yok, ben
0: diyorsun.
1: Öyle şey.
0: Kaynananı ağırlayacaksın akşama, ne yapacaksın? Tane tane mis gibi farklı bir tarif olsun istiyorsun. Al sana şehriyeli bulgur pilavı.
1: Farklı ama kolay görünen ama bir o kadar lezzetli bir tarif.
0: Ağır gerçekten bak. Ağır misafiriniz gelecek.
1: Bütün eve yayılacak o tereyağının yanık kokusu.
0: Bence bu iyi. Alıyorum artık.
1: Tamam.
0: Dolması için.
1: Soğusun
0: bakın
1: annesi.
0: Şurada. Kıymalı pidemin mis gibi iç harcı efendim. Gerçekten kokusunu keşke gönderebilsek. İnanılmaz bir kokusu var. Lezzeti milföyle buluştuğunda, pide şekline geldiğinde çok daha harika bir boyuta ulaşacak. Tencere mi getiriyorsun bana?
1: Evet, getireceğim de bir de şey istiyorum böyle bir...
0: Az malzemeyle. Bugün hazırladığımız menüyü taçlandıracak olan tel şehriyeli bulgur pilavına geçiyoruz.
1: Yakalayamadım.
0: 2 su bardağı bulgur, yarım su bardağı tel şehriye, 3 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, kimyon, tavuk suyu ve üzerine yanmış bir tereyağı dökeceğiz efendim.
1: Evet,
0: yanmış duymadınız. İyice yakacağız. O pilav lezzetlenecek.
1: Tereyağı kokusu yayılacak, eve yayılacak.
0: Yani yakacağız diyece dediğimiz nokta da böyle yani zararlı boyuta gelme noktası değil.
1: Kıvamında. Eser miktarda, evet. Kıvamında.
0: Aynen.
1: Şimdi
0: yanlış anlaşılmasın. O kısımda
1: biz de dikkat ediyoruz. Hani yanmış tereyağıyla böyle falan
0: evet
1: diye
0: deriz.
1: O yüzden
0: haydi bismillahirrahmanirrahim. Yağımı koyuyorum. Bu yağda birazcık arpa ya da işte tel şehriyemin kavrulmasını istiyorum. Tereyağımı birazdan arttıracağım çünkü biliyorsunuz yağ yanıyor. Yanmasını istemiyorum. Şöyle bıraktım ve koydum.
1: Şimdi ben şunu bir karıştırayım Nermin'im seni beklerken.
0: Aa, bana yazdı.
1: Kim yazdı? Yalan söylüyorsun.
0: Evet.
1: Allah aşkına yemin et.
0: Vallahi yazdı.
1: Ay. Kabus oldu yemin ederim.
0: Bravo. Hayır hayır şey sordum ya.
1: Neymiş söyle. Aha, öp beni bir kere bakayım.
0: Hey, hey. Olduk bozduk. Evet.
1: Ya.
0: Rüşku girdi.
1: Ben sana söyledim.
0: Üstüne 4 koy.
1: Neyse anladım. İnsanlar niye beni hiç dinlemiyor acaba?
0: Hayır, o kadar kıymetliymiş demek ki. Saçı olmayanlar için. Senin var. Sen var ya, of aynı benim gibi.
1: Aa, yandı yandı. Şey yandı.
0: Konuyu değiştirme.
1: Hızım.
0: Hızım.
1: Yetişemez Nermin'im bana.
0: Sus. Dün akşam oturduk ikimiz de. Yedik yine ayvayı. Biz Serpil'le bazen...
1: Hocam
0: ölüyorum.
1: Kekleniyorum don diyor.
0: Biz Serpil'le bazen böyle oturup günün kritiğini yapıyoruz.
1: Oho,
0: tamam mı?
1: Gün olsa gene iyi.
0: Ondan sonra günün kritiğinde Serpil kendi kendine gülmeye başlıyorsa olayda bir şey var. Ya da kafayı kendi kendine sallıyorsa... Olayda bir şey vardır değil mi Serpil Hanımcığım?
1: Vallahi,
0: bak böyle yani yapmaya başlıyor direkt.

0: kızıyorum ama Nermin diyor. Kimseye kızmıyorum diyor.
1: İçim içime söyleniyorum o zaman.
0: Diyorum ki ya sefamız olsun, senin canın sağ olsun diyorum. Yok. Taktı mı takıyor. Aynı annem gibi. İçleniyor.
1: Evet. Ha,
0: kurban olsun da.
1: O ayrı bak. Bak
0: ama onu, o dediğin de haklısın.
1: Yani. Ben şeye çok üzülüyorum Nermin bak böyle şimdi. Hı. Dur anlatacağım. Şiştim çünkü anlatmaz.
0: Üstü kapalı anlat ne olur.
1: Herkes hakkında bildiğim her şeyi bir gün anlatacağım. Siz göreceksiniz.
0: Senle bir gün magazin programına çıkalım biz.
1: Kimse çağırmıyor. Buradan bir Can Hanım'ı sesliyorum. Lütfen beni davet etsenize programınıza.
0: Bayağı bir anlatacağım mı?
1: Anlatacağım. Benim içimde durana kadar anlatayım herkes bilsin be.
0: Doğru dedin.
1: Vallahi.
0: Evet. Bir yere kadar tut.
1: İnsan... En kötüsü ne biliyor musun? Hepimiz yetişkin insanlarız ya böyle. Hmm. Sağlık problemimiz de yoksa hepimizin IQ'su birbirine denk.
0: Elhamdülillah.
1: %99'umuzun. Ama beni böyle benim aklımla dalga geçersen ya da işte Nermin'i o kadar iyi tanıyorum ki onun hakkında da yorum yaparım. Hani anladınız mı? Böyle onu ister bunu istemez, onu sever sevmez çünkü bildiğim için. Aklınızla böyle dalga geçirince çok üzülüyorum.
0: Hakikaten ama dün akşam da onu yaşadık.
1: Ha, yani işte o söyle. O zaman üzülüyorum. Diyorum ki niye acaba? Ben karşıdan bakınca şey gibi mi duruyorum?
0: Olsun. Neyse. Sefamız olsun. Ben seninle bir şey... O eve gidince ne düşündüm biliyor musun? Ya her halükarda gülebiliyoruz yani.
1: Allah'ıma bin şükür.
0: Ama katıla katıla gülüyoruz biliyorsun arabada bir şey geliyor aklımıza. Evet. Katıla katıla gülüyoruz yani. Neden acaba? Mutfak çok önemli bir detay. Biraz daha pembeleşsin.
1: Bu sende ben gidip tatlım.
0: Tamam. Şimdi evet. Dedi ki sen dedi girersin dedi mevzulara dedi. Ben dedi ortalığı kapatayım dedi ama birazcık bana benzedi. O da artık konuşuyor. Konuşulmaması gereken yerlerde ben gibi.
1: Çok dikkat ediyorum ama Nermin.
0: Efendim bulgur pilavı yıkanır mı yıkanmaz mı? Ben yıkarım. Çünkü mutfakta hijyen çok önemli. Ben bu pilavın ben nerelerden geldiğini, hangi ortamlarda koyulup satıldığını bilemem. Tamam bana köyden direkt gelirse amenna. Birinci elden gelirse tamam. Ama bu bulgur her yerde açık satılıyor. Kiloyla satılıyor. Ben ne bileyim Serpil içinde toz olmadığını.
1: Yok yok bir suya tutmak
0: biz
1: da fayda var.
0: O yüzden böyle hafif şişiyor. Kimyon bulgur pilavına çok yakışır.
1: Olmazsa olmaz.
0: Yani bak deneyin daha önce denemediyseniz. Tuzu ve kimyonu lezzetlendirmek için içine koyuyoruz. Burada ilk etapta şehriyemi yaktığım için birazcık pembeleştirdiğim için tereyağımın hepsini koymamıştım ki pilavımın tadını bozmasın. Zaten tamam. Çünkü üzerine tereyağı yakacağım. Et pişmiş mi? Ben etinden şüphe
1: yok şey fasulyesi pişmemiş bir kere.
0: Bak misafirimiz tuz, geldi. Tuz. Yemeğimiz yetişsin Serpil'cim lütfen.
1: İyi dedi. İyi dedi.
0: Bak. Ayıp olur yani
1: tuzsuz,
0: anladın
1: tuzsuz
0: mı?
1: Tuzsuz da yemek vermeyin.
0: Tuzsuz yemek vermeyelim bak. Yılların programı tuzsuz yemek yedim demesinler.
1: Tamam. Görüyor musun ama şeyde pişmedi niye acaba?
0: Et mi pişmedi?
1: Yok etten değil ete bakmadım daha ona sıra gelmedi.
0: Fasulye mi pişmedi?
1: Fasulye de.
0: İstersen biraz fırına at.
1: Mı? Yok biraz daha olsun da anne sonra yapacağım.
0: Öyle mi?
1: Evet. O yayına şey yaparım. Yetiştiririm ben onu da. Ama bu kadar zamanda böyle bir şey oldu nazlandı.
0: Maraş usulü ya.
1: Bak ağzıma sokmadım kaşığı ha.
0: Maraş usulü ya.
1: Yok yok. Nermin koy.
0: Bence buraya pidelerimizi geri gelelim.
1: Tamam ben geleceğim taşınacağım.
0: Bakın nasıl olsa burada pilavımızı harika bir şekilde hazırladım. Burada efendim et suyu ya da tavuk suyu kullanmanızı öneriyoruz. Bizler tavuk suyu kullandık ama ocak savurmuş.
1: Nermin'im.
0: Yanmış.
1: Kim yanmış?
0: Sapı.
1: Tavanı. 30 saniye daha sence bekleteyim mi alayım mı?
0: Tatlıyı mı?
1: Evet.
0: E bir bakalım.
1: Sen şeyi seviyorsun. Kırmızı bir, seviyorsun.
0: Üstüne şerbet vereceğiz.
1: Aha,
0: o pembeleşecek zaten. Kırmızı olsun.
1: Biraz daha diyorsun.
0: Kırmızı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah.
1: Gözüm orada.
0: Bakar mısınız efendim?
1: Taşınıyorum.
0: Taşınma. Biz beraber taşınacağız. Evrene böyle mesaj gönderdim Serpil'im.
1: İsterim. Senle yan yana olmak isterim.
0: Tamam yan yana olalım. Tabağaca otururuz artık.
1: Ya da bir iki bina yan olur.
0: Kalabalık geniş.
1: Aile istemem öyle.
0: Aile değil mi ben de
1: o neydi öyle?
0: Onu kaldıramam yani. Sağımda o, solumda o. Bismillah bu ne?
1: Olmaz.
0: Olmaz.
1: Ben de sana öyle. O ne be? Işığı gören gelmiş.
0: Şimdi.
1: Buyur. Onlar şey gitsin. Hı-hı. Ben bunu bir tepsi ayarlayayım.
0: Bakın efendim.

0: Ay Nermin, misafirimiz Karadenizli ya. Ha. Bafra pidesi diye yesin. Olmadı.
1: Öyle mi yapalım? Ha. Anlamaz mı?
0: Olmasaydı anlamazdı da. Neyse olsun.
1: Ama olduğu için anlar.
0: Gördü şimdi.
1: Anladım.
0: Tabii.
1: Ne olsun, ne yapalım?
0: Ha, şimdi annesi.
1: Küçük küçük yapmak istiyor.

0: ihtiyacı var benimkinin.
1: Kedi gibi
0: saçlarını düşünün. Okşayacaksın. Hayatındaki kadın.
1: Saçlarını okşa. Beğendi mi Ayhan abim? Doğru söyle. Objektif. Ne dedi?
2: Hep çık.
1: Ne dedi?
2: Hep akşam çık.
1: Ne dedi biliyor musunuz? Göremedi dedi. Her akşam mı çık? Ekrandan izlemiştir ama.
3: Ha gülün gülün hepiniz gülün.
1: Ekrandan izlemiştir.
3: Sen bir kere hiç gülme. Sende saç yok. Cimi gel onda da yok. Bakayım başka
1: var, kim var onda ya.
3: Bir tek yok. O gün bir tek. Aa ne öyle buralar. Vallahi bir tek o günün saçı var. Geri kalan
1: bir şey
3: bütün
1: ekip. Mi? Senin saçın var. Senin saçın sadece kısa. Senin saçın benim gibi.
3: Ben gideyim şey tatlı yandı.
1: O yüzden sıkıntı
3: misafir
1: yok.
3: Misafir de var
1: tatlıyı yakmayayım diyorsun. Ha. Tamam. Şimdi efendim. Ortasına. Ben çok beğendim seni ama böyle. Sen de o yüzden her gün takıyorsun. Vallahi beğendim. Beğenmesem söylerim biliyorsun beni.
3: Olmadı Serpil diye söyler doğru
1: derim. İnsan arkadaşının kötü olmasını istemez. Vallahi. Kötü olmasını istiyorsa.
3: Nermin benim bir arkadaşım istedi beni biliyor musun öyle? Arkadaşımdı.
1: Sen dinlemedin beni ama ondan.
3: Ne bileyim işte insanoğlu bazen şaşarız beşeriz.
1: Sen beğendiysen mi? Al dedi. Belki de o da iyi niyettendir.
3: Ha oldu lahana gibiydi. Sen kes ben de şey yapayım. Kes gönder. Ben mi keseyim?
1: Sen kes bana canım.
3: E tamam ha.
1: Bak gördün mü?
3: 30 saniye sonra şeyin şerbetini vermemiz lazım.
1: 30 saniye. Duydunuz Zelin sesini. Yoksa hiçbirimiz tatlı yiyemeyiz. Ona tatlı deme Serpil.
3: Tabağına 5 tane attırı veriyor.
1: Değil mi? Onun ince noktası.
3: Kırmızı çizgisi adam. Bak. Ne güzel yandı tereyağım.
1: Bol yakıyoruz. Şey bol dolduruyoruz pidemizi tamam mı?
3: Nermin dikişlerini sıkı teyerle.
1: Göbeğinden kesik aç. Şimdi diyeceksiniz ki bu pide değil diyeceksiniz. Bu pide efendim. Şimdi ben size göstereceğim.
3: Daha bitmedi.
1: Bunun hiçbir şekilde şu an sunumu bitmedi. Pide görseline dönüştüreceğim.
3: Nermin sen şerbetimizi ver tatlımızın hayatını istiyorsan.
1: Bir Çerkez türküsüyle şerbeti vermek gerekirdi de işte.
3: Olsun.
1: Serpil'in saçlarıyla uğraşmaktan aklınıza gelmedi.
3: Hı-hı.
1: Değil mi Serpil'im?
3: Ben konuşmuyorum onlarla.
1: Heh, konuşmuyor küstürdüler.
3: Evet.
1: Serpil bunun içindeki... Malzemenin güzelliğine bakar
3: Islat
1: mısın?
3: Islat bak ne çıkacak oradan şimdi yumuşayınca.
1: Yani ben bazen bazı şeylerin çok özel olduğunu düşünüyorum bak.
3: Evet ben senin için bu tatlıyı bugün
1: evet.
3: Çeteme koydum.
1: Çok güzel ama.
3: İrmikli ve şerbetli tatlılara.
1: Dert görmesin bak.
3: Amin hepimiz. Bayılır.
1: Çok bayılırım. Tatlı seviyorum ama yememek lazımmış. Tatlı yaşlandırıyormuş Serpil'im.
3: Canım sen de aktüel gibi doymuyorsun ki bir tane yiyorsun Nermin.
1: 5 tane atmıyorum değil mi tabağıma?
3: Tabii. Dün. Ay dur onu anlatmazsam da ölürüm.
1: Ne yapsın adam?
3: Dün
1: tatlı seviyor.
3: Biz orada masada kapanış yapıyorduk ya Nermin. Baktım arkalara bir yerlere gitmiş. Aklına kikir gülüyor. Ne yapıyorsun sen dedim. Aa tepside bıraktığım tatları gömüklüyor.
1: Efor sarf ediyor şimdi bunu böyle uğraşıyor
3: güm,
1: ya.
3: Güm attırıyor. Attırma.
1: Şimdi kamerayı taşıyor ya demek ki acıkıyor Serpil'im. Mutluluk hormonu salgılıyor ya bu. Tatlı.
3: Burada gençler var daha bak. Bak bunlar daha genç.
1: Serpil ne yapsın
3: delikanlı.
1: Ne yapsın?
3: Sen ben olduk ikimiz de.
1: Şöyle koyduk. Ve tatlının şerbetini çekmesi için bekletiyoruz. Böyle arada bir ben bunu böyle ters düz yapacağım. Şimdi bir altını çeksin sonra bir ters diyeceğim bunları böyle.
3: Ters diyeceğim.
1: Tersinin de güzelce çeksin altını.
3: Ters diyecek onları fıçalayacak.
1: Ters diyeceğim onu.

0: Fırçalanır mı?
1: Bir fırçalama bazen gerekiyor. Ah bugün evde temizlik var. Melike çıkacak.
0: Sanki
1: bir sürü işim var. Yapıyorum kız gidince.
2: Ha sen şu an anladım.
1: Yok seni
2: benim,
1: götüreceğim.
2: Beni ama. Bırak git. Ayyar yapıyor zemeyip.
1: Yazıklar olsun. Şimdi Serpil'in lafıdır bu da yazıklar olsun aramızda.
0: Evet.
1: Ondan aldım.
0: Evet.
1: Sen sonra gideceksin tabii bugün olaylar derin sizde dedikodu var.
0: Mevzu. Nerminim ne kadar zamandır şey yapmadık.
1: Sabah aradı yani.
0: Fikir alışverişinde bulunmadık.
1: Kankamın kankası.
0: Fikir ben sana anlatırım.
1: Çok merak ettim.
0: Ben sana anlatırım şey.
1: Kime gidiyor, nereye gidiyor?
0: İşte onları anlatacağım sana da şey. Bazı tamam. Şimdi yok bizi izlemiyor ya.
1: Tamam.
0: Heh, canım benim seni seviyorum. Hı. Kurban olsun.
1: Sonra görüşeceğiz.
0: Tabii. Nermin bunun şeylerini iyicene yapıştırıyorum, teerliyorum.
1: Bana diyorlar ki Serpil'in haberi yoktur diyorlar. Diyorum ki var.
0: Bana mevzu ayağıyla geliyor. Kendi geliyor. Ben
1: yok,
0: gitmem.
1: Ben söylüyorum direkt.
0: Ha şey ha tabii ondan var var var.
1: Her şeyden haberimiz var. Birbirimizin.
0: Maşallah evet. Bir...
1: Şöyle. O kadar pratik ki. Ve çıtır çıtır bir hamur. Daha görseli bitmedi. Çünkü ortalarına kaşar peyniri koyacağım. Diyeceksiniz ki kaşar peyniri nasıl koyacaksın? Kapattın ağızlarını.
0: Kapadı.
1: Birazdan göstereceğim.
0: Birazdan size göstereceğiz.
1: Ağzını açacağım. İçerisine kaşar koyacağım.
0: Ay, terledim.
1: İçinden bak nasıl akıyor sosu.
0: Ben şey yapıyorum bu arada. Sıkı sıkı sıkı hemen yapıştırıyorum ki terliyorum ki gelemesin onlar dışarı diye.
1: Gelmez.
0: Şimdi Nermin'im.
1: Hamur kabarsın gelmez Allah'ın izniyle.
0: Şöyle.
1: Evet. Sütüm çok lezzetli olacak. Bu bir ısıracaksınız lokum gibi.
0: Şu an aktüel şey yaptı. İnandı senin söylediğine.
1: İnandı mı?
0: Evet. Yakından gördü. Dedi ki bu
1: yeter
0: lezzetli.
1: Bence. Bunları dolduralım.
0: İyi tamam.
1: Kaç dakikamız var? Şöyle.
0: Şundan hiç gelmiyor ha.
1: Bunu düz zeminde de bir şeyler yapabilir Serpil Hanım.
0: Ne gibi? Kime?
1: Kıymayı. Hani düz zeminde böyle pide şeklinde. Direkt.
0: Yok. Yok yapmayayım canım bir.
1: Böyle diyorsun devam edeyim.
0: Bakıyorum evet. Şuradan kaçırdım. Bir tanesini kaçırdım ama yakaladım. Bırakır mıyım? Bırakmadım.
1: Pilavımın da kokusunu keşke gönderebilsem şu
0: bak,
1: an.
0: Yağma. Yağma yok.
1: Yağda orada birazcık yandı görüyorsunuz ama çok değil. Kararında yaptık. O yüzden hani sağlığa zararlı demeyin. Biz o kadar sağlığa zararlı şeyler yiyoruz ki dışarıda haberiniz yok. Ben bir şef olarak, mutfağı bilen bir kişi olarak bence dışarıda çok yememeye çalışın. Değil mi Serpil'ciğim?
0: Yapmamız lazım da.
1: Bazen olmuyor vallahi. İşte.
0: Gidiyoruz elimizle ayağımızla.
1: Bir de üstüne.
0: Allah. Bir de üstüne para veriyoruz. Allah.
1: Hı. Hı. Bir mesaj atmış bana. Peki. Tanıdık bir isim.
0: Şimdi.
1: Şöyle.
0: Ayol şurada da 3-4 tane kaldı.
1: Yapacaksan sen yap sen onu ben de keseyim.
0: Kesene kadar 4 tane.
1: Sen kıyamazsın şimdi. Demin de 4 tane diye diye tatlıyı.
0: Bitirdim. Hepsini.
1: Evet şimdi bakın böyle bir tersliyoruz hemen. Tatlımızı. Çünkü üstü şerbetini almıyor. Sonrasında altı yumuşak oluyor. Üstü kuru kalıyor.
0: Fırçalı mı? Dön oradan. Dön arkana diye.
1: Tersledim.
0: İyi yaptın.
1: Yeter artık. Az dedim olsun. Yani misafirimiz var dedim. Tatlı güzel olsun.
0: Ay vallahi olsun ha.
1: Bak bunu dondurmayla ondan
0: ama
1: sonra.
0: Ama sen rahat ol yemez o onlardan.
1: Kaymakla.
0: Bir tane.
1: Bir tane mi yer? Diyetine dikkat ediyor.
0: Sağlıklı.
1: Şöyle.
0: Yemez. Ben yemem Nermin Hanım.
1: Güzelce bulandık.
0: Bu arada içime içime konuştuklarım da bazen kaçıyor kusuruma bak.
1: En büyük özelliğim.
0: İçime konuşmak.
1: Evet şu anki durumu gördünüz. Şöyle ters bir şekilde yatırdım şerbete. Altı yumuşamış bayağı ama istiyorum ki üzeri de yumuşasın. Bu arada efendim.
0: İrmik çekiyor ya ne güzel oluyor.
1: Kesme tahtamı hediye ediyorum. İki kişiye. Kırılmaz. Nasıl bir kesme tahtası ki kırılmıyor efendim. Yani ne yaparsanız yapın. İsterseniz yere atın. İsterseniz makineye koyarken elinizden düşsün. bir yere çarpsın. Kırılmayan bir camdan yapılmış. O yüzden yayının ilk başında yere attım ama şimdi bir daha atmayayım. Çünkü yıkamamız gerekiyor sonrasında. O yüzden iki kişiye bu kesme tahtadan hediye ediyorum. Sadece arkadaşımızın sayfasını etiketliyoruz. Orada da takip koşulu var. Etiketleyebildik mi? Bulamadık herhalde.
0: Ben bak yok ben şey dedim onu bizim...
1: Ha buldunuz mu?
0: Yok yok bizim gördüğümüz şeyine.
1: Ha direkt.
0: Tabii yani şu an...

0: Ha, waffle'ın altına. Tamam, geldim. Burada efendim, bu kurutucu değil ama benzeri gelecek, bilginiz olsun. Şöyle bir kek fanusu ve mantı aparatı bir izleyicime gidecekti. Şöyle seçiyorum. Buradan gözüm kapalı yorumların arasından seçeceğim. Ama bazı hanımlar böyle 10 kere 15 kere üst üste yorum yapıyor ya. Onları mesela gerçekten koymuyorum. Çünkü haksızlık olmasın. Kopyala yapıştır istemiyorum. Hep aynı mesaj. Diğeriyle ne farkınız var bu sefer? Yok. Aa, bir isim duydum Serpil.
1: Ay. Buldum. Mu? Bak bakayım.
0: Senin isim deyince bir kalbin çarpıyor. Neden acaba?
1: Anksiyetem tutuyor.
0: Yok, kötü kalpli değil. Bak, çok güzel bir sayfa buldum.
1: Bakayım.
0: Aile sayfası. Bak, böyle bir profil fotoğrafı var Serpil'im. Organik yorum yapmış.
1: Aa, bak o ismini hiç hatırlamıyorum
0: Değil
1: ben.
0: mi?
1: Vallahi.
0: Gül Nuru Uğur Koçak. Gerçekten çok pratik ve keyifli bir tatlı. Ellerine, emeğine sağlık. Yapmış olduğunuz tüm tarifler şeffaf ve herkesin evinde olan,
1: Bak, görüyor musun?
0: kolaylıkla yapılabilecek şeyler. Dünkü
1: Allah razı
0: tatlımızı
1: olsun.
0: çok beğenmiş işte. Şeyde, buhar makinesinde pişirdik ya,
1: Aa, çok güzel.
0: penceresinde.
1: Çok güzel, evet. Yemesi de çok güzeldi Nermin'im. Canım benim.
0: Dünkü çorbada herkesin aklı kaldı. Çorbamız çok iyiydi bak,
1: Neydi?
0: gerçekten.
1: Unuttum ben onu. Ne çorbası?
0: Ispanak yaptık ya içine.
1: Aman.
0: Meyanesini yapıp döktüm hatta.
1: Hatta bizim çorba uzmanı arkadaşımız var. O da bayılmıştı.
0: Bizim jiletimiz vardı
1: Ben
0: buralarda.
1: sana şunu verdim. Bu da aynı işi görüyor.
0: Ha.
1: Aynı işi görüyor canım benim.
0: Ver.
1: Ben şimdi yumurtayı kırayım geleyim.
0: Şimdi böyle pidemin ortasına bıçağımın ucuyla, yeni bıçaklarım olduğu için maşallah, jilet gibi şöyle bir çizik atıyorum. En sonda birazcık pide görüntüsünü verebilmek için arayı açacağım. Şöyle bakın. Hop. Hop. Ve görüntüyü şöyle açarak oluşturuyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Kaşar bile koyasım yok Serpil, ama sen bilirsin.
1: E tamam koyma yani.
0: Neden biliyor musun? Görüntüsü bozulsun istemem. O yüzden. Sen bilin ama yani. Ben dinlerim söz.
1: Yo yani çok zorunda mıyız? Hayır değiliz. Bizim de bir dokunuşumuz olmasın
0: Şu
1: ama.
0: kıymayı kapatsın istemiyorum. Çok hoş bir görseli var çünkü. Bakayım ekranda. Aa, çok güzel duruyor.
1: Allah razı olsun.
0: Şöyle. Hamur işinden ne zaman
1: Ben şöyle geçeyim
0: vazgeçeceğiz?
1: seninle.
0: Hı?
1: Hamurdan biz vazgeçemeyiz Nermin'ciğim.
0: Neden?
1: Öyle işte.
0: Yememek lazım Serpil ya.
1: Bizim genlerimizde var canım benim.
0: Tamam, var da yani. Bunu yedikten sonra kaç kilometre koşsan
1: Nermin
0: yakamıyorsun.
1: aktüel gibi 5 tane attırmazsan, bir tane attırırsak ki ben yapamıyorum sen yaparsın o da benim gibi yapamıyor.
0: Adın çıktı 9'a, inmez 8'e, haberin olsun.
1: Ondan sonra olur. Gayet güzel olur.
0: Stres babacım
1: Ha,
0: diyor.
1: bu da stres
0: Hı. Stres baba. Ama adam ne yapsın? Böyle güzel yemek yememiş hayatında. Nermin Nefes mutfağında gördüğü nimeti hiçbir yerde görmemiş. Ne yapsın? Lezzet açısından yemiştir tabii ki de. Değil mi? Bakın Serpil Hanım pilavıma.
1: Evet,
0: Hey
1: şahane tane.
0: maşallah.
1: Jos diye
0: Of
1: de
0: of of of.
1: ver hocam tereyağı.
0: Şimdi bakın. Tereyağıyla buluşturuyorum. Sıcacık tane tane görseliyle. Hem şu an sizler gibi ekrana bakıyorum. Hem de o dokuyu, o dumanı üzerindeki lezzeti bence tam olarak ekrana yansıtıyoruz. Görseli çok iddialı. Ve burada bakın, tereyağı yandı. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Şöyle üzerine alıyorum. Mutfaktaki lezzetin sesi gerçekten kulağa çok hoş gelmiyor mu Serpil'im?
1: Vallahi ben
0: Bak,
1: mutfaktaki her
0: of.
1: şeye varım Nermin. Hayat var, çalışıyoruz, üretiyoruz.
0: Yemeden olmaz diyorsun.
1: Yapıyoruz, yiyoruz.
0: Tamamdır efendim. Bu da

0: Hazır.
1: Demlensin mis.
0: Koyduk.
1: Şimdi.
0: Ben ekran görüntüsü aldım mı kazanan izleyicimizin? Yoksa almadım mı? Bazen unutuyorum. Bu da şeker yemekle alakalı galiba Serpil. Allah'tan açık kalmış.
1: Şimdi.
0: Burada bakın şerbetim bayağı çekti tatlılarımı. Arada bir şöyle bir ıslatıyorum. Ama daha bitmedi. Değil mi Serpil? Neyimiz var?
1: Ha, daha çorba duruyor maşallah
0: Bir
1: hocam.
0: çorba yapacağız efendim. Tam böyle havalar soğuduğunda ilaç niyetine zerdeçallı bir tavuk çorbası hazırlayacağız. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten şifa niyetine içeceksiniz. İlaçsız, sağlıklı bir kış geçirmek istiyorsanız Nermin Nefes Mutfağı'nda şifa niyetine tarifler var. Bakın o kadar ince detaylar, ince konular var ki anlatamam size. Serpil, dün buharda pişirdiğimiz tatlı nasıldı?
1: Sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Uzun zamandır bak gerçekten söylüyorum şey demeyin bana. Aman canım senin de canın her şeyi istiyor. Değil. Sosyal medyada çok popüler olmuş bir tarifti. Ve uzun zamandır yapmak istiyordum. Çok fena dün mesela günaha girdim. Yedim. Hem de
0: Günaha
1: böyle
0: girdin mi?
1: hunharca yiyip bir tane de yemedim. Vallahi bak.
0: Günaha girdin üstünde.
1: Girdim.
0: Ama bunun için günaha girilir. Bu arada biz birbirimizin ağzından yiyorsak. Şimdi
1: Yani
0: diyecekler ki.
1: koşumdan demek istiyorum.
0: Nasıl? İç harcı nasıl? Söyle bak. Biraz daha şerbetini
1: Ben
0: çekmesi
1: sustum
0: lazım.
1: gözlerim konuşuyor yani.
0: Var mı? Tamam, okey.
1: Sen ellerini yıka ben gidiyorum.
0: Kıyır kıyır olmuş. Kıyır kıyır. Bir ara TRT'de program yaparken kıyır kıyırı ne kadar kullanırdım hatırlıyor musun? Dalga geçiyordu
1: Ama
0: kameramanlar
1: o da
0: benimle.
1: senin için bir nokta gibiydi Nermin. Her cümlenin arkasına ve önüne koyuyordun aşkım.
0: Kıyır kıyır.
1: Ay aşkım yok dedim ama. Canım.
0: 10 numara. Pilavımın altını kapattım. Artık Maraş usulü fasulyemin de altını kapatıyorum. Gayet dökülüyor efendim. Bakın hiç fazla su eklemedik. Kendi suyunda,
1: Olmuş mu?
0: kendi evet lezzetiyle, domatesin sosuyla pişti. Onun da altını kapatıyorum. Pideyi önceden ısıttığımız
1: Bak bir kısmına koydum.
0: 180 derecelik fırına gönderiyoruz. İçine bir miktar kaşar peynir koyduk. Bazılarını koymadık.
1: Aman.
0: Hem iç dokusu gözüksün istedik. Fırınımız hazır sıcakken gönderiyorum.
1: Sen gönder.
0: Haydi bismillah.
1: Ay.
0: Biraz da oturayım. Serpil gel 2 dakika.
1: Oldu. Bari sen tek başına. Ben gelmem.
0: Çok yoruldum ben bugün.
1: Bir de beni düşün.
0: Vallahi şunu söyleyeyim. Ayak, şey cennet annelerimizin ayağı altında. Bak ne yaparsan yap. Günün kaç saati sürekli aralıksız işte yeri geldiğinde öğretmen, yeri geldiğinde ev temizliyor, yeri geldiğinde yemek yapıyor, aşçı, eğitmen her şey var annelerde Serp. Nasıl bir Rabbimin yaratmış olduğu özel kullar. Gerçekten söylüyorum. İşine gidiyor, çalışıyor, ortamı yönlendiriyor, çocuğuna bakıyor, evini çeviriyor. Kadın olarak bütün üstüne düşen görevleri yerine getiriyor, değil mi?
1: Vallahi bir kadın tek başına her işi beceriyor kardeşim. Vallahi.
0: Ama biraz feministlik duygum kabardı. Siz erkekler maalesef kıymet bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Başarılı ve ayakları üstünde duran kadınların kıymeti bilinmiyor. Serpil
1: Allah bilenlerden iyiyiz.
0: Hanım. Bayağı bir böyle şeyle içten söylediniz.
1: Yok
0: Hoşuma
1: o.
0: gitti.
1: Ha evet. Yani şey ama nasıl biliyor musun? Hani böyle bir durumla karşı karşıya mıyım diye sorarsan hayır değilim. Allah razı olsun. Ama var
0: Kocamdan
1: mı?
0: memnunum diyorsun.
1: Tabii ki de memnunum.
0: Yalnız.
1: Allah sağlık versin aşkım. Ay.
0: Serpil aramızda. Zerdeçallı tavuk çorbası hazırlıyoruz efendim. Malzemeler 2 adet haşlanmış tavuk eti, 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un ve tavuk suyundan oluşuyor. üzerine bir lezzet katmak.

0: olması için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak, tuz, pul biber, kekik ve zerdeçal. Tekrardan üzerine yemek esnasında limon suyu koyacağız. Otur 2 dakika, ben çağıracağım seni. Şöyle ocağımın altını açtım. Otur bak, iyi geldi vallahi 2 dakika. Tereyağımı alacağım birazcık. Hiç sözümü dinlemiyorsun. Ben seninkini dinlemeyeceğim.
1: Canım.
0: Şöyle tereyağını zemine koyduktan sonra birazcık eriteceğim. Erittikten sonra unu ekleyeceğim. Unla birlikte bu çorbamız birazcık rengi dönecek, unun o kokusu çıkacak. Sonrasında tavuk suyuyla buluşacak ve üzerine ekstradan yağ yakacağız.
1: Aslında yağ yakmamıza gerek var mı? Hayır, yok. Çünkü tavuk suyumuz da var. Ama Özlem bugün şey yapmış.
0: Eli bonkörmüş.
1: Ama şöyle Nermin, biz şimdi bugün burada bunun zencefilin tazesini kullanmadık, ama tazesini bulursanız çok da güzel olur. Böyle rendenin minik tarafıyla, değil mi?
0: Bence tereyağını o kadar koymayalım. Doğru söyledin. Yok, yok. Dediğin gibi tazesiyle de çok güzel olur.
1: Tavuk suyumuz da orijinal tavuk suyu.
0: Aynen. Için. Şunu koyuyorum. Bunu kaldırabiliriz. çok da yağlanmış.
1: Mis gibi kurkuminli bir çorba.
0: Kurkumin. Bana birini hatırlat.
1: Covid zamanında ne kullanmıştık bunları. Allah'ım gitsin geri gelmesin o günler.
0: Gitti gitti Allah'ın izniyle.
1: Gelmesin gelmesin.
0: Biz bunları da yaşadık aslında. Ne kadar arada kalan 70'ler, 80'ler. Her şeyi gördük.
1: Maşallah.
0: Maşallah. Görmediğimiz ne kaldı diye düşünüyorum yani. Allah'ım göstermesin. Valla öyle bir evreden geçtik ki büyürken 80'lere denk geldik. Biliyorsun o durumları. Sonrasında efendim bu pandemi, yani kimsenin aklı sırrı ermez. Yani bunu 2020'den önce işte 2017-18'de konuşuyor olsaydık böyle bir şey olacağı mı? Evet. İnanmazdın hani. Evet. Çıkacağız insanlara. Hiçbir şekilde dışarıya çıkamayacaklar. Çalışmaya bile gidemeyecekler. Dükkanlar kepenk indirecek. Marketler belirli saatlerde açık olacak. Yani resmen bir film senaryosu gibi yaşadık yani o günleri. Rabbim bir daha yaşatmasın. Onun için ne yapıyoruz? Daha sağlıklı tüketiyoruz. Daha sağlıklı besleniyoruz ve daha sağlığımıza dikkat edecek hareketler yapıyoruz. Yani temizliğimize önem veriyoruz. Özellikle şimdi bağışıklığımız düşmeye başladığında hem hijyenimize dikkat ediyoruz hem de içtiğimize, yediğimize.
1: Ya kişisel hijyen, kişisel sağlık.
0: Bunu mu ekledim?
1: Bunlar önemli.
0: Aynen.
1: Ben bir grip olurum. Bütün herkese yayarım. Gripim gelmeyin, gripim gelmeyin.
0: Evet. Yayarım. Senin böyle bir şeyim var.
1: Vallahi yayarım.
0: Ama olmuyor zaten. Olacaksa, bağışıklığın düştüyse oluyorsun.
1: Olsun, ben karşıya önlemimi aldırtayım.
0: Sarımsağıdır rica edeyim. Aldırdıktan sonra ne oluyor?
1: Ya en azından şöyle, ben önlemimi aldım. Benden geçmemiştir falan falan. Yoksa? Dur, sen rendere bitsin.
0: Yok, sen rendere hayat.
1: Ama sen?
0: Yok, biliyorsun sarımsakla aram yok. Sevmiyorum sarımsağı.
1: Çok severim.
0: Sen Kastamonu gelinsin.
1: Yo valla Kastamonu gelini olmadan önce de severim.
0: Taş köprüye gittin mi hiç?
1: Yok.
0: Neden?
1: Niye ki? Ne yapayım ki?
0: Gelinsin. Oraları gidip görmen lazım.
1: Bir kere Abana'ya gittim işte, tamam.
0: Nereye gittin?
1: Abana. Benim kocam taş köprü değil, Abanalı.
0: Abanalı mı?
1: Evet.
0: Ama gitmişken orayı da görseydin.
1: Bir kere gittim.
0: Diyorsun.
1: Evet evet, bir kere
0: şöyle
1: gittim.
0: Şöyle tavuk suyumu içine ekledim. Yalnız kokusu unla birlikte o sarımsağın çok keyifli bir aroma verdi. Mis gibi koktu.
1: Şey.
0: Bunun üstüne zaten şimdi biraz daha
1: vereceğim sıcak su.
0: Kıvamına göre koyacağım. Genelde tavuk çorbaların içerisine arpa şehriye de tel şehriye de çok fazla katarlar. Ama biz un koyduğumuz için gerek duymadık bugün.
1: Evet, kıvamını bağlasın diye.
0: Yoksa
1: ama
0: isterseniz içerisine bir miktar da şehriye koyabilirsiniz.
1: Mesela sen de bir akşam şeye gitsek.
0: Neye gidelim?
1: Çorbacıya.
0: Ben çok severim. Gidelim.
1: Ben senin gibi ama mercimek içmem.
0: Gece onu içmem.
1: Sen mercimek iç, ben içerim.
0: Gece çorbasında da mercimek içerim. Ezogelin içerim.
1: 7-24 mercimek.
0: İçemiyorum ben ya. Kokuyor. Kelle paça.
1: Paça. İşkembe. Mis.
0: İşkembe. Ay. Şifa hayatıma deposu sürmemişim. Yemin ederim hayatımda ağzıma sürmemişim. Bak bir şefim. Vallahi billahi tillah sürmemişim.
1: Ne oldu aktüel?
0: O çok üzüyor herhalde. Bir yer var. Soruyu gönder.
1: Yok benim, ben biliyorum. Ben seni göndereyim. Siz bir sana adres sormadık ki tatlım. Onu yiyorsan konum biliyorsundur.
0: Şöyle.
1: Hey yavrum.
0: Bembeyaz, ipeksi bir kıvam alana kadar çırptık. Şöyle ekranda da görüyorsunuz. Biraz daha bunun topak topak olmaması için çırpıyorum ki un güzelce açılsın.
1: Geliyorum.
0: Çok koymayalım. Aynen.
1: Bu arada içine sinmiyorsun.
0: Bence sindi. Yok. Açacak o zaten. Yeterli.
1: Kavun bıçağı kalalım.
0: Yaptı.
1: Tavuğum çünkü bayağı var.
0: Şöyle aynen karıştırmaya devam ediyorum. Tavuğumu birazdan ekleyeceğim içerisine. Zaten önden güzelce haşladık, didikledik. Böyle. Güzelce. Zerdeçalımı koydum. Kekiğimi ve pul biberimi, tuzumu ekliyorum. Bir türkü gelir oradan bana. Elini kulağına koyup. Uzun hava.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Söyle hayatım.
1: Of gel gel gör rengi bak.
0: Rengin güzelliği tam bir kış çorbası. Pidelerle durumumuz nedir bilmiyorum. Hiçbir şey yapamayız bizden olmaz. Biz çok güzel yemekler yapıyoruz. Yok hocam yani sporda. Ben çok üzülüyorum ya.
1: Sen boş ver onu.
0: Yemek istiyorum hepsinden.
1: Yiyeceğiz. Zaten yiyeceğiz.
0: Ne o ne oldu?
1: Hay tamam.
0: Bunu mu yapacağız?
1: Vay vay vay.
0: Şöyle karıştırıyorum. Biz de anlaştık efendim.
1: Göstermeyeceğim. Ben geldiğince sen gelmiyorsun. Şimdi bakmıyorsun. Ben de şimdi görüyorum.
0: Tavuğu içerisine ekliyoruz. Tavuğu içerisine ekledikten sonra bir miktar daha yumuşaması için pişireceğiz. Neden tavuğu içerisine ekliyoruz? Yumuşasın ve baharatı çeksin. Çünkü tavuk göğsü yavan yeridir tavuğun. Özellikle bu tarz çorbalarda neye dikkat edeceğiz? Onu iyice lezzetlendirip baharatıyla o aromayı açığa çıkaracağız. Yani tavuk göğsünün üstüne mis gibi yapışacak.
1: Tamam bak bu kaşığım kirli değil. Buradan eti alıp bu tarafta yedim. Çık. Ben geldiğince gelmezsin değil mi?
0: Serpil. Burası benim alanım. Buradan buraya geçemezsin.
1: Geçemezsin. Burası benim alanım. Şurası.
0: Alanıma giremezsin. Alanıma girme.
1: Bak aldım görüyor musun? Geldim hemen.
0: Efendim. Şimdi.
1: Allah'a kokuya bak ya.
0: Masamız gümüşlüydü. Sunum tabaklarımızı nasıl tercih ettik? Benim İtalya'dan getirdiğim koleksiyonumla yapıyoruz.
1: Atasın var kaşığı da şimdi ayıp olur diye atmıyorum.
0: Tamam.
1: Ama.
0: Tamam. Sakin ol Serpil'im.
1: Yok sakin.
0: Şimdi efendim.
1: Ama tuzu bir eksik.
0: Tuzu mu az olmuş?
1: Bugün sen bir tuzla ilgili bir şey yaşıyorsun.
0: Dilim acıyor ya benim tuzu muzlu hiçbir şey.
1: İşe yaramadı mı şey?
0: Yalan.
1: Ha? İşe yaramadı mı?
0: Yok ya.
1: İlaç yalan.
0: Ama sordum çete uzun sürede geçiyormuş.
1: Bah.
0: Dilimde af çıktı biliyor musunuz? Hiç hayatımda yaşamamışım bak. Aha. 40 yıldır hiç bilmem yani.
1: Bağışıklık çöktü bağışıklık.
0: Bağışıklığım çöktü. Şey bir de stres üzüntüde oluyormuş. Çok üzülüyorum bu aralar. Biliyorsun stres neler yaşıyorum. Daha ne diyeyim. Çıkardım. Tatlıyla başlayayım. Şöyle ay pilavın güzelliğine bakar mısınız? Ama göremediler. Kapatıyorum Serpil gibi.
1: İşte, sen o tatlıyı mı alacaksın?
0: Evet. Şimdi tatlıyı buna mı koyduk?
1: Ben yalan söylemeyeceğim. Ben bunu hiç sevmem.
0: Bu münasip olmadı bence de.
1: Hiç sevmem. Çok şey kalıyor. Olayı hafifleştiriyor. Hiç sevmedim.
0: Peki buraya baksak?
1: Ne mesela?
0: Ha bu.
1: Bakayım. Ne koyacaksın ona?
0: Tatlı.
1: Tatlı.
0: Tatlı. Bunlar da yüksek ya. Kapatmazlar birbirlerini. Önünü kesmesinler Serpil. Birbirlerinin önünü kesmesinler. Şöyle tatlımızı koyacağım ama şerbetini yine üstüne gezdireceğim. Neden diyecek olursanız.
1: Bekle Nermin'im. İki tane sana şey getiriyorum. Ama şöyle bir sileceğim onları.
0: O ne? Çok güzelmiş.
1: Dur.
0: Ne zamandır bizim dur, bunlar
1: şöyle
0: vardı.
1: Geldim.
0: Niye kullanmıyoruz ki biz onları?
1: Gerek yok. Şimdi. Kullanmadık ya toz olmasın diye su tuttum.
0: Evet dolabımızın hemen içinden çıkardım.
1: Yoksa?
0: Temiz. Her şeyimiz temiz elhamdülillah. Pis değiliz.

0: tatlıları bu şekilde bu yandaki gümüşlerimle aynı boyuta getirmek istedim. Pidelerim yanmasa süper olur. Bakacağım çünkü pidelerimiz çok güzel oldu. Şimdi favori yemeği diyebilirim.
1: Misafirde Bafra pidesi diye şey yap.
0: Bafra pidesi yaptık. Kimse bilmez onu. Bafra pidesi. Senle
1: Bafra
0: ben biliyorum.
1: İnce uzun olur ama olsun.
0: Ne olur?
1: Bu da
0: biz
1: şey
0: küçük yaptık diyette ya.
1: Kastamonu kır pidesi olsun o bari.
0: Tamam.
1: Ben geliyorum.
0: Efendim şöyle bakın şerbetini bütün tatlımın üstünden tekrardan gezdiriyorum. Oldu mu onlar?
1: Ama Nermin'im.
0: Bir cızırtıyor duyuyorum.
1: Bir gelsene.
0: Of koy. Koy Serpil'im.
1: Buraya şuraya atayım gel.
0: Vallahi kuzudan yukarı.
1: Ay bunların üstüne bir şey koymak istiyorum ben şu anda.
0: Bir geldi değil mi?
1: Şeyimiz var
0: bunların
1: mı?
0: Bunların küçüklüklere bana tatlı mı koyayım diye
1: getirdim. Lütfen.
0: Getirdim.
1: Yani şöyle. Lütfen.
0: Kız isteme şeyi gibi oldu bu. Melike'ye götüreyim bunları.
1: Yok canım daha güzel bir şey bulurum sana.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Öyle şey tabii canım.
0: Nermin Öztürk'ün kızı.
1: Dün neler gördük? Bu gözler neler gördü?
0: O kadar zor ki kız vermek. Allah'ım ne yapacağım bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. İşin içinden çıkamıyorum arkadaşlar. Bana bir akıl.
1: Verme.
0: Vermeyeyim değil mi? En kolayı.
1: Hiç gerek.
0: Ama ne yapayım? İstiyor. Hem ağlarım hem giderim diyor kız kısmısı.
1: O zaman sesini çıkarma Nermin.
0: Öyle mi yapayım?
1: Evet. Ay.
0: Beni kız anneleri, kız babaları anlar Serpil. Çok zor.
1: Babalar ne bilir Allah aşkına? Yani şey
0: bak,
1: anlamadım.
0: Bak soralım.
1: Şey çünkü. Hani anne daha böyle şey hissediyor ya. O anlamda.
0: Durağan mı?
1: Sakın öyle hani şey demeyin ha. Baba ne bilir derken.
0: Baba
1: hani
0: çok ağlar. Benim babam ağlaya ağlaya beni verdi Serpil. Bir de küçücüktüm.
1: Vallahi ben de ağlarım, ağlar. Babam da. Nurlar içinde yatsın, anacığım da. Kolay mı be? Vallahi.
0: Ve efendim bir tık erken gidebiliriz masada çünkü çok güzel anlatacağım tarifler var.
1: Hocam pilavı şunu almamız lazım.
0: Ne?
1: Ayaklılara.
0: O yüzden bir tık erken gidebilirsek çok iyi olur. Masaya yer verelim.
1: Suyumuzu çıkaracağız zaten.
0: Şöyle. Biz de Serpil'le bunu sunuma hazırlayalım. Serpil Hanım beni karşıla.
1: Ay öyle yapmasaydım. Ama dur hocam şey.
0: Bakar mısınız? Tane tane geliyor. Bak. Aman yarabbim. Efendim dakikalar sonrasında efsane görsellerimizle soframızda sizleri bekliyor olacağız. Geliyoruz efendim.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
6: Ya ne olacağını?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Ne?
5: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Sayın seyirciler konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
9: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık. Sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G!
8: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
5: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
10: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
10: Akımlara akıyor muyuz?
11: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türkselli misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
13: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
14: Türksel'leri bağlan hayata.
15: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıyorsun.

0: kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Damla önce çok eğlendim.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Birlik Hareketi.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmoli, kendine ayırdığın o an.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, Piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
9: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.

Mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Stash labneyi.
3: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
5: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
7: Damla?
8: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Hesap. Basit.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
10: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
11: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
10: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
12: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
10: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
11: Ya ne olacaktı?
10: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
13: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.

0: şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkçeli misin? Türkçe! Türkçe! Türkçe! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
1: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
2: Aynen.
0: Akımlar akıyormuş.
2: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
2: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
3: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
3: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
4: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
5: Türkcell'lere bağlan hayata.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
8: Nasıl buldun? Yani bazen bazı şeyleri anlatmakta zorlanırsın. Yani sadece... Evet, sadece hani bakışınla aslında her şeyi karşı taraf sana anlatıyordur. Ya da gördüklerin sana anlatıyordur. Şimdi ben böyle bir sofrada ağırlanmak ister miyim? Çok isterim. Yani yıllardır senin evinin kapısını bilmem. Bir gün geldiğimde bana böyle yemekler yapıp beni ağırlayabilirsin. Yani ne yapabilirsin bana ben geldiğimde?
9: Başımı üstüne. Sana hepsini yaparım.
8: Pide isterim.
9: Tamam. Ben biliyorum sen hamuru seviyorsun.
8: Bulguru sevmem normalde ama böyle yaparsan isterim tamam. Yanık yağlı.
9: Ben sana mantı da yaparım.
8: Yap.
9: Yaparım.
8: Yap.
9: Tamam.
8: Tatlı muhakkak olsun ama
9: şerbetli
8: hem
9: yaparım.
8: Sütlü olsun hem şerbetli olsun. İkisinden
9: yaparım.
8: İsterim yani.
9: Tamam.
8: Karışık olsun. Fasulye eskiden inan ki sevmiyordum. Ama biz fasulyeyi mutfağımızda kullanmaya başladıktan sonra sevdim.
9: Hey hey baba yani, elinde. Prenses.
8: Ben prenses gibiydim evet baba elinin evinde. Hiç kimse bana karışmazdı ama gel gör evlendikten sonra mecbur yiyorsun yoksa aç kalırsın. Yani kimse sana sormuyor zorla ye kızım, ye kızım, ye kızım demiyor.
9: Doğru.
8: Yani o yüzden Serpil Hanımcığım şöyle bir çorba da olsa yerim yani. Bak.
9: Ay duman üstünde bak.
8: Bak.
9: Oh, ay.
8: Allah şunun güzelliğine bakar mısınız? Şu kenarları kaymak şöyle bir kaçtı. Allah'ım ya Rabbim sen nelere kadirsin. Elhamdülillah. Türk mutfağı deyince de biz ya.
9: Allah. Şu tatlımın da güzelliğine bakar mısın abi? Ay, arada biz geliyoruz.
8: O zerdeçalın güzel... Aa bu tam o günlük olmuş. Vallahi o gün çok şanslısın bu aralar. Şov yapıyoruz çorbalarda.
9: Üstüne düşecek.
8: Çok güzel olmuş. Yani biz yaptık diye demiyorum. Daha iyisi olamazdı. Fasulyeyi bir çatal batırmanızı istiyorum. Ve fasulyenin nasıl piştiğini göstermek istiyorum. Bakın kendi kısık ateşte, kendi suyunda... Domatesiyle birlikte, bakın dumanı üzerinde, Maraş usulü of. Ve gerçekten ekranın en güzeli diyebiliriz şu an. Mesela orada bir Çerkez tatlısı hazırladık. Balkan esintisi ve içindeki iç harcıyla, o tarçını, o yumurta akı, cevizi fındığıyla, şerbetiyle gerçek lezzeti ortaya çıkardık. Birlikte bir çatalım temiz bulgur pilavına gidiyoruz. Bakın. Görüyor musun?
9: Ve canlı yayında pişti
8: tane. Bu. Tane
9: bu
8: canlı yayında hazırlanan,
9: vallahi.
8: Görseli üst seviyede olan. Böyle şöyle, koklarız önce.
9: Şöyle bak. Ha, tamam kokla. Hı? Şunun güzelliğine bakar mısın? Allah sen bak. Bak
8: istedim ben sandım sana. Bir getir böyle.
9: Bakar bak. Şuraya bak.
8: Damla Hoca çekin. Bu sefer Serpil sana göstermedi. Orayı çekiyordu. Ben buraya gidip deyince intikamını aldım. Bakın efendim şu böyle porsiyonluk mesela masaların farklı köşelerine koyup servis edebilirsiniz. Gayet de hoş duruyor. Bir de böyle uğraşılmış yani emek verilmiş bir sofra var şu an. Bu arada çok güzel yorumlar var ama istediğim kadar değil. Bilginiz olsun. Bu kıyafetimizin altında çok yorum olması lazım ki bizler sizlerle birlikte bakalım oraya mı yapmışlar. Bunu yarın açıklayalım.
9: Bak.
8: Şöyle diyelim efendim. Evimizden sağlık, saat, bereket, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Amin. Yarın haftanın son günü ve birlikte kapatalım istiyoruz. Saatler 11'ini gösterdiğinde Nermin'in Enfes Mutfağı'nda Cuma'ya yakışır tariflerle hafta sonu ne pişirsem derdini ortadan kaldıracağız efendim. Güzel enerjimizle şimdiden sizler saatleri kurun, biz geliyoruz. Allah'a emanet olun.
9: Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: Güllü davasının en önemli tanığı Sultan ilk kez stüdyoya geldi. Canlı yayında Esra Ezmeci'nin sorularını yanıtladı.
1: Tuğya annesini kalçasının altından kaldırarak aşağı mı attı?
2: Evet.
1: Evet. Seni görüntü değil mi bu? Bu sensin.
2: Evet.
1: Bu sensin. Bu doğru mudur?
2: Evet.
1: Doğrudur. Bu şekilde attı.
2: Evet.
1: Peki Sultan, bunu gör, yani bu çok korkunç bir şey. Yanımda bu şekilde annesini biri atsa çok korkunç. Yani ne hissettin, öyle sorayım önce.
2: Ne hissettiğimi bile anlayamadım ki. Yani şok geçirdim zaten o esnada. Ne yapacağımı bilemedim. Çok tuhaf bir his, çok tuhaf bir duygu. Korku zaten hani en başta en yüksek olan şey.
1: Sen Tuğya'nın annesini öldürebilme ihtimalini hiç daha önce duymadın.
2: Hayır.
1: Hiç sana söylemedi.
2: Hayır. Yani söylemiş olsa ben de kendimi böyle bir şeyin içine sokmam zaten. Gül anneyi de uyarırım. Hı hı. Kendimi de sokmam. Ben de 24 yaşında bir kızım. Neden böyle bir şeyin içinde bulunayım?
0: Aylar süren sessizliğini yeni baştan da bozan Sultan, o geceyi ve Güllü'nün düşme anını ilk kez canlı yayında anlattı. Sözleri soğuk duş etkisi yarattı.
1: Camın önünde Güllü Hanım var, yanında Tuğyan var, sen aynaya bakıyorsun. Ne oldu o an?
2: O an aslında işte hiçbir şey olmadı. Ben bir anda kafamı çevirdiğimde gördüm. Yani hani o an artık bir sese mi döndüm, nasıl tam algılayamıyorum yaşadığım şeyi ama... Hani bazen yanınızda bir şey hissettiğinizde de dönersiniz ya, istemsiz olur bu. Bir şey hissettiğinizde, bir hareket hissettiğinizde dönme ihtiyacı duyarsınız. O şekilde döndüğümde gördüm ben.
1: Yani kafanı çevirdiğinde Tuğya'nın elini annesinin kalçasının altında mı gördün?
2: Evet, yani kafamı çevirdiğimde olayın gerçekleştiği anı gördüm.
1: Kalçasının altında... Ne yapıyorsun dedin mi o an? Yani ne yaptığını düşündün ilk?
2: Benim o an tek yapabildiğim şu oldu. Ah an dedim ben bu şekilde. Hatta ağzımı da kapattım. Onu da çok net hatırlıyorum.
1: Ah an dedin.
2: Evet, hani anne diye şey yapacaktım. Hani o an ben de şok geçirdim. Bana da bir kal geldi. Yani neye uğradığımı şaşırdım. Sonrasında zaten koş diye bağırdı. Ben de peşinden koştum.
1: Peki kalçasını tuttu ve attığı anı gördün. Güllü Hanım hiç... Tutunmaya çalışmadı mı?
2: Yok, hayır. Cama tutunmaya çalıştığını görmedim.
1: Bağırmadı mı?
2: Hayır. Bağırsa zaten sesi duyulurdu.
1: Bağırmadı da hiç.
2: Hayır, ya dediğim gibi bağırsa duyulurdu zaten.
1: Neden sence?
2: Bilmiyorum ki. Onu hiç bilmiyorum.
1: Peki Tuğya kalçasının altından annesini kaldırdı ve aşağı doğru attı ve hemen düştü mü kadın, Güllü Hanım?
2: Yani tabii ki anlık.
3: Anlık mı oldu?
2: Tabii anlık, çok anlık oldu. Hani o anda müdahale edemezsiniz. Çünkü

0: paylaşsanız aynı durumu siz de yaşayabilirsiniz. Hı hı. Yani orada kimsenin acıyacağını düşünmüyorum.
1: Sultan'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. 78 gün suskunluğunu ve bu süreçte yaşadıklarını tek tek anlattı.
2: Neden 1,5-2 ay boyunca gerçeği söylemedin?
0: Çünkü kime güveneceğimi bilmiyordum. Kime nasıl anlatacağımı bilemedim. Çünkü şöyle bir şey var. Ben bunu birine anlatırım. Örnek veriyorum. O kişi bunu çok daha farklı bir şekilde başka bir yerde anlatabilir. Bu benim için çok daha büyük sorunlara yol açabilir.
2: Şimdi gözünün önünde bir kız annesini aşağı atıyor. Yani o an ne düşündün? Yani ne yaptın, ne düşündün?
0: O an açıkçası ilk düşündüğüm şey, ya şu an benim üstüme atarsa, o yaptı derse ben ne diyeceğim? Kime nasıl kendimi açıklayacağım? Nasıl kendimi inandıracağım? Heh. Bunları daha düşündüm. Benim de korkularım başladı yani o anda, o esnada.
2: Sen hemen o anda korkmaya başladın.
0: Tabii ki de korkmaya başladım. Çünkü karşımda bunu gerçekleştiren bir insan var. Bunun düşünebilir yani o an diyebilir. Çünkü sonuçta ben dışarıdan birisiyim. O kendi kızı.
1: Türkiye bu yayına kilitlenmişken Sultan babası Arif ve abisi Yusuf'un hakkındaki iddialarına da cevap verdi.
2: Babam dedi ki, Sultan bana dedi ki biz birlikte attık, bana daire verecek Tuğyan. Peki baban neden böyle bir şey söylüyor? Sonuçta baba.
0: Tabii. Ya şöyle, benim babamla ilişkim çok kuvvetli bir baba kız ilişkisi değil. Bunu açıklıkla söyleyebilirim. Bunu babam da çok iyi biliyor zaten. Babam o gece de alkollüydü. Biz de bir tartışma yaşadık özel nedenlerden dolayı. Yaşadığımız tartışmanın sonucu da babam bunu artık ne amaçla yaptığını tam olarak bilmesem de tartışmamızın üstüne böyle bir şey yaptı.
2: Yusuf yani abin, üvey abin herhalde değil mi? Öz abin değil.
0: Bir manevi abim diyebiliriz.
2: Manevi abinle bir konuşmanız olduğunu ve o dönem Tuğya'nın annesini öldürme karşılığında bir para teklifi aldığını söyledi Yusuf. Bununla ilgili söyleyeceksin. Neden Yusuf böyle bir şey söyledi?
0: Bu konu hakkında ben yorum yapmasam sadece şu kadarını söyleyebilirim. Kimse de kimseye verilebilecek 10 milyon gibi bir rakam yok. Bu konu hakkında ben yorum yapayım.
2: Bu konu önemli? Hakkında da... O zaman eğer senin telefonunla, senin yanında senin manevi abinle Tuğyan konuştuysa sen annesini öldüreceğini bilmiş olman gerekir.
0: Böyle bir konuşmaya şahit olmadım.
1: Çarpıcı açıklamaları herkesi şok eden Sultan, dördüncü kişi iddialarına da son noktayı koydu.
2: O evde üçüncü bir kişi var mıydı?
0: Hayır, yani sadece üç kişiydik. Gülenle, Tuğyan ve ben.
2: Yani dördüncü kişi. Bir kişi yoktu. Dışınızda yoktu. Hayır. Hep bu da çok konuşuluyor. Çünkü Tuğberk o camı kırarak girdi. Aslında daha önce kırılmış mıydı? İçeride biri var mıydı? Tuğyan'a birisi yardım etti mi? Böyle bir şey olmadı mı?
0: Yok, hayır, başka herhangi kimse yoktu evde.
3: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun? Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
9: Gol olur yalnız. Ben dedim.
8: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
10: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynenimiz.
10: Akımlar akıyormuş.
11: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türkselli misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
13: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
14: Türksel'leri bağlı.

0: Dersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
3: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada tek.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
4: Seviyorsak sebebi çok. Stresiz mekanizmi yok.
3: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
5: Damla
6: bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
9: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
10: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
11: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de, 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: 79 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
6: Bu sıra fena.
7: Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
8: Ben cam petliyim. Bana hava hoş.
9: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
10: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Parodontax. En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
14: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
15: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.

0: Sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Hesap basit.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmama. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.

0: Yüksel Beşken hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
1: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
0: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsam reklam olmaz. Olur mu Selim?
2: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
0: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
1: Ya ne olacaktı?
0: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek.

0: Türkçe! Türkçe! Türkçe! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
2: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
3: Aynen.
1: Akımlara akıyormuş.
4: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
5: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
5: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
6: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
7: Türkcell'lere bağlan hayata.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
10: Bugün büyük gün.
11: Gece ne olduğu yok ortada. Çöber sana hiç sordu mu nasıl oldu bu olay?
12: Hayır.
13: Ben bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum.
10: Türkiye bir yıldır bu ana kilitlendi.
11: Yanında anne katili olduğun bir kızlasın.
14: Uyumak da çok kolay değildi.
11: Tuyan bu işi tek başına mı yaptı? Tuyan birlikte miydi?
10: Tuyan ifadesiyle tutuklandı.
11: Tuyan annesini kalçasının altından kaldırarak aşağı mı attı?
14: Evet, evet.
10: Sultan mahkemede neler söyleyecek?
11: Tuyan bunu yaptığına pişman mıydı?
14: Bilmiyorum.
11: Sultan sadece itirafçı mı?
15: Yani gemileri yaktı yakacak.
16: Ne yönündeydin? Ne yapıyordunuz?
17: Buradaydık üçümüz beraber.
15: Ya neredeydin, nereye aldın?
11: Ne zaman güvende hissettin kendini?
14: Karakoldayken.
10: Ekibimiz Yalova Adliyesi'nde.
18: Kalabalık bir ekip halinde sabah erken saatlerinde işte duruşmanın yapılacağı Yalova Adliyesi'ne geldik.
10: An be an duruşmada yaşananlar az sonra.
11: Merhabalar efendim. Herkese güzel bir gün olsun inşallah. Bugün hepimiz için önemli bir gün. Biliyorsunuz Güllü Hanım'ın davası var, mahkemesi var. Saat 1.50'de başlayacak. Avukatımız Hasan Koca Bey, Şermin Hanım, aynı zamanda bizim ekibimiz de orada heyecanla mahkemede olacakları ve sonucu bekliyoruz.
19: Ay maşallah, maşallah.
11: Evet, şey evet bravo. Bekliyorlar. Dün çok önemli bir yayın yaptık evet, Hakan evet, Hocam. Sultan evet, geldi, gerçekten burada anlattı, önemli. Onun değerlendirmesini de
19: çok,
11: yapacağız.
19: Çok, önemli. Evet.
11: Çok önemliydi söyledikleri. Söylediklerinin altındakiler de çok önemliydi. Detayları konuşacağız. Sizlerin de bugün önemli bir gün. İzleyicimi yayında bekliyorum çünkü sizlerin de yorumları çok önemli. Hemen ihbaratlarımızı vermek istiyorum. 530 488 51 84. Evet şimdi hemen Fatih, Hasan hocamız ve Şermin Hanım ekranımızdalar. Merhabalar Fatih.
18: Merhaba Esra Hanım. Türkiye'nin aylardır merakla beklediği Güllü davasının ilk duruşması bugün görülüyor. Sadece dakikalar kaldı duruşmaya. Aslında burada sıcak saatler, dakikalar yaşandı. Az önce Tuğbek Bey gelmişti arkasına, Çiğdem Hanım giriş yaptı. Burada yoğun bir medya ordusu diyebilirim adeta. Türkiye tam anlamıyla bugün bu mahkemeyi burada takip ediyor diyebilirim. Yanımızda Hasan Hocamız ve Şermin Hanım var. Hemen mikrofonu Hasan Hocamıza uzatacağım.
11: Merhabalar.
18: Hocam, bugün
11: Hasan
18: önemli
11: Bey,
18: bir
11: merhabalar.
18: Gün davası adına.
20: Merhaba, merhaba, iyi yayınlar diliyorum Esra Hanım. Hakan Hocama da merhaba. Merhaba.
11: Merhabalar, Hasan çok hocam, önemli merhaba. Bir göreviniz var Hasan Hocam. Güllü'nün hakkını yerde bırakmayacak kişilerden birisiniz ya da teksiniz, öyle söyleyeyim ben, bence evet. Öyle. Ne söyleyeceksiniz Hasan
20: evet.
11: Hocam?
20: Evet, kader tut. Evet, kader tut vekili olarak ama aslında tüm Güllü severlerin ve haksızlığa karşı duranların hakkını savunmak için bu duruşmada bulunacağız. Yani Hasan Koca Bey sadece bir kişinin temsilcisi olarak duruşmada bulunmayacak avukat Şermin Hanım'la birlikte. Kesinlikle Güllü'nün hakkını yedirmemek adına tüm vatandaşlar adına buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Gerçekten önemli bir şey bizim için. Sorularımız hazır, savunmalarımız hazır. İnşallah iyi bir neticeyle de sonuçlandırmak istiyoruz.
11: Hasan Hocam şimdi...

0: kimse sizi duymazken içeride gireceksiniz. Siz dilekçelerinizi hazırladınız ve çok önemli aslında sorularınızı da hazırladınız. Hatta dün Sultan buradayken o önemli soruları pek sormadık ki. İzleyicimiz de bize çok soruyor. Tam dediler mahkeme öncesi geldi. Buradan işte Tuğyan'a mesaj mı, soruları bildi mi? Biz çok önemli soruları sormadık. Öyle değil mi hocam? Ne diyorsunuz?
1: Evet, aslında hiçbir sorumuzu sormadık. Yani sadece kendisini ifade etmesini sağladık Sultan'ın. Kendisine soracağımız soruları bir gün önceden kopya verir gibi verir mi sizce?
0: Yok, tabii ki. Hani bazıları söylediler de ben tekrar onları söylemek
1: istedim. Yok. O yok, biraz sonra. Şöyle 2 gibi, daha doğrusu 3 gibi ifadeler bittikten sonra sorularımızı sormaya başlayacağız.
0: Hocam, Hasan hocam, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Siz kaç, yani detaya girmeden kaç tane dilekçe verdiniz? Bir onu söyler misiniz?
1: Şimdi aslında biz 3 ayrı dilekçe verdik. Ama sadece şunu söyleyeyim. Bu 2 dilekçe bu mahkemenin dışında ayrıca yapılan başvurular. Bir tanesi de mahkemeye verilmiş olan bir dilekçe. Tabii içeride yapacağımız sözlü savunmalar ve yine soracağımız sorular bu dilekçelerin ve başvuruların dışında.
0: Yani dilekçe ve başvuruların dışında aslında sizin soracağınız çok önemli sorular da var. Belki de hiç sorulmamış.
1: Çok, çok.
0: Burada da özellikle izleyicilerime söylüyorum. Çünkü bazıları neden bir gün önce Sultan geldi dedi. Merak etmeyin, tüyoları vermedik. Onlar bizde gizli. Onu da söylemek istiyorum. Evet. Aynen. Hasan Bey, siz söylemek ister misiniz başka bir şey?
1: Yani biz de yani heyecanla bekliyoruz. Gerçekten bir yılın emeği, bakın Esra Ecmeci ile yeni baştan bu konuya başladığında herkesten farklı düşündü. Ve gerçekten o farklı düşündüğü şeyin de gerçek olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi o ortaya çıkardığımız bu gerçeği adaletin yerine getirilmesi açısından duruşmada da ispatlamaya çalışacağız inşallah.
0: Kader Hanım, Güllü Hanım'ın kız kardeşi, yani sizin vekili olduğunuz kişi gelecek mi bugün mahkemeye?
1: Kader Hanım'ın Antalya'dan Ağır Ceza Mahkemesi vasıtasıyla Segbis marifetiyle buraya bağlanmasına ilişkin karar çıkarttık. Özellikle buraya gelmesini istemedik ama mahkemede Segbis marifetiyle hazır bulunacak.
0: Peki başka hangi tanıkları göreceğiz bugün mahkemede?
1: Şimdi bugün itibariyle dediğim gibi en başta Tuğyan dinlenecek. Tuğberk dinlenecek. Müvekkilimiz Kader Tut müşteki sıfatıyla dinlenecek. Sonrasında dediğimiz gibi Sultan dinlenecek tanık sıfatıyla. Kervan dinlenecek. Çağrı dinlenecek. Ve yine Bircan dinlenecek bugün itibariyle.
0: Yani aslında...
1: Tabii evet. Bundan sonraki... Buyurun.
0: Yok, devam edin Hasan.
1: Bundan sonraki duruşmayla alakalı olarak da bizim dinletmek istediğimiz bir takım tanıklarımız var. Onların da isimlerini bilahare mahkemeye sunacağız. Hatta bugün itibariyle de duruşmada talep edebiliriz. Hangi tanıkların hangi amaçla dinletmek istediğimizi de beyan edeceğiz.
0: Yani aslında siz farklı tanıkların da burada olmasını isteyeceksiniz. Mahkemede bulunmasını isteyeceksiniz. Belki diğer mahkemeye olacak, değil mi?
1: Yani evet, içeride farklı taleplerimiz olacak. Şimdi onları söylemek istemiyorum. Ama tanık dinletme taleplerimiz olacak. Bu dinlenecek, bugün dinlenecek tanıklar dışında da duruşmaya, mahkemeye, davaya etkisi olacak tanıkların da dinlenmesini sağlamak istiyoruz. Tabii bizim taleplerimiz sadece tanık dinletmek yönünde değil, başkaca da taleplerimiz olacak. Bunları da şimdi beyan etmek istemem. Duruşmadan sonra hangi taleplerimizi sunduğumuzda beyan edeceğim hepinize.
0: Peki Tuğyan geldi mi, gördünüz mü, mahkemeye getirildi mi şu an?
1: Tuğyan ceza veracıyla muhtemelen adliyenin arkasında adliye nezaretine konuldu. Şu an nezarethanede duruşma sırasında duruşma salonuna çıkarılacak.
0: Hasan Bey, sizden de rica ediyoruz. Gerçi bizim bir muhabirimiz de içeride olacak ama şunu çok merak ediyorum. Yani
1: olacak. Ha, evet.
0: Evet, içeride ona da özellikle söylemiş olayım. Tuğyan'ın Kervan'ı gördüğünde, Sultan'ı gördüğünde, Çiğdem'i gördüğünde ve onlar konuştuklarında tepki ve yüz ifadelerini çok merak ediyorum. Özellikle hem bizim muhabirimiz hem de sizler de dikkat ederseniz önemli bir şey çünkü bu tepkilerde. Onu da sizlerden mutlaka bilgisini almak istiyorum. Bu arada Şermin Tankut Hanım...
1: Muhakkak.

0: Avukat o da bizlerle birlikte bu davada çok destekçi kendisi. Çok emek gösterdi. Merhabalar Şermin Hanım.
1: Alo. Merhaba Esra Hanım. İyi
0: merhabalar.
1: Yayınlar.
0: Sizin de emeklerinize sağlık. Çok emeğiniz oldu bu davada.
1: Çok teşekkür ederiz. Herkes gibi yani. Herkes Güllü'yü sevdiği için ve bu olaydan çok etkilendiği için tabii ki herkesin bir emeği var.
0: Peki siz neler söyleyeceksiniz? Ne bekliyorsunuz bu mahkemede?
1: Şöyle tabii ki biz Hasan Belek kadar tut adına burada maddi gerçeğin ortaya çıkması için buradayız. Kader Gül Hanım için buradayız. Sesimi tekrar kulağımda duyuyorum. O yüzden çok kötü bir etki.
2: Alışman lazım Şermin
1: Hanım. Hazırız. Biz hazırız. Sorularımız hazır. Bir yıl emek verildi. İnşallah bugün bu emeklerin karşılığını alacağız Esra Hanım.
0: Şermin Hanım, Hasan Bey'e de sormuş olayım. Savunmanız güçlü olacak mı?
1: Her avukatın savunması güçlüdür.
0: İnşallah sizlerin de güçlü olacağına inanıyoruz.
3: Savunmamız
0: çünkü
3: güçlü olacak mı?
4: Savunmamız güçlü olacak. Bakın bugün bir karar çıkmasını beklemiyorum. Bugün sadece Tuya'nın, sanık Tuya'nın annesini kasten tasarlayarak öldürme suçundan sanık Tuya'nın bu suçu işlemediğini ilişkin olarak o tezlerinin tamamını ortadan kaldırmak ve tutukluluk halinin bugün itibariyle devam etmesi için uğraşacağız. Tabii ki ara kararlar olacak. Bu tutukluluk halinin devamına kararı çıkartıp daha sonraki celsede de diğer hamlelerimizi yaparak bu en nihayetinde bu suçtan ceza almasını sağlamaya çalışacağız. Yani bugün itibariyle bir karar beklemiyoruz ama Tuya'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesiyle ilgili içeride bir mücadele vereceğiz.
0: İzleyicilerimizin merak ettiği bir soru var. Onu da sormak istiyorum. Tabii siz içerideyken mutlaka hepsini an ve an izleyicilerimize yansıtacağız ama izleyicilerimiz sorar ki Tuya'nın tutukluluk hali kaldırılabilir mi? Serbest olabilir mi Tuya'n bugün?
4: Şimdi şöyle dosya içerisindeki daha doğrusu dosya mündiracatı ve dosyanın içerisine giren bugüne kadarki deliller, bilgiler, raporlar dikkate alındığında bana göre bugün tutukluluk halinin devamına karar verecek. Tabii avukatları ve kendileri suçu işlemediği yönünde deliller öne sürerek bir şekilde suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarla tutukluluk halinin kaldırılmasını talep edecekler. Ama bence öyle bir ihtimal söz konusu değil.
0: Çok teşekkür ederiz. Sizleri o zaman mahkeme salonuna geçirelim. Çünkü önemli bir davaya girecekler. Birazdan zaten başlıyor dava. Bizler de size an ve an bütün gelişmeleri biliyorsunuz
4: evet, evet.
0: Ekibimiz de içeride.
4: Evet, az kaldı. 20 dakikaya duruşmamız başlıyor arkadaşlar.
0: 20 dakikaya başlıyor. An ve an hepsinin gelişmelerini duyuracağız. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.
3: Başarılar. Başarılar.
4: Rica ederiz.
3: Hocam.
4: Rica ederiz. İyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olun. Emeklerinize sağlık. Şimdi tabii çok önemli bir dava. Bir yıldır bu kadar emek, bu kadar delil toplandı. Savcımız, aynı zamanda polis ekipleri, ekipler, Yalova ekipleri hepsi çok detaylı çalıştılar. O yüzden de çok önemli bir dava, çok önemli bir sanatçı, çok fazla seveni var. Maalesef çok üzücü bir şekilde kaybettik ve buradaki diğer üzücü kısım onu kızının öldürmüş olma ihtimali üzerinde, hatta çok büyük ihtimali üzerinde konuşuyoruz. Şimdi bugünden de detayları hepinize yansıtacağız. Sorularınızı sorabilirsiniz. İçeriden aldığım bilgilerle hepinize amayan göstereceğim ama tabii Çiğdem'le Tuya'nın gelişi, Tuğberk'in mahkemeye gelişi var. Tuğberk'in de mahkeme öncesi söylediği şeyler var. Daha da öncesi söylediği şeyler var. Tuğberk de önemli bir figür. Çünkü Tuğberk'e de birçok izleyicimiz aslında dışarıdan baktığında kızgınlar. Çünkü annesinin hakkını yeterince korumadığını düşünüyorlar ve bu doğrultuda ilk düşüncesinin para olduğu ve annesinin hakkını koruması anlamında kardeşine, sultana hiç soru sormadığı, bunlar da izleyicilerimize Tuğberk'i hani iyi bir evlat pozisyonundan çok da annesinin ölümüyle ilgili üzüntü duymamış pozisyonuna sokuyor. Şimdi onların gelişlerini bir izleyelim, mahkemeye nasıl geldiler.
5: Çiğdem Hanım, bir şey söylemek ister misiniz? Çiğdem Hanım, bir şey söylemek ister misiniz? Bugün mahkeme var. T- Tuğberk Bey hoş geldiniz. Bir şey

0: televizyon
1: programı. Önümü açar mısınız? Önümü açar mısınız? Bir şey demek ister misin Turmak Bey?
2: Teşekkür ederim şu an.
0: Evet, Tuğberk'le Çiğdem aslında birlikte geldiler. Çiğdem'in saçları uzamış herhalde, bir farklılık o var. Tuğberk de hiçbir konuşma yapmadı. Tuğberk zaten bir biliyorsunuz bir konuşmayı annesi vefat ettiğinde kağıttan yaptı. Sonra da pek bir bağırıp çağırmak dışında çok da bir açıklama yapmadı. Siz ne düşünüyorsunuz Hakan Hocam?
3: Şimdi çok önemli bir gün. Gerçekten bütün ifadelerin artık gerçekten gerçeğe ulaşmasını beklediğimiz bir gün. Artık kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor. Hepsinin çıkacağı bir gün. Bakalım mahkeme seyrini bekleyeceğiz. Ama gerçekten daha önceki verilerin, daha önceki gördüğümüz, sizlerin yayınladığınız ya da bizlerin gördüğü birçok verilerin burada artık doğruluğunun olup olmadığı kesinleşecek. Yani mahkeme karşısında ve mahkememiz de ona göre bir değerlendirme yapacak. Ama çok önemli bir dava. Yani ilk dava da çok çok önemli. İlk dava, daha sonraki davaların da seyrini bize bir nebze de olsun gösterecek kanaatindeyim.
0: Evet. Peki ben hani benim için de önemli bir gün. Çünkü gerçekten hayatımda ben zaten kendim içimde de söylemek istiyorum. Adli bilimler doktorasındayım biliyorsunuz. Kriminal olaylar ve aynı zamanda bunları çözüme ulaştırmak, suçlularla ilgili olarak suçlu profilleme gibi durumlar hakkında çok yoğun eğitimler aldım. O yüzden de Sevil Atasoy hocamız, bölüm başkanımız, kendine de teşekkürlerini iletmek istiyorum. Onun bölümünde, onun önderliğinde okuduğum bir bölüm. Şimdi bu bölümü okuduktan sonra benim için çok önemli bir dava oldu. Sonrasında Güllü davası, hem televizyonda olarak bu davayla karşılaşmış oldu. Hem de bir anne olarak, bir annenin duygusu olarak hayattaki o mücadelesi, sonrasında o kadar evlatlarına yatırım, duygusal bir yatırım yapmışken, manevi maddi mi yatırım yapmışken bir evladın, diğer evlat da bence keza öyle, annesine olan o nefreti, öfkesi, aslında devam eden o nefreti, öfkeyi günlerce gördüm. Yani bu olay sadece olan bir olay olarak düşünmeyin. Bizler her tanık çıkardığımızda, her görgü şahidi çıkardığımızda burada bir kız evladın annesinden ne kadar nefret edebileceğini gördük. Yani inanılmaz bir şey. Belki her gün işlediğimiz için bazen insanın gözünde normalleşiyor ama bir kızın annesinden bu kadar nefret etmesi, ölmesini istemesi, keza şimdi de annesini öldürmüş katil olabilecek bir kızı konuşuyoruz. Çok, yani dünya literatüründe olmayacak. Bizim kültürümüzde, bizim geleneklerimizde bu kadar aile kavramının önemli olduğu bir toplumda hiç olmayacak bir durumu konuşuyoruz. Benim için de çok önemli bir dava. Sizlerle birlikte, sizler yani hep birlikte ilerlettik ve gönül verdiğimiz bu bir dava. Keza Ferdi Aydın'ı da çağırdık. Bugün gelemedi kendisi ama Ferdi Bey de çok emek verdi bu davaya. Onun da emekleri çok büyük. Bizler hani çok tehditlere maruz kaldık. Çok aman bu olay kaza, ne konuşuyorsun bu konuyu gibi söylemlere maruz kaldık ama bırakmadık iş ipinin ucunu ve izleyicilerimiz de sağ olsun bizleri bırakmadılar. Önemli bir gün, benim için kişisel anlamda da önemli bir gün. İnşallah adalet yerini bulsun istiyoruz. Ve gerçekten hocam dünya literatürüne girecek bir konu ve bir yandan da çok üzücü.
3: Şöyle izin verirseniz bir açıklama yapmak isterim. Biz bu olayı isim tabii vermeden uluslararası literatürde hakemli dergilere gönderdik. Yüksekten düşme ile ilgili bir paylaşım yapmıştım. Bu ilk başta tabii ampirik bir çalışmanın olmadığı için kabul olmadı. Daha sonra Q2, Q1 seviyesindeki dergiye gönderdiğimizde nasıl bir düzeltme yaptım? Bu olayın Türkiye'de yaşandığını, böyle bir olayın olduğunu, çok ünlü bir insan olduğu gibi isim vermeden açıkladığım zaman kabul gördü. Ve şu anda bekliyoruz yayınlanmasını ve literatüre girmesini. Ve gerçekten ilgi çeken bir olay. Dünya literatüründe de, yani dediğiniz çok doğru.
0: Evet, Ferdi Bey'i de bir kısaca bir yayınımıza bağlayalım. O da hem duygularını söylesin.

0: Onun için de önemli bir gün. Evet. Şimdi Tuğberk dün akşam bazı açıklamalar yaptı. Bir onu izleyelim bakalım ne demiş annesinin davası için.
1: Herkese merhabalar. Duruşmadan bir gün önce öncelikle çağrı yapmak istiyorum buradan. Annemin tüm sevenlerine ve bu dosyada benim de Allah razı olsun tüm yanında olan insanlara. Yarınki duruşmada annemin adına beni yalnız bırakmamaları için, annemi yalnız bırakmamaları için herkes orada bekliyorum, davet ediyorum. Lütfen buyurun gelin annemin adına adaletini birlikte arayalım. Diğer bir konuya gelecek olursak da çok merak edilen sen Tuya'nın suçlu mu suçsuz mu olduğuna inanıyorsun sorusu. Benim neye inandığımın aslında bu dosyanın yargısal veya kamusal anlamda herhangi bir anlamı mevcut değil. Ama siz de haliyle anlayabilirsiniz ki kendinizi birazcık benim yerime koyarak annemin kızının anneme zarar vermiş olma ihtimaline inanmak ne istemek ne de böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorum haliyle. Ama bu benim düşüncem. Ben yarınki duruşmaya kendi adıma değil, Tuğberk Yağız Hamza Güter olarak değil, annemin adına orada olacağım. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bütün destekçileri orada bekliyorum. Teşekkürler.
0: Evet. Şimdi Tuğberk'in açıklamalarını duyduk. Tuğberk işte hukuki olarak benim bir şey söyle. Ya o kadar resmi konuşuyorsunuz ki annenin vefatında da çok resmi konuştun. Bir kağıttan okudun. Biz onu sormuyoruz. İnsanlar sana onu sormuyor. Bu kız diyoruz. Sence? Yani tabii ki yani yargısal anlamda senin ne söylediğin önemi var yok. Ama bir yargıya desteğin olabilir. Bir erkek kardeşi olarak yani senin ablan böyle bir şey yapmış olabilir mi? Ya evet. Neden çıkıp da söylemedin? Zaten araları iyi değildi. Benim annem kayıp düşmezdi. Ya da benim annem öyle halüsinasyon görüp alkol içtiğinde düşecek bir kadın değildi. Yani annenin hakkını koruyorsan o zaman da bu şekilde korumanı beklerdik. Sormamışsın bile. Dün Sultan'a sordum ya. Ya Tuğberk bir gün geldi sana. Ya bu kadın nasıl düştü? Belki orada Tuğberk'e itiraf edecekti Sultan. Sultan çünkü tedirgin ve bazı şeyleri söyleyebilen bir kız. Tuğberk belki bir gün oturup da ay ben soramam, ben bilmem ne bunu duyamam diyeceğine, kendini düşüneceğine bu da bir bencilliktir çünkü. Keşke sorsaydın ya Sultan nasıl düştü bu kadın? Nasıl düşer benim annem? Sormaz mısınız ya? Bu hep benim kafamdaki soru. Ya bir insan nasıl sormaz? Bin kere sorarım ya, bin kere sorgularım. Olay her şeyi adli makamlara bırakmak değil. Tabii ki yargıdan üstün bir şey yok. Hiçbirimiz yargıdan üstün değiliz. Ama evlatsın ya sorarsın, merak edersin. Öğrenmeye çalışsın öyle değil mi hocam? Evet. Siz de bir erkek evlat olarak Allah korusun annenizin başına böyle bir şey gelse sormaz mısınız?
2: Sorulmaz mı? Tabii ki sorulur. Acaba bu soru ona soruldu mu? Yani sordunuz mu diye. Siz burada tabii yayınlarda devamlı
0: sormadım dedi.
2: Siz burada sordunuz acaba özel hayatında ya da herhangi öyle bilgisi olan da bir cevap vermedi. Yani sordular mı Tuğberk Bey'e? Dediler mi niye konuştu mu konuşma? Öyle bir cevap da alınmadı dışarıdan da değil mi? Herhangi bilgi
0: yok,
2: de gelmedi
0: yani. Yok
2: kendi
0: zaten sormadım diye ATV'deki yayında söyledim. Yaptı. Yani gerçekten çok enteresan. Bizi zaten izleyicileri şaşırtan buydu. Bir kere bile sormuş olmaması. Annesi daha hani hastanedeyken camdan kırıp eve girmesi. Bunlar bizi tedirgin etmişti. Ferdi Bey attığımızda. Merhaba Ferdi Bey.
3: Merhabalar Esra Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sizleri de bugün beklerdik. Gelemediniz ama... Ferdi Bey de bu davaya çok gönül veren yani en çok gönül verenlerden biri. Neler söylemek istersiniz?
3: Güllü'nün erkek kardeşi de oğlu da benim. İşin sonuna kadar da takipçiyim. Bugün ayağımda kelepçe var. Bazen kelepçe için mesaj atanlar oluyor. Diyorlar ki işte
0: ev hapsiniz var değil mi Ferdi Bey?
3: Ev hapsim var. Ben bir daha söylüyorum. Güllü için aldığım ev hapsi de ayağımdaki kelepçe de onurdur, şereftir, şandır. Başımla taşırım. Ne kadar yatmam gerekiyorsa da yatarım. Güllü'nün bugün kanının yerde kalmadığını bir kez daha göreceksiniz. Güllü'nün kanı yerde kalmayacak. Biz Güllü'nün hala yasımsıyoruz. Hala saç sakal tıraşı dahi olmuyoruz. Hala insancılız. Oğlu da, kardeşi de, o da bizim anamız. Biziz, bizim bacımız o. Biziz. Kimsenin Güllü'ye sahip çıkmasına gerek yok. Halk sahip çıkıyor zaten. Onun için yapmacık insanların yalandan oraya çıkıp şov yapmasına da gerek yok. Allah'ın izniyle Güllü'nün kanı yerde kalmayacak.
0: Kim için dediniz bunu? Kim için diyorsunuz yapmacık insan?
3: Etrafındaki herkes için. O mikrofonlara konuşup şov yapmaya çalışan herkese söylüyorum. Siz saçınıza dördüncü gün, ikinci gün jöleler sürüp gezip eğlenirken bizim bıyıklarımız ağzımıza girdi. Biz yas tuttuk. Onun için ben Güllü'nün yasını hala tutuyorum. Bir senedir 390 gündür siyah tişört giyiyorum. Siyah tişört giymeye devam edeceğim. Güllü ne zaman ki Güllü'nün katillerinin cezası kesinleşir, o zaman bizim

0: takım elbise giydiğimiz, o zaman bizim düğünümüz, o zaman bizim davul zurnamız olacak. Benim için bu bir bu bir görev oldu. Bana göre bu bize vahşedildi. Bu bizim görevimiz oldu. İnsanlık görevi oldu. Sonuna kadar da bu dosyanın arkasında olacağım. Şu an adliyedeyim. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Kapatıyorum. Güllü sahipsiz değildir.
1: Çok teşekkürler Ferdi Bey. O da çok kendisi de gelirdi bugün, aslında ev hapsi olduğu için gelemedi ama duygularını bize ifade etti. Çok önemli bir süreç gerçekten. Aslında onun da söylemek istediği, bence bazı insan, yani bu olay gerçekten kaza deyip kapatılabilirdi. Tabii ki mutlaka emniyet güçleri, adaletteki insanlar, hakimler, savcılar, mutlaka hani bunun detayları incelenirdi ama çok kaza deyip kapatılmak istendi ve bunun içerisinde kendi çocuğu da var, çocukları da var diyelim. O yüzden de aslında gerçekten üzülenler kimler, evladının söyledikleri neden samimi gelmiyorun da bir açıklaması bence.
2: Biz birkaç geceden beri Hasan Bey ve Şermin Hanım'la telefon mesaj halindeyiz, görüşüyoruz. Ben Hasan Bey'in bu zamana kadar, yani bu yayın gereği belki sormamış, bu kadar çok soru soracağını ve Şermin Hanım da bu kadar çok soru soracağını tahmin etmiyorum. Yani o kadar ince düşünüyorlar ki, o kadar nime nime ediyorlar ki, kaza ihtimalini kendi içlerinde defalarca soruyorlar, kendi işlerinde konuşuyorlar. Yani bu adaletli bir dava olacak. Bence adalet, ona inanıyorum.
1: Bu arada Raşit Bey, Güllü Hanım'ın kardeşi, o da kendisi de bize iletti. O da mahkemede olacak. Kendisi diyor, ben de kız kardeşimin hakkını korumak için buradayım. Bu arada Raşit Bey de Hasan Bey ile Şermin Hanım'ın yanında olacaklar. Bu arada gruplara bakıyorum. Bizim gruptakiler hani giriyor. Bize de bilgileri atıyorlar bu arada. Onlarla ilgili de biz de size mahkeme içerisinden olanları an ve an yansıtıyoruz. Sultan da şu an, Sultan da sabah erkenden mahkemeye gitti. Ben tabii Sultan'ın da gidişini görelim. Şunları da çok merak ediyorum. Yani gerçekten onları da size aktarmaya çalışacağım. Hatta bilerek ekip arkadaşlarımızdan da ona istedim. Yani acaba Tuğyan Sultan'ı görünce bir şey diyecek mi? Kervan'a bir şey diyecek mi? Kervan onu görünce bir şey diyecek mi? Bir Sultan'ın girişini görelim.
3: Merhabalar.
4: Merhabalar. Zor neler söylersiniz?
5: Davada tanık olacaksınız. Bir iki cümle etmek ister misiniz?
4: Bugün tanık olarak bu duruşmada ilk kez bulunacaksınız. Neler söylersiniz Sultan Hanım?
5: Sultan Hanım,
6: bir şey söyleyecek misiniz?
7: Yavaş yavaş. Yavaş yavaş.
4: Yavaş.
8: Arkadaşlar, biraz alan bırakın, söylemek ister misin? Dün canlı yayına çıktı.
1: Evet, Sultan dün canlı yayınımızdaydı ve açık açık kendisi anlatabildiği kadar, bazı şeyleri çok anlatamadı bugün mahkemesi var diye, yarın inşallah kendisini davet ettik, yarın da yayınımızda olacak. Özellikle izleyicilerimizin akıllarında sorular var, lütfen bugünden aklınızda olan Sultan'a sormamı istediğimiz detayları söyleyin. Tabii ki bizler bugün mahkeme olduğu için kısıtlı sorduk, o da kısıtlı cevap verdi. Bugün mahkeme olduğu için yarın daha detaylıca konuşacağız, kendisi geleceğini söyledi. Şimdi tabii en önemli sanıklardan biri Sultan, biliyorsunuz. Çünkü yanımda annesini attı dedi. Yani şimdi bu tanıklık çok önemli.
2: Çok önemli. Çok önemli. Başka Hakan bir Bey. Delil yok. Başka kamera, hiçbir şey yok. Sadece onun tanıklığı. Şimdi, çok önemli. Olayı seyrin her şeyini değiştirecek olan kişi.
1: Onu da çok merak ediyorum. Şimdi sonuçta yanında attığını söylemiş kişi gelecek ve yüz yüze gelecek evet. Tuğyan'la. Bu da çok önemli çok bir gelişme.
2: Çok önemli. Yani siz çok güzel söylediniz, sadece Kervan Bey ile Tuğberk dediniz ama bence Sultan Hanım'la Tuğyan Hanım'ın da o bakışmaları, o tepkileri neler olacak, o da çok çok önemli.
1: Bu itiraftan sonra ilk kez yüz yüze gelecekler. Şimdi tabii dün Sultan'ın söyledikleri de önemliydi. Çünkü Sultan, aslında biz buraya odamızı kurduk. Hocam size de aslında Hakan Bey soracağım. Anlattı bize, yani daha net anlattı ama... Yarın daha da net anlatacak. Çünkü şimdi mahkeme öncesi bazı şeyleri

0: Sıtlı anlattı. Yarın daha da
1: İnşallah.
0: net anlatacak. Bize düşüş pozisyonuyla ilgili özellikle bilgiler verdi. Ve tam olarak neden dışarıya baktığını, ne olduğunu anlattı. Ve en çok söylediği şey şuydu. Baktığımda, yani düşünün. Bakıyorsunuz ve o anda gördüğünüz şey kalçasının altından tutarak itti. Çok
1: Evet.
0: korkunç bir şey hocam düşünürseniz.
1: Yani kelime bulamıyoruz. Gerçekten korkunç. Yani burada tamam bir seneden beri anlatılıyor, canlandırmaları çalışıyor ama gerçek hayatta bunu yaşayan gerçekten çok büyük tepkiler vermesi lazım ve çok çok birçok şeyi de bize anlatması lazım da esasın. Yani sadece kısa vadede değil, çok önemli şeyleri de bize anlatması lazımdı. Çünkü önemli bir hareket, önemli bir reaksiyon, bir oradaki refleksler çok önemli. Ama tabii biz burada onun söylediklerini sorgulamıyoruz. Onun söylediklerini, onun ifadelerini acaba fiziksel olarak uygun olup olmadığını, geometrik olarak acaba mümkün mü değil mi? Onları burada test
0: Burada
1: etmeye
0: test
1: çalıştık yani.
0: edeceğiz. Şimdi biraz da izleyicilerime de özellikle söylemek istiyorum. Bir gün önce çağırdım mahkemeden sultanı. Çünkü ona göre konuşmaları olacaktı bir gün sonra da. Yani biz her şeyi hesaplıyoruz. Hesaplamadan bir şey yapmıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Hasan hocamız ona göre soruyor. Kendi sorularını gizliyor mahkemede olacak. Yani o konuda izleyicilerime de yani bilgi vermek istedim. Bizler her şeyi haberli olarak ya da her şeyi dikkat ederek ya da davaya mahkemeye zarar vermeyecek şekilde yönetiyoruz ve yönlendiriyoruz. Bazı şeylerin bazı sebepleri var. Bazı soruları sormamamızın bazı sebepleri var. Yarın bazı soruları soracak olmamın bazı sebepleri var. O yüzden onu da sizlere anlatıyor olmak istedim. Şimdi dün nasıl anlattı Sultan? Bu arada saat tam 1:50. Ekip arkadaşlarımız Hasan Hoca ve Şermin Hanım şu an mahkemeden içeriye girdiler. Size detay detay an ve an bilgileri vereceğim. Şimdi dün Sultan nasıl ve neler anlattı bir izleyelim.
2: Sultan ilk kez stüdyoya geldi. O geceyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
0: Tuğya annesini kalçasının altından kaldırarak aşağı mı attı?
3: Evet.
0: Evet. Seni görüntü değil mi bu? Bu sensin.
3: Evet.
0: Bu sensin. Bu doğru mudur?
3: Evet.
0: Doğrudur. Bu şekilde attı.
3: Evet.
0: Ne hissettin? Öyle sorayım önce.
3: Ne hissettiğimi bile anlayamadım ki. Yani şok geçirdim zaten o esnada. Ne yapacağımı bilemedim. Çok tuhaf bir his, çok tuhaf bir duygu. Korku zaten hani en başta en yüksek olan şey.
2: Düşme anını canlı yayında tarif eden Sultan olayı önceki ifadelerinden farklı anlattı.
4: Anlık bir attı mı yoksa tasarlanmış bir eylemin icraya geçmesi şekli miydi? Yoksa anlık birden mi karar verdi onu anlamaya çalışıyoruz. Bize Tuğya'nı ve Güllü Hanım'ı anlatsana.
3: Ya normal işte bir dans edildi orada. Sonra ben işte bilmediğimi söyledim.
0: Tuğyan da dans ediyordu.
3: Tabii Tuğyan da dans ediyordu. Tuğyan biliyor yani o şekilde dans etmeyi.
0: Dans etti. Yatağa
3: dans
0: falan
3: etti.
0: Oturdu mu mesela?
3: Yok, o sırada hatırlamıyorum yatağa oturduğunu.
0: Cama neden gitti sence camın önüne kadar? Çiğdem'e bakmak mı?
3: Ben böyle düşünüyorum. Benim düşüncem bu şekilde.
0: Daha önceki gecelerde de bakar mıydı Çiğdem'e?
3: Tabii. Arada sırada oluyordu.
0: Çiğdem'e ne diye bakıyor Çiğdem'e?
3: Ya işte dediğim gibi ben bunları ifademde anlattım. Şu an burada dile getirmek başkalarının
0: hayır,
3: özel hayatı hakkı.
0: Özel hayat değil ki uyudu mu uyumadı mı? Hani neye bakıyor?
3: Tabii evde mi değil mi? Işığı yanıyor mu yanmıyor mu?
0: Eğildi mi o zaman?
3: Tabii ona bakmak için.
2: Güllü'nün Çiğdem'e bakmak için pencereden eğildiğini belirten Sultan sözleriyle davaya yeni bir boyut getirdi.
0: Yani buraya geldi böyle eğildi mi?
3: Evet.
0: Böyle eğilirken mi yaptı
3: evet.
0: Tuğya?
4: Tam sıfırdı yani cama.
0: Böyle evet, dayanmış
3: evet.
0: Mıydı?
3: Evet.
0: Böyle ben tam baktım. Peki ona bakması için bir ses geldi mi Çiğdem'den?
3: Hayır öyle bir ses ben duymadım.
0: Yani o zaman tamam tam bu kadarı eğilmişken geldi bir anda arkadan attı mı?
3: Evet. Yani ben zaten kafamı çevirdiğimde artık o anın işleniş anını gördüm.
4: O sahne vardı sadece.
3: Evet.
0: O zaman tamamen buraya dayanıktı bu kadın.
3: Evet.
0: Tamamen dayanıktı. Peki biz sonrasında da hep komedinin üzerinde hiçbir şeyi dökülmemiş olarak görüyoruz. Hı hı. Hiçbir şey devrilmedi mi? İri yarı bir kadın çünkü.
3: Ama

0: çok zaten saniyelik ilerleyen bir şey olduğu için çok hızlı gerçekleşti. Yani o sırada belki oraya mümkün olmamıştır. Çok hızlıydı çünkü gerçekten çok anlık gerçekleşti. Ki zaten hani kendini koruyabilecek durumu olsaydı bu yaşanmazdı. Hı hı.
1: Peki Güllü hiç geri dönemedi. Yani şöyle dönmedi. Ne yapıyorsun?
0: Ya onu tam olarak hatırlamıyorum ama belki orada bir denemiş olabilir ama tam olarak onu hatırlayamıyorum.
1: Yani buralara da hiç tutunmadı.
0: Dediğim gibi yani tutunmadı diye hatırlıyorum ama tam olarak da hatırlayamıyorum. Ama ben o anı gördüm. Zaten hani o an insan beyni bir şok da geçiriyor. Hani tam olarak algılamakta da zorluk çekiyor.
1: O zaman Sultan, hatırlatmak için burada tam bunu yaparken iki tane tak tak diye bir ses duyuyoruz. O ne sesi olabilir?
0: Ben şöyle düşündüm. O poşet var ya, sizin de koyduğunuz poşet. Evet. O poşet belki de düşmüş olabilir o esnada.
1: Ha, poşet yere düştü. Bu poşet yok muydu daha önce?
0: Çünkü ben o poşeti hatırlamıyorum. Poşetin yerde durmayacağını tahmin ediyorum. Düşmüş olabilir diye düşünüyorum.
1: Yani aslında o düşen ses poşet miydi? Ama sanki çok poşet sesinden daha çok tak sesine benziyordu.
0: İçinde ne olduğunu bilmiyoruz ama.
1: İçinde ne vardı? Sonra i̇şte, öğrendiniz mi?
0: Yok, bilmiyorum.
1: Şimdi burada özellikle anlattığı şey, şimdi her zaman şunu söylemek istiyorum. Bakın, insanları dinliyor olmak onlara inandığınız anlamına gelmez. Ama herkesi dinlemelisiniz. Öncelikle dinlemek önemli bir şey. Baştan inanmamaktan, baştan gözüne kaşına söylediğine bakmadan inanmamaktan çok, bir kere önce herkesin anlatmasına fırsat vermelisiniz. Her şeyi, yani ben de çok karışmadım, araya girmedim ama her şeyi de sormaya çalıştım. Anlattı. İnanıp inanmadığımla ilgili çok net detay vermeyeceğim. Yarın kendisi tekrardan gelecek zaten. Bize söz verdi, sonradan fikrini değiştirmezse. Ona göre sizlerin de sormak istediklerinizi sorarım arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi gerçekten Güllü konusuna dediğimiz gibi davaya gönül verdik. Bu bizim için önemliydi. Gönül verdiğimizde sultanı da çıkarmak bizler için bir başarıydı. Ekibimin başarısı, kendimin başarısı. Gelip bu başarıyı, yok para aldı çıktı, öbürünü yaptı çıktı, amuda kalktı çıktı, takla attı çıktı. Bu önemli değil. Ben bir yıldır, benim ve ekibim bu dosyaya emek verdik. Çok da maddi manevi yatırım yaptım, evet. Yaptık. Neden yaptık? Gönül verdik çünkü. Kadının hakkını yerde bırakmamak için yatırım yaptık. O yüzden erkek kadın lütfen birazcık hasetlik beslemesin, takdir etsin. Emeklerinize teşekkürler. Para almıştır da çıkmıştır. Yok öyledir yapmıştır, böyledir yapmıştır diyeceğinize bir kadını, bir insanları takdir etmeyi öğrenin önce. Takdir edemiyorsan hiçbir şey deme. Ağzını kapat. Hani baştan çıkıp da diyorsun ya, Tuğyan'da suçsuz, ne reyting için yaptın bu yayınları diyeceğine, oturup keşke sen de baştan şüpheyle yaklaşsaydın, gönül verseydin. Sonra parayla çıkarttınız deyip boş boş konuşmasaydınız. Bunu da söylemek istedim.
2: Siz bu yayınları yapmasaydınız ne olurdu? Sizin dediğiniz gibi kaza mı kalacaktı bu?
1: Kaza, yani ne en olacaktı? Azından yani, medyanın gözüne kaza neden
2: bu,
1: kalacaktı.
2: Neden bu linçleme? Neden? Yani bir takdir şeyimiz yok bizde.
1: Yok
2: o,
1: yok.
2: Çok üzülüyoruz.
1: O öyledir.
2: Çok...
1: Bunun sebebi o. Güzeldir yapmıştır. Yani, parayla yapmıştır. Bakın, yanında erkek vardır yapmıştır. Hiç de yanımda erkek de yok. Onu da söyleyeyim. Bir erkekten fayda da görmedim hayatımda. Gerçekten bunu da söyleyeyim. Hocam kusura bakmayın. Yoksa... Bu kadar erkeklere kızıyorsam herhalde yanımda da arkamda da bir yerimde de erkek yok. Tek başınayım. Öyle yapıyorum. Öyle. Gerçekten öyle.
2: Esra Hanım.
1: Buyurun hocam.
2: Siz cevap üretmiyorsunuz, cevap oluşturuyorsunuz. Siz cevap arıyorsunuz. Ve ben de buna şahidim. Çünkü sorduğunuz sorular, çalışma, kamera arkasındaki o konuşmalarımız tamamen yanlışlanabilirlik üzerinde. Burada da sizin o adli bilimlerde çalışmanızın da etkisi var. Yani bir şeyi anlattığımız zaman bunun yanlışlanabilirliğini sorguluyorsunuz bize de. Nedir, oldu mu olmadı? Aynı şekilde Hasan Hoca da aynı soruları da öyle. Ya bak Hakan Hoca, böyle böyle oldu ama bak emin misiniz? Ya da bak şöyle mi oldu? Bunu defalarca test edip zaten bu şekilde tabii. Sizin de burada yayınlıyor. Yani bu da sizin objektif ve adaletli baktığınızı bir şekilde.
1: Yani hocam elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Gerçekten bu mesleği de, bu yayınları da kendi idealistliğimin peşinde yapıyorum.
2: Kimse
1: yani çok sevdiğim
2: bizi,
1: için
2: lütfen.
1: Yapıyorum. İnanın para için yaptığım bir iş değil. Gerçekten öyle. Şimdi ekip arkadaşımız, muhabirimiz Gizem şimdi bize söyleyecek. Hemen mahkeme hemen başladı. Gizem merhabalar.
3: İyi yayınlar Esra Hanım. Sizlerin de söylediği gibi şu anda duruşma başladı. Bizler de şu anda duruşma noktasından sizlere bilgileri aktaracağız. Hemen aslında benim sağ tarafımda Güllü'nün hayranlarından oluşan büyük bir kalabalık var. Bizler de bu noktada duruşmayı takip ediyoruz. Hemen sizlere söylemek isterim ki Tuğyan duruşmaya sabah saatlerinde buraya geldi ve buradakilerden...
1: Beni duymuyorlar mı? Bir sevenlerini görelim Gizem. Kameraman Bey.
3: Hemendir. Şu an geçiyorlar Esra Hanım. Sizler de görüyorsunuz. İçeriye doğru giriyorlar. Az önce Güllü diye duruşma başladığı saat dakikalarda seslendiler, bağırdılar buradan.
1: Evet, sevenleri de yalnız bırakmıyor. Sevenleri gerçekten Güllü Hanım'ın sevenleri evladından daha çok yanında olduğu. Orada yattılar, kalktılar, ne gerekiyorsa ellerinden yaptılar. Hepsine de teşekkür ediyoruz. Evet Gizem, devam et.
3: Şöyle Esra Hanım, şöyle bilgilerimiz de var elimizde. Tuğberk Bey geldiğinde Tuğberk Bey buradaki basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Aynı şekilde Çiğdem de o soruları yanıtlamadı. Aldığımız bilgiler doğrultusunda da Çağrı Bey, yani tanık olan Çağrı Bey de duruşmaya sedbisle bağlanacak, yani buradaki duruşmaya. Bircan Hanım da şu anda gelmedi, gelmeyeceği konuşuluyor.
1: Bircan gelmedi. O Bircan tanıklardan biri, dinlenmesi istenmişti. Böyle gelmeye biliniyor mu acaba?
3: Bizler de tam olarak net bilgiye ulaşamadık ama kendisinin gelmediğine dair şu anda elimizde kesin bilgi var.
1: Çok enteresan. Bircan gelmemiş ki Bircan en önemli tanıklardan biri biliyorsunuz.
2: Olayın seyrini değiştirecek.
1: Olayın seyrini değiştirecek. Çağrı katılacak. Çağrı uzakta olduğu için setbisle katılacak. Görüntülü olarak katılacak. Bircan niye gelmedi? Çok enteresan. Sonrasına geri yetişim bilmiyorum ama 1.50'yi geçti saat. Peki Merve Hanım geldi mi, Tuğya'nın avukatı?
3: Kendisi az önce geldi Esra Hanım. Kendisi içeriye girdi. Zaten sloganlar da o esnada atıldı Güllü'nün hayranları tarafından.
1: Ne sloganları atıldı o sırada?
3: Şöyle ki Merve Hanım geçerken Güllü Hanım'ın hayranları Güllü için adalet istiyoruz, Güllü için adalet istiyoruz diyerek bu noktadan bağırmaya başladılar.
1: Güllü için adalet istiyoruz. Yani Tuğya'nın avukatı geldiği zaman hayranları, Güllü'nün hayranları aslında Güllü için adalet istiyoruz diye daha da ayaklandılar ve ses çıkardılar aslında. Bizde de Gizem, sen de dışarıdaki o değişimlerle ilgili, içeride de bir muhabirimiz var. Hasan Hoca ve aslında Şermin Hanım da içeride. Gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız. Sen de bize aktarırsın dışarıda olan gelişmeleri. Çok enteresan geldi Bircan'ın gelmemesi.
2: Olayın seyrini değiştiren kişi zaten. Ama vardır mutlaka bir hukuki bir nedeni vardır. Kesinlikle olması lazım Bircan Hanım.
1: Şimdi çok yoğun bir ilgi var aslında. Girmeye çalışanlar da var. Çok yoğun katılım var. Tarafların avukatları alındı içeriye. Ama dışarıda aşırı bir yoğunluk olduğu söyleniyor. O yüzden de belki bir görüntüleri görelim, yeni gelen görüntüleri.
4: Avukat Merve Uçanok. Avukat Merve Uçanok. Avukat Merve Uçanok. Avukat Şermin Tankurt.
5: Tamam. Girin içeri, duruşmaya bağlasınlar.
4: Avukat Hasan Kocabey.
5: Yok.
4: Avukat Doğan. Avukat Muharrem, avukat Merve, avukat Namı Çelik, Namı Çelik, avukat Hakan Sizer, avukat Doğan.
6: Merhaba Hanım, bir şey söyleyecek misiniz? Duruşma öncesi.
1: Şimdi evet, Merve Hanım da geldi. Görüyoruz. Evet, biraz uzayacak gibi, hala mahkemede teker teker içeriye alınıyorlar. Değil mi bir hanımefendi gördüm? Tüylerim diken diken oldu. O kadar Güllü Hanım'a benzettim ki dışarıda.
2: Çok çok benziyordu gerçekten.
1: Çok benziyor değil mi, siz de gördünüz evet, hocam. Bir evet. Hanımefendi var orada. Ne kadar benzettim Güllü Hanım'a.
2: Tam sol profilden aynı
1: gibi. Evet. Hasan Hoca evet içeride. Tuğberk'i de görüyoruz. Tuğberk de bekliyor. Tuğberk arada işte. Ha, şu hanımefendiyi çok benzettim. Şu gözlüklü evet. Değil mi bu?
2: Bir an deminki sahnede öyle.
1: Deminki ilerletin. Deminki sahnede çok... ilerletin geri değil. İleride tekrar göreceğiz. Çok benzettim. Tabii herkes heyecanlı olarak bekliyor. Bayağı da yoğun bir kalabalık var.
2: İşte bakın bak. Bak.
1: Ne kadar benzettim Gül Hanım'a.
2: Döndü, sağına dönünce
1: evet.
2: Aynı profilden öyle. Evet.
1: Gerçekten çok üzücü bir durum. Tuğberk de hiç konuşmamış. Geldi orada başkalarıyla konuşuyor. Hala bu arada o kadar kalabalık ki hala içeri gir. Bunlar şu anki canlı görüntüler. Evet. Tekrar atıyorlar bize görüntüler. Yavaş yavaş içeri alınıyor. Bu belki o beyefendi hep yayına katıldı beyefendiyle zaten. Onlar. Tuğberk'in mi? Hangi görüntü? Ha, Güllü Hanım'ın son görüntüsünü izleyiciler görmek istiyormuş. Bir tekrar görelim. Hocam son görüntüsü, o güne ait son görüntüsünü evet. Yayınladık. Evet. Çok da önemliydi. Sonrasında gördük ki aslında Tuğyan da olaydan sonra içeri girmiş ve odasından da bayağı 16 saniye duruyor. Odayı değiştirmiş olabilir diye konuştuk evet. Olay yeri fotoğrafından önce. Ama Güllü Hanım'ın son görüntüsü gayet dinç. Ha şunu göstermek isteyeceğim buyurun. Size. Hani diyorlardı ya o banyodan çıkış hali alkollü kendinde değil. Bakın burada alkollü değil. Gündüzki hali. Aynı yürüyüşü
2: aynı
1: geldi
2: yürüyüş.
1: Bana.
2: Ne farkı var? Ne farkı var? Bakın yine aynı şey. Bak kapattı, ışığı kapattı. Bir üzgünlük var ama.
1: Üzgünlük var değil mi?
2: Bir mahzunluk, bir üzgünlük var yüzünde.
1: Hatta bu üzgünlüğü sonrasında bütün gün evden
2: baksanıza
1: çıkmıyor.
2: Bak, kaşlar yukarıda.
1: Yüzü bir mahzun, üzgün. Hatta o gün hiç dışarı çıkmadığı için. Sultan gelince, Tuğyan hiç sormuyor da Sultan gelince ne oldu annem bir üzgünsün bugün. Hmm. Hiç dışarı çıkmadın mı bir problem mi var diyerekten soruyor.
2: O da demiş yani evet.
1: Ha evet. Gizem. Gizem. Merhabalar Gizem.
3: Merhabalar Esra Hanım. Bir anlık gelişme olarak bağlandık sizlere. Şöyle ki duruşmanın kilit isimlerinden özellikle Tuğyan'la olan ilişkisinden Kervan Eminoğlu şöyle bir gelişme geldi. Kendisi şu anda Yalova Adliyesi'nde olmayacak. Küçükçekmece Adliyesi'nden Skype'la bağlanacağı aktarıldı.
1: Allah. Setbis'le bağlanacak. Yani Gizem Setbis'le bağlanacak
3: evet,
1: Küçükçekmece Adliyesi'nden. Niye gelmiyorlar acaba? Ha, yüz yüze gelmek istemiyordur bence. O da önemli. Tuğyan'la yüz yüze gelmek istemiyor. Çünkü yani burada İstanbul'da olmasına rağmen gelmeyip Setbis'le bağlanacak. Acaba ben hani şunu da merak ediyorum. Tabii hukuki boyutta herkes istediğinde bu kadar İstanbul'da olmasına rağmen yani bence mahkemeye getirilmesi gerekirdi. Ben çünkü yüz yüze olan konuşmaların daha doğru olduğunu her zaman düşünüyorum. Öyle değil mi hocam?
2: Talep oluyor. Talep savcılık tarafından kabul edildiği zaman uzaktan oluyor. Ama yüz yüze getirmek her zaman çok çok daha iyi.
1: Bence sıcak çok temas, önemli.
2: Sıcak temas birçok delili ortaya çıkartıyor.
1: Çünkü yani. Orada savcılık hakimin nezdinde de bir insanın yüz yüze anlattığı şeyler
2: evet.
1: Çok daha etkili ve çok daha bence oradan farklı bilgilerde çıkabilecek bir şey. Yüz yüze gelmek istemedi herhalde ki Küçükçekmece Adliyesi'nden Kervan Setbis'le bağlanacak yani görüntülü yayınla görüntülü olarak bağlanacak olarak görüyoruz. Şu an canlı evet herkes hala bekliyor.
2: Bak bak bak Güllü Hanım'a bak bak sağda köşede.
1: Ne kadar benziyor Güllü Hanım'a ya.
2: Bir iki saniye öne alsanız çok benzemiyor mu?
1: Çok benzettim ben de. Benzettiniz mi?
2: Allah rahmet eylesin.
1: Sanki tövbe estağfurullah kendi mahkemesine gelmiş. Yani kız kardeşi gibi benziyor gerçekten.
2: Kim acaba?
1: Ya vallahi sorsanız da kimmiş bu hanımefendi? Akrabası mı Güllü Hanım'ın? Ne kadar benziyor. Kaş yapısı, bakışı, gözlük olmasına rağmen. Hala kapıdalar. Hala kapıdalar. Yavaş yavaş hani içeri alınıyor. Hala kapıda olduklarını görüyoruz. Bu arada Sultan'ın dün söyledikleri gerçekten çok önemliydi.
2: Kesinlikle.
1: Özellikle yayın sırasında da hani vicdanıyla ilgili sorulan sorular. Ve ben şunu da sordum ona. Yani neden daha önce söyleyemedin? Hep korktuğunu söyledi.
2: Kimden?
1: Tuğya'nın. Çünkü Tuğya aslında cenazede, yani sonrasında gittiklerinde eve.
2: Evet.
1: Ben yanarsam sen de yanarsın diye bir tehditvari sözde bulunmuş. O yüzden de diye söyledi. Ama bir sultanın bir açıklaması daha vardı. Bir onu da dinleyelim.
6: Türkiye'nin en çok konuştuğu isim Sultan, merak edilen soruları yeni baştan ekranlarında cevapladı. Yer yerinden oynadı.
1: Bu iş ortaya hiç çıkmasaydı sen söyleyecek miydin Tuğya'nın annesini ittiğini?
0: Kendisinin bana bir gün şöyle bir beyanı oldu. Bir gün eve gel dedi ki yarın dedi dosya kapanıyormuş dedi. Bayağı da mutluydu. Ve bir daha dedi sen dahi dedi ne söylersen söyle bu durum değişmiyormuş dedi.
6: Esra Ezmeci herkesin aklındaki soruyu sordu. Cinayet davasının tek tanığı Sultan canlı yayında yanıt verdi. Güllü'yü kızı itti.
1: Tuğya annesini kalçasının altından kaldırarak aşağı mı attı?
0: Evet.
1: Evet. Seni görüntü değil mi bu? Bu sensin.
0: Evet.
1: Bu sensin. Bu doğru mudur?
0: Evet.
1: Doğrudur. Bu şekilde attı.
0: Evet.
1: Tuğya annesini kalçasının altından kaldırarak aşağı mı attı?
0: Evet.
6: Tuğya'nın annesi Güllü'yü camdan atarak öldürdüğünü söyleyen Sultan anlattı. Tüm ülke dinledi. Ben masumum.
7: Mesela baban seninle ilgili böyle anlatınca insanlar ikiye bölünüyor. Diyor ki bir kısım diyor ki bu kız masum. Bu yüz masum bir yüz. Ama diğer kesim de diyor ki bu masum yüzün arkasında başka bir karakter var. Bu deliller, senin saklaman, babanın seninle ilgili olarak bu konuşmaları, o masumiyetin arkasında gizlediğin başka bir karakter var mı yok mu?
0: Bunu aslında araştırmak bunun istiyordum. Gerçeğini babam daha sonrasında kendisi de söyledi.
1: Ne dedi?
7: Sen hangisisin? O masum olan mısın? O masumiyetin arkadaki gerçek karakterini mi gizliyor? Hangisisin sen?
0: Ben masum olanım. Ben gerçek karakterimi gizlemiyorum veya saklamıyorum. Ben buyum. Ben masum olanım. Ben gerçek karakterimi gizlemiyorum veya saklamıyorum. Ben buyum.
6: Benim vicdanım rahat.
1: Şu an rahat mısın?
0: Vicdanen. Gerçekleri anlattığım için evet.
1: Şu an rahat mısın?
0: Vicdanen. Gerçekleri anlattığım için evet.
1: Peki herkesin merak ettiği bir soru da var. Yarın ya da başka mahkemenin başka mahkemelerde burada anlattığından ya da verdiğin ifadeden farklı bir şey söyleyebilir misin?
0: Ben ne gördüysem onu söylüyorum.
1: Evet, şimdi izleyicilerimize sormak istiyorum. Ben yorumumu yapmayacağım. Sultan'a inandınız mı?
8: Hayır.
1: Siz hayır diyorsunuz. Ben izleyicilerime de sorayım. Esra İzmeci ile yeni baştana yazabilirsiniz. Sultan dün konuşmalarında inandınız mı? Bir de şunu sormak istiyorum. Neye inanmadınız? Yani inanmadığımız şey de önemli değil mi hayatta? Yani sizce Tuğyan atmadı mı onun söylediği gibi? Yani inanmadığınız ne? Yani Tuğyan'ı hani atış şeklini anlatıyor. Yani neye inanmadı? İzleyicim de yazsın, okumak istiyorum.
9: Hani refleks verirdi. Bir de elinde telefonla böyle diyor ki ağzımı tuttum diyor mesela. Hani ne olduğunu şaşırdım diyor. Elinde telefon varken ağzını o şekilde tutamazdı. Bunun gibi bir sürü nedenler var. Eğer ki Tuğyan ona söylemediyse annesini öldüreceğini, neden aşağıya indiğinde bir de Çiğdem hani onun kafasına vurmuş. Sen ne bana vuruyorsun? Tuğyan attı annesini. Niye orada yırtmamış kendini, bağırmamış? Yani bunun gibi bir sürü şey var. Neden Tuğyan'la ağzı birdi? Aynı cümleleri sarf etti. Bir sürü soru var. var. Yani Sultan'ın doğru söylediğine inanmıyorum. Tek başına yapmadı Tuğyan, Sultan'la birlikte attı aşağıya.
1: Hı hı. Şimdi izleyicilerimize de baktığımda Didem Bilgiç özellikle bavulla kaçmıyorduk dediğine, onu tekrardan soracağım yarın. Arzu Hanım da inanmadık diyor. Ela Hanım da inanmadık demiş. Ayten İstanbul'da inanmıyorum çünkü yüz ifadesi aşırı masumiyeti oynuyor. Peki tabii minik minyon bir kız aslında bakarsanız. Evet. Minyon, ufak tefek, aynı zamanda aslında baktığınızda tatlı da bir yüzü var, gözlüklü, hani böyle masum gösteren şeyler.
2: Çıtı pıtı
1: bu arada
2: diyorlar.
1: Biliyor musunuz, yani Sultan'dan bağımsız söyleyeceğim bunu. Size çok küçük bir şey anlatacağım, anekdot. Bu gerçek bir şeydir, gerçek bir araştırmadır. Çok eskiden biliyorsunuz ırkçılığın olduğu Amerika'daki zamanlarda zenci olan bireylere daha çok cezalar verilirmiş. Zenci oldukları için katil olma olasılıkları, yani jüri sistemi var biliyorsunuz Amerika'daki mahkemelerde. Ve jüriler genellikle zencilere yönelik daha katil olduklarına dair işte fikir birliğinde bulunurlarmış ve cezalar alırlarmış. Tabii bunun altında ırkçılık var. Ama eğer zenci birey gözlük takarsa, özellikle siyah çerçeveli gözlükler, suçlu olduğuna dair inanış azalırmış ve aynı zamanda suçlu olduğuna dair inanış azalır, masumiyeti arttıran bir şey. Yani
2: çok ilginç.
1: Siyah evet. Çerçeveli gözlük daha ırkçılığın olduğu Amerika'daki zamanlardan itibaren insanların masumiyetini ve masum görünüşünü arttıran bir obje olarak söyleyeyim. Bunu da kısaca anlatmak istedim. Çünkü Sultan'ın da gözlüğü aslında çok belirgin bir imajında çok önemli bir yeri var. Gözlük özellikle Amerika'da yapılan araştırmalarda, böyle adli bilimlerde yapılan araştırmalarda bir masumiyet sembolü. Jüriyi etkileyen bir sembol, jüri sistemi olduğu için çok önemli.
2: Çok, çok önemli, evet. İlginç bir detay.
1: Yani gözlük sizi masum gösteriyor. Ayrıca bilirsiniz ki Amerikan filmlerinde de, korku filmlerinde önce gözlüklüler ölür. Daha masum ve saf oldukları için.
2: İlginç,
1: evet,
2: bir
1: daha mahkeme.
2: Bravo.
1: Evet.
2: Bravo.
1: Daha hala içeri alımlar devam ediyor. Şunlar bu arada yeni görüntü. Hala kapı önünde bekliyorlar.
2: Vallahi hala Güllü Hanım gibi ya.
1: Hanımefendi burada. Ya biri oradan sorsana.
2: Vallahi
1: bu
2: Güllü
1: hanımefendi
2: gibi
1: kim?
2: Değil mi? Biz mi yanlış anlıyoruz? Farklı mı algılıyoruz? Maş.
1: Yani muhabirler uzakta. Yani bir soralım şu Hasan Hoca'ya, bir söyleyin. O kadar merak ettik ki hani gerçekten Güllü Hanım'ın akrabası mı, değil mi?
2: Çok,
1: ben böyle şeyleri gerçekten çok önemserim. Ruhani şeylere de inandığım için. Özellikle mahkemelerde çok benzeyen kişiler ve bununla ilgili şeyler önemli benim, evet, için. Merve Hanım'la ilgili bir şey dediniz. Gördük ya demin. Ha, Merve Hanım'a tepki varmış. Bir duyalım onu.
8: Açık abi, arada.
10: Bak, biz hep geldik buraya. Anne, katiliz
1: oğlumla. Evet. Evet, şu anda ne olursa olsun tabii ki anne katili diyemeyiz. Mahkeme devam edecek ve sonucunda savcının iddianamesinde tasarlayarak üst soydan annesini öldürmekle yargılansa da tabii mahkeme sonuçlanana kadar anne katili diyemeyiz, ama anne katili olduğuna dair inanış yüksek, deliller var. Önceden tasarladığına dair iddialar var. Sanırım Merve Hanım da korumalarıyla gelmiş bu arada. Arka tarafında böyle iri yarı birilerini gördüm. Belki hani şurada bir beyefendi falan vardı, bilmiyorum. Onlarla ilgili biri mi? Belki de onunla gelmiştir. Çünkü sonuçta çok fazla Güllü Hanım'ın hayranı var.
2: Görüyoruz, tepki de var.
1: Ölümüne karşı çok büyük tepki var. Şimdi büyük bir inanış doğrultusunda, ki savcının da deliller doğrultusunda iddianamesi öyle, annesini kızı öldürdü diye.
2: Ama itidalli olmak lazım, adalete güvenmek lazım. Hele ki mahkemede bunu iyice pekiştirmek lazım, bu itidalliye. Bir bakmak lazım, mahkememiz en doğru kararı verecektir burada. Evet, vicdanlar çok yaralı, gerçek anlamda çok çok yaralı. Ama mahkeme kararında, mahkeme sürecine de saygı göstermek zorundayız.
1: Evet, en önemli şeylerden biri bu. Bu arada elimize yeni görüntüler geldi keşifle ilgili. Onunla ilgili bir VTR izletireceğim. Özellikle biliyorsunuz sonrasında keşif yapıldı Güllü Hanım'ın düştüğü yerde ve evinde.

0: Onunla ilgili yeni görüntülerimiz var, bir izleyelim.
1: Ekibimiz savcının emniyet güçleriyle keşfe geldiği gün çekilen görüntülere ulaştı.

Polis memuru Güllü'nün düştüğü pencereyi açarak gösteriyor. Açılan camdan Tuğya'nın odası görülürken drone Güllü'nün düştüğü yeri ve iki apartman arasındaki mesafeyi de kaydediyor.

0: ekipler daha sonra düştüğü yeri Güllü'nün bakış açısıyla çekiyor. Keşif günü Tuğya'nın odasında kaydedilen görüntülerde kapıda duran Sultan görülüyor. Evin salonunda oturan Tuğberk'in hararetli bir şekilde konuştuğu ve bir şey anlattığı da yine kameralara yansıyor.
1: Gelen bir şeyi kestiniz. Tuğberk de girmiş içeride. Tuğberk yoktu ki orada. Tuğberk ne anlatıyor? Keşif zamanı biliyorsunuz. Tuğberk'in de orada anlatımları var hararetli bir şekilde. Herhalde annem koltuğa oturmuş orada. O sonunu versenize. Bu arada çok önemli. Tuğyan'la ilgili bilgi vereceğim içeride ama o sonunu bu oturmuş hani anlatıyor ya. Şuraya da versenize arkadaşlar. Ben oradan anlatıyor orada nasıl oldu ne bitti. Herhalde annem kayardı düşerdi halı yoktu diyor.
2: Bu keşif zamanı değil.
1: Keşif zamanı. Keşif zamanı Tuğberk de anlatıyor.
2: Keşif zamanında ilk başta yani fail pozisyonda şüpheli olan kişi bir kişi girer. Yani iki kişi ise önce bir tanesi girilir. Sonra diğerini alınır. Sonra olayla yakınlı olanları alırlar sırayla ama burada herhalde Tuğberk, daha sonrası herhalde yapılmış.
1: Bir daha versenize şu VTR'yi. Tuğberk bayağı keşif zamanı anlattıkları da bence geçti. Bence
2: çünkü olaya şahit değil ya.
1: Ama alkolü de söylüyor. Hani çok alkol içerdi orada alkol işleri var. Bir versenize tekrar.
0: Ekibimiz savcının emniyet güçleriyle keşfe geldiği gün çekilen görüntülere ulaştı.

Polis memuru Güllü'nün düştüğü pencereyi açarak gösteriyor. Açılan camdan Tuğya'nın odası görülürken drone Güllü'nün düştüğü yeri ve iki apartman arasındaki mesafeyi de kaydediyor.

0: ekipler daha sonra düştüğü yeri Güllü'nün bakış açısıyla çekiyor. Keşif günü Tuğya'nın odasında kaydedilen görüntülerde kapıda duran Sultan görülüyor. Evin salonunda oturan Tuğberk'in hararetli bir şekilde konuştuğu ve bir şey anlattığı da yine kameralara yansıyor.
1: Evet, gördüğümüz o ki aslında Tuğberk'in oturuşu, oradaki şey anlatımı çok önemli. Bir de hocam size Hakan Bey, biliyorsunuz dün yayınımızda Sultan dedi ki buradan Çiğdem'in evine bakarken düştü. Ve alttan ittirdi. Yani düşmedi de alttan ittirdi. Gerçekten oradan eğildiğinizde aslında Çiğdem'e bakabilir mi, görebilir mi, ne kadar eğilmesi lazım? Oradan gerçekten Çiğdem'e bakarken ittirmiş olsa nasıl düşüş pozisyonu, onu yarın canlandırma yapacağız. Tamam. Sultan da buradayken. Ama şu an önemli bir gelişme var. Tuğya başladı ifadeye. Tuğyan'la ilgili ekip arkadaşlarımız içeride şu an diyorlar ki Tuğyan çok ağlıyor. Şu an üzerinde siyah bir takım var. Konuşmaya başladı, ifadesine başladı.

0: Şöyle söylüyor şu an Tuğyan. Öncelikle ilk defa böyle büyük bir duruşmaya çıkıyorum. Şimdi önce savunması başlanırken kabul etmiyorum diyerekten başlıyor. İlk defa böyle bir duruşmaya katılıyorum. Cezaevi sürecinde 10 ay yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Ve sonrasında ağlamaya başlıyor. Şu an Tuğyan ağlıyor. Yaşadığım süreç beni çok zor bir duruma soktu. Çok ağır bir suçlamanın altındayım. Ailem, çocuğum, her şeyimin itibarı zedelendi. Gerek sosyal medya, gerek özel hayatım, her şeyim sayfa sayfa paylaşılıyor. Çok ağır bir ithamın altındayım. İlk defa hakim karşısındayım ama her gün sanki yeniden yargılandım. Sultanın mı? Yanlış mı yazdınız bunu? Sultanın, Berat'in, yanlış yazıyorsun. Fatih. Bu yanlış mı? Kulağıma söylesenize Sultan'la ilgili söylediği. Şimdi olay gününü anlatmaya başlıyor. Evet, olay gününü anlatıyor. Olay günü. Şimdi Tuğyan'ın şu an canlı canlı mahkemede anlattıkları. Ağlıyor bu arada. Fatih yanlış yazma, şu an canlı yayında okuyorum. Olay günü. Sabah saatlerinde. Önce Sultan'la markete gittik. Ha, o ilk çıkışı marketmiş bu arada. Poğaça yedik, eve döndük. Yeni bir bakıcı arıyordum kızıma. Annem yeni bir bakıcı bulmuştu. Bakıcı görüşmesinde anlaşamadık. Bu arada buraya kadarkileri hocam, bu arada yazıyorlar. Anlatma hızında ve anında size okuyorum. Biz gerçekten ilk çıkışlarını gördük. Sonra geliyorlar ve tekrardan bir görüşmeye gittiklerini görüyorduk. Ve bakıcı görüşmesini olduğunu anlıyoruz. Çünkü o sırada bir bakıcıyla da Güllü Hanım görüşüyor ve çıkıyorlar. An ve an. Evet. İçeride görüntüleri
1: teyit
0: var.
1: Teyit ediliyor, doğrulanıyor. Evet.
0: Yeni bir bakıcı arıyordum kızıma. Annem yeni bir bakıcı bulmuştu. Eve gittiğinde annem söyledi. Bu doğrudur, biz de canlı yayında gördük. Bakıcı ile görüştük. Yanımızda Burçe avukat da vardı. Bakıcı görüşmesinde anlaşamadık. Benim hattım kapalı olduğu için annemle görüşmeleri ya Sultan'ın telefonundan ya da Burça ablanın telefonundan yaptım. Sonra Sultan'la beraber Yalova'daki eve geldik. Annem evdeydi. Annem odasındaydı. Hiç yemek yememiş. Günün kritiğini yaptık. Biz gördüğümüz gerçekten Güllü Hanım'ın moralinin bozuk olduğu ve Sultan'ın gerçekten de gelip sorduğu. Annem odasındaydı, hiç yemek yememiş ama Tuğyan hiç zaten ilgilenmedi annesiyle. Onu da hep birlikte izledik. Ben dışarı çıkmak istedim. Annem istemedi diyor Tuğyan. Sonrasında film izlemeye karar verdik. Sonra hep birlikte yemek siparişi verdik. Annem alkol verdi. Alkolün ismini, türünü söylüyor. Onu söylemiyorum. Ş harfiyle başlayan alkol içti. Sonrasında alkol içmeye devam etti ve o sırada film açıldı. Yani film izlerken alkolünü içiyordu. Evet, devam ediyoruz. Şu an film izleme durumundalar. Film izliyorlar ve birlikte alkol içiyorlar. Devamını an ve an söylüyorum. Ben Kervan'la telefon konuşmaya 2-3 kez odama gittim. Biliyorsunuz filmi salonda izliyorlardı. Ben Kervan'la telefonla konuşmaya 2-3 kez odama gittim olarak söylüyor. Devamını ileteceğim. Yani odasında herhalde annesine göstermeden konuşmaya çalıştı. Sultan'la annesi o salon dediğimiz odada kaldı. Bu arada

0: İzleyicilerimiz o günün başındaki anlattıklarında görüyor. Kamera kayıtlarına göre doğru. Evet. Hangisi? Evet, doğru. Bir görüntüleri tekrar bakalım. Yani biz birlikte film izledikleriyle ilgili bir görüntü göremiyoruz. Bu arada onu söyleyelim. Ha bu arada ama şunu da unutmayın. Akşam 8'de o film izlenen yerdeki kameranın fişi çekiliyor. Evet. Yani tam i̇şte film izlemeye oturacakları zaman o kameranın fişi çekildi. Bilmiyoruz. Diğer kamera kayıtlarında da film izlemeyle ilgili bir şey görmüyoruz ama oranın fişi zaten çekiliyor. Bunu da unutmamak lazım. Sonrasında gır gır şamata yapmaya başladık. Filmden sonra ben odama gidip geliyordum ama eğlenmeye başladık diyor Tuğyan. Ve diyor ki Tuğyan, Sultan bir kaza yapmıştı. O süreçte ben ona çok destek oldum. Annem içeri geçti. Annem içerideyken biz de odadan odaya konuşuyorduk. Şu an olay anına geliyoruz Tuğyan'ın anlatımı. Annem içerideydi. Odadan odaya konuşuyorduk. Müzik açık. Müziği açtım. Açıktı. Ben gardırobun yanındaydım. Artık Güllü Hanım'ın içeriye girişi başladı. Ben gardırobun yanındaydım. Bizi tuttu annem. Önce Sultan'ı tuttu. Sonra beni tuttu. Ve bizleri oynatmaya kalktı. Ki biz orada bırak oynamayı bilmiyorum. Seslerini duyuyoruz.
1: Duymaya başladık.
0: Arkadaşlar şu an en önemli yere geliyoruz. Düşüş yerine geliyoruz. Tuğyan anlatıyor. Sultan aynada yarasına bakıyordu. Bunu Sultan da anlattı. Sonrasında bir anda büyük bir ses geldi. Şu an Tuğyan tekrar ağlamaya başlamış. Onu söyleyelim. Sultan aynaya bakıyordu. Sonra bir anda çok büyük bir ses geldi. Telefonum yatağımdaydı diyor Tuğyan. Şu an çok yoğun ağlıyor. Benim arkam dönükken annem düştü.
1: Neredeymiş? Yok şu anda.
0: Ben görmedim. Şu an Tuğyan mahkemede hakim karşısında diyor. Telefonum yatağımdaydı. Benim arkam dönükken annem düştü.
1: O keşif resmine de bakabiliriz.
0: Şu an krize girdi Tuğyan. Çok kötü ağlıyor şu an. Hıçkırarak ağlıyor şu an. Tuğyan tekrar hıçkırarak ağlayarak ben annemin düşüşünü görmedim diyor. Biliyorsunuz dün Sultan dedi ki kalçasını altından kaldırarak annesini attı ve ben döndüğüm an bu pozisyonu gördüm. Ama şu an Tuğyan diyor ki ben hiçbir şey görmedim. Benim arkam dönükken annem düştü. Kulağımı kapatın arkadaşlar. Bir temas da görmedim. Herkes bir yıldır bu anı bekliyor. Tuğyan ne diyecek? Sultan'ı mı suçlayacak diye bekliyorduk. Ama Sultan'ı suçlamadı. Tuğyan ifadesinde ben hiçbir şey görmedim diyor. Belki Sultan'la ilgili bir şey söyleyebilirdi bugün. Söylemiyor hala. Diyor ki odamın zemininde bir ıslaklık fark etmedim. Olay günü annem alkol almıştı. Tekrar ağlamaya başladı. Şu an tekrar hıçkırarak ağlıyor. Sultan bu esnada aynaya bakıyordu. Şimdi Sultan aynaya bakıyordu. Ben görmedim olarak bıraktı ve Sultan'a bir suçlamada bulunmadı.
1: Mahkeme başkanı soracak neredeydin, pozisyon neresiydi diye soracak şimdi.
0: Şu an şunu sordular. Kervanla bir husumetiniz var mı? Allah Allah.
1: Direkt oraya geçti.
0: Evet. Şu an ilk soru kervanla

0: Bir husumet var mı? Enteresan, niye bu soruya geçildi acaba? Ben sultanla var mı diye sorulması gerekir
1: Yani
0: diye
1: öyle bir şey
0: düşünürdüm.
1: bekliyordum ben de.
0: Bu soruyu kim soruyor arkadaşlar? Mahkeme başkanı mı soruyor? Bir onu da öğrenelim. Yani bu çok enteresan oldu. Çünkü şu an aslında Tuğyan sultanla ilgili başka bir şey söyleyebilirdi. Tabii bunları
1: İlginç,
0: bilmiyoruz.
1: seyrediyorum.
0: Bu bir taktik de olabilir arkadaşlar. Yani sonuçta bir taktik olarak da sultanı suçlamaya olabilir. Ne diyeceksiniz hocam?
1: Olayın seyri çok değişiyor şu anda, davanın seyri. Yani hepimizin beklentisi, dediğiniz gibi, böyle bir suçlamadan sonra onun da karşı atakta, yani onun da ya beraber yaptık demesiydi ya da farklı bir savunmaya geçmesiydi, ama şu anda beklemediğimiz bir
0: Evet,
1: ifade
0: soruyu
1: verdi.
0: soran mahkeme
1: Başka.
0: başkanıymış. Kervanla bir husumetiniz var mı diye soruyor. Tuğyan'ın cevabı. Kervan ilk 2 ay beni destekledi. Olaydan sonraki ilk 2 aydan bahsediyor. Sonra annemin patronu, annemin eski patronu Ferdi Aydın herkese saldırmaya başladı. Kervana da saldırdı. Devam ediyoruz. Şimdi tabii burada Kervan da onun aleyhinde birçok şey söylediği için önce herhalde Kervan'la devam edecek mahkeme başkanı.
1: Bilemeyiz onu, evet.
0: Çünkü bayağı bir saldırma şeyi, neden saldırdı, neden şu an senin aleyhine konuşuyorla ilgili söylüyor Kervan.
1: Ama ondan öncesi sultanın, dediğim gibi, tek kişi olduğu için tanık pozisyonunda, o şu orada çok domine bir insan. Yani onun üzerine ilk sorular olurdu, ama de mahkeme heyetimiz böyle uygun gördü.
0: Belki şimdi
1: Vardır
0: önce
1: bir bildikleri.
0: Kervan'ı
1: Tabii ki
0: alınacak.
1: vardır bir bildiği.
0: Sultan'ı da görüyoruz dışarı. Sultan girmedi
1: Evet.
0: mi daha? Ha, şimdi içerideler değil mi? Sıla'ya sorar mısınız arkadaşlar? Sıla, Tuğyan Sultan'a bakıyor mu acaba? İçeride hepsi çünkü. Şu an hepsi içeride. Şimdi bakın ne söylüyor. Tuğyan diyor ki, Kervan ilk 2 ay beni destekledi. Sonra annemin eski patronu Ferdi Aydın herkese saldırmaya başladı. Kervan'la da saldırdı. Kervan, Ferdi Aydın'ın beyanlarından sonra kendisini aklamam için açıklama yapmamı istiyordu. Özellikle bu altın kaçakçılığı, altınla ilgili kaçakçılık yaptığıyla ilgili beyanlar olmuştu. Sadece Ferdi Aydın değil, birçok yayında da bundan bahsedilmişti. Kervan'ın da kendisine işte beni koruyacak açıklamalar yap dediğini söylüyor. Şunu söylüyor. Kervana attığım bıktım bu annemden mesajları her anne kız arasında olabilecek şeyler. Yani şu an her anne kız arasında olacak şey mi? Annemin bütün kemikleri kırılsın, ölsün. Şu an Tuğyan açıklarken kervana attığım bıktım bu annemden mesajları her anne kız arasında olabilecek şeyler. Aramız hep böyleydi annemle. Annemle sürekli argo konuşurduk aramızda diyor. Tuğyan yine hıçkırarak ağlamaya başladı ve şu an çok fazla ağlıyor. Ara veriyor o ağlama sıralarında. Şu an yine yeniden Tuğyan tekrar tekrar ağlıyor. Salonda büyük bir sessizlik var. Herkes Tuğyan'ı dinliyor ama Tuğyan sürekli aslında ifadesine de çok fazla ağladığı için ara veriliyor. Tuğyan sürekli şu an hala ağlamaya devam ediyor. Sürekli ağlıyor hocam şu anda. O yüzden böyle biraz kesik kesik de anlatıyor. Şu an mahkemede herkes Tuğyan'ı dinliyor. Ne düşünüyorsunuz?
1: Ya şimdi inanın bir şey diyemiyorum gerçekten. Zor bir durum, kendisi zor bir durumda olduğu belli, aşikar. Yani önceki profillemeleri de belli. Yani ama bunu kamuoyu şu anda biliyor. Mahkeme heyeti onun daha ne olduğunu, belki vakıf değil ne olduğunu. Yani belli bir profilleme yapıp yapmadığını bilmiyoruz şu anda. Bilir kişi heyeti sadece fiziksel bir çalışma belki orada yaptı. Yani ben Esra Hanım, bir şey diyemiyorum gerçekten. Mahkeme burada nasıl bir şey tavır takınacak, bekleyip görmemiz lazım diye
0: Şimdi
1: düşünüyorum şu
0: mahkeme
1: anda yani.
0: başkanı Bircan'la ilgili soruya geçti. Mahkeme başkanı soruyor. Bircan'la akraba mısınız?

0: Tuğyan cevap veriyor. Komşum Bircan. Bircan ablayla sürekli konuşmazdık. Arada dertleşirdik. Bircan'a kiralık katil tut dediğimi falan asla kabul etmiyorum. Tabii biz ne biliyoruz? Aralarında mesaj var. Senin çevren geniş, birini bulursun. Hani bu kadından kurtulmam gerekiyor diyerekten annesine söylediği mesajlar var. Annem Bircan'ı sevmezdi. Ölümünden 2-3 ay önceye kadar biz görüşmedik zaten Bircan'la olarak söylüyor. Biz de en son bildiğimiz aslında Haziran ayında mesajları var. Şu an anlatmaya devam ediyor ama kısa bir aramız var. Aradan sonra devam ediyoruz.
1: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
2: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun? Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Ne?
5: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
5: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynenimiz.
5: Akımlara akıyor muyuz?
9: Akıyoruz.
5: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
5: Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
5: Sen Türkselli misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
5: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
4: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
11: Türksel'leri bana.

0: Dersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.

0: Taksi Bey çocuğuyla.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: Herkesin eşsiz bir gülüşü var.
1: Ama benimkinin arkasındaysa tarihi bir değişim var.
0: Manuel fırçadan Oral-B Ayo'ya geçtim.
1: İnanılmaz.
2: Oral-B Ayo'nun yuvarlak başlığı her dişe uyum sağlıyor. Manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişleri %100 daha iyi temizliyor.
1: Sağlıklı dişler ve ikonik gülüşler için siz de Oral-B Ayo'ya geçin.
3: Bakteri oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Bu çorba aşmış.
3: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok. Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Hesap basit.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına, Allianz seninle.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Güzellik cildini anlamakla başlar. Yves Rocher'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum ailesi. İster C vitaminiyle gençlik ışıltısı, ister bakıç yoluyla yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
8: Yves Rocher'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
7: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. Yves Rocher.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
13: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
14: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
13: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
15: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
13: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
14: Ya ne olacağını?
13: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
14: Me.
13: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
16: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
17: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
18: 5G!
17: Türkcell!
18: 5G!
17: Türkcell!
18: 5G!
16: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
13: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
18: Aynen.
13: Akımlar akıyormuş.
18: Akıyoruz.
13: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
18: Güzel.
13: Sen ne yapıyorsun?
19: Ben bir şey yapmıyorum abi.
13: Sen Türkcell'li misin?
19: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
13: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
20: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
21: Türkcell'leri bağlat hayata.
22: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
23: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
24: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
25: Şimdi mahkemeden anlayan size Tuğya'nın ifadesini devam ettiriyoruz. Çok enteresan gerçekten sorular oluyor. Şimdi nerede kalmıştık? Kervan'la ilgiliydi. Aslında Kervan, Ferdi Aydın'ın beyanlarından sonra kendisini aklamam için açıklama yapmamı istiyordu. Kervan'a attığım bıktım bu annemden mesajları her anne ve kız arasında olabilecek şeyler dedi. Aramızda hep böyle annemle argo konuşurduk. Tuğyan sonrasında ağlamaya devam etti. Mahkeme başkanı, bir canla akraba mısınız? Tuğyan diyor ki bir can komşum. Bircan ablayla sürekli konuşmazdık, arada dertleşirdik. Bircan'a kiralık katil tut demedim ve bu dediğimi asla kabul etmiyorum. Annem Bircan'ı sevmezdi. Ölümünden 2-3 ay önceye kadar da bizler hiç görüşmedik zaten diye söylüyor. Sonrasında mahkeme başkanı bu sefer Çağrı'yı soruyor. Çağrı, Kutlu'yu tanıyor musun? Bircan abla tanıştırdı. Bircan Çağrı'nın firari olduğunu söyledi. Öyle tanıştık. Şimdi ne alaka? Firari biriyle niye tanıştırdı seni? Tabii oradaki durumu zaten hepiniz bizden takip ettiğiniz için biliyorsunuz. Sonra Ferdi Aydın annemin çevresindeki herkesi hedef göstermeye başladı.

0: başladı. Sosyal medyadan Sultan da çok korkmaya başladı. Ferdi sürekli Sultan'ı baskılamaya çalışıyordu. Sultan baskıdan ötürü böyle bir şey söyledi. Korktuğu için böyle bir şey söyledi olarak söylüyor. Sultan Ferdi Aydın'ın baskısından dolayı ifadesini değiştirdi. Mahkeme başkanı diyor ki bilirkişi raporlarında 7 saniye bir boşluk oluyor ve sonrasında tepki gösterdiğini söyleniyor. Tuğyan buna diyor ki arkamı döndüm. Annemi göremedim. Bana o sırada kal geldi. O anda zaten görmüş olsaydım annemi tutmaya çalışırdım diye söylüyor. Annemin düştüğü andaki pozisyonunu hatırlamıyorum. Avukatı soruyor. Şişli ses analizine giderken, ses analizine gittiler. Yanınızda kim vardı? Sonrasında Tuğyan'da Çiğdem abla ve Sultan vardı diyor. Merve tekrar soruyor. Kervana yolladığınız bir mesaj var. Annem birazdan kendini atıyor. Neden böyle bir mesaj attınız? Biliyorsunuz kervana yolladığı bir mesaj vardı. Annem birazdan kendini atıyor. Bakın böyle şu an cevabı okuyacağım size. Zeka işi mi, kötü zeka işi mi? Yorumu size bırakıyorum. Tuğyan diyor ki annemin dövmesini ayak bileğime yaptırmıştım. Kervanınkini ise bileğime yaptırdım. Herhalde el bileğinden bahsediyor. Annem bunu gördü ve kıskandı. Ben de kervana şaka yapmak için böyle bir şey yazdım. Yani annesi dövmesini kıskanmış da kervanın. O yüzden annem kendini birazdan aşağı atıyor. E peki eve karga girdi, evden ölü çıkacak, uğursuzluk var. Bunlar ne alakaydı? O bağlantıyı söylemiyor. Merve Uçanak da Tuğyan'a ikinci sorusunu soruyor. Bu soruyu Merve Uçanak sormuş bu arada tabii açıklamayı bildiği için. Kervana Mayıs ayında annem öldü yazmışsınız. Nedeni nedir? Tuğyan da şunu söylüyor. Akşam vaktiydi. Bir anda odama karga girdi. O sırada telefonumu açtım. Video çekiyorum. Annem de korkudan öldü anlamında yazdım. Hani karga girdi. Annem korkudan öldü. Demek istemiş. Merve şunu soruyor. Kervan Bey'in mesajlarında evde cinayet var. Yağız annemi nokta nokta yapmış. Bu ne demek? Tuğyan diyor ki Yağız eve yemek sipariş veriyormuş. Annem bunu öğrendi, bana anlattı. Annem bana bir akvaryum fotoğrafı atmıştı. Ben de bunu kervana atmıştım. Aynı zamanda şunu da söylüyor. Güzin ablayla Murteber Aslan'ın yanında bir gün annemi camdan aşağı attım. Atacağım demedim. Bu beyanı kabul etmiyorum diyor. Programın sonuna geldik. Yarın an ve an takip edeceğiz. Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da sosyal medyamızda devam edeceğiz. Takip edin. Yarın bütün gelişmelerle birlikte, avukatlarımızla birlikte, Sultan'la birlikte yayında olacağız. Yarın görüşmek üzere.
1: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
2: Essay Parfümeri Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sundu.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
4: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

Gitti hepsi. Anneciğim bütün kıyafetleri saçıldığı yerlere hepsini attı. Hepsi gitti.

0: İyi misin? Aa, ne oldu ellerine?
1: Hiçbir şey.
0: Bir dakika bekle. Hiçbir yere gitme. Hemen geliyorum.
1: Bekle.

0: gün sür. Bütün vücuduna sürebilirsin. Bende de var aynı sorun.
1: Yoktur. Sen bizim gibi değilsin ki.
0: Vallahi var. Almayacak mısın? Ben süreyim mi?
1: Yok. Hayır, hayır. Ben kendim sürerim.

0: Bu sende kalsın. Ama bak, bütün vücuduna muhakkak her gün sür, tamam mı?
1: Sağ ol.
0: İyi, tamam. Yazık, bak bu kadar güzel cildin var. İyi bak ona.
1: Güzel mi?

0: Gülben. Bak sana ne getirdim. Hepsinin aynısından buldum. Zor oldu ama becerdim.
1: Uğraşmasaydın keşke.
0: Olur mu? Onlar senin kitapların. Gülben. Ne oldu? Neden böyle oldu?
1: Ne olacaktı ki? Ne bekliyordun? Hiçbir şey bizim istediğimiz gibi olmadı ki bugüne kadar. Şimdi niye olsun? Aptalım ben. Aptal. Unuttun mu? Sen unutma ama. Biz hiçbirimiz mutlu olamayacağız bu evde. Lanetliyiz hepimiz. Onun istediği gibi olacak. Yalnız öleceğiz.

0: Aranızda ne yaşandı? Neden bu hale geldiniz bilmiyorum ama... ikinizin de halini hiç iyi görmüyorum.
1: Ne yaptı bana gördün değil mi? Öldürse daha iyiydi.
0: O elbiselerin senin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Ama belki artık zamanı gelmiştir. Belki yeni bir şeyler denemen gerekiyordur. Yaşına daha uygun. Sana daha çok yakışacak. Ha? Bak şuna.
1: Beni düşündün demek ha?
0: Evet.
1: Gittin bana yeni yeni elbiseler aldın.
0: Evet. Seni düşündüm bunları aldım. Beğenmedin mi?
1: Güzel. Ama boşuna para harcamışsın.

0: Ben kendime dikerim elbiselerimi. Annemin kumaşları.
1: Peki. Nasıl istersen.

konuşuyorsunuz kardeşim? Ben yaşadığım müddetçe o kıza nikah kıyamazsın. Gücüm yettiğince buna müsaade etmeyeceğim. Mani olacağım ben.

0: Niye çağırdın beni?
1: Gel benimle.
0: Bunlar ne? Ne yapıyorsun?
1: Soru sorma. Anlayacaksın birazdan.

Bana gerçekte kim olduğunu soruyorsun. Gizlenme, anlat diyorsun ya. Belki anlatamam ama gösterebilirim.

Bu ne biliyor musun hiç? Bu benim hayatım işte.

Hayır. Olamaz. Allah'ım olamaz mı yarabbim? Nasıl yaparsın bunu? Getirmiş o kadını buraya getirmiş Allah'ım. Nasıl yaparsın bunu sen? Yazıklar olsun sana. Getirmiş o kadını buraya Allah'ım. Buraya getirmiş onu.

0: göstermiş Allah'ım. Olamaz bu. Göstermiş o kadını. Allah'ım olamaz, göstermiş o kadını yarabbim. Nasıl yaparsın bunu bize? Nasıl yaparsın sen? Nasıl gösterirsin o kadına? Nasıl yaparsın bunu sen? Nasıl yaparsın? Nasıl getirirsin o kadını bu eve? Çabuk götür onu buradan.
1: Abla.
0: Gelme. Girme içeri. Götür onu buradan.
1: Tamam. Aç şu kapıyı lütfen. Bir konuşalım.
0: Defol, ne oldu? Defol git dedim.
2: Yok, böyle olmayacak. Ben gideyim.
1: İnci.
2: Sen ablanla ilgilen. Sonra konuşuruz.
0: Mahremimizdi burası. Getirip gösterdi. Kimseye göstermeyecekti. Biliyordu. İhanet etti. İhanet etti.

0: Abla. Bak gitti İnci. Aç bir konuşalım lütfen. Geliyorum içeri. Bak yalnızım.
1: Artık bunu da yaptın ya bize. Sırtımızdan vurdun. Her şeyi beklerim ben senden. Yazıklar olsun.
0: Abla.
2: Defol git, hainsin sen. Hain.
0: Abla dur bir konuşalım.
2: Hainsin sen. Hain.
0: Abla dur bir dakika konuşalım. Abla.

0: Tamam, kızmakta haklısın ama benim de bir bildiğim var.
1: Sen hala benim yüzüme nasıl bakabiliyorsun? Ha? Ben görmesem bütün mahribimizi o kadının gözlerinin önüne seriyordun.
0: O bizim düşmanımız değil.
1: Senin niyetin neydi? Bir, senin niyetin neydi? Ha? Kendini falan mı acındırmak istedin? Hayırdır? Ha? Bak ben burada neler çekiyorum falan mı demek istedin?
0: İki. Hayır tabii ki, neler söylüyorsun sen ya?
1: Aileni sattın, aileni. Üç, aileni sattın sen, anladın mı? O kadının eline koz verdin. Dört.
0: Abla ne kozu, garip garip şeyler uydurma kafandan.
1: Niye yaptın o zaman böyle bir şey? Niye gidip gösterdin o zaman? Ha? Hayırdır? Ne düşünüyordun? Yok ben normalim, ailem böyle ama benim bir şeyim yok falan. Onu mu kanıtlamaya çalışıyordun? Konuşsana, niye cevap vermiyorsun? Konuş.
0: Bir izin versen konuşacağım ama.
1: Ben senin niyetini anladım. Ben anladım. Sen deden seni vermese de ben bir güzel seni alacağım, o dairede de yaşayacağız dedin değil mi? Ha?
0: Tamam bak, belki hatalıyım ama niyetim bunlardan hiçbiri değildi.
1: Sen sadece o daireyi göstermedin. Bana da gözündeki değerimizi gösterdin.

0: Sen beni kendine düşman bellemeye devam et. Ben az önce kendimi siper ettim senin için.
1: Neyi siper ettin?
0: O senin çok sevdiğin kardeşin Han var ya Han. Az önce seni rezil etmeye kalktı.
1: Ne diyorsun sen? Ne yaptı?
0: Çişli çarşaflarını gösterdi.
1: Ne?
0: O sarı çiyan kantoron var ya, onu üst kata çıkardı, o kıza göstermeye kalktı. Yıllardır sakladığın, gizlediğin mahremini ortaya çıkarmaya kalktı.
1: Hayır, yalan söylüyorsun.
0: Yalan falan söylemiyorum. İnanmıyorsan git kendisine sor. Ben yüzleşmeye hazırım. Suratlarına kapattım kapıyı. İkisini de kovdum. Senin o beğenmediğin ablan yaptı bütün bunları.
1: Yok, Han yapmaz bana bunu. Yapmaz.
0: Ah Gülben ah. Sen daha çok hayal kırıklığı yaşarsın. Bundan sonra kime güveneceğini iyi seç. Evet Han ikimizi de çiğnedi, ikimizi de sattı ama en çok seni harcadı kardeşim. Vallahi en çok seni harcadı.

0: Yalan söylüyor değil mi? Sırf ben üzüleyim, utancımdan öleyim diye öyle söylüyor. Sen bana böyle bir kötülük yapmazsın. Kıyamazsın bana.
1: Ne dedi sana?
0: İşte güya yukarıyı göstermişsin o kıza.
1: Gösterdim evet. Ama seni utandıracak şekilde yapmadım.
0: Orası benim kendimden iğrenme sebebim. Her gece dua ettim ben yansın kül olsun da bu utançtan kurtulayım diye. Ben senin kardeşinim ya. Sen ne ara bu kadar zalim oldun?
1: Çöplerin içinde ne olduğunu bilmiyor. Hiçbir şey söylemedi.
0: Kokusunu biliyor ama. Söyledin sırrımızı. Sen sırrımızı söyledin.
1: Gülben, durumundan bahsetmedim diyorum.
0: Durumum mu? Durumum mu? Acıdı mı benim durumuma? Yerimde olmadığı için Allah şükürler mi etti? Herkese söyleyecek şimdi. Rezil olacağım. Tiksinerek bakacaklar bana. Zavallı diyecekler.
1: Gülben. Gülben bir bak bana. Bir duy beni lütfen bir dakika ya. Kimse hiçbir şey bilmeyecek. Çünkü sırrını söylemedim. Söylemem de.
0: Ben senin sırrını sakladım. Ama sen beni sırtımdan vurdun.

Demek ki neymiş? Yalan söylemiyormuşum. Nankörlük ettiğin ablan yıllardır senin ayıplarını örtmeye çalışırken o gitmiş sana ihanet etmiş, ha? Hem de bir kız uğruna. Gülben. Bak gör şimdi herkese söyleyecek. O kız durmayacak, ben sana söyleyeyim. Dedesine, kardeşine, Sırık'a, hatta uğruna beni yıkıp geçtiğin Esatçığına bile söyleyecek. Herkes bilecek şimdi.

Yapmayacağım bir daha. Yapmayacağım. Sütüklü diyemeyeceksiniz bana artık. Yapmayacağım bir daha.

Bak gör şimdi herkese söyleyecek. Dedesine, kardeşine, Sırığa, hatta Uğur'una beni yıkıp geçtiğin Esatçığına bile söyleyecek. Herkes bilecek şimdi.

0: Yani ağaç olduk burada. Kim var içeride?
1: Dolu dedim ya. Sen öbürüne git. İşim var benim.

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Hiçbir şey. Çıkar mısın? Kapıyı kapa.
0: Ne yapıyorsun sen? Çişli şahşaflarını mı yıkıyorsun sen? Delirdin mi sen ya?
1: Hayır. Normal olan bu. Asıl delilik öbürküsü, sen de biliyorsun.
0: Cesedimi çiğnersin. Hayırdır? Ha? Esed için mi bütün bu değişiklikler? Güya sen değişince her şey olacak, o da seni sevecek. Yüzüne söyledi, yüzüne. İstemiyorum seni dedi. Sevmiyorum dedi. Daha neyi zorluyorsun sen? Şuraya bak ya, pislik içinde. Çabuk at onu poşete. Temizle şu banyoyu, hadi.
1: Hayır.
0: Ne dedin sen?
1: Hayır dedim. Hayır. Ben bu çamaşırları yıkayacağım. Ben kirlettim. Şimdi de yıkayacağım.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun? Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Ne?
3: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
6: 5G!
5: Türksel!
6: 5G!
5: Türksel!
6: 5G!
5: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
3: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
5: Akımlara akıyor muyuz?
7: Akıyoruz.
3: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
4: Güzel.
3: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
3: Sen Türkselli misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
3: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
9: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
10: Türksel'leri bağlan.

0: dersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Güzellik cildini anlamakla başlar. Yves Rocher'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum ailesi. İster C vitaminiyle gençlik ışıltısı, ister bakuçiol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
4: Yves Rocher'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç, daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
3: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. Yves Rocher.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

0: İyilik Hareketi.
1: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
2: Hadi gelsenize.
3: Dede hadi gel.
2: Yok sen git.
4: Ben cam petliyim biliyor musun? Bana hava hoş.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme. Suda beklet.

0: sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
2: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
2: Yeni Piril Ultra Güç.
3: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
4: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
4: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Feyri yıkar geçer.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pods. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Hesap basit.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Bu makarna aşmış.
5: Kırması süt aşmış. Kırması süt aşmış.
6: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
7: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
8: Çocuk giyip, el işi oynayacak.
9: Yoksa?
10: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
11: Oh be, Profilo yapmış.
12: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
13: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
14: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
13: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
15: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
13: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
14: Ya ne olacağını?
13: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
14: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
16: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell! 5G! Turkcell! 5G! Turkcell! 5G! Muazzam.
17: Gol olur yalnız. Ben dedim.
16: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
13: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
18: Aynen.
13: Akımlara akıyormuş.
18: Akıyoruz.
13: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
14: Güzel.
13: Sen ne yapıyorsun?
19: Ben bir şey yapmıyorum abi.
13: Sen Türkcell'li misin?
19: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
13: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
10: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
20: Turkcell'leri bağlan hayata.
21: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
22: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
23: Normal olmak mı istiyorsun sen? Herkes gibi mi olmak istiyorsun?
24: Evet.
23: Tamam. At makineyi yıka hadi. At hepsini yıka. At makineyi yıka hadi, ne bakıyorsun? Ne duruyorsun? At makineyi yıka dedim. Hadi. Hadi. Durmasana, yıka.

0: Ne yaparsan yap değişemeyeceksin Gülben. İstediğin kadar debelen. Sen değişmeyeceksin. Şükret ki ben varım. Yoksa daha da sersefil olursun.
1: Benim sana ihtiyacım yok. Kendimi düzelteceğim ben. Sana rağmen düzelteceğim. Duydun mu beni?
0: Temizle çabuk orayı.

0: Bana doğruyu söyle. Gördüğün şey seni korkuttu mu?
1: Kaç yıldır o halde orası?
0: Kaç yıl oldu ben de unuttum. Uzun zamandır öyle.
1: O koku. O yüzden de demek değil mi?

0: Ne var o poşetlerde? Ne saklıyorlar?
1: O poşetlerde hem hiçbir şey yok.

0: Hem de her şeye var. Yani ablamlara göre her şey, bize göre önemsiz şeyler.
1: Tam anlayamadım. Nasıl?
0: Bizim evde hiçbir şey atılmaz hiç. Yani sebze, yemek artıkları dışında her şey bir gün lazım olur diye yukarıya kaldırılır. Ve o gün asla gelmez. Daha önce onları anlatmaya çalıştım. Siz kendi ellerinizle bunları poşete koyuyorsunuz. Lazım olacak bir şey olsa bilirdiniz derdim. Ama sonra gördüm ki asla anlamayacaklar. O yüzden ben de bıraktım.
1: Ama bir gün dolacak orası. Yer kalmayacak. Yani şimdiden epey bir...
0: Diğer daireleri neden kiraya veriyorum biliyor musun? Orası dolduğunda diğerlerine de yayılmasınlar diye.
1: Bu bayağı bildiğimiz, hani haberlerde gördüğümüz çöp ev falan gibi öyle bir durum. Bunun normal olmadığını hiç bilmiyorlar mı peki? Farkında değiller mi?
0: Biliyorlar. Hem de çok iyi biliyorlar. Zaten o yüzden herkesten saklamaya çalışıyorlar. Biri görecek diye ödleri kopuyor.

0: Yani yanlış olduğunu bilseler de vazgeçmiyorlar, öyle mi?
1: Bilmeleri yetmiyor. Duramıyorlar. Orası onların utanç duvarı gibi. Her yeni gün yeni bir tuğla koyuyorlar ona.

0: Anlayamıyorum. Ya insan bile bile nasıl böyle bir şey devam eder?
1: Babandan düşün. Bağımlılık gibi. Kendinden utansa da, nefret de etse günün sonunda gene aynı şeyi yapıyor. İnsana mahsus bir şey bu. Göz göre göre mahvolmak.
0: Denemeyi bıraktın mı peki? Vazgeçirmeye çalışmıyor musun artık?
1: Onların inandığı yanlışlar bizim doğrularımızdan çok daha güçlü İnci. Benim gücüm yetmedi. Onlar kendi kurallarıyla kurdukları bir düzende yaşıyor. Doğru ya da yanlış. Eğer bu kuralların aksi bir şey olursa bütün düzen çöker ve onlar o çöküntünün altında kalır.

İyi de hep böyle değillerdi herhalde. Yani bir şey olmuş olmalı. Bir şey tetiklemiştir onları. Nasıl, ne zaman başladı bu?

0: Han. Nasıl başladı bu durum?
1: Çok uzun zaman oldu. Ben de tam hatırlayamıyorum.
0: Bir şey soracağım ama kızma ne olur. Hiç psikoloğa götürmeyi denedin mi?
1: Sence bunu düşünmemiş olabilir miyim? Tabii ki denedim. Her defasında kaçmaya çalıştılar. İstemedikleri sürece onlara kimse yardım edemez.
0: Neden bunu bana daha önce anlatmadın?
1: Sen olsan o kadar kolay anlatabilir miydin böyle bir şeyi? Kaybetmekten deli gibi korktun. Gözünde mükemmel olmak istediğin birine.
0: Sen nasıl bu kadar farklı oldun onlardan?
1: Ben sana aslında söylemiştim. Babam küçükken beni yatılı okula gönderdi. Uzun süre uzak kaldım onlardan. 2 sene öncesine kadar. Belki yanlarında olsaydın.
0: Han, sen sevdiğin kimseyi korumasız bırakmazsın. Elinden geleni yaparsın. Hatta elinden gelenin fazlasını yaparsın. Ben gördüm, ben yaşadım ki daha 1 aydır varım hayatında.
1: Bilmiyorsun İnci. Ben onlar için hiçbir şey yapamadım.
0: Ben buna inanmıyorum. Ben görüyorum ne kadar yorgun olduğunu. Ne kadar güçlü durmaya çalıştığını. Baban için, kardeşlerin için ne kadar sabırla çabaladığını. Kimseye derdini anlatmadan. Artık bunlarla tek başına savaşmayacaksın. Ben varım.

0: Adın ne senin?
1: Benim mi?
0: Ya Han'a bakmaya gelmiştim. Annesi kapıyı açmadı. Tanıyor musun sen onu?
1: Kardeşiz biz.
0: Bir haftadır yok. Çok merak ettim. Hasta mı?
1: Cezalı.
0: Neden?
1: Annem bekliyor.
0: Bir dakika. Bunları ona verir misin? Esat verdi de. Tamam mı?
1: Bu arada benim adım Gülben.

0: Ya işte böyle gelirsiniz kapıma. Müsait değilim.
1: Benim Safiye, açar mısın lütfen?
0: Baba. Ne oldu, bir şey mi oldu sana, iyi misin?
1: Kızım, sen de Gül, ben de odanıza çekildiniz. Sesiniz çıkmıyor. Yapmazdınız böyle, merak ettim.
0: Gülben Hanım'ı bilmem ama ben yorgunum. Dinleniyorum.
1: Yapma böyle Safiye. Sen odandan çıkmazsan biz ne yer ne içeriz? Sen büyüksün. Hadi git barışın kardeşinle. Her zamanki gibi girin mutfağa.
0: Hasan, ondan geldim baba. Ben de bir anda sandım ki beni merak ettin.
1: Yok kızım, ben küs kalmayın diye.
0: Yemek memek yapmayacağım artık ben. Bunca zamandır her şeyi yaptım. Kıymetimi kimse bilmedi zaten. Öyle boşu boşuna. Gülben Hanım nerede? Ha? Odasında mı yine? Kitap okuyordur. Anca kitap okusun zaten. Hayaller kursun. Başka ne işe yarar?
2: Laftan da anlamıyor. Yüzüne söylenenleri de anlamıyor.
1: Yapma böyle. Daha fazla canını acıtma Safiye.
0: Ben doğruları söylüyorum. Ne yapıyor başka? Elinde kitaplar hayallere dalıyor. Bir de her sabah poşet taşıyor yukarılara.
1: Deme öyle. Yazık, günah çocuğa.
0: Çocuk mu? Yok artık, bebek. Doğru. Ondan taşıyor poşetleri.
1: Yapma böyle Safiye, gözünü seveyim. Daha fazla kırma kardeşini. O seni seviyor bak. Gözünün içine bakıyor.
0: Eskiden de o. Nankörlük genetik bu ailede.
1: Ah, Gülben iyi misin? Merak ettim seni. Gel bak sana ne diyeceğim.
3: Baba, açsın sen değil mi? Merak etme, aç bırakmayacağım seni. Ben hazırlayacağım yemeğini.
0: Hazırlayacakmış. Bensiz çorbaya tuz koyamazsın be sen.
1: Yapmayın böyle, üzmeyin birbirinizi.
0: O beni üzdü ama anacığımın emanetlerini milletin ayaklarının altına paspas etti be.
3: Sen başlattın her şeyi. Kitaplarımı attın benim.
0: İyi yaptım. En azından o saçma sapan hayalleri bırakırsın da belki gerçek dünyaya dönersin. Şimdi babanın yanında konuşturma beni.
3: Konuş konuş. Konuş, dök zehrini. Utanmıyorum ben. Çünkü baba çok iyi biliyor. Kitap okuyanların değil, okumayanların utanması gerektiğini. Değil mi baba? Söylesene ona. Geçen gün bana aşk romanı vermek istediğini söylesene.
0: Baba, gerçek mi bu? Verdin mi gerçekten ona kitap? Nasıl yaparsın yangına körükle gider gibi? Zaten aşktan meşkten kafayı yemiş.
1: Yeter artık Safiye.
3: Seni hiç sevmedi diye kızıp duruyorsun ya babaya. Bence önce sen kendine kız. Çünkü o zamanında sevmiş oğlunu, karısını. Sense hiç kimseyi sevemedin. Hiçbir zaman. Sadece baktın bizi. Hiç sevmedin. Ben belki senin gözünde aptalım. Ama hiç değilse sevmeyi biliyorum ben. Senin gibi kömür değil benim kalbim.

0: bilmiyormuşum. Asıl siz bilmiyorsunuz be.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Bana mı bunlar? Ama eve götüremem ki.
1: Annen yüzünden mi? O zaman onu almış gibi yaparsın sen de.
2: Ama çiçek sevmez ki o. Sokmaz eve.
1: Nasıl bir insan çiçek sevmez ki?
2: Şükürler.
1: Zaten birlikte yürüyemiyoruz artık. Bir şey mi oldu o gün? Bizi gördüğü gün hani.
2: Olmadı. Hem okulda görüyoruz ya birbirimizi.
1: Ama bana yetmiyor. Seni görmeye doyamıyorum Safiye.

0: Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı'nın savaştığı ülke hangisiydi? Hadi seçenekleri de veriyorum. Fransa, İngiltere, İtalya.
1: Ama kolay sordunuz hocam ya. İtalya tabii ki.
0: Aferin. Bak çalışınca oluyor demek ki.
1: Demek ki. Eyvallah. Nero sağlam kızsın ha.
0: Çocuklar, biliyorsunuz ki edebiyat öğretmeniniz sağlık sorunları yüzünden izne ayrıldı. Yarından itibaren yeni öğretmeniniz gelecek.
1: Müjdemi isterim. Sonraki ders boş.
0: Susun. Boş değil. Etüt yapacaksınız.
2: Hocam kim gelecek? Genç biri mi bari? Yani kafa mı?
0: Şanslısınız. Bayağı enteresan biri. Müzisyenmiş aynı zamanda. Klarneti var. Şiiri, sanatı seviyor. Belki bir mucize olur da size kitap okumayı sevdirir.
1: Klarnet olduğuna göre önemli biri herhalde. Ne yapsak ya? Ha? Hava da güzel.

0: Bulaşıcı mı bu?
1: Ne?
0: İşte bu gizemli haller falan Handan mı geçti?
1: Yok ya, bir gizem falan yok artık. Konuştuk. Anlattı her şeyi bana.
0: Nasıl? Her şeyi konuştunuz mu? Ne konuştu, ne anlattı peki?
1: Yani evet, gizlediği bir şeyler varmış.
0: Uygar'la ilgili.
1: Yok yani alakası var. Ailevi meseleler. Ezra, hani kusura bakma. Özel şeyler bunlar. Anlatamam. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Endişelenmene gerek yok. Biz çözdük her şeyi. Anladık birbirimizi.
0: Yani ben sana ajanlık yaparken her şey iyi ama sen anlatmaya gelince aniden vıntırızım, öyle mi?
1: Ya haklısın ama gerçekten özel işte.
0: Tamam.
1: Anlıyorsun
0: tamam,
1: değil mi?
0: Tamam. Ama yani her şeyi anlattı. Eminsin.
1: Evet. Ne oldu ya? Niye, bir şüphem mi var?
0: Yok ya, merak ettim sadece.
1: Bundan sonra sürekli sorgulamak yerine biraz sakince yanında duracağım. Her şeyle kendi uğraşmış. Bilsen, o kadar yalnız ki. Bana o kadar ihtiyacı var ki.
0: Bu o kadar tanıdık ki. Uygar'ın da sana ihtiyacı vardı. Ve sen sırf bu sebepten 2 seneni ona harcadın. Eminsin değil mi? Ayşe olmayacak.
1: Yok artık ya, Hanlı Uygar'ı aynı kefeye koymayacaksın herhalde.

0: Esat. Öğle yemeklerini artık benle yemiyor musun? Biri mi var hayatında, doğru söyle.
1: Yok. Senden kaçıyordum. Yüzüne bakamıyorum ki.
0: Ne diyorsun oğlum, sen dalga mı geçiyorsun?

0: Ben çok mahcubum ya. Ama yani bak, inan çok şaşkınım da. Beklemiyordum da böyle bir şey olmasını.
1: Sen ciddisin. Ne oldu?
0: Yani nasıl anlatsam, nereden başlasam?
1: Oğlum korkutuyorsun beni. Geç otur şöyle. Sakin sakin bir konuşalım.
0: Tamam.

0: Ne oldu?
1: Şimdi... Şöyle yani, hiç beklemediğim bir şey geldi benim başıma. Bu biraz tabii seni de ilgilendiren bir konu.
0: Yani?
1: Ablan. Benimle ilgili olmayacak fikirlere kapılmış.
0: Ne gibi?
1: Evleneceğimizi falan düşünüyor.
0: Ne?
1: Evet. Ben de çok şaşırdım ama yani sonra öyle bir halt yedim ki sorma ya.
0: Ne yaptın?
1: Bir anda bir sürü mesaj atmaya başladı. Toplantıdaydık yani. Ben de panikledim. Geri zekalı gibi kalktım, kalp emojisi yolladım. Yani yanlışlıkla yani, kazayla oldu. Ama o da iyice büyütmüş bunu. Öyle olunca ben de dayanamadım. Yanına gittim gerçeği söylemeye. Ama işte... biraz sert olmuş olabilir. Abi iki gözüm önüme aksın. Yemin ederim ne yapacağımı bilemedim. İnan elim ayağım birbirine girdi ya. Yani vicdan azabından sabaha kadar uyuyamadım, yemin ederim sana. O iyi mi?
0: İyi.
1: Kötü değil mi? Allah benim belamı versin ya. Of.
0: Tamam Esat, hadi kapatalım bu konuyu.
1: Sana yemin ederim bak, inan bana, ben ona asla umut vermedim. Zaten olay bu noktalara kadar nasıl geldi, inan anlamadım abi ya.
0: Esat tamam. Kapatalım dedim ya.
1: Han. Kızdın mı bana?
0: Senin suçun değil biliyorum. Sıkma canını.

0: kahretsin ya. Hayvansın lan sen, hayvansın.
1: İyi nöbetler kardeşim.
2: Ne yapıyorsun?
1: Amma kastın ya, ders boş zaten.
2: Ama etüte kalmamız gerekiyordu.
1: Kim demiş?
2: Ya evdekileri ararlarsa?
1: Möylemeye başlamandan korkuyorum Neriman.
2: Yani tamam, aramayacaklar. Eminsin değil mi?
1: Ya ilk defa okula asmıyoruz herhalde. Şaka yapıyorsun. İlk defa mı? O zaman sana unutamayacağım bir gün yaşatacağım. Hadi gel.

0: Efendim?
1: Esat ben. Müsait misin acaba? Rahatsız ettim ama.
0: Ne vardı Esat Bey?
1: Şey, dün olanlar...
2: Aklıma takıldı da benim çok.
1: Şey, şöyle...

0: Ne yapsak? Bir yüz yüze görüşebilir miyiz? Rica etsem. Ben geldim. Apartmandayım.
1: Ne?
0: Bir aşağı inebilir misiniz?
1: Madem öyle bekle. Bekleyin.

0: Merhaba.
1: Ne oldu? Ne takıldı kafana?
0: Dün söylediklerim işte. Biraz kırıcı oldu galiba. Yani sonradan düşününce öyle birden pat diye. Aslında ben tam doğru ifade edemedim sanırım kendimi.
2: Aramızda büyük bir uçurum var. O uçurumu aşmak hem çok zor hem de imkansız.
3: Öyle söyleme Ayhan. Bence önemli bir mesafe değil bu. Ve aşmak çok kolay. Sen istedikten, arzu ettikten sonra.
2: Ben mi?
3: Evet sen. Ama sen bana karşı hiçbir his ve alaka duymuyorsun Ayhan.
2: Nereden biliyorsunuz? Belki ben de sizi seviyorum. Belki sizi ilk gördüğüm andan beri arzuluyorum. Sizi...
3: Bir inanabilsen.
0: Yani yanlış değildi tabii söylediklerim. Ama hani sevmiyorum derken... Yani sen sevilmeyecek birisin gibi değil hani. Bence sen çok hak ediyorsun sevilmeyi. Bir kere her şeyden önce iyi birisin belli ki. Güzelsin. Sonra kibarsın da. Ama işte... Ben seni o gözle görmüyorum. Göremem de zaten. Her şeyden önce yakışık almaz. Sonuçta sen en yakın arkadaşımın ablasısın.
2: Senin bir milyoner kızı benimse bir şoför olduğumu hatırladıkça ümitlerim bir anda soluyor. Hayallerim kırılıyor Filiz.
3: Hayır Ayhan. Boş ve mesnetsiz bir tereddüt bu. Başka bir şey değil.
2: Yani?
3: Evet. Ben de seni seviyorum. Senin varlığını hissettiğim andan itibaren hem de.
0: Neyse işte ya. Dün bir ayılık ettim. Hiç içime sinmedi. Geleyim telafi edeyim istedim. İnşallah becerebilmişimdir bu kez. Kırmadan, dökmeden.
1: Becerdin, becerdin. Her şey o kadar iyi oturdu ki kafamda. Anladım ben. Sen hiç merak etme.
0: Gerçekten mi? Yani bir sorun, bir kırgınlık yok değil mi aramızda? İyiyiz yani.
1: İyiyiz. Çok iyiyiz.
0: Çok teşekkür ederim ya. Yani fırsat verip dinlediğin için bile çok teşekkür ederim. Çok sevindim. O zaman ben gideyim. Hoşça kal. Görüşürüz.
1: Hoşça kal.
2: Büyük bir aşkın başlangıcıydı bu Filiz.
3: Sen benim kalbime giren ilk erkeksin Ayhan. Seni seveceğim. Daima seveceğim.

0: Sen benim en yakın arkadaşımın ablasısın. Onun arkasından falan da hoş olmuyor böyle. Yani rahatsız oluyorum.
1: Han'dan çekindiği içinmiş. O yüzden ayrılmak istemiş benden. Kafasız Gülben. Yok yere çocuğa inanmadın, hep şüphe ettin. Aşkınıza gölge düşürdün.

0: Biliyorum herkes karşı bize. Ama aşacağız hepsini. Han, ablam. Güçleri yetmeyecek bizi ayırmaya. Merak etme ben. Ben senden vazgeçmeyeceğim.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden?
4: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
5: Ya ne olacağını?
4: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Me.
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
7: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
8: 5G!
7: Türkcell!
8: 5G!
7: Türkcell!
8: 5G!
6: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
10: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
10: Akımlar akıyormuş.
11: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Turkcell'li misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
3: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
13: Turkcell'leri bağlan.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferre Art Line artısı var.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
6: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
2: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
2: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Damla önce çok eğlendim.
8: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Hesap basit.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 400 gram içim labne 99 lira. 12'li solo tuvalet kağıdı 79 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Damla.
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
6: A101'de haftanın yıldızları. Kahve dünyası Antep fıstıklı gofrik 29 lira 50 kuruş. Tam bol çikolata çeşitleri uygun fiyatlarla.
7: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
9: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
11: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
12: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
13: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
12: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
14: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
12: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
13: Ya ne olacaktı?
12: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
15: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
16: 5G!
15: Türkcell!
16: 5G!
15: Türkcell!
16: 5G!
15: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
12: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
17: Aynen.
12: Akımlara akıyor muyuz?
17: Akıyoruz.
12: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
17: Güzel.
12: Sen ne yapıyorsun?
18: Ben bir şey yapmıyorum abi.
12: Sen Türkcell'li misin?
18: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
12: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
19: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
1: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Baba, açsın sen değil mi? Çok özür dilerim, seninle doğru düzgün ilgilenemedim. Bazı işlerim vardı da. Ama şimdi canın ne istiyorsa söyle, hemen yapıp geleyim.
1: Kızım, ablan onsuz mutfağa girdin diye kızmasın.
0: Niye kızacakmış ki? Biz kendi derdimize düşüp seni unutacak halimiz yok herhalde baba. Hem zaten demiyor muydu Gülben Hanım yapsın yemeği diye? Yapacağım işte, hem de en alasını yapacağım. Sen söyle baba, hiç çekinme. Ne istiyorsun?
1: Fark etmez kızım. Zahmet etme fazla.
0: Bir tanecik baba var. Zahmetin lafı mı olur? Sana öyle bir yemek yapacağım ki parmaklarını yiyeceksin. Bekle beni.
2: Nasıl olsa yapamayacaksın. Debelen dur oradan.

de bile. Ondan bile iyi yapacağım. Görecek. Tam ortasından çatlayacak. Hadi bakalım.

0: Otursana. Otur.
1: Eyvallah abi, sağ ol.

0: Ne bakıyorsun ya, yesene.
1: Temiz olup olmadığını nereden bileceğim?
0: Şuradan bileceksin. Ben buraya 10 yıldır geliyorum. Daha önce ne bir ishal oldum, ne kustum, ne zehir...
1: Tamam, tamam. Sus.
0: Hayır, soğan da koydurmadın zaten. Hadi daha profiterol yiyeceğiz, hadi.
1: Güzel mi o?
0: Nasıl, hiç yemedin mi? Kızım sen takıl bana. Ben senin dünya mutfağının seçme lezzetleriyle tanıştırayım da damak tadın gelişsin biraz. Hadi yesene şunu ya, ne duruyorsun? Şundan da bir fırt çek. Çek, çek, çek, çek, çek, çek. İyice, iyice. İyice. Ya. Ne yaptın? Şöyle. Süper. Bak yüzüne renk geldi, gördün mü?
1: Güzelmiş. Ablam da bize köfte yapmıştı 2 hafta önce ilk defa. Onunki daha güzeldi.
0: Nasıl ilk defa? Vejetaryen misiniz siz? Evde köfte sevmeyen biri mi var?
1: Yok. Sen hiç tiyatroya gittin mi?
0: Gittim de ne alaka ki şimdi?
1: Anlatsana, nasıldı?
0: Bana bak. Yoksa sen tiyatrocu falan mı olmak istiyorsun?
1: Olur mu hiç? Çok komiksin.
0: Niye olmasın ya? Şu üstündeki utangaçlığı da attık mı belki çıkar babalar gibi oynarsın sen de.
1: Benim hiçbir yeteneğim yok ki.
0: Nereden biliyorsun? Bisiklete binmeyi biliyorsundur ama. Yok artık ya. Ne yapalım, onu da öğreteceğiz artık. Yaşam koçun oldum resmen ya. Hayır, babasız büyüyen benim kızım. Sana ne oluyorsa hiçbir şey öğretmemişler. Bana bak, bisikletten düşersen ama ağlamak falan yok ha.
1: Tamam.
0: Bekle. Selamlar.
1: Merhaba.
0: Ya bisiklet size mi ait?
1: Evet.
2: Evet.
0: Bir 15 dakika binebilir miyiz? Hemen gözünüzün önünde olacağız.
1: İlk buluşmanız mı?
0: Evet. Ya kızı etkilemem lazım da.
2: Tamam, o zaman şu mavi olan benim. Onu al. Daha rahat edersin.
0: Eyvallah abi, sağ.
2: Rica ederim.
0: Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk.
1: Bunları ne yapacağız?
0: Kalk hadi, onları sonra yeriz. Ver onu bana.
1: Dikkat et.
0: Bu işin püf noktası Nero, korkmamak. Korkarsan düşersin.
1: Ya tut, tamam tamam, ne olur dur, ben ineyim.
0: Ya tamam, tut belimden. Ya çekinme, tut hadi bak.
1: Tutayım mı?
0: Evet. Ya tango yapmıyoruz kanka, hadi tut belimden. Alt tarafı bisiklete biniyoruz, hadi.
1: Tamam.
0: Hızlanıyorum.
1: Hayır.
0: Hızlanıyorum.
1: Hayır.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
3: Halk, Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Vay vay vay vay. Seni terzi mi dikti, baytar mı?
1: İkisinden de beter biri dikti ama senden daha ayıktı.
0: İyi dikememiş. Enfeksiyon var. Temizleyip yeniden dikmem lazım.
2: Haydar'ın durumu nasıl?
0: Haydar?
3: Benim getirdim.
0: Ha, iyi o, iyi. Bir şey yok.
3: Nasıl yok kardeşim? Adam o kadar kan kaybetti. Hala kendine gelmedi.
0: Gelir, gelir. Merak etme.
2: Gel Talha, gel. Zaten yara ayık. İyice bayıltma adamı. Sen git bizimkilerin yanına dinlen biraz. Ben buradayım.
3: Bu doktor adamı çileden çıkarır.
2: Tamam işte, gitsen.
3: Gideceğim de. Biz operasyona giderken sen nereye kayboldun önce onu söyle.
2: Şamillere bakmaya gitmiştim. O ara çıkmışsınız.
3: Niye haber vermiyorsun?
2: Haydar'a söylemiştim. Size söylemedi mi?
3: Söylemedi. Galiba.
2: Sen uykusuzluktan bitmişsin. Hadi git dinlen biraz.
3: Tamam. Akşama dönerim. Bir şey olursa ara.
2: Tamam. Ben bir Haydar'a bakayım.

0: NATO komutanı ile görüşmeniz nasıl geçti?
1: Nasıl geçsin? Yine bir sürü şey istiyorlar.
0: NATO'ya girdik gireli bizim taleplerimiz bitti mi ki onlarınki bitsin?

0: Ordu'da tasfiye edilen kadroların yerine bu isimlerin getirilmesini istiyorlar.
1: Ne kadar çapsız varsa toplamışlar.
0: Ne bekliyordunuz ki? Eskiden farklı mıydı? Ne kadar dar kafalı adam varsa komuta kademesinde onları görmek istiyorlar.
1: Şeriat korkusuyla 60 yıl idare ettiler Remzi. Artık yeni korkular üretmeleri lazım.
0: Ben Aybars'a çok güvenmiyorum. Bu listeyi geçirmemek için diretebilir.
1: Remzi, sana kalsa bu listeyi geçirir misin? Ama mecburuz. Aybars da bir şekilde durumu kabullenecek. Yoksa gereğini yaparsın.
0: Poyraz işi halloldu mu?
1: Evet. Bugün geliyor.
0: Aslında o psikopatı getirmemize çok da gerek kalmamıştı. Devletin bütün kurumları bize itaat etmeye başladı. Adil Bey ve Polat Alemdar'ın bundan sonra yapabilecekleri bir şey yok.
1: Devletin iki yüzü olmalı Remzi. Bir şefkatli yüzünü göstermelisin, bir demir yumruğunu. O demir yumruk Poyraz.
2: Dur, para üstünü vereyim, dur.
3: Eline sağlık Hacı abi. Tamam Hacı abi, bilirim.
2: Dur, olmaz öyle şey, dur. Al, bereket versin.
3: Hayırlı işler Hacı abi.
2: Eyvallah, sağ olasın.
4: Kara, senin yaptığın işe. Bu mu bizim psikopatın adamı?
5: Ömründe kaç defa kaçak hayatı yaşadın? Adam işini iyi biliyor işte.
3: Abi ne burada soru cevap oynuyoruz? Gidip adamı öttürelim.
4: Bu saat doğru söylüyor. Oturup bakacağımıza adamı alıp sorgulayalım.
5: Senin niye hiç sesin çıkmıyor Erkan?
6: Adamımız buysa en az 10 yıldır sabırla sebatla kendini saklamış. Siz 2 dakika sabredemiyorsunuz. Kendimizi açık etmeyelim.
4: Tamam da kardeşim, bu adamın bizim adamımız olduğu nereden belli? Kara 2 tesbih buldu diye.
6: Kolayı var. Pusat kardeş bir kola alsın, içeri girsin anlarız. Biz doğudayken genç askerlerin hepsi bu Poyraz psikopatının timine girmek için birbirleriyle yarışırlardı. Bu psikopat da timine alacağı adamları önce sınava çekerdi. Her türlü pis muameleden sonra time girmeyi becerdiysen Poyraz mükafat olarak koluna kendi kolundaki dövmeden çizerdi.
5: Lan o artistin resim çizdiğini biliyordum da dövme yaptığını hiç duymamıştım.
4: Pusat çıktı. Ne oldu pusat?
3: Adamımız bu abi.
5: Kolunda dövme var mıydı? Gördün mü iyice?
3: Yoktu. Ameliyatla sildirmiş abi. Ama izi duruyor.
5: Geç hadi.

0: Ne kadar oldu Zahit?
1: Öğlen oldu abi.
0: Karnım acıktı, bir şeyler yiyeceğim. Beni çöz.
1: Ben buraya getiririm abi.
0: Abdest de alacağım Cahit. Yüzüme bir su çarpayım. Biraz ferahlayayım.
1: Abi ben su getireyim buraya.
0: Terbiyesizleşme. Sana ne diyorsam onu yap.

0: Ver o anahtarları bana.
1: Canım iyiyim. Bir yüzümü yıkayacağım.
0: Cahit, sana anahtarları ver dedim.
1: Leyla, abartıyorsunuz. Ver onları bana. Ne yapıyorsun sen?
0: Senin için en doğru şeyi yapıyorum.
1: Cahit, Leyla benden intikam almak istiyor. Buna izin mi vereceksin?
0: Cahit, Polat kendinde değil. Daha iyileşmedi.
1: Yalvarırım açım. Dayanamıyorum artık.
0: Az kaldı Polat. Biraz daha sabır.
1: Ne sabrından bahsediyorsun? Defolun, çekin dışarı. Lanet olsun hepinize. Çekin.

0: Efendim biz niye almadık havaalanından poyrazı?
1: Sen askerliğini yapmadın mı Nafiz?
0: Yaptım efendim.
1: Sıradan bir askerin bir orgeneralle görüşmesi için ne olur Nafiz? Önce bir yüzbaşıya gider. Yüzbaşı onu albaya götürür. Albay alır, generale verir. General alır, orgenerale götürür. Poyrazı biraz dolandıralım ki rütbesini bilsin Nafiz.
0: Efendim, çok büyük adamsınız. Bu arada galiba Poyraz geliyor.

0: Mete, Türkiye'ye döndüğüme ne kadar seviniyorsam, seni de burada gördüğüme o kadar irite oluyorum.
1: Bir de Özbekler iyi adam terbiye ederler diyordun Nafiz. Bak, bunu edememişler.
0: Mete, Amerika'da tatil yapmaya benzemiyor Özbek hapishanelerinde yatmak.
1: Şimdi seninle hükümlü ve tutukluların durumunu tartışacak değilim. Nafiz, şunun öbür gözünü de bağla.

0: Çek elini, koparırım o kafanı.
1: Eski günler geride kaldı Poyraz. Seni çıkaranın raconuna uyacaksın. Hala.
2: Sen çıkabilirsin Mete.
0: Efendim biraz geç oldu ama beni hatırladığınız için teşekkür ederim.
2: Poyraz, içeride senin üslubunu bayağı düzeltmişler. Teşekkür falan senin lügatında var mıydı?
0: Sencer Bey, devlet beni unuttu sanmıştım. Ne oldu da hatırlamaya karar verdiniz?
2: Seni orada unutturan adam artık güç sahibi değil.
0: Umarım ölmemiştir. Adil Bey'i kendi ellerimle öldürmek için yemin ettim.
2: Yeminini tutman için önce Polat Alemdar ve ekibini yok etmen gerekecek.
0: Polat Alemdar kim?
2: Adil'le Aslan'ın seni Özbek hapishanesinde çürümeye terk ettikten sonra piyasaya sürdükleri yeni efsane.
0: İrite oldum.

0: Ne bekliyorsunuz lan?
1: Abi seni bekliyoruz.
0: Beni niye bekliyorsunuz oğlum? Ben mi indireceğim cephaneyi? Çabuk olun, Poyraz abi neredeyse gelir.
1: Tamam.
0: Çabuk!
2: Ne yapıyor bunlar?
3: Abileri gelecek diye hazırlık yapıyorlar Abdüley.
0: Sen burada cephanenin başında dur.
1: Tamam abi.
2: Abdüley, burada açıktayız. Poyraz bu taraftan gelirse bizi görür.
3: Merak etme, görmeyecek. Diğer taraftan geliyor.
2: Abi, bu cephaneyle bunlar bizi duman eder. Adamlara fırsat vermeden sıkalım. Şimdi sıkarsak Poyraz uyanır. Poyraz gelip eve girene kadar bir şey yapmayacağız.
3: Ben önden gideceğim. Sessizce cephane taşıyan adamları indirip size işaret edeceğim. Ondan sonra Pusat'la Erkan arkadan girecekler. Abdüley, sen benimle ön tarafta buluş.
2: Kara, Poyraz'ı elimizden kaçırmamamız lazım.
3: Tamam. Tamam.

0: Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk hoca. Sakal da çok yakışmış.
0: Buyur abi.

0: Baktım olmuyor. Ben de tespih ustası oldum.
1: Şafak nerede?
0: Abi, Polat Alemdar Şafak'ı öldürdü.
1: Bu Polat Alemdar'la tanışma zamanı geldi.

0: Senin tıfıl kardeşin değil mi bu Savaş? Maşallah, boya bak, koca adam olmuş.
1: Yoluna kurban abi. İyi yetiştirmişim. Sırıtma, işini yap.
2: Tamam abi.

0: Abi, gizlenmem lazımdı. Abi, bütün istihbarat peşimdeydi. Tespihçi acı kılığına girdim. Dövme olmazdı abi.
1: O kolunu kesecektin Savaş. Benim yaptığım dövmeyi sildireceğine bu kolu kesecektin.
2: Komutan Kara.

0: Kıstırdık Abdüley, kıstırdık. Buradan çıkışları yok.
1: Emin olma. Musat, Erkan, bu taraftan hadi.
0: Gel hadi.

0: Doktor.
1: Ben bugün paydos ettim. Daha bir şey sormayın bana.
0: Bunun buraya getirildiğinde üstünde bir silah olması lazım. Nerede?
1: Eşyaları benim odada. Bekle.
0: Hey Allah. Eninde sonunda gözlerini açacaksın Haydar.
1: Al.

Bütün gece hiç uyumadı doktor hanım. Daha yeni daldı. İlaçlarını tam saatinde veriyoruz. Dediğiniz gibi fazla yanına girip çıkmamaya, kendi haline bırakmaya özen gösteriyoruz.

0: Ne oldu Abdüle?
1: Poyraz'ı elimizden kaçırdık.
0: Sizi fark etti mi?
1: Abinin durumu nasıl?
0: İyi değil.
1: Abiyle konuşmamız lazım.
2: Şimdi olmaz Abdüle. Polat size yardım edecek durumda değil.
1: Yenge, mesele çok önemli. Abinin haberi olması lazım.
2: Abinin hayatından ve sağlığından daha mı önemli?
0: En az o kadar önemli yenge.

0: Abi, Poyraz'ı elimizden kaçırdık. Bu suyu bizim attığımızı biliyor.
1: Babam var.
0: Abi, eve adam gönderdim.
1: Öyle olmaz Abdülhey, çözün beni. Beni çözün. Bu Poyraz psikopat. Kızımın, babamın, anamın canı tehlikede. Eğer şimdi beni çözmezseniz ve onların başına bir şey gelirse, sizi bir ömür affetmem.

0: Adamların nerede Abdüley?
1: Baba, iyi misiniz?
2: Camiye gidiyorum oğlum. Bir şey mi var?
1: Baba, kapıdaki çocukları bir yere mi gönderdin?
2: Nereye gönderelim evlat? Yoklar mı yerlerinde?
1: Elif, annem neredeler?
2: Annen içeride. Elif odasında uyuyor.
3: Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk anacığım.

0: Anne, Elif'in başına ne oldu?
1: Oynarken düştü.
0: Anne, bana niye haber vermiyorsun?
1: Çocuk bu evladım, her düştüğünde seni mi arayacağız?
2: Baba. Rama mı geldi yine?
0: Gerçekten geldim kızım.
2: Canım babam.
3: Evladım, anlatmayacak mısın neler olduğunu?
0: Önemli bir şey yok baba. Biraz endişelendim, o kadar.
2: Bak, ben de senin gibi kaza yaptım.
0: Çok acıyor mu kızım?
2: Oo. Seninkinin yanında benimki küçücük. Ne olacak ki?

0: yaptın.
1: Evet kızım.
0: Bakayım. Benim sizden.
1: Daha bitmedi. Bitsin öyle bakarsın.
0: Leyloş'ta var mı?
1: Cahit. Leyla'yı bir ara. Gelirken bir şey istiyor mu diye sor.
2: Anladım abi.
0: Bizi Leyloş'a mı götüreceksin baba?
1: Evet kızım. Anacığım, Elif'i giydirir misin? Birkaç parça da eşya alın. Sizi bir iki gün şehir dışına götüreceğim.
3: Evladım, yüreğimize indireceksin. Ne oluyor söylesene.
0: Nine, sen gitmek istemiyor musun Leyloş'a? Gidelim nine, lütfen.
3: Gidelim güzel kızım. Ama önce elini yüzünü yıkayalım. Hadi gel.
0: Bak dede, ben sana demiştim babam doğum günümü dünyada unutmaz diye. Leyloş da bana doğum günü partisi yapacaklar.
4: Unutmaz tabii kızım. Unutur mu hiç?
5: Ne var orada Polat?
1: Bir şey yok baba. Bir şey yok.

0: Savaş. Niye dizdin bunları buraya?
1: Abi, hepsi emrinde çatışmak için can atıyor.
0: Bunlar mı benim emrimde çatışacak?

0: Sen ne biçim adam getiriyorsun benim karşıma? İrite oldum.
1: Ne yaptın lan sen?
2: Abi senin efsanenle büyüdük. Sana her şeyimiz feda.
0: Kolum da feda mı? Horoz. Bıçağını ver. Bu dövmeyi öyle her önüne gelen yaptıramaz. Önce hak edeceksin. Hiçbir şeyden korkmadığını kanıtlayacaksın. Dövmeyi kolunda gören diyecek ki, bu adamda mangal gibi yürek var. Ki Poyraz bunu kendi elleriyle yapmış. Aras, bunu kim yaptıysa bulacaksın. Gözlerini çıkaracaksın ki bir daha kimseye yapamasın. Savaş, çocuğun kolunu sar. Kan kaybından ölmesin. Dövmeyi hak etti. Kolu iyileşsin. Kendi ellerimle yapacağım. İşinizi bitirin, çıkıyoruz. Polat Alemdar'ı bekletmeyelim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
3: Ya ne olacağını? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Ne?
3: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
7: Gol olur yalnız. Ben dedim.
6: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
3: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
8: Aynen.
3: Akımlara akıyor muyuz?
8: Akıyoruz.
3: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
8: Güzel.
3: Sen ne yapıyorsun?
9: Ben bir şey yapmıyorum abi.
3: Sen Türkselli misin?
9: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
3: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
10: Türksel'leri bağlan hayata.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Bir pedal sizi harekete geçirir ya da enerjinizi yükseltebilir. Ve sadece bir pedal zahmetsiz temizliği ayağınıza getirir. Pedala her bastığınızda Velada Turbo döner, paspasını sıkarak mükemmel temizliğe hazırlar. Sizin için küçük, eviniz için büyük bir adım. Üstelik şimdi tam 3 yıl garantili. Velada, evde olduğunu hissetmek harika.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
15: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
16: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
17: O fiyata gelir.
16: Akıl verenlere karşı tek başına.
18: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada tek...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı.

0: serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen değildir. Hadi.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
2: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
6: Damla bence çok
7: eğlenceli. Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Hesap basit.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
9: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
10: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
11: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
10: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
12: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
10: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
11: Ya ne olacaktı?
10: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
12: Me.
10: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
13: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
14: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G!
13: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
10: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
15: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
16: Aynen.
15: Akımlar akıyormuş.
16: Akıyoruz.
15: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
16: Güzel.
15: Sen ne yapıyorsun?
17: Ben bir şey yapmıyorum abi.
15: Sen Turkcell'li misin?
17: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
15: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
18: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
19: Turkcell'leri bağlat hayata.
20: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
21: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
22: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Kızımın odasına kadar girmiş Abdüley. Nasıl tedbir alıyorsun sen?
1: Abi, bu Poyraz'ı alınacak tek tedbir bir an önce öldürmek.
2: Onu becerseydiniz o zaman.
1: Abi, bu adam başka türlü.
2: Ne oldu Abdüley? Çok mu korkuttu bu herif seni?
1: Evet abi, korkuttu. Abi, kaç adamımızı öldürmüş. Elif'in odasına kadar girmiş. Üstelik ne için? Bir resim bırakmak için. Böyle psikopatını hiç gördün mü abi?
2: Psikopatlıkla alakası yok Abdüley. Aklınca bize racon yapmış. Beklediği yeri yazmış. Sıkıyorsa gel demeye getiriyor.
1: Abi, gidip indirelim.
2: Gideceğiz Abdüley. Ama indirmeye değil. Raconuna cevap vermeye.

0: Doktor, Haydar'ın odası niye kilitli?
1: Ne bileyim, arkadaşlarına sor.
0: İçeride Haydar'dan başka kim var?
1: Kız var.
0: Aynur, aç kapıyı.
2: Haydar, bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Kimsenin zafiyet gösterdiğimi düşünmesini istemiyorum.

0: Kapı niye kilitli Aynur'a?
1: Sen niye ayaktasın? Dinlenmen gerekiyor.
0: Sana bir şey sordum farkındaysan.
1: Ben de cevap vermedim farkındaysan.
2: Doktor 2'de bir girip çıkıyor Akif. Ben istedim kilitlememizi. Aksaçlı'dan bahsediyorduk. Duymasını istemedim.
0: Sen nasılsın?
3: Silahlı bürokraside NATO'dan bağımsız hareket etmek isteyen ekibi tasfiye etti. Yeni kadrolar NATO'nun gerekliliğine ve hedeflerine inanmış arkadaşlarımız.
4: Bunu duyduğuma sevindim Sencer Bey. NATO'nun komünizm tehlikesine karşı Türkiye'ye verdiği desteği hatırlamanız bizim için çok önemli.
5: Pentagon bizim yaptığımız uyarıları zamanında dikkate almadı. Fakat şimdi Türkiye'de askeri vesayetin sona erdirilmesinin nasıl sonuçlar doğurduğunu kendileri bizzat görüyorlar.
4: Bizim bölgede uyguladığımız politikalar için bu süreç gerekliydi. Türk devlet yapısındaki değişiklik bölgedeki diğer ülkeler için de bir umut ışığı oldu.
5: Orta Doğu'daki diktatörler hem Amerika hem de bizim için bir güvenceydi. Şimdi demokrasinin bu ülkelerde kimleri iktidara getireceğini az çok anlamış durumdalar. Arap Baharı'nın bölgede İsrail'in varlığını tehdit edici boyutlara ulaştığını bizzat tecrübe ediyoruz.
3: Bu bölgede Washington'ın iki müttefiki var. Biz ve İsrail. Tekrar bu ilişkileri tesis etmek zorundayız.
4: Biz de bunun için Türkiye'nin NATO'yla yeniden bütünleşmesini istiyoruz.
3: Bana gerekli desteği verdiğiniz takdirde Türkiye'nin NATO'nun bölgedeki en güçlü varlığı olduğunu ispat edebilirim.
5: Bu biraz da örgütle bağlantılı değil mi Sencer Bey?
3: Örgütü kastederken kendinizi mi, İran'ı mı, Avrupa'yı mı kastettiğinizi net olarak anlayamadım.
5: Biz sürecin tamamlanmasını canı gönülden destekliyoruz. Fakat İran'ın örgüt içine hakim olmasını hem Türkiye'ye hem de bizim milli güvenliğimize tehdit olarak algılıyoruz.
3: Ben sizin ne kastettiğinizi çok iyi anlıyorum. Örgüt içerisindeki müttefikimiz olmayan ülkelerin gücünü kırmadan sürecin tamamlanmasına müsaade etmeyeceğim.

0: Özlem Hanım, sizi buraya niçin çağırttığımı biliyorsunuz değil mi?
1: Hiçbir fikrim yok efendim.
0: Geçenlerde vuku bulan uçak kazasının sabotaj olma ihtimalini değerlendiriyorum.
1: Efendim, bunun benimle ne ilgisi var?
0: Bu konudaki fikrini öğrenmek istiyorum.
1: Bu kadar önemli bir aşamada bu müessif olayın gerçekleşmesini ben de sadece bir tesadüf olarak göremiyorum.
0: Bu olayla ilgili beni sevindiren tek şey seni de o kazada kaybetmemiş olmak.
1: Tamamen tesadüf efendim. Ben de arkadaşlarımla birlikte o gün o uçakta olacaktım. Fakat havaalanına giderken trafik kazası geçirdim. Arkadaşlarımla, hocalarımızla birlikte gidemiyordum.

Etmediğim için çok üzülmüştüm. Şimdi kendi adıma yeterince sevinemiyorum. Keşke arkadaşlarım da o uçağa bir şekilde binemeselerdi.

0: Arkadaşlarımızın yarım bıraktığı projeleri devam ettirmek, onları yaşatmak anlamına gelir. Sana bu konuda güveniyorum.
1: Leyloş. Babam bana doğum günüm için ne hediye alacak?
2: E daha dur. Kaç gün var doğum gününe?
1: Benim babam şimdiden almıştır. Ben biliyorum.
2: Ne istiyorsun söyle bakalım. Neler var aklında?
1: Söylemem ki. Hanginiz beni daha çok seviyorsa onu istediğimi bilir.
2: Canım benim.
1: Babam niye bizimle kalmadı? Nereye gitti?
2: Bir işi varmış Elifciğim. Onu halledip gelecek.

0: Kızımın etrafında dolanan hanginiz?
1: Kızımın hayatını bağışlayan hanginiz diyorsan benim.

0: Bana öyle bir şey söyle ki hayatını bağışlayayım.
1: Ben bağış sevmiyorum. Ama seninle de bir derdim yok Polat Alemdar. Bana Adil'i ver, geldiğim gibi gideyim. Meydan yine senin meydanın.
0: Sana beni anlatmadılar mı? Senin feriştahın gelse benden adam alamaz.
1: Polat Alemdar, bir ihtiyar için kendine de, ekibine de yazık etme. Bırak Adil'i alıp gideyim.
2: Sen kimsin bizi harcayacaksın, çakal?
1: Bu çocuğu iyi yetiştirmişsin ama biraz eksikleri var. Emrinin yere düşeceğine, adamın yere düşmesi gerektiğini bilmiyor. Benim peşimde o karayı feda edebilseydi, şimdi seninle değil, Azrail'le sohbet ediyor olurdum.
0: Abdüley şimdiye kadar verdiğim hiçbir emri yere düşürmedi. Sen kafanı yorma Faraz. Sadece kızımın yanına yaklaştın diye seni adamlarınla birlikte öldürürdüm ama madem ki racon yapmışsın, ben de senin hayatını bağışlıyorum. 24 saat içinde Türkiye'yi terk et, yaşamana izin vereyim.
1: Polat Alemdar, sen beni öldürebileceğine gerçekten inanıyor musun?
0: Senin şimdi gözün de görmüyor ya, ben sana anlatayım. O kör gözünün üstünde kırmızı bir ışık var. O ışık şu arkadaki tepede gizlenmiş karanın tüfeğinden geliyor. İstesem seni şimdi öldürürüm. Elimi tekrar havaya kaldırmam yeterli.
1: Durun.

0: çoktan öldürürdüm. Biliyorsun ki ben kızını sana bağışladım. Onun için o elini biraz daha kaldırmayacaksın.
1: Bunu bilecek kadar beni tanıyorsan, Adil Bey'i sana vermeyeceğimi de bilirsin. Neden boşuna çeneni yoruyorsun?
0: Senin nasıl bir tarzın varsa benim de var Polat Alemdar. Ben öldüreceğim adamın gözünün içine bakmayı severim Polat Alemdar.
1: Ama ben öldüreceğim adama borçlu kalmayı sevmem. Onun için seni şimdi öldürmüyorum. Onun için sana çekip gitme fırsatı veriyorum. Hayatında ilk defa akıllıca bir şey yap, bu fırsatı değerlendir. Burada işimiz bitti. Burada işimiz bitti dedim Abdülay.

0: Efendim, sizinle birebir mesai yapmak benim vizyonumu çok genişletti. Bir yandan koca memleketi yönetiyorsunuz, bir yandan da kişisel uğraşlarınıza vakit ayırabiliyorsunuz.
1: Mete, bu toprak sayesinde ben her gün vatanın ne kadar kıymetli olduğunu, ona neler borçlu olduğumuzu hatırlıyorum.
0: Efendim, ben zaman yönetiminde sizin kadar iyi değilim. İnanın anneme bile zor zaman ayırıyorum.
1: Senin kişisel uğraşların biraz fazla zamanını alıyor Mete. Kadehleri diyorum Mete. Biraz sayılı içsen, kendine de annene de ayıracak daha çok zaman bulacaksın.
0: Bundan sonra daha dikkatli olacağım efendim.
1: Gel Remzi. Ne oldu ordudaki atamalar?
2: Efendim, henüz atamalar yapılmamış.
1: Pentagon bir taraftan, Tel Aviv bir taraftan sıkıştırıp duruyorlar. Neden hala hallolmadı bu mesele?
2: Tam olarak bilemiyorum.
1: Ne demek bilemiyorum? Böyle hayati bir konuda bilgimiz olmaması kabul edilebilir bir şey değil.
0: Efendim, müsaadeniz olursa ben arz edeyim. Atamaların gerçekleşmemesinin nedeni Aybars Paşa. İşlemleri geciktiriyor.
2: Sen nereden biliyorsun?
0: Naip olarak göreve gelir gelmez zarfları ilettiğim 6 kişinin yanına birer adamımı koydum. Sürekli gelişmelerle ilgili bilgi alıyorum.
1: Aferin Mete. İyi iş yapmışsın. Aybars'la ilgili durum nedir?
0: Aybars Paşa şu anda bakanlıkta hoca ile liste meselesini görüşüyor.
1: Duyuyor musun Remzi? Aybars'ın sorun çıkarmayacağını söylüyordun.
2: Görünen o ki yanılmışım efendim.
1: Bu durumu düzeltmek için ne gerekiyorsa yap Remzi.

0: Buyurun efendim.
1: İstihbarata haber ver. Acil olarak görüşmek istiyorum. Gelsinler.
0: Emredersiniz efendim.

0: Poyraz'la görüşmüşsün.
1: Poyraz'ın üstünü niye çizdiğinizi öğrenmem lazım.
0: Poyraz çok parlak bir elemandı. Avrupa'da bir operasyon sırasında gözünü kaybedene kadar. Giderek dengesi bozuldu. Sahip olduğu gücü nereden aldığını unuttu. Tek başına hareket etmeye başladı. Biz de gücünü nereden aldığını ona hatırlattık.
1: Peki niye sağ kalmasına izin verdiniz?
0: Diğerlerine örnek olması için.
2: Heyet Poyraz'ı pasif göreve çekti. Orta Asya'ya bağımsızlığını kazanan Türkiye devletlerinin silahlı güçlerini eğitmesi için gönderdi.
0: Fakat Poyraz pasif göreve çekilmeyi kendisine yediremedi. Devletin sinir merkezlerindeki bazı kliklerle hareket etmeye başladı. Ve oradaki devletlerden birinde darbe girişiminde bulundu.
1: Siz de tabii dünyaya bizim bu darbede parmağımız yok mesajı vermek için 15 yıl içeride kalmasına göz yumdunuz.
0: Poyraz'ı Sencer benim için getirdi.
1: Poyraz içeride geçirdiği 15 yılında gözünü kaybetmesinin de sorumlusu olarak sizi görüyor.
2: Sencer onu getirmekle çok akıllıca bir hamle yapmış.
0: Beni ona vermediğin sürece senin üstüne gelecektir.
1: Gelir gelmez düşmanlığını açıkça ifade etti zaten. İyi resim çiziyormuş. Ben onu çerçeveletip bir yere asmadan kimseyle irtibata geçmemenizi, buradan da bir yere ayrılmamanızı istiyorum.
3: Niye sıkmadın kara? Her zaman kafana göre hareket eden adamsın. Bu sefer laf dinleyeceğin mi tuttu?
4: Ben o mermiyi sıksaydım Poyraz'a değil, Polat'a sıkmış olacaktım. Adamları bir ömür Poyraz'a efsane, Polat'ı da kaypak diye anlatacaktı. Anladın?
1: Kim ne anlatıyormuş?
3: Kimse bir şey anlatmıyor abi.
1: Kara, bunlar tilki. Kümese girecekler. Giremeden kuyruklarından tutman lazım.
4: Merak etme usta. Ben dağda çok tilki avladım. O işten biraz anlarım.
1: Abdüreysen de burada kal.
3: Abi sizin orası da pek güvenli değil.
1: Sen burada olursan aklım kalmayacak Abdüley. Öbür tarafı dert etme.
4: Usta, biz meydan direği miyiz, armut ağacı mıyız?
1: Kara sıkılma diye seni düşünüyorum. Yalnız avın tadı çıkar mı?

0: Paşam, sonunda dediğimize geldiniz değil mi?
1: Maalesef siz haklı çıktınız.
0: Buyurun. Mesele bizim haklı çıkmamız değil. Bu gidişe nasıl engel olabileceğimiz.
1: Ben de onun için geldim hocam. Bana iletilen atama listesi canımı sıkıyor. İçindeki isimlerin birçoğu NATO'ya göbek bağıyla bağlı.
0: Heyetin kararlarına karşı gelmek de istemiyorsun. Arada kaldın. Atama listesinin heyet kararı olmadığını bilsen, bu seni rahatlatır mıydı?
1: Hocam, benimle açık konuşun. Bildiğiniz şeyler mi var? Yoksa sadece duyumlar üzerine mi konuşuyorsunuz?
0: Benim hayatta en sevmediğim şey komplo teorileri üretmek, yaymak. Bilgim olmadan konuşmam.
1: Bildiklerinizi benimle de paylaşın.
0: Askeri bürokrasi ve ordudan sorumlu üyenin Babür Bey olduğunu biliyorum. Ve Babür Bey'in böyle bir listeye asla onay vermeyeceğini de biliyorum.
1: Anladım hocam. Konuyu Babür Bey'e aksettireceğim. Ve dediğiniz gibi ise size de bilgi aktaracağım.

0: Efendim sizin denklem bir türlü çözülemedi. Ne XZ'yi götürebildi ne Poyraz Polat'ı. Dolayısıyla Adil Bey de kucağımıza düşemedi.
1: Nafiz. Öğrenciler tembelse hoca olarak kabahat benim mi? Çözemediler. Ya tembeller ya kafaları basmadı. Ama ben pes etmem Nafiz, bilirsin. Seni sınıf başkanı yaptım Nafiz. Bundan sonra seni bilirim.
0: Aman efendim, bunlar babam sınıfı. Değil başkanı, müdürü bile götürürler.
1: Haddini aşma Nafiz. Müdür dediğin Sencer Bey. Seni başkan yaptık, talim terbiye kurulunu geçtin. Yürü. Çal bakalım şu kapıyı Nafiz.

0: Mete Bey, yine elin boş gelmişsin. Biz mi sana öğreteceğiz adab-ı muaşeret kurallarını?
1: Nafiz. Ben sana dedim iki paket lokum yaptıralım diye. Sen ne gerek var dedin. Bizim gitmemiz onlar için şereftir dedin.
0: İrrite etme beni Mete Bey.
1: Zencer Bey, bu ülkenin sahibi. Ama anahtarı bana teslim etti. Nereye gitmek istiyorsanız, kiminle görüşmek istiyorsanız bana söyleyeceksiniz. Ben kapıları açacağım.
0: Benim pis bir huyum var. Gittiğim yerde kapı ya açık olacak ya da o kapıyı kıracağım. Görüş mesafemin kapalı olmasından...
1: Anladık, anladık. İrite oluyorsun. Biraz. Bu alemde kapıların bir kısmı döner kapı. Havalı girersin, öbür tarafından kaldırma atar adamı. Şeffafını da anlatmıyorum bile. Girersin, kafayı tostlarsın, gerisin geri teper adam.
0: Yani...

0: Şu, naip olarak attığın her adımdan haberim olacak. Ona göre yol açacağım.
1: Araz, bu Mete Bey yazılı dilekçe istiyor. Ne diyorsun?
2: Benim elim kalem tutmayı unutalı çok oldu. Nafiz beni iyi tanır. Ben ona dilekçemi gereken şekilde ulaştırırım.
3: Aras, sen kalem tutmayı unutmuşsun. Yine iyi. Ben kırdığım kalemlerin sayısını unuttum.
1: Oho! Sizin hukukunuz eskiye dayanıyor anlaşılan. Yok Aras, yok. Bizim dilekçeler biraz kanlı yazılıyor. Mete Bey'i irrite etmeyelim sonra. Ama Mete Bey de haklı. Birileri icraatı yapacak, birileri de icraatı yazıya dökecek. Biz icraatı yaparız, Mete Bey de artık arkamızdan hikayesini yazar.

0: Abi Haydar kendine geldi.
1: Herhangi bir şeyden şüphelenmedi değil mi?
0: Söylediğin gibi davrandım. Ama emin değilim. Gözümü açtığımda Sencer'in timleri mekanı basmıştı. Başımdan kan akıyordu.
2: Hiçbir şey mi hatırlamıyorsun Aynur'a?
0: Hatırlayamıyorum. Başımda çok büyük bir ağrı vardı. En son kim vardı yanımda? Hatırlayamıyorum. Biriyle konuşuyordum ama... Ondan sonra ne oldu? Film koptu, hiçbir şey yok. O anda baskın yedik galiba. Pusat mıydı yoksa konuştu? Bilmiyorum işte.
3: Doktor, Haydar'ın odasını kilitledi.
1: Merak etme Aynur. Haydar çaresiz. Bu çaresizlik onu sana inanmaya mecbur edecek.
0: Abi eğer şahsen bunları yaşamamış olsam... Haydar'ın hain olacağına ihtimal vermezdim.
1: Haydar hainlik yaptığının farkında değil. Doğru olanı yaptığını zannediyor.
0: Doktorla konuştum. Gücünü toplamaya başlamış. Benden de epey tedirgin oldu. Yakında kaçmayı deneyecektir.
1: Çok büyük bir iş başardın Aynur'a. Haydar kaçtığında Sencer'e geri dönecek. Biz de onu izleyip yılanı deliğinde bulacağız.
0: Abi, Akif'e hiçbir şey söylemedim. Biraz huzursuzum.
1: Şimdilik bilmemesi daha iyi. Bir şeyler planladığımızı Haydar'ın kesinlikle anlamaması lazım.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da.
2: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
5: Ya ne olacağını?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Me.
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık.

0: Balık, sen Türkçeli misin? Türkçel! Türkçel! Türkçel!
1: Muazzam! Gol olur yalnız. Ben dedim.
2: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
3: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
4: Aynenimiz.
2: Akımlara akıyor muyuz?
5: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
5: Güzel.
2: Sen ne yapıyorsun?
6: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkcell'li misin?
6: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
7: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
8: Türkcell'lere bağlan hayata.
9: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına... hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
10: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
12: Bu pasta aşmış.
13: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
14: Niye ettik de birlikte geldik değil mi?
15: Ay bunlar olmazsa olmaz.
16: Tencere deyince de korkmaz.
14: Aa kızım bir baksana.
17: Her şeyin bir ideali var.
14: Bizim eve göre en ideali bu.
16: Az yer, çok iş kızım.
18: Her işin bir korkması var.
19: Bambaşka yere taşır.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
3: O fiyata girer.
2: Akıl verenlere karşı tek başına.
0: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 400 gram içim labne 99 lira. 12'li solo tuvalet kağıdı 79 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, Piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
9: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren Amino Silk Kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz.

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
12: Hesap basit.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
7: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
8: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
7: Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
8: Ya ne olacaktı?
7: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
11: 5G!
10: Türkcell!
11: 5G!
10: Türkcell!
11: 5G!

0: Sıması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
1: Turkcell'leri bağlan hayata.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Metin Bey Nedim'in faillerini istiyor. Bu işi örgüt içerisinde bir kliğin yaptığını düşünüyorlar.
5: Türkiye'de biri nezle olsa bu derinciler bizden biliyorlar.
6: Onlar önce kendi derin yapılandırmalarını gözden geçirsinler.
4: Arkadaşlar, madem suikasti biz yapmadık, faillerini gizlemenin anlamı yok. Metin Bey'i ikna edemezsek süreç tıkanacak.
5: Metin önce bizim taleplerimizi TC hükümetine kabul ettirmiş mi ki bizden hesap sormaya kalkıyor?
4: Serhat Başkan, burada çözüm odaklı bir siyaset yürütmek zorundayız. Yoksa önderliğe bunun hesabını siz verirsiniz.
6: Mursal arkadaş, kimsenin süreci tıkamak gibi niyeti yok. Ancak müzakere dediğin karşılıklı olur. TC'nin bize dayatmalarını müzakere adı altında kabullenemeyiz.
4: Arkadaşlar, iki tetikçiyi mi feda edemiyorsunuz? Üstelik sizin bilginiz dışında hareket etmiş iki ajan. Açık konuşun, derdiniz ne?
5: Mursal arkadaş, sen boyun fıtığını biliyor musun? Boyun fıtığı oldum. Sabah kalkıyorum, doğuya döneyim diyorum İran. Batıya döneyim diyorum Suriye. Hadi bir güneye bakayım, bir nefes alayım diyorum İsrail. Kuzeye bakacak yüzüm yoktur. Önderliğimiz TC zindanlarında. Artık başımı kaldıramıyorum.
4: Serhat Başkan, gözlerini kapat hayal et. Amed'in surlarındasın. Dicle Ovası'nı seyrediyorsun. Halkımızın özgürlük türküleri kulağında çınlıyor.
6: Ama sırtında keleş, cebinde 5 kuruş yok. Metin Bey buna ne diyor Nursel arkadaş? Para işine bir çözüm buldu mu?
5: Behzat arkadaş, doğru analiziyle bizi feodal rüyamızdan uyandırdı. Para olmazsa ben ne yapacağım Nursel arkadaş? Gerilla'yı call center'da işe mi sokacağım? AVM'lerde güvenlik görevlisi mi yapacağım? Evet Nursel arkadaş, çözümleme bekliyorum.

0: Örgüt bizi sıkıştırmaya başladı Metin Bey. Bizim gibi bir sürü iş adamına Avrupa'dan para göndereceğiz, bizim adımıza yatırım yapacaksınız diyorlar. Biz de korkuyoruz. Evet desek devlet bizi bitirecek, hayır desek örgütün hedefi olacağız. Ne yapalım, sana danışmaya geldik.
1: Örgütün parasını Avrupa'dan kaçırmak istemesinin nedeni onların güdümünden kurtulabilmek. Onun için parayı kabul etmeniz daha hayırlı.
2: İyi diyorsun da Metin Bey, bu para kanlı para. Ben çoluğumun çocuğumun rızkına bu parayı karıştırmak istemiyorum.
1: Parayı kim kontrol ederse güç onundur. Bu paranın bizim bankalarımızda olması, kontrolünün bizde olması anlamına gelir. Bu kanı durdurmakta büyük fayda sağlar. Bundan daha büyük hayır mı olur?
0: Metin Bey, yanlış anlama ama devlet bugün böyle diyor, yarın başka bir şey der, bizim başımız belaya girer.
1: Sen başın belaya girer diyorsun, ben bu işe başımı koymuşum. Öyle büyük bir risk alıyorum ki başarısız olursam başım gider. Dikkat etmeniz gereken tek şey, paranın nereye gittiğini iyi takip etmek, bize bildirmek. Tek kuruşun haberimiz olmadan harcanmaması lazım.
3: Hayda, ne yapıyorsun? Yat şuraya.
4: Çıkmam lazım. Yatmayı mı getirdiler bizi buraya?
3: Kalkarsın, acele etme. Telefon istemişsin doktordan. Bir ihtiyacın varsa söyle, halledeyim.
4: Aynur'a nerede?
3: Ne yapacaksın Aynur'a?
4: Şu doktora uyuz oluyorum. Aynur'a başka birini bulsun.
3: Elimizdeki bu. Şimdilik bununla yetineceksin. Asıl Aynur'a bitiriplerdi. Derdi ne? Sana bir şey anlattı mı?
4: Anlatmadı.

0: Buyurun.
1: Uçak kazasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşabildiniz mi Okan?
2: Ulaşabildiğimiz tüm bilgileri size ulaştırdık efendim. Elimizde yeni bir bilgi yok.
1: Okan, bu meselenin altında başka bir şeyler var. Daha derinlere inmemiz lazım.
2: Bize bu işi fazla kurcalamayın diye emirler geliyor.
1: Kimden geliyor bu emirler?
2: Yukarılardan.
1: Benim ekibimden biri havaalanına giderken bir trafik kazasına karışmış. Kaza yaptığı kişi kim? Sabıkası var mı? Araç kimin adına kayıtlı? Detaylı bir araştırma istiyorum.
2: Emredersiniz.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 1 Ekim Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. 51 günlük tatil sona erdi. TBMM Genel Kurulu bugün yapılan özel oturumla 28. dönemin 5. yasama yılına girdi. Meclise baş döndüren bir trafik vardı. Peki gün boyu neler yaşandı? İşte detayları.
1: 51 günlük tatil sona erdi. Mecliste yeni yasama yılı başladı.
2: Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için ertelenemez bir sorumluluktur.
1: İlk tören Atatürk Anıtı'nda düzenlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş anıta çelenk bıraktı. Saat 14'teki özel oturum öncesi meclis koridorları hareketliydi. Meclise ilk olarak yine MHP lideri Devlet Bahçeli geldi. Bahçeli kurmaylarıyla meclise işte böyle giriş yaptı. Kısa süre sonra CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanına gitti. Ve genel kurul, milletvekilleri ve siyasi parti genel başkanları yerini aldı. DEM Parti eş genel başkanları ve Saadet Partisi genel başkanı MHP lideriyle selamlaştı. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel de oradaydı. Tüm siyasi partilerle Özel de selamlaştı. Mutlak butlan sonrası göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu da uzun süre sonra genel kuruldaki yerini aldı. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için ilk defa locadan genel kurula katıldı. Ve Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özel oturuma katılmak için meclise geldi. Erdoğan'a Meclis Başkan Vekili Celal Adan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşması sonrası genel kurula işte böyle girdi. CHP ve Yeni Parti ise yine demokrasi sınavını geçemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula girdiğinde Kılıçdaroğlu locada, CHP ve Yeni Parti grupları da sıralarda ayağa kalkmadı. Yeni Parti grubu siyasi nezaketsizliğe de imza atarak Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı kürsüye geldiğinde salonu terk etti. Ve Cumhurbaşkanı konuşmasına başlamadan AK Parti grubu tekrar ayağa kalktı ve alkış sesleri yükseldi. Ve Cumhurbaşkanı meclisten fon soruşturması mesajı verdi.
1: Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz.
0: Cumhurbaşkanı çarpıcı açıklamaları sonrası genel kurulu selamladı. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı'na gül jesti geldi. MHP lideri genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırmızı beyaz gül verdi.
2: Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon geldi. Şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Soruşturmada tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu ise fon mağdurları için ara ödeme müjdesini verdi. İşte tüm detayları.
3: Fon krizinin çözümünde SPK bir adım atarak ara ödeme yapılması kararını açıkladı.
4: Dalga dalga devam eden fon soruşturmasında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 58'e yükseldi. SPK'dan dikkat çeken ara ödeme açıklaması geldi. Fonların tasfiye sürecini koordine etmek üzere kurulan Fon Koordinasyon Kurulu'na çevrildi gözler. Kritik ikinci toplantı için tarih 2 Ekim. Toplantıyı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Yol haritamız belirlenmiştir dedi.
5: Ve o yol haritasında fon mağdurlarını sevindirecek haber Sermaye Piyasaları Kurulu'ndan geldi. Tasfiye sürecinde ara ödeme yapılacağını açıkladı. Peki ödeme esasları neye göre şekillenecek?
3: Net yatırım tutarı yani fona yatırdığı para miktarı, ana parası 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılar paralarını hemen alabilecekler. Yatırdıkları net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin üzerinde olan yatırımcılar ise 1 milyon lirasını hemen alabilecekler.
4: Peki kalan paralar ne olacak?
3: Daha sonra fon tasfiye edildiğinde kalan ödemelerini de bir şekilde alabilecekler. Bu bir şekilde vurgusunun nedeni şu, tasfiye edilen fonlarda oluşacak tutar bu 1 milyon liranın üzerinde yatırım yapan yatırımcı sayısına bölünecek, belli bir yüzde dahilinde dağıtılacak.
4: Ödemelerde öncelik para piyasası fonlarında olacak. Yani Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy fonlarında parası kalan yatırımcıların mağduriyeti giderilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi. El konulan lüks araçlar, villalar, arsalar. Hepsi TMSF tarafından oluşturulan havuz aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarında karşılanacak.
5: Tüm bunların yanı sıra tutuklular arasında yeni isimler de var. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener de tutuklananlar arasında.
4: Tutuklanan iki yöneticiyle birlikte Hakan Gövdere ve Hayriye Car'ın lisansları da sürekli olarak iptal edildi. 5 firma ise TMSF'ye devredildi. O firmalar Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ile Destek Faktoring ve Tera Finans Faktoring. Soruşturmaya kadar fonlardan fahiş şekilde kazanç elde edenler için de SPK'dan açıklama geldi. Gönüllü olarak kazançları iade etmek isteyenlere isteğe bağlı iade hesapları açıldı.
6: Son günlerin en çok konuşulan konusu bir fon krizi yaşandı ülkede. İnsanlar fona girdiler, fon aldılar ama fon aldıkları şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. Fon nedir?
4: Yaptığı bir programda böyle sormuştu. Şarkıcı Nil Özalp de fon soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasına katıldı. Özalp'in soruşturmada ilk tutuklananlar arasındaki Muhammed Yarız'a ait belgeleri evinde bulundurduğu iddia edildi. İkametinde arama yapıldı. Nil Özalp gözaltına alınırken ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ise konserlerine son hızla devam ediyor.
7: Buradan hepinizin gözünün içine bakarak bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Benim hiçbir şekilde asla ve kata bir fon alışım, satışım, herhangi bir fona dahilim olmamıştır. Bunu gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Hepinizin teker teker.
4: Sandal'ın bu sözleri seyirciden alkış aldı. Mustafa Sandal'ın Dubai'den Özbekistan'a giderken kiraladığı özel jetin fiyatı da ortaya çıktı. 3,5 milyon lira ödediği özel jet dudak uçuklattı.
2: Mersin'de CHP'li 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Bu sabah aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale Belediyesi'ne yönelik operasyonda deste deste para bulundu. Gelin detaylarına birlikte bakalım.

0: CHP'li Mersin Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer dahil 59 kişi gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemede yaklaşık 331 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. Mezitli Belediyesi'ndeki kamu zararı 1 milyar 11 milyon lira, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liraydı. Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında ayrıca suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütülüyor. Tuncer'in anlaşmazlık yaşadığı kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlenmesi gerekçe gösteriliyor. Saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası da var. CHP'li Kırıkkale Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda da 3 belediye çalışanı gözaltına alındı. Aramalarda deste deste paralar, ziynet eşyaları ve silahlar bulundu.
1: 13 yıl önce 53 kişinin can verdiği Reyhanlı saldırısının firari faillerinden biri daha ele geçirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, kırmızı bültenle aranan Suriyeli terörist Ömer El Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı adım adım takip etti ve Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı.
3: Ömer El Hatip Türkiye'ye eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik ve Kifah Melhem'i 2013 yılında bir araya getirdi. İşte bu görüşmede kanlı saldırının detayları planlandı.
2: Esed rejiminin sözde istihbaratçıları arasındaki koordinasyonu sağlıyordu. Kırmızı bültenle aranan terörist 53 kişinin hayatını kaybettiği o hain saldırının planlamasında yer almıştı.
3: Mayıs 2013 Ömer El Hatip ve Temir Dükkancı bomba düzeninde kullanacakları malzemeleri aldı. Bombalı araç Yusuf Nazik ve Temir Dükkancı tarafından Reyhanlı'da infilak ettirildi.
2: Ömer El Hatip, Temir Dükkancı ve Yusuf Nazik'i Emin El Askeri Laskiye Şubesi'ne götürdü.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı saldırının ardından faillerin izini yıllarca sürdü. Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Korali ve Temir Dükkancı ise 2025 yılında yakalandı.
2: Ve şimdi Ömer El Hatip nokta operasyonla Türkiye'ye getirildi.
1: Liderliğini Necati Arabacı'nın yaptığı Cehennem Melekleri çetesine yönelik Avrupa'da operasyon düzenlendi. Yüzü aşkın adrese baskın yapıldı. 71 şüpheli gözaltına alındı.
0: İnsan kaçakçılığı, soygun, uyuşturucu, karıştığı suçlardan sadece bazıları. Köln'ün babası veya Cehennem Necati'de bilinen lakapları. Necati Arabacı tutuklu ama elebaşı olduğu Cehennem Melekleri çetesi suç işlemeye devam ediyor. Alman polisinin de radarındaydı Cehennem Melekleri. Yüzden fazla adrese baskın yapıldı. Sadece Almanya değil, Belçika, Bulgaristan ve Hollanda'da da vardı operasyonlar. 71 kişi gözaltına alındı. 48 milyon euronun üzerindeki mal varlığına el koyuldu. Yakalananların Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir kara para aklama ağıyla bağlantısı inceleniyor.
1: Bir Afrikalıyla bir Türk, iki şeritli yolda ters yön tartışmasına tutuşursa ne olur? Ortalık karışır. Gelin izleyelim.
4: Bekle, sen nerelisin? Ben bu ülkenin vatandaşı. Geç bu taraftan. Bu taraftan geç. İçin şerit burası. Burası için şerit. Bekle. Kenya, bekle.
5: Trafikte ters yön tartışması bu defa ezber bozdu. Çünkü taraflardan biri Afrikalıydı.
4: Ters yöndesin. Küfür etme bak. Adam gibi konuş bu ülkede. Adam olacak bu ülkede. Ve gelmiş benim ülkemde bana küfür ediyor.
5: Afrikalı sürücü ters yöne girdi. Motokurya öfkelendi.
4: Geç bu taraftan. Bu taraftan geç. İçin şerit burası.
5: Afrikalı sürücü aracından indi. Gerilim tırmandı, trafik kilitlendi.
4: Sen nerelisin? Ben bu ülkenin vatandaşı. Tamam, var mı?
6: Ara!
4: Var mı?
5: Motokurye polisi aradı. Afrikalı sürücü de arkasına bakmadan kaçtı.
4: Bekle. Kenya, bekle.
1: Yıl 2026, İstanbul Avcılar'da yolda yürüyen 76 yaşındaki kadın, rögar kapağının açılmasıyla 4 metre derinliğe düştü.

0: Tamam teyze, merak etme, geliyorlar. Çıktı. Merak etme, geliyorlar.
1: Adımını atar atmaz rögar kapağı açıldı. 2 metrelik çukurun içine düştü. 76 yaşındaki kadın ölümle burun buruna geldi.
2: Teyze şikayet etsin.
1: 76 yaşındaki bu yaşlı kadın elinde pazar poşetleriyle yürüyordu. Açılan rögar kapağı yüzünden kabusu yaşadı.
3: Ya çocuk ya arabaya bak bayan düşmüş. Lıngır lıngır oynuyor.
1: Kendini 2 metrelik çukurda buldu.
0: Tamam teyze, merak etme, geliyorlar.
1: Mahalle sakinleri hafriyat kamyonlarını suçladı.
4: Buranın hafriyat kamyonları girip çıktı, girip çıktı, kırdılar. Aynen. Hiç de sahip çıkmadılar.
1: Şans eseri yara almayan kadının imdadına çevredekiler yetişti.
0: Sen sabret, az sabret.
5: İzmir'in Konak ilçesinde çöplerle dolu bir ev mahalle sakinlerinin kabusu oldu. Kötü koku mahalleli canından bezdirdi. Vatandaşlar artık dayanamayacak gücümüz kalmadı diyerek sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.
6: Çöplerden ben getirme diyorum, götür diyorum, bana küfür ediyor.
7: 17 senedir burası böyle.
1: Yıllardır biriktirdi, eseri de çöp evi oldu.
6: Senelerdir anlatıyoruz, anlamıyor.
1: 3 katlı bu evin sahibi apartmanı çöp yığınlarıyla doldurdu. Yayılan kötü koku ve haşere mahalleyi canından bezdirdi.
6: Daha yan taraf merdiven dolu.
8: Topluyor, çöpü götürüyor, getiriyor. Burada yani gidecek yeri kokuyor.
1: Mahalleli yeni partili Konak Belediyesi'nden seyli boş döndü.
6: Belediye geldi, baktı, dedi karar bir hafta içinde çıkar. Biz dedi polisle sağlıkla geleceğiz. 1,5 ay oldu, daha gelen giden yok.
1: Vatandaş çözüm istiyor.
7: Cumhurbaşkanı diyor ki CHP'li belediyeler çöp, çukur, çamur diyordu. Bak doğru. CHP'li belediyeler hiçbir şey yapmıyor burada. 17 senedir burası böyle.
5: Antalya'da bir otobüs şoförü mesaisi bittikten sonra aracı kontrol ederken bir yolcunun otobüste köpeğini unuttuğunu fark etti. Minik yolcusunu sevgiyle karşılayan otobüs şoförünün o anları yüzleri gülümsetti.
9: Adam arabada unutmuş.
10: Adam ki?
9: Adam. Hayvan arabada.
1: Bu sevimli köpek otobüste unutuldu. Otobüs şoförü köpeği nasıl seveceğini şaşırdı.
9: Gelmeye gerek yok, bu güzel bir şeymiş, bu benim oldu.
1: Otobüs şoförü son durağa geldiğinde arka koltuktan ses geldiğini fark etti.
9: Arabanın içinde fıstır fıstır ses geliyor. Bir de bak ne var?
10: Bu ne lan?
9: Gel koruma gel.
1: Köpeği gördü, hemen kucaklayıp sevmeye başladı.
9: Allah'ım yarabbim, şunun tatlılığına bak la. Senin ana baban yok mu?
10: Ula gerçek lan, bak kafası ne oynuyor.
1: Minik yolcunun sahibini beklediği anlar yüzleri gülümsetti.
9: Allah'ım yarabbim, şunun tatlılığına bak la.
5: Trabzon'da 5 yaşındaki bir çocuk Kur'an kursu hocasını özleyince camiye gitti. Namaz vaktiydi. Önce namazını eda etti, sonra hocasına sarıldı. İşte o duygu dolu anlar.
11: Sarıldım hocama, öptüm. Artık çok fazla özlüyorum okuldayken.
1: Bu özleme daha fazla dayanamadı. Camiye gitti, önce namazını kıldı. Ardından hocasına koşup kucak dolusu sarıldı. 5 yaşındaki Altan Eftal Aksoy yazın Kur'an kursuna gidiyordu. İmam Mehmet Yaşar ona Kur'an-ı Kerim'i öğretmişti. Ancak okullar açılınca minik Altan okula döndü.
10: En küçük öğrencilerimizden, öğrencilerimizi çok seviyoruz. Burada bağrımıza basıyoruz.
1: Bu sevgi karşılıklıydı. Öyle ki onu özleyen öğrencisi Altan bir anda camiye girdi. Ama cemaat namaz kılıyordu. Minik Altan da saf tuttu, namazını eda etti.
10: Altan Eftal da yavrumuz akşam biz akşam namazı kılarken kendi başına geliyor, cemaate uyuyor.
1: Namaz biter bitmez hocasına koştu.
10: Çok duygulandım tabii. Çocukları sevmek lazım, onlar bizim geleceğimiz.
1: Minik çocukla hocasının bu içten bağ yürekleri ısıttı.
5: Antalya'da Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek gelen şikayetler üzerine kılık değiştirdi. Yaklaşık 20 halk otobüsünde yaşlı adam kılığında gizli denetim yaptı.
12: Tek bir kıyafet giyerekten ben denetim yaptık.
1: Yaşlı yolcu kılığında otobüs

0: Kart'e bindi, denetim yaptı.
1: O gün içerisinde 20 yakın araca bindim. Kartımı evde unuttum oğlum, sesim değişikletten götürebilir misin? Hepsi götürdü.
0: Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, yolcu şikayetlerinin üzerine harekete geçti. Kılık değiştirdi, yaşlı yolcu kılığında otobüsleri denetledi.
1: Sıkıntılı olan yerlerde bütün şeyleri yaptım. Kışkırt baba, bakalım yani sabırlı mı, sabırsız mı diye.
0: Son 2,5 ayda kural ihlali yapan 79 şoföre ceza kesildi.
1: 130 şoföre yakın şoförümüz var. Sepette çürük elim oluyor. Biz bunu rahatlamak için bu şekil denetimleri yaptık.
2: Antalya'da 15 yaşındaki oğlu kaybolan Hasan Aktaş, çareyi bir televizyon programına katılmakta buldu ama katıldığı ilk gün evinde yangın çıktı. Herkes Aktaş'a dön dese de o oğlunu bulmadan dönmedi. Kayıp çocuk 8 gün sonra bulundu.
3: Kuzey oğlum, bir yerden sesimi duyuyorsan, bu görüntüleri görüyorsan yaptığının hata olduğunu düşünmüyorum. Çok geçsin.
0: Kayıp oğluna böyle seslenmişti. Evi yandı ama oğlunu aramayı bırakmadı. Güzel haber bir gün sonra geldi. Akıllara ise oğlunu aradığı için mi evi yandı sorusu geldi.
4: Hasan Bey'in gözü aydın olsun. Evlat az önce, dakikalar önce bulundu.
0: Hasan Aktaş 23 Eylül'den bu yana kayıp olan 15 yaşındaki oğlu Kuzey Yağız Aktaş aramak için televizyon programına katıldı.
3: İki kez ameliyat oldum. 1,5 yılı geçti, evdeyim. Bu durumlar da onu sıkmış olabilir.
0: Ama felaketler üst üste geldi. Evinde bir de yangın çıktı.
3: Öncelik oğlum, yani bir canın bulunmasıyla evin yanması aynı şey değil. Yani o can daha önemli.
0: Herkes evine dön dedi ama o oğlunu bulmadan dönmedi. 8. günde sevindiren haber geldi.
3: Şu an hem mutluyum, hem üzgünüm, hem gururum.
2: Antalya'da miyom ameliyatına giren 32 yaşındaki Gülşah Angın hayatını kaybetmişti. Gülşah'ın ölüm sebebi adli tıp kurumuna göre aşırı sıvı yüklenmesiydi. Ölümüne ilişkin görülen dava Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Acılı aile 5 yılın sonunda gelen bu kararı umutla karşıladı.
5: Anneliğimi bir kere yok ettiler. Kimse şimdi anne diyemiyor.
0: 58 kilo girdi ameliyattan, 74 kilo çıktı, masada kaldı. Gülşah Gizem Angın'ın ölümüne ilişkin dava Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı.
6: Yaklaşık 5 yıldır süren hukuk mücadelemiz bugün yeni bir aşamaya girdi.
0: Turizmci Gülşah Gizem Angın rahmindeki miyom nedeniyle 2022'de ameliyata girdi. Ama sağlıklı girdiği o ameliyathaneden cansız bedeni çıktı.
6: Ameliyatta kullanılan ve bizim tanımımızla suç aleti olan demo cihazın oraya ne şekilde, kimler tarafından getirildiği belli değil.
0: Ameliyata 58 kilo giren Gülşah öldüğünde tam 74 kiloydu. Adli Tıp Kurumu'na göre ölüm nedeni aşırı sıvı yüklenmesiydi.
7: 16 litre sıvı belden aşağı boyuna kadar, beyinde 400 gram sıvı var.
0: İncelemelerde doktor kusuru göz önünde bulunduruldu. Mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.
8: Sonsuz güvenimiz var. Yavrum bir nebze orada rahat uyuyacak.
2: İki kişi sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Arkadaşları ise ayırmak yerine vur diyerek o kavgayı daha da alevlendirdi.
0: İki kişi tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. O ayırmak yerine vur diyerek kavgayı daha da alevlendirdi.
9: Adamlar geldi, ayır, ayır.
0: Bu anlarda cep telefonu da kayıttaydı. Arkadaş olduğu iddia edilen iki kişinin kavgası dakikalarca sürdü.
2: İstanbul'da bir kuyumcu dükkanı kurşunların hedefi oldu. Sanlılar saldırı anını kaydetti. Kısa sürede yakayı ele verdi.
0: Geldiler, durdular, ateş ettiler ve kaçtılar. Üstelik bunu yaparken ne çevredeki insanları ne de trafikteki araçları önemsediler. Bu saldırganın hedefinde kuyumcu dükkanı vardı. Motosiklet ile geldiler, sürücü cep telefonu kamerasını açtı. Arkasındaki de silahını çıkardı.

0: peş peşe ateş etti. Hedefteki kuyumcunun sahibi daha önce de tehdit edildiğini söyledi. Polis bu saldırıyla birlikte 4 ayrı olayı da mercek altına aldı ve operasyon yapıldı. İstanbul merkezli operasyonun adresleri Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir oldu. 5 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor.
1: Hatay sokakları anlaşmazlık yaşayan iki kişinin düellosuna sahne oldu. Taraflardan biri silahıyla kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Fatih Emre hayatını kaybetti.
2: Yerde yatanda silah var ama.
3: Attı silahı, attı.
0: Sokak ortasında dehşet saçtı. Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi katletti. İki kişi sokakta karşılaştı. Aralarında anlaşmazlık vardı. Tartışma büyüdü. Taraflardan biri silahını çekti, kurşun yağdırdı. Vurulan kişi Fatih Emre'ydi. Polis müdahale etti. Saldırganı işte böyle etkisiz hale getirdi.
4: Onu niye yere yatırdı?
3: Kaçmasın.
4: Vuran o mu?
0: Kurşunların hedefi olan Fatih Emre hayatını kaybetti. Saldırgan tutuklandı.
1: Sinop'ta tekne faciası yaşandı. İki polisin bulunduğu tekne alabora oldu. Polislerden biri hayatını kaybetti, biri kayboldu.
0: İçinde iki polis vardı. Alabora oldu. Biri hayatını kaybetti. Biri mavi sularda kayboldu.
5: Herkes de arıyor ama bulamadım.
0: Polis memurları Orhan Gazi Yetiş ve Numan Şen izinlilerdi. Tekneyle denize açıldılar. Teknenin motoru arızalandı. Sinop açıklarında sürüklenmeye başladı. Çok geçmeden de alabora oldu. Polis memurları denize düştü. Sahil güvenlik, deniz polisi, jandarma. İki polisi kurtarmak için zamanla yarıştı. Polis memuru Orhan Gazi Yetiş bulundu, hastaneye kaldırıldı. Ama olmadı. Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Törende gözyaşları sel oldu. Mavi sularda kaybolan polis memuru Numan Şen için tüm imkanlar seferber edildi. Helikopter ve insanlık eşip uçağı havalandı. Sahil güvenlik, jandarma ve AFAD Sinop açıklarında kayıp polisten bir iz arıyor.
1: Elazığ'da bir grup şehir eşkıyası sokak ortasında araya aldıkları genci acımasızca dövdü. Bir kişi 20 kişinin dövdüğü anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı.
6: Yeni sıkıştıklar.
7: Birini araya aldılar, 15-20 kişi dövüyorlar.
0: Yere düşürüp öldüresiye dövdüler. Acımasızca tekmeler savurdular. Aralarını aldılar. Sokak ortasında dehşeti yaşattılar. Görüntüler Elazığ'dan.
6: Bunun acı belliydi ama.
0: Gençlerin sokakta başlayan tartışması büyüdü.
7: Çok acil, yaklaşık 15-20 kişiler.
0: Hareket etmesine de izin vermediler. Gözlerini kırpmadan tekme, tokat ve yumruklarla saldırdılar. Genç yerde hareketsiz kaldı. Kalabalık başından ayrıldı. Dehşet anları çevredekilerin kameralarına yansıdı.
6: Yeni sıkıştıklar.
7: Birini araya aldılar, 15-20 kişi dövüyorlar.
1: İstanbul Bakırköy'de iki katlı metruk binanın ikinci katı sokağa doğru yıkıldı. Kısmi çökme anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
8: Metruk geliyor. Aha geldi.
9: Kimse gelmesin, kimse gelmesin oradan buraya.
8: Gelmesin. Orayı kapat, orayı kapat. Aha geldi.
0: İki katlı metruk binadan çatırdama sesleri geldi. Mahalleli önlem aldı.
9: Aa, şimdi belediye gelsin. Biri oradan geçse var ya.
10: Çocuk zor korktu.
8: Milimetrik geliyor. Milimetrik.
11: Olan yıkıldı.
0: Binanın ikinci katının çökme anı cep telefonu kamerasına an be an böyle yansıdı.
9: Kimse gelmesin, kimse gelmesin oradan buraya.
8: Kimse gelmesin.
9: Orayı kapat, orayı kapat.
8: Aha geldi.
0: Ancak bina sakinlerinin iddiası başkaydı.
12: Arıyoruz belediyeyi. Ona da diyor ki konukların
13: de yardımcı olmadı.
1: Samsun'da bir geyik otoyola uçtu ve yaralandı. Onu görenler duruma kayıtsız kalmadı. İşte geyik kurtarma operasyonu.

0: düştü.
1: Anam nereden düştü?
0: Yukarıdan.
2: Otoyola uçtu. Onu görenler yardımına işte böyle koştu.
1: Nereye haber vereceksin? Yavrum ağzı burnu kanıyor bunun. Çok hastane, ya. Veteriner falan.
2: Bir aile Amasya'ya gidiyordu. Otoyolda önlerine geyik düştü, yaralanmıştı.
1: Ay canım benim, nasıl düştünsün ya?
2: Aile duruma kayıtsız kalamadı.
1: Ağzı kanıyor. Ay yavrum. Ay canım benim, yarılır.
2: Geyiğin yardımına koştular. Ve olası faciayı önlemek için geyiği yol kenarına aldılar.
3: TikTok'ta her gün yeni bir akım, yeni bir tehlike çıkıyor. Bu sefer akımlara konu olan sağlığımız oldu. Çünkü kullanıcılar balın içinde beklettikleri sarımsakları kaşık kaşık kamera karşısında yiyor efendim. Uzmanlar botulizm tehlikesine karşı uyarıyor.
4: Sarımsak ve bal kürü deniyorum birinci gün.
5: Ballı sarımsak yutuyorum dokuzuncu gün.
6: Doğal şifa kaynağı yapacağız şimdi.
7: Grip mevsimi geldi, hastalıklar başladı. Hasta olmamak içinse türlü türlü ev yapımı karışımlar ortaya çıktı. İşte o karışımlardan biri de ballı sarımsak.
8: Otizma neden olan bakteri klasifonun difiz yaptığı bakteri. Bunun sporları, yani çoğalmamış formları balın içerisinde gizli olarak bulunabiliyor. Aynı zamanda bu sporlar toprakta bulunduğu için sarımsağın üzerinde de ortaya çıkabiliyor.
7: Botulizm bakterinin ürettiği, sinir sistemine zarar vererek kas felçlerine yol açan ölümcül bir zehirlenme.
9: İkisini ayrı ayrı tüketmeyi daha çok seviyorum.
10: Ben tercih etmem. En azından balı çayın içine koyarım, sarımsak çorbanın içine koyarım.
11: Midemizi yakar, hiç gerek yok gibi geliyor.
7: Masum gibi görünen bu karışımın tarifi ise basit. Sarımsak dişleri bala gömülüyor ve fermente olmaya bırakılıyor. Ve ortaya çıkan karışımsa kaşık kaşık yeniliyor. Ancak bu iki karışım botulizme yol açan bakteriyi bulunduruyor.
8: Balla sarımsağın karıştırılmasıyla bu risk iki katına artmış oluyor. Bunun botulismus toksin üretme riskini artırılabiliyor.
12: Yemem tabii ki de. Pek evde çay içeyim, onu yapayım falan yok.
8: Balla sarımsağın çok karıştırılmasını şu durumda tavsiye etmiyoruz.
3: Bugün tüm Türkiye'nin gözü kulağı Yalova Adliyesi'ndeydi efendim. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin ilk duruşma gerçekleştirildi. Hem adliye önünde hem de mahkeme salonunda hareketli saatler yaşandı. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter ise olay gecesini ilk kez anlattı. İşte Güllü davasında yaşananlar.

0: Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması için gözler Yalova Adliyesi'ndeydi. Birinci Ağır Ceza Mahkemesi önünde hareketli saatler yaşandı. Önce Güllü'nün asistanı Çiğdem Deniz Emir.
1: Çiğdem Hanım.
0: Sonra Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter geldi adliyeye.
2: Önümü açar mısınız?
0: Her ikisini de gazeteci ordusu karşıladı ama açıklama yapmadılar.
1: Bir şey demek ister misin Tuğberk Bey?
0: Ve davanın tek tanığı Nur Sultan Ulu.
3: Ne söylersiniz?
4: Davada tanık olacaksınız.
0: Yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. O da duruşmada hazır bulundu.
1: Bir şey söyleyecek misiniz?
4: Tuğberk de içeride.
3: Bugün her şey anlatacak mısınız yine?
0: Ve gözler mahkeme salonuna çevrildi. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıktı.
5: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni.
0: 10 aydır yaşadıklarımı anlatmak için bugünü bekledim dedi. Çok ağır itham altında olduğunu söyledi. Olay gecesini ilk kez anlattı.
5: Ben senin gücünü hazmedemiyorum.
6: Ne güzel söyledin.
5: Sen benim doğduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin etim. Milleti bırak.
0: Olay anında arkam dönüktü. Annemin nasıl düştüğünü görmedim dedi Tuğyan. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Savunma anında zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
5: Acımızı yaşatmadılar bize.
0: Mahkeme başkanı olay anını detaylıca anlatmasını istedi. Tuğyan da sultan aynaya bakıyordu. Ben yanındaydım. Sonra çok büyük bir ses duyduk. Bir baktım annem yoktu. Sultana bağırdım. Sonra birlikte koşarak aşağı indik dedi.
7: Soruyorum sana kız çocuğu olarak. Anneni sen mi öldürdün?
5: Hayır.
0: Ve Tuğyan'ın savunması sırasında salonda tartışma çıktı. Duruşmaya ara verildi. Salonun dışı da bir anda böyle

0: erişti. Tuğya'nın ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk'in ifadesine geçildi. Her şeyi sonradan öğrendiğini söyledi. Ablam beni görünce bayıldı dedi.
1: Ünlü fenomen Meriç Keskin geçtiğimiz günlerde abisi İnanç Keskin'i kaybetmişti. Uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düşen abisi için yürek burkan bir paylaşım yaptı Meriç. Yanını ayırttım, elbet buluşacağız dedi. Abisine ithafen yazdığı o satırlar binlerce beğeni aldı.
2: Çok
0: teşekkürler. Gencecik yaştaki abisini kaybetmişti. Yürek burkan bir paylaşım yaptı. Yanını ayırttım, elbet buluşacağız dedi.
3: Kaldık annemle ikimiz, iyi değiliz. Seninle yaşlanırız diyordum, gittin. Şimdi toprağın altında olman inanılmaz. Yanını ayırttım, elbet bir gün buluşacağız.
0: Fenomen Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin, uzun süredir savaştı, kanser hastalığına yenik düştü.
4: Babacım, bir anahtar babamı ya. Anneyle baba aynı anda öptün mü seni?
0: Meriç Keskin acı haberi başaramadık notuyla duyurmuş, cenazede fenalaşmıştı. Ünlü fenomen acı dolu günlerin ardından bu defa duygularını uzun bir mesajla anlattı.
3: Hepimiz kafamızı bir yere çevirip ağlıyoruz. Alıştın mı hala babamın yokluğuna dedi geçen gün. Bir de ekledi, ben alışamadım ben de.
0: Yazdıklarıyla yürek burkan Keskin abisine ithafen yanına yırttım notunu da düştü.
5: Akşam annem kalsın mı senle?
4: No, yani çok dolaşıyor.
0: Ünlü fenomenin paylaşımına binlerce beğeni ve destek mesajı geldi.
1: Bugün 1 Ekim, havalar soğudu, kombiyi açmayı düşünenler dikkat, doğalgazda kademeli tarife bu kış başlıyor. Limiti aşan yüksek tarifeden fatura ödeyecek, peki kademeli tarifeden kimler muaf tutulacak? İşte tüm detayları.
6: Kombiler açıldı mı?
7: Şu an açmadık.
6: Ne zaman açacaksın?
7: Havaya bağlı.
8: Kombiyi açtık, 2 gün oldu açtık.
6: Kaç derecede yakın?
8: 40.
0: Doğalgazda kademeli tarife devrede. Limiti aşanların faturası ikiye katlanacak.
9: Vallahi inşallah açmayız. İnşallah da soğuk olmaz. Bilmiyorum.
6: Kış kapıya dayandı. Kombiler açılmaya başladı. Ancak doğalgaz aboneleri dikkat. 4 Nisan'da geçiren kademeli doğalgaz uygulaması bu kış ilk kez faturalara yansıyacak.
9: Faturalar geldiği zaman bakacağız ona. İlk başta bir kombimizi falan bir yakalım.
6: Hali hazırda doğalgaz faturalarına %50'nin üzerinde indirim uygulanıyor. Yani 1000 lira olan doğalgaz faturasının 500 lira hazine tarafından karşılanıyor.
0: Kademeye takılan abonelerde destek kalkıyor.
7: Kafa karşıyım ama çok üşümekten yana da değilim.
0: 2.8 milyon abone yeni düzenlemeden etkilenirken 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek. Peki kademeli tarif eden kimler muaf?
6: İbadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları, şehit yakınları ve gaziler muafiyet kapsamında yer alıyor. Fırınlar da en düşük kademeden yararlanıyor.
10: Olması gereken o zaten. Tamamen ücretsiz olsun. Onların hakkı ödenmez.
0: Ekim ayında Ankara'da 76,86 metreküp, İstanbul'da 43,73 metreküp, İzmir'de ise 25,11 metreküp limit uygulanıyor. Ortalamalar hava durumuna göre yükseliyor.
1: Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla süresiz nafaka tartışması son buldu ama bu kez de detayları tartışılıyor. Nafaka tamamen mi kalkıyor? Mevcut davalar ne olacak? Detayları haberimizde.
11: Kırk sene, yüz sene nafaka mı olur kardeşim ya?
12: Ödesin evet, çatır öyle çatır ödesin.
13: Ya ben bana verirse alırdım.
0: Yıllardır tartışılıyordu. Ömür boyu nafaka düzenlemesi rafa kalktı. Süre hakimin takdirine bırakıldı.
13: Bence mantıklı bir karar yani bir süresi olması.
14: Son yılların en çok tartışılan konusu süresiz nafaka. İşte Anayasa Mahkemesi o tartışmaya son noktayı koydu.
15: Özellikle aktif çalışan erkeklerin mağdur olduğu bir prosedür olan yoksulluk nafakası konusu şu anda mevzuatımızdan kaldırılmış oldu.
13: Neden yani ömür boyu ödesin ki yani? Neden?
14: Süresiz nafakanın iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfında mevcut nafakalarsa ödenmeye devam edecek. Devam eden nafaka davaları ise yeni düzenlemeyle netlik kazanacak.
15: Tarafların durumu, çalışma ihtiyaçları ya da ekonomik durumları da nafakanın belirlenmesinde önemli rol alacak.
2: Duruma göre değişmesi lazım. En az 5 seneden aşağı olmaması lazım.
0: Ancak yoksulluk nafakası tamamen kalkmıyor. Yeni karar yalnızca süresiz ibaresini geçersiz kılıyor.
14: Yeni nafaka düzenlemesinin nasıl olacağı da büyük merak konusu. Gündeme gelen formüllere göre nafaka süresinin evlilik süresiyle ilişkilendirilmesi öngörülüyor.
11: Ya ölene kadar adam nafaka verin ya.
1: Antalya'da 58 yaşındaki kadın 3 yıl önce ev almak için müteahhitin yolunu tuttu ancak o kişinin dolandırıcı olduğunu bilmiyordu. Aradan geçen 3 yılın ardından ne evine kavuştu ne de müteahhite verdiği milyonlarca lira parasına.
16: Ben yiyecek ekmeğe muhtacım. Benim tarlamı sattır dağıtı dönüm parasını ona verdim. Pazarda kuru ekmek yedim şu ellerimle 70 çeyreğimi verdim.
0: Tek istediği bir evdi. Elinde avucunda ne varsa müteahhite verdi, dolandırıldı.
16: Olmayan evlerin fotoğrafını gösterdi. Şu evlerden vereceğim. Sen gel gel ışık yanacak dedi. Sizi kandırdı.
0: Müteahhit projeleri gösterdi. Yeni konut vaadi verdi.
17: Çok fazla inşaatı olan bir aile var. Bu ailenin çeşitli mensupları organize bir şekilde insanlara projeden ev satmak vaadiyle milyon lira dolandırdılar.
0: 58 yaşındaki Fatima Aytar tek de değildi.
17: 15-20 milyonun üzerinde para trafiği aynı aile üzerinden mağdurlar tarafından gönderilmiş.
0: Aytar dolandırıcılara 7 milyon lira kaptırdı.
16: Şu an 7 milyon param gitti.
0: 2023'te başlayan para trafiğinin ardından ne evlerine kavuşabildi ne de paralarını geri alabildi.
16: Benim param bunun gitti. 2023'te oldu bu. 2023'ten bu yana ta evde yok, bir şey de yok ortada.
0: Fatima Aytar hukuk mücadelesine başladı.
1: Barcelona'dan aldığı ev, mülkiyet karşıtı işgalci bir grup tarafından ele geçirilmişti. Ünlü oyuncu Ezgi Mola yaklaşık bir yıldır yaşadığı kabustan sonunda kurtuldu.
0: Bir yıl hukuk mücadelesi verdi. Evini işgalcilerden kurtardı.
18: Dedim ki ya çok şükür.
0: Ünlü oyuncu Ezgi Mola geçtiğimiz yıl Barcelona'dan bir ev satın aldı.
18: Çünkü içimde patlamaya hazır oyuncu olarak olumlu anlamda bir bomba vardı.
0: Ancak malikanesi mülkiyet karşıtı bir grup tarafından işgal edildi. Ünlü oyuncu ne yaptıysa çıkaramadı.
18: Defol git. Defol git. Defol.
0: Mahkemeye başvurdu. Bir yıllık hukuk mücadelesi verdi ve sonunda evini kurtarmayı başardı.
18: Ay bunların çocukları olmuş ya. İnanamıyorum. Sen şu safa aşağı bak anne.
1: Bele kadar uzanan saçların modası geride kaldı. Yeni trend kısa küt saçlar. Ünlü isimler bu akıma çoktan kapıldı bile. Peki en çok kime yakıştı? Gelin birlikte bakalım.
19: Derya Ulu.
20: Bir güzel orman olur yazılarda.
19: Demet Özdemir. Ve Gülşen. Ünlüler arasında kısa saç trendi yükselişe geçti. Birer birer uzun saçlarına veda ettiler.
20: Bir Akdeniz olur gülümse.
19: Şarkıcı Gülşen'den Manifest grubunun üyesi Zeynep Sude Oktay'a kadar hepsi kısa saç modasına uydu. Bellerine kadar uzanan saçlarını kestirip kısa küt saçlı sevenlerinin karşısına çıktılar. Akıma son katılan isimse ünlü sunucu ve manken Burcu Esmersoy oldu. Esmersoy yeni tarzını sanal medyada böyle paylaştı. Ünlü güzelin yeni tarzı beğeni aldı.
1: Portekiz milli takımında Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. Dünya yıldızı Portekiz milli takımı teknik direktörünün kendisi hakkında yaptığı yorumların ardından kampı terk etti. Yıldız futbolcu krizin ardından zamanı geldiğinde her şeyi anlatacağım dedi.
21: Portekiz'de Ronaldo krizi yaşanıyor.
3: 3 saha antrenmanında yer almadı. Teknik direktör Jorge Jesus'la bir görüşme gerçekleştirdi.
21: Eğer ona 30 dakika ihtiyacım olursa oyuna girer, olmazsa girmez. Hiçbir oyuncu kararımı değiştiremez. Ne o ne başka biri. Hiçbir başkan da asla.
3: Norveç maçında Ronaldo oyuna alınmadı. Bitiş düdüğüyle işte böyle tepki gösterdi. Maçın ardından Jesus kameralar karşısındaydı.
21: Dünyada 30 dakika

0: Bak ve sor oyuna girmemekten memnun olan hiçbir oyuncu yoktur. Hele Cristiano Ronaldo için daha da öyle.
1: Ve Ronaldo milli takım kampını terk etti. Yıldız futbolcu sessizliğini bozdu.
0: Doğru zamanda tüm Portekiz halkına gerçeği anlatacağım. Şimdi Portekiz'e ve tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar dileme zamanı.
1: Ronaldo şimdi 6 ay men cezası ve para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
2: Ve Ajda Pekkan bu kez sahnede değil bir parkta görüntülendi. Süperstar hem yürüyüş yaptı hem şarkı söyledi. Fit duruşu dikkat çekti.
0: Spor kıyafetlerini giydi, yürüyüşe çıktı. Yeni şarkısını bu defa sahnede değil parkta söyledi.
3: Sürekli hazır olarak yaşayamam. Yani ben de kendimi salmak istediğim zamanlar var, oluyor.
0: Süperstar berrak sesiyle büyüledi.
4: Gizem gitsin.
0: ...80 yaşındaki Ajda Pekkan... ...Şahsen Ben adlı yeni şarkısını işte böyle tanıttı.
3: Kendimi keşfetmem için... ...orada benim bir nebze dinlenmem... ...kendimi nadası almam çok iyi oldu.
2: Konya Spor'la Filistin milli takımı arasında oynanan dostluk maçı sahadan çok tribünlerdeki dayanışma mesajlarıyla öne çıktı. 2-2 sona eren karşılaşma 89.59'da skorboardda Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir mesajıyla tamamlandı.
0: Konya Spor ve Filistin milli takımı kardeşlik için sahadaydı. Bu defa skor değil dayanışma konuşuldu. Konya Spor'la Filistin milli takımı Filistin günü kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Tribünler Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı. Taraftarlar çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil yazılı koreografiyle mesaj verdi. Maç sırasında ışıklar söndürüldü. Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimleri ekrana yansıtıldı. Taraftarlar çocuklar için sahaya oyuncaklar attı. 2-2 biten mücadelede skorboard 89-59'da durdu ve Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir mesajı ekrana yansıdı.
2: Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
7: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
8: Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
8: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
7: Ya ne olacağını?
8: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
9: Me.
8: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
11: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G!
10: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
12: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
13: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
14: Aynen.
13: Akımlara akıyor muyuz?
14: Akıyoruz.
13: Dans, dizi, fit check,
15: oyun, ASMR,
13: edebiyat.
15: Güzel.
13: Sen ne yapıyorsun?
16: Ben bir şey yapmıyorum abi.
13: Sen Türkselli misin?
16: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
13: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
17: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
18: Türksel'leri bağlan hayata.
19: Ne var sırada Denizbank burada.
1: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
6: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
8: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
1: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
19: Ne var sırada Denizbank burada?
10: Niye ettik de birlikte gel?

0: Geldik değil mi?
1: Ay bunlar olmazsa olmaz.
2: Tencere deyince de korkmaz.
0: Aa, kızım bir baksana.
3: Her şeyin bir ideali var.
1: Bizim eve göre en ideali bu.
2: Az yer, çok iş kızım.
4: Her işin bir korkması var. Bebeğim bebelak gold konfor içiyor. Lık lık lık keyifle oynuyor.
5: Sonra ne yapıyor? Rahatça göbüşü mutlu oluyor. Fermantasyon teknolojisiyle üretilen ve prebiyotiklik içeren Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
4: Bebelak.
5: Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
4: Bebelak.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
2: Bayer'den.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
5: Dene, sana da çıkar.
4: Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Damla.
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin 4 bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
4: Ya ne olacaktı?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Me.
3: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
7: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G!
6: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
3: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
8: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
10: Akımlar akıyormuş.
9: Akıyoruz.
8: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
3: Güzel. Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
3: Sen Türkcelli misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
3: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
12: Türkcelleri bağlan hayata.
13: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Beyaz Ana Haber devam ediyor. İstanbul Beşiktaş'ta gece saatleri oldukça hareketliydi. Bir sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Park halindeki arabalara...

0: çarptı. O sürücü bakın kim çıktı.
1: Dur ihtarına uymadı, kaçmaya başladı. Park halindeki araçlara çarptı. O sürücü Sözcü TV'nin ekran yüzü Deniz Türker'i çıktı. Gece saatleriydi. Bir sürücü polisin dur ihtarına uymadı, kaçmaya başladı. Ara sokağa hızla girdi. Virajı alamayınca park halindeki araçlara işte böyle çarptı. Polis ekipleri sürücüyü yakaladı. O sürücü Sözcü TV'nin ekran yüzü olan Deniz Türker'i çıktı. Türker'in kaza anında alkollü olduğu öne sürüldü. Kaza anı kameralara işte böyle yansıdı.
0: Türkiye'nin çelik kanatları Solo Türk bu kez Teknofest için havalandı. Tarihin sıfır noktası olan Şanlıurfa'da vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.
2: Gerçekten Solo Türk dünyanın bence en iyi pilotlarına sahip. Solo Türk'ü çok seviyoruz.
3: Ve işte huzurlarınızda.
4: Önce uzaktan bir ses duyuldu. Ardından gökyüzünde belirdi Solo Türk.
5: Çok güzel. Çok sesliydi. Aşırı sesliydi ama güzeldi yani.
4: Keskin dönüşler, alçak irtifa geçişleri ve nefes kesen manevralar. İzleyenlerin gözü gökyüzünden ayrılmadı. Solo Türk bu kez de Teknofest için havalandı. Performansıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.
6: Gerçekten müthiş bir gösteriydi, çok güzel bir gösteriydi. Türkiye'ye yaraşır bir gösteriydi.
4: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve protokol üyeleri de Teknofest'in açılışını halay çekerek kutladı.
0: Kuvvetli sağanak yağışlar yurt genelinde devam ediyor. İstanbul'da güneş yüzünü yavaş yavaş göstermeye başladı ama aldanmamakta fayda var. Meteoroloji saat vererek uyardı. Şimdi hava durumu.
7: Erken soğudu havalar.
8: Eyvah, yağmur geliyor.
9: Yağmurda kaldık, ıslanacağız artık.
8: İşte gün içinde çıkan bu güneşe aldanmayın. Zaman zaman çıksa da sağanak yağışlar devam edecek ve cumartesi gününe kadar sürecek.
10: Vallahi 5 gündür buradayım yani. 2 gündür falan güneş görüyorum.
8: İstanbullular sağanak yağışlı bir havaya uyandı ancak saat 12 olduğunda işte böyle güneş açtı. Ama 1-2 saat sonra sağanak yağış gelecek ve gece yarısına kadar devam edecek. Şemsiye var mı yanımızda?
9: Hayır, yok.
8: Eyvah eyvah, akşam yağmur var. Sadece İstanbul için değil 15 il için sarı kodlu alarm verildi.
1: Özellikle Adana, Bingöl, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Diyarbakır'da yaşayanların dikkatli olmalarında fayda var.
9: Cumartesi benim doğum günü.
8: Aa, şimdiden iyi ki doğdunuz.
9: Teşekkürler. Erkek arkadaşımla bir yere gideceğiz.
8: İnşallah yağmur yağmaz cumartesi.
9: İnşallah yağmaz.
0: Efendim, ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
11: Ziraat Bankası sunar.
0: 1 Ekim 2026 güncel piyasalar: dolar 49,03 TL, euro 55,22 TL, altın 6580 TL, borsa ise günü 12249 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
11: Ziraat Bankası sundu.
12: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Koruyabilir.
1: Doğruluk, dürüstlük timsaliydi. O bir kuzunun saflığını taşırdı. General Guan adildi. Cesur ve mertti. Son derece merhametliydi.
0: Öyle birine çok yazık oldu. Guan bir kurttu aslında. Bir kuzunun ruhunu taşıyan bir kurt. Kurtların hüküm sürdüğü, onların yaşadığı dünyada o gözü kara yiğit bir kurttu. 20 yıl önce Han savaş mağlubu harap bir ülkeyi yönetiyordu. Ben sağ sağ küçük bir birliğin başı olarak imparatorluğu korumaya çalışıyor ve bunu da başarıyordum. Derken Yuan Shuo ayaklanma çıkardı. Orduma saldırdı. Hainlik etti. Shuo'nun komutanı Yan Liang muazzam ordusuyla Baymaya hücum etti. Biz kendimizden güçlü orduları bile yenmişizdir. Bunu her defasında başarmışızdır. Ancak yaşadığımız hezimet, harabeye dönmüş şehirler generallerimize büyük bir acı yaşatmıştı. Toprak kaybedebilirdim ama adamlarımın morallerini kaybetmesine izin veremezdim. Guan Yunchang o zamanlar benim eserimdi. Tam bir savaş uzmanıydı. Ona yenilmeyen adam derlerdi. Onu ikna edip satranç taşım olmasını sağlarsam bir sonraki hamleyi gerçekleştirebilirdim.
2: Adam kan kaybediyor.
0: Zafer ya da hezimet sadece buna bağlıydı. Ancak bu satranç taşı Liu Bei'ye aitti. Şimdi nasıl başka biri adına oynardı? Bu mümkün olabilir miydi? Çok yoruldum. Gel, birlikte yiyelim.
3: Her zamanki gibi yiyin. Nasılsın?
0: Yardımına ihtiyacım var. Bana yardım eder misin?
3: Ben burada esirim. Ne istediğimin önemi var mı?
0: Doğru. Benim için birini öldürür müsün?
3: Öldürürsem bu savaş bitecek mi?
0: Bitecek.
3: Kimi?
0: Acele etme. Önce yemeğini ye.
3: Acele etmeyeyim mi? Yemeği sonra da yerim.
4: Kapıyı zorluyorlar, geri püskürtün.
5: Emredersiniz.

0: Fakat Yun Chang düşman ordusundan, bizim için nasıl savaşır?
1: Buradaki herkes düşman ordusundan değil miydi?
0: Kaplan'ı salarsan yine kendi inine döner.
1: General Guan, civardaki 500 adam seni zapt edebilir mi? Ne dersin?
2: Bana 30 süvari lazım. Kimler geliyor? Daha önce farklı taraflara hizmet ettik. Hiçbir zaman kardeş olmadık. Ama bugünkü savaşta geçmişi unutacak ve birlikte savaşacağız. Şu andan itibaren kardeşiz. Buna itirazı olan yoksa bundan böyle sizlere kardeşlerim diyeceğim. Kardeşlerim, saygılarımı sunuyorum.

0: Senin mi?
1: Hayır, onun.

0: Majesteleri İmparator!
1: Buyurun. Saygıdeğer majesteleri, huzurlarınızda ordumuzun komutanı Marki Guan Yun Chang. Kendisini takdim ederim.
2: Ben bu unvanları hak etmiyorum. Ben değersiz bir kulunuzum.
1: Komutan Yun Chang, sen sadık ve cesur birisin. Bunlar yeterli değil mi?
2: Majesteleri tehlikede ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Bu mudur sadakat?
1: Sahi böyle mi düşünüyorsun? Sence sayın majesteleri burada tehlikede mi?
2: Evet, bence tehlikede. Sarayda silah taşımak yasak değil mi? Ama burada bütün görevlerin silahı var. Her an bir ayaklanma çıkabilir. Bu tehlike sayılmaz mı?
1: Ama şu an savaştayız. Tahtı korumak zorundayız. İsyan çıktı diyelim. Silahın olmadan bu isyanı nasıl bastıracaksın?
2: Peki sen Sao Sao, neden tahtın önünde diş çökmüyorsun?
3: Rahatsız olduysan sen de kalkabilirsin.
2: Protokolü çiğneyemem.
3: Tören yapmıyoruz ki. Protokole hiç gerek yok. Pekala. Kimse diz çökmesin. Herkes kalksın. Size söylüyorum. Kalkın. Kalksanız hadi.
1: Kalkabilirsiniz. Sayın Marki, majesteleriniz siz de duydunuz. Kalkabilirsiniz. Buyurun.

0: Ekselansları.
1: Hayır hayır, kalk lütfen. Formaliteye gerek yok.
0: Siz benim hayatımı kurtardınız efendim. Size ne yapsam azdır.
1: Hayatını sen kendin kurtardın. Bunu sakın unutma.
0: Komutan Guan, siz bir kahramansınız. Ne derseniz deyin, beni siz kurtardınız. Marki olduğunuzu duydum, tebrik ederim.
1: Hayır, o Sao Sao ile aramızda olan küçük bir yanlış anlamaydı.
2: Marki Guan, haklısınız, bir yanlış anlama olduğu çok belli.
0: İşime dönsem iyi olacak.
1: Tamam, git. Bu yanlış anlamayı nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz merak ettim.
2: Ah, biraz su iç. Biliyor musun, bütün buraları kurak çorak bir arazi parçasıydı. Ama sonra biz geldik ve hayat verdik. Luyang'dan buraya onlarca insan getirdik. 6 yıldır da burada açlıktan ölen hiç kimse yok. Kabul et, iyi iş başarmışım değil mi? İhtiyarlığı uyutanırsın, zavallı. Evi harap haldeydi. Onarmasına yardım ettim. Ama bazıları tam tersi evi tamamen yıktığımı söyledi. Peki bu durumda beni kim yargılayacak?
1: Konuşmada üstünüze yok. Bu sözlerle bir yolunu bulurdunuz.
2: Sözlerimle ne ilgisi var? Anlattıklarım gerçek değil mi?
1: Bence tek gerçek var. O da mahkeme sizin kontrolünüzde.
2: Sence mahkeme benim kontrolümde, öyle mi? İşte şimdi saçmaladın Guan. Bu görevi üstlenmem için imparator ısrar etti. Senin dediğin gibi düşünen çok, biliyorum. Düşünceleri de değişmeyecek ama yine de saçma. Ancak iki tip insan bu dediğine inanır. Sen de bunlardan birisin Guan. Buna aptallar ve kötü kalpliler inanır. Liu Bei kötü kalpli. Sense sadece aptalsın. Liu Bei seni kullanıyor. Aptallığından faydalanıyor ama maalesef bunu bile fark edemiyorsun. Yine de seni takdir ediyorum. Cesursun, tutkulusun, dürüstsün, mertsin. Burada kal, benimle çalış. Birlikte iyi işler yaparız.
1: Liu Bei'nin ailesi elinizde olmasaydı yine de bunu ister miydiniz?
2: Marki Guan, öldürmeyeceğin insana silah çekme derler. Hiç duymadın.
3: Hadi! Nereye bakıyorsunuz? Eşinizin başına!
0: Buyurun. Ne oldu? Böyle zor işlerde çalışmak saray halkına yakışmaz diye mi düşünüyorsunuz? Öyle zamanlar, öyle durumlar olur ki protokolü kimse düşünmez.
1: Söylesene. Majeste hiç vazgeçmedi mi?
0: Şu son 10 senedir nasıl yaşadığım hakkında bir fikriniz var mı? 3 gün orada kaldım, 5 gün burada. Yıkık dökük harabelerin arasında. Arpa buğday yiyip pis suları içerek. Saray erkanı kendi ölülerinin etini yiyip kanını içti. Hainlik etti. Bir imparator kendine bir sığınak bulamazsa o nasıl bir imparatorluktur ki? Sao Sao'yu ilk gördüğümde bana ne vermişti söyleyeyim mi? Bir somon ekmek, bir tas çorba ve sıcak bir yatak.
1: Bu kadarcık şey hanın sarayını satın almaya yeter mi diyorsun yani?
0: Sao Sao imparator filan olmak istemiyor. Bir imparatorun dünyayı değiştirebileceğini düşünmüyorum.
1: Düşünmüyor mu dedin? İmparator Tanrı'nın buyruğunu taşıyan insandır.
0: Kabiliyet. Önemli olan yapabilme gücüdür. Bugün kraliyet Sao Sao'nun elinde. Çünkü en güçlümüz o. Ama bir gün ben ondan bile daha güçlü olacağım. Ve o gün elindeki her şeyi bana teslim edecek. Tanrı bana yazdıysa bu kraliyet benim olacak.

0: Hoş
1: Merhaba.
0: Geldin.
2: Kuan gelmiş.
1: Merhaba.
2: Kuan gelmiş.
1: Gel bakalım. Nasılsın? Baban nasıl? İyileşti mi? Ha?
2: Daha iyi.
1: Güzel.
2: Ama ilaçları bitti. Yeni ilaç lazım.
3: Hoş geldiniz.
1: Merhaba. Yemek hazır değil mi? Ben gidip bir bakayım.
3: Kusura bakmayın. Söylerim şimdi hazırlarlar. Siz biraz dinlenin.
4: Şirin şey.
1: Önemli değil. Özür dileriz. Üzülmeyin. Biz erken geldik.
4: Merhaba.
3: Hadi herkes işinin başına.
4: Bunlar kim?
1: Bir aydan fazladır burada yaşıyorlar.
4: Nasıl?
1: Hiçbirinin işi yok. Perişan haldeler. Bunlar bizim insanlarımız. Yardım edebilir misiniz?
4: İçin rahat olsun. Merak etme. Dönünce hallederim.
2: Bu adama güvenme. O çok kötü biri.
1: Çok ayıp böyle şeyler
4: çok
1: söylemez.
4: Çok ayıp.
1: Lord Sao bizim veli nimetimiz. Al bununla babana ilaç alırsın. Hadi git. Lord Sao.
4: General Yun Chang.
1: Güle güle.
4: Hoşça kal.

0: Hanımlar, Sao Sao'nun hediyelerini kendisine iade ettim.
1: Liu Bey'inin hanımlarına selam olsun.
2: Kilan, neden Guan'ı yok sayıyorsun?
0: O adam saygımı hak etmiyor. Tek nedeni bu.
3: Kilan, onu neden sevmiyorsun? Sao Sao ona unvan verdi. Ayrıca Liu Bey de kendisine sonsuz güvenir. Liu Bey'in müstakbel cariyesi olarak sen de güvenmelisin. Efendimizin yargılarından şüphen mi var?
0: Erkekleri kim anlayabilmiş ki? Sao'nun adamlarına bak. Hepsi de iltica etmiş. General Guan cesur bir askerdir. İsteseydi onu kimse durduramazdı. Keşke dönseydi, Liu Bei ile olsaydı. Sao Yuan Shou ile savaşırken o da Kuzchang'a saldırsaydı. O zaman iyi bir şey yapmış olurdu.
2: Aslında doğru söylüyor. General, Kilan'ı duydunuz. Sizce de söyledikleri mantıklı değil mi?
0: General, rica ediyorum. Lütfen Liu Bei'ye geri dönün.
3: Kilan, generalin bir bildiği vardır. İkiniz de Hedonglusunuz. Onun neler hissettiğini biliyor olman lazım.
1: Sizi üzdüysem çok özür dilerim. İzninizle gidiyorum.
0: Kalmanız için bir neden yok zaten.

0: Yoruldun mu?
1: Yo, hayır.
0: Gel dinlen biraz.
1: Peki.
0: Bunları bugün yaptım, nasıl?
1: Çok güzel.
2: Bak, gördün mü?
1: Dur, yardım edeyim.
3: Hoş geldin kızım. Çok yoruldun mu?

0: Ben arabasını yaşayan geç.
1: Şimdi ne? Sabah erkenden gelmiş diyor.
2: Yeter, dağılın artık. Göreceğinizi gördünüz.
3: General Liu geldi.
4: Kaan'ın arabasını sürmüyor muydu bu?
5: Dikkatli konuş. Guan Yunchang artık büyük bir general oldu.
6: Geldiniz ya. Artık başımızı yastığa rahat koyabiliriz.
7: Ah, burada mısın canım? Bu da bizim kızımız.
6: Evet, biricik kızımız. Buyurun için lütfen. Afiyet olsun. Afiyet olsun.

0: Çabuk açın!
1: İmdat!
0: Sağ
1: ol. Çabuk.
2: Anne! Baba!
3: Yani senin dediğine göre Liu Bei'nin müstakbel cariyesi, hemşerisi Guan Yunchang'ı doğru dürüst tanımıyor, öyle mi?
4: Evet efendim.
3: Liu Bei'den bir haber var mı peki?
4: Guan Yunchang Baymada General Liang'ı öldürünce Yuan Shao da Liu Bei'yi öldürmeye karar verdi.
3: Öldürebildi mi peki?
4: Henüz bir haber yok.
3: Daha güçlü, daha güçlü. Kalkın, kalkın. Hadi.
2: Hadi baba, hadi baba, bir daha, bir daha.
3: Bu sefer daha sıkı çekin. Baksana. Sen hedonklu muydun?
4: Evet.
3: Hedonk yemeği yapabilir misin?
4: Pek sayılmaz.
3: Hı?
2: İstersen yapabilirsin.
3: Çok doğru. Onu duydun. Yap bakalım. Madem hedonk usulü yemek yiyeceğiz, yanına bir gider. Bu da tamam.
4: Ev yapımı. Alkolü azdır.
5: İçki içkidir. Askerlerin alkol alması doğru mu? Ya sarhoş olurlarsa?
3: Korkma. Savaş olduğu zamanlar her şey kısıtlı. Ayrıca içki yapmaları yasak.
4: Evde içki yapmanın cezası çok ağırdır.
5: İçenler de suçlu sayılıyor mu peki?
3: Evet tabii.
5: Yani şiddete başvurursanız sebebi... Ben korkayım ki. Güzelmiş.
3: Bu durum değer yargılarına ters mi düşer?
5: Madem yasak koymuşsunuz uyuyayım dedim.
3: Israr etmeyeceğim. Sen bilirsin. Savaş dönemlerinde baharat çok nadir bulunur. Sana hedonk yemeği yaptık. Al tadına bak. Yoksa sana evini mi hatırlattı?
5: Benim evim yok ki.
3: Liu Bei'nin köyüne 50 muhafız eşliğinde yiyecek, yakacak, ilaç ve para gönderdim.
5: Bu nazik davranışınıza içiyorum.
3: General Guan bana nazik dedi. Bunu duydum ya, artık ölsem de gam yemem.
5: Ben size nazik demedim. Davranışınıza nazik dedim.
3: Doğru. Ne yaparsam yapayım hamurum kötü. İçkini tazeleyeyim. Bu değersiz adama eşlik et.
5: Ben basit, halktan biriyim. Bu saygının, bu ikramın anlamı nedir?
3: Barışı sağlamak bundan geçiyorsa, hayatımın sonuna kadar saygıda da, ikramda da kusur etmem, merak etme.
5: Ben öyle büyük bir savaşçı değilim. Barışı nasıl sağlayacağım? Kampınızda yetenekli askerler var, benim burada olmam sorun çıkarır.
3: Söylesene Liu Bei, Zhang Fei ile senin için neler yapabilir?
5: Onun metodlarını asla anlayamazsınız.
3: Sizde intikam duygusu yok değil mi?
5: Ona tutku diyelim.
3: Teklifim basit. Gel bana katıl. Ben de sana ne istersen vereyim. Ne diyorsun?
5: Öncelikle ailesini serbest bırakmanızı isterim. Bunun bedelini öderim de. Ama biz onunla kardeşlik yemini etmiştik. Ondan haber almalıyım. Durumunu bilmeliyim. Ama ben bir kaplanı salamam, korkarım dersen beni şimdi öldür.
3: Anlamıyorum. Neden böyle? Neden Liu Bei'ye bu kadar sadıksın? Bunun sebebi ne?
5: Sadakatim satın alınabilseydi şayet size sadece sorun ve bela getirirdim.
3: Bak bu mantıklı.
5: Yalnızca dertleri unutturur.
3: İçmene eğlenmene bak. Ne de olsa hayat çok kısa. Heh. Dediklerini düşüneceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Tek içen biz değiliz. İçen başkaları da var.
5: Kim mesela?
3: Confucius.

0: olsun soyundan gelenler.
1: Lord Rong'u mu diyorsunuz?
0: Evet, nasıl Lord'sa artık. Bütün malını bağışla de, bağışlar. Ama ver de, bu seni ikna etmekten bile zordur. İçelim.
1: İçelim.

0: Tamam, geldik. Tamam.
1: Bana evim yok demiştin. Sana bir ev verirsem bizimle kalır mısın?
0: Nasıl, burada mı?
1: Evet, burada.
0: Teşekkür ederim.

0: Her zaman buradayım. Her zaman kalbinin içindeyim.
1: Kalbim uzun bir yolculuğa çıktı. Neden hiç rüyalarıma gelmiyorsun?
0: Kalbin boşsa nasıl rüya göreceksin ki?
2: Efendim, Guan'ın yemeğine uyuşturucu koydum. Kızı da akupunkturla felç ettik.
3: Unutma, şafak sökene kadar hiç kimse o tarafa gitmeyecek.

0: Hayır dur. Kendine saygın yok mu?
1: Bu sadece bir rüya. O kadar da ciddiye alma.
0: Rüya olması ihaneti affettirmez.
1: Rüyada bile olsa beni sevmeye cesaretin yok mu? Benim için adam öldürmüştün ama.
0: Ben bunu seni kurtarmak için yaptım.
1: Ama konuşmazsak kalbimi nereden bileceksin? Konuşmazsak, susarsak kalbimdekileri nasıl bileceksin? Söyle. Konuşmazsak kalbimdekileri nereden bileceksin? Nasıl bileceksin? Nasıl bileceksin? Konuşmazsak.
0: Yeter, sus! Sen Liu Bei'ye aitsin. İn aşağı! Gel buraya. Kimsin söyle.
2: Beni buraya Liu Bei gönderdi. Şu an Ruyang'da Yuan Shao'nun kampında. General Guan, benim şimdi ölmem gerekiyor. General Guan. General Guan.
3: Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açın kapıyı.
0: Beni Lord Cao'ya götürün.

0: Lord Zhao şehirden ayrıldı. Ne zaman gelir bilmiyoruz.
1: Ben buradan gidiyorum. Ona veda edecektim.

0: Madem öyle istiyor, madem gidecek, bırakın gitsin o zaman.
1: Fakat bu kaplanı serbest bırakmak demek.
0: Onunla aramızda bir anlaşma yaptık.
1: Savaşta anlaşmalar çabuk bozulur.
0: Öyle bir durumda da artık bir çaresini bulup Yuanşo ile anlaşmaya çalışırız.
1: Liu Bei Yuanşo'nun kampında. Şimdi Guan Yunchang da yanında. Yani kaplan bir de kanat taktı.
2: Danışmanınız haklı. Yunchang yemeğine ne koyduğumu anladı. Bu bile bizden nefret etmesine yeter.
0: Ben size daha az önce o kadar gitmek istiyorsa bırakın gitsin demedim mi? Beni dinlemiyor musunuz? Demin bana ne diyordunuz? Yuanshuo'nun adamı Zhang'ın sığınmak istediğini söylediniz galiba.
1: General Zhang zeki ve cesur biridir ama kıymeti bilinmedi. Bu yüzden de gelmek istiyor.
0: Bu yüzden de başkasının sofrasında yemeğe razı diyorsunuz ha? Böyle bir adama ne yapılabilir ki? Adamı siz tanıyorsunuz. İster öldürün ister tutun. Karar sizin.
1: Teşekkür ederim lordum.
0: Yuanshuo hücuma geçmek üzere. Sun'un kalesi de sonunda bu kavgaya karışacak. Bundan kaçış yok artık.
3: Planınız nedir? Ne yapacaksınız?
4: Bir an önce Sun'a saldıralım. Generalleri için de tetikçiler gönderelim.
0: Olabilir. Dediğiniz gibi yapalım.
5: Günaydın. Nasılsınız? Artık gidebiliriz.
6: Çok cömertsiniz Guan. Teşekkür ederiz.
7: Teşekkür ederiz Guan. Yardım için sağ ol. Çok cömertsiniz Guan.
3: Kalkın. Kalkın lütfen. Kalkın. Ayağa kalkın. Kalkın.
8: Çok teşekkür ederiz.
3: Kalkın diyorum. Lütfen.
8: Bu iyiliğimizi unutmayacağız.
3: Herkes kalksın. Siz de.
7: Sağ olun.
5: Bütün bunları size Lord Cao yolladı. Birine teşekkür edecekseniz kendisine edin.
7: Senin sayende Lord Cao bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı Guan.
5: Sevindim.
9: Senin veli nimet dediğin adam bunu da masraflar için verdi al.
5: Hayır sende kalsın. Bununla eve yiyecek kalırsın. Anneni üzme ama tamam mı? Hoşça kalın kardeşlerim.
7: Her şey için teşekkür ederiz.
10: Her şey için size minnettarız.
7: Dikkatli ol.
5: Hazırsanız gidebiliriz. De.
7: Teşekkürler Doğan. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler.
10: Minnettarız.

0: Guan Yuncheng oraya geliyor. Onu gördüğünüz yerde öldürün.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türksel sunar. Bişke yüzünde reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden?
4: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
3: Ya ne olacaktı?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Me.
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
7: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G!
6: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
4: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
3: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
8: Aynen.
4: Akımlar akıyormuş.
8: Akıyoruz.
4: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
3: Güzel.
4: Sen ne yapıyorsun?
9: Ben bir şey yapmıyorum abi.
4: Sen Türkcelli misin?
9: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
4: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
10: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
11: Türksel'leri bana.

0: Sen denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
3: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
5: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
4: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
6: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
7: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
8: Çocuk giyip geliş oynayacak.
9: Yoksa?
10: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
11: Oh be, Profilo yapmış.
12: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. O fiyata gider. Akıl verenlere karşı tek başına.
13: Ben macera

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi, Pro City gibi. Hem imajına

0: işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferri Artline artısı var.
2: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
3: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatıyla

0: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
1: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 400 gram içim labne 99 lira. 12'li solo tuvalet kağıdı 79 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk
1: getir. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Akses'in 25. yılı için ilk Akses bize motosikletleri.
3: Neydi ya?
2: 25 bin TL çip para yazan alevli çemberin içinden
3: yok artık.
2: Ve gerçek Akses kızı kampanyayı duyurur. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25 bin TL'ye varan çift para kazan.
4: Akses 25 yaşında.
2: Kampanya yanıyor. Yanmıyor mu?
5: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
6: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Bu cuma COP'ta 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı sadece 449 lira.

0: birlik hareketi.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat. Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Güzellik cildini anlamakla başlar.

0: Dolgunluk. Benim serumum mu?
1: İvroşe'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç, daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
0: Dermobotanik uzmanlığı artık benim serumumda. İvroşe.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
6: Türksel sunar. Beşke hızında reklamlar.
7: Türksel Beşke hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
6: Çünkü neden?
7: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
6: Ya ne olacağını?
7: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Me.
7: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
9: 5G!
8: Türksel!
9: 5G!
8: Türksel!
9: 5G!
8: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
7: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
10: Aynen.
8: Akımlara akıyor muyuz?
10: Akıyoruz.
7: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
10: Güzel.
7: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
7: Sen Türkselli misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
7: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
6: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
12: Türksel'lere bağlan hayata.
13: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Dur bekle. Tamam geç. Siz de geçin.
1: Buyurun çok taze.
2: Hayır teşekkür
1: ederim. Alın hadi çekinmeyin. Şunlara da bakın.
0: İn aşağı.
2: Geçiş belgeniz. Adım Guan Yunchang. Belgeniz yok mu? Kim olduğunuzu nereden bileceğim?
3: Buyurun.

0: Ne oldu? Bir sorun mu var?
1: Onun da inmesi gerekiyor.
0: Bütün aileye mi bakacaksınız?
1: Bir sakıncası yoksa evet.
0: İnmenizi istiyorlar.

Ben Kong Siyu. Sen Guan Yongchang'ı öldürmek için emir aldın.

bırakın onu.

0: Sağ olsa onun bana sözü vardı. Gitmek istersem bana izin verecekti.
1: O konu ikinizin arasında. Bense emirleri uyguluyorum.
0: Beni öldürmeni sana kim emretti? Sağ mı başka biri mi?
1: Kim mi emretti? İmparator emretti.

0: Güneye giden yol güvenli değil. Yarın kuzeye doğru gideriz. Kan dökmek istemiyorum.
1: Guan, bugün olanlarda senin bir suçun yoktu.
0: Bir asker sadece savaş meydanında adam öldürür.
1: Ama canına kastettiler. Başka çaren yoktu ki. Ne kadar merhametli olduğunu biliyorum. Dövüş konusunda da senden yetenekli biri yoktur. Adeta bir orduya bedelsindir. Bugün de gördük.
0: Ben aptalın tekiyim. Başkalarının hayatını tehlikeye atan bir aptal. Bu arada alın şunu. Ne olur ne olmaz.
1: Ama pek çok da hayat kurtardın.
0: Öldürdüklerim daha fazla.

0: Hanfu. Beni hatırladın mı?
1: General Guan, nasılsın?
0: İyiyim. Ah, bu hanım Liu Bey'in yeni eşi.
1: Sen neler yaptın? Biraz belini doğrultabildin mi?
0: Ne yazık ki senin kadar doğrultamadım. Luyang'da hangi inşaata baksam hepsinin işçilerini görüyorum.
1: Bunu Dongzuo denen borçluyum. Her yeri yaktı, taş üstünde taş bırakmadı.
0: Söylesene, hala dövüş çalışıyor musun?
1: Hayır, epeydir o taraklarda bezim yok.
0: Aa, çok yazık. Oysa sen kılıçların, mızrakların, gizli silahların ustası olarak bilinirdin.
1: Haklısın. Tuhaf bir karışımdım. Ama ne oldu? Evimi, ailemi kaybettim. General Guan olmasaydı tek kolumdan çok daha fazlasını kaybederdim.
0: Öyle bir durumda kim olsa aynı şeyi yapardı emin. Ben Liu Bei'ye dönüyorum. Hadi sen de bir...
1: Tam 10 yıl boyunca ikinizin peşinden geldim.
0: Seni buna zorlayamam. Şimdi bana acilen bir tekne lazım. Bulabilir misin? Liu Bei'nin yanına başka türlü gidemeyiz.
1: Kardeşim, neden savaşmayı sürdürüyorsun? Bunca yıldır yeterince kan dökülmedi mi? Evet, geçmişte savaştık. Amacımız barışı sağlamaktı. Ve Lord Cao'nun himayesinde küllerimizden doğduk. Evet, zor oldu. Ama şimdi rahatımız yerinde.
0: Şimdi Cao'nun adamı mısın?
1: Ben sıradan bir vatandaşım. Cao'nun benden istediği şey de sakin, güzel bir hayat yaşamam.
0: Yani gitmemize izin vermeyecek misin?
1: Kardeşim, benim için çok değerlisin. Ama imparatoru da çiğneyemem.

0: Söylesene. Neden? Neden yana çekilmedin? İğnenin zehirli olduğunu biliyordun.
1: Çünkü biz kan kardeşiz. Düşman değiliz. Bunu yapmana izin verdim. Ama buraya kadar. Artık kardeşliğimiz bitti. Sen neden çekilmedin?
0: Çünkü biz kan kardeşiz. Kan kardeşimi öldürebilmem mümkün mü? Mentan!
2: Anfu! Seni kendi ellerimle öldüreceğim.
3: Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin!

Çabuk!

ifade edin.

0: etkili ana. Merak etmeyin. Ben iyiyim.
1: Seni bu kılıçla öldüreceğim. Hanfu'nun intikamını ancak böyle alabilirim.
0: Peki istiyorsan öldür. Ama kızı bırak gitsin.

0: Kimsin sen? Neden her gün gelip beni izliyorsun?
1: General, uyanın.
0: Kimsin sen?

0: Nihayet uyandınız. Bendeniz buranın başrahibi Puijing.
1: Hayatımı size borçluyum.
0: Buyurun, oturun lütfen. Benim tek yaptığım ilaç sürmekti. Son 10 gündür Bayan Kilan bir an bile başınızdan ayrılmadı. Sizin kurtulmanız için gece gündüz hiç durmadan dua etti ve duası kabul oldu. Kanınızdaki zehir kemiklerinize kadar geçmişti. Pek yetenekli sayılmam. Tam olarak temizleyemedim. Bu yüzden hayatınız boyunca soğuk ve rutubetli havalarda kemikleriniz ağrıyabilir.
1: Ağrısın. Yaşıyorum ya, ona bakın.
0: Yaşamak, mutlu ve sağlıklıysan güzeldir. Acı çekiyorsan neye yarar?
1: Ben sizin kadar bilge değilim. Ben başımı derde sokmayı bilirim.
0: Ya, yapmayın. Bazen de dert gelip insanı bulur. Ne yapabilirsiniz ki? Kendinizi suçlamayın.

0: General gitti. Ama gitmeden önce benden sizi derhal Liu Bei'ye götürmemi rica etti.
1: Nereye gittiğini söyledi mi?
0: Hayır, bir şey söylemedi. Bana kuzeye giden yolu sordu. Büyük ihtimalle Ruyang'a sağ salim gitmeniz için kötü niyetli insanları peşine takıp bizim yolumuzu temizlemeyi düşünüyor.

0: Demek Yun Chang sensin.
1: Sen de Bing Zhou'da 50 bin insanı katleden Bianxi'sin.
0: 40 bin sefil insan. Hepsi isyancıydı. Kayıp sayılmaz.
1: Sen de bir zamanlar isyancıydın. Galiba bunu unutmuşsun.
0: O zaman açlıktan ölüyordum. Ama isyan karnımı doyurmadı. Şimdi ise nasıl doyduğumu görüyorsun. Hatamı anladım ve döndüm. Sanki sen farklı mısın?
1: Evet, farklıyım. Ben asla yemek için öldürmem.
0: Sövsinler. Benden hiç farkın yok. Alın!
2: Alın!

0: Yuan Shu'nun 100.000 kişilik ordusu Guandu'da. Hetao'da da 100 tane savaş gemisi var. Ordusu hazır bekliyor. Tavşan avlamaya çıkan aslan gibi her an saldırabilir.
1: Anladığım kadarıyla aslan Yuan Shu oluyor. Biz de ikiye ayrılırız ve gerilla usulü saldırırız. Sonuçta aslanın 3 tane başı, 6 tane bacağı yok.
0: Sadece 10.000 adamı var.
2: O zaman Guan neden kuzeye doğru gidiyor anlamadım.
0: İhaneti önleyebilmek için verilen emri uyguladılar.
2: Emir mi dediniz? Kimin emriymiş bu? Ben bir tek emir verdim. Bırakın gitsin dedim. Burada bir yanlış anlama mı oldu? Bu emri kim verdi dedim.
1: Ben. Emri ben verdim.
3: Ben verdim.
2: Hayır, ben verdim. Neler oluyor? Neden herkes diz çöktü? Yoksa isyan mı ediyorlar? Nedendir bilinmez ama ben öyle hissettim.
0: Hayır. Amacımız isyan değil. Sadece Guan çok güçlü ve serbest kalması çok sakıncalı.
2: Siz neden diz çekiyorsunuz? Siz de mi isyan ediyorsunuz?
0: Savaşta güven olmaz. Bir suçlu arıyorsanız buyurun beni öldürün.
2: Bu yeterli mi sanıyorsunuz? Hayır değil.
4: Efendim, Sayın Bakan ölümü hak etmiyor. Mağdur olmaktansa hatamı kabul ederim. Bu sizin sözünüzdü efendim.
2: Ne söylemişim tekrar et.
4: Mağdur olmaktansa hata yaptığımı kabul ederim demiştiniz.

0: Doğru. Böyle demiştim. Siz de kalkın. Haklıydınız. Ben hata yaptım. Guan Yongchang kalpsiz olduğumu söylemişti. Sonuna kadar da haklıydı. Bana elini ver. Adamlarımı idare edemezken koca ülkeyi nasıl idare edeceğim ben?
1: Edersiniz. Çünkü sizin iyi bir kalbiniz var.

0: Valilik binası nerede biliyor musun?
1: Biliyorum ama orası kapalı.
0: Valinin kötü işlere bulaştığını duydum. Yanlış yapıyormuş. İnsanlara haksızlık ediyormuş. Anlaşılan vali herkesi korkutup kaçırmış ha?
1: Vali kaçırmadı. Onları kaçıran yoksulluk. Hepsi bir yere göç etti.
0: Benim derdim valiyle. Seninle değil.
1: Aynı şey sayılır.
0: Neden? Onunla bağlantın mı var?
1: Ben valinin yardımcısıydım. Geçen ay onu öldürdüm. Saygıdeğer imparatorumuz, ben Wang Zi'yi onun yerine tayin etti.
0: Şehri sen mi böyle tahliye ettin?

0: General Guan'ın kuzeye geldiğini duydum. Önüne gelen herkesi kılıçtan geçiriyormuş. Ben de halkımı gönderdim. Onların korkmasını istemedim. Ben onu tek başıma durdurmaya çalışacak kadar cesurum.
1: Sen mert bir adamsın. Hoşça kal.

0: Zevkli bir oyun oldu.
1: Ben oyun oynamıyorum. Bu kılıç gerçek.
0: Kılıç fena değil ama sen zayıfsın.
1: Biliyorum.

0: Yeter artık. Yoruldun.
1: Hiç de bile.

0: Yeter. Bunun için ölmeye değer mi?
1: Seni yolundan alıkoyabiliyorsam... değer.
0: Ben insanlara zarar verecek birine benziyor muyum?
1: Bu zamanda... kimseye güven olmaz.
0: Sağa sola gitmeme izin verdi. Ama sen başka emir aldın. Şimdi söylesene kim güvenilmezmiş?
1: İmparatorluğun kararları her zaman doğrudur.
0: Yasaları çiğneseydim seve seve cezamı çekerdim. Wang Zi, bütün bunlar bitince Xinyang'a geri döneceğim. O zaman beni yargılarsın.
1: Hiç zahmet etme. Çünkü bu kavga bitmeyecek. İki gün önce bir rahip ve genç bir kadın Ruyang'a gidiyordu. Ben de adamlarımı oraya yolladım. Onları Xinyang'a getirmeleri için.
0: Şimdi neredeler?
1: Adamlarım onları takip etti. Sudu'da gizlendiklerini duydum. Hemen yanlarına dön. Yoksa çok geç olabilir. Acele et. Aksi takdirde açlıktan her an ölebilirler.
0: Tam olarak neredeler?

0: Genç bir kadını arıyorum. Yanında bir rahip var. Onları gören var mı?
1: Bu adam Vali Wang Zi'yi öldürdü. Vali Wang Zi'yi öldürdü.
2: Bırak oğlumu pis aygıt. Bırak oğlumu pis dedim sana.
3: Sen de öleceksin.
4: Çekeceksin.
3: Sen de öleceksin.
4: Öleceksin. Öleceksin.
3: Saldırın onu.
5: Wang Zi adam öldürecek tipte biri değildi. Bayan Kilan iyi, merak etme. Şehir dışında bir handa bulduk. Serbest gidebilirsin.

0: Açın kapıyı. Açın. Açın dedim. Durun. Durun dedim. Kimse öldürülmeyecek.
1: Bunların hepsi Vali Wang'ın adamı. Ne yapsam işe yaramayacaktı. Asla cevap vermeyeceklerdi. Kilanın yerini söylemeyeceklerdi. Bu yüzden de hepsinin ölmesi gerekiyor.
2: General Guan, bu insanları öldürmezsek söylentiler gitgide yayılır. Ve adın lekelenir. Biliyorsun, bu lekede ömür boyu silinmez.
0: Bunu yaparsanız sizi öldürürüm.
2: Kahraman olmayı unut. Adın kötüye çıkacak, rezil olacaksın.
0: Herhangi birine dokunursanız sizi öldürürüm dedim.
2: Duydunuz? General Guan kimsenin ölmesini istemiyor. O halde bırakın gitsinler. Ama önce bir şartım var. Beni iyi dinleyin. Olanlar hakkında bir kelime duyarsam hepinizi hiç acımadan öldürürüm. Teşekkür ederim. General Guan, mutlu musun? Kahramanlık rolünü sen kaptın. Bense yine kötü adamım.
1: Luyang cehennem gibiydi. Ama ertesi gün her şey değişti. Bunu da siz Lord Cao'ya borçluyuz.
2: Ama maalesef Luyang'ın etrafı hala korkunç durumda.
1: Cennet de cehennem de aslında bakış açısına bağlıdır. Her ikisi de insanın gözlerindedir efendim. Bu bakan insana bağlı.
2: Ben her an her yerde cenneti görmek istiyorum. Anlaşılan yanlış çağda doğmuşum.
1: Şayet bir şeyi çok fazla isterseniz kendi cehenneminizi

0: yaratırsınız. Hiçbir şey istememektense bence böylesi çok daha iyi, daha kolay. Cehennemin içinde cennet saklıdır ve cennetin içinde de cehennem. Bunu sizin içinizdeki ihtiras ve istek belirler.
1: Madem öyle, kendimi dizginleyeceğim.
0: Atlarımız hazır. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz. İzninizle ben gideyim.
1: Ben de bu sohbet için teşekkür ederim. Güle güle.
0: Hoşça kalın.
1: Otur.
2: Sizin gözünüzde ben cennet miyim yoksa cehennem mi?
1: Her ikisi de beynimizde. Hayal dünyamızda her ikisi de var.
2: Kalmamı ilk istediğinizde bana kan dökmemi emretmiştiniz. Daha kaç insanın ölmesi gerekiyor?
1: Guan Yunchang, sen bir kahramansın. Böyle bir zamanda bir kahraman öldürmekten kaçar mı?
2: Tam olarak kaç insan?
1: Yuan Shou'nun ordusunda tam 200 bin kişi var. 20 bin ölecek. Onları büyük bir hezimete uğratacağım.
2: Peki daha sonra ne olacak? Barış nasıl sağlanacak?
1: Wesu'nun kalesini ele geçireceğiz. Böylece batı sınırımız tam bir istikrara kavuşacak.
2: Peki sonra?
1: Daha sonra da birlik sağlanacak. Ülkede yönetimde tek ve sağlam olacak. Ve barış hüküm sürecek.
2: Garanti verebilir misiniz?
1: Veremem. İnsanlara asla güven olmaz. Asıl olan yalnız kanunlar ve disiplindir.
2: İnsanlar güvenilmezse, yanlış yaparsa kanunlar ne yapabilir?
1: Bunca husumet varken onlardan nasıl dürüstlük beklenebilir ki?
2: 20 bin adamın ölmesi husumeti arttırmaz mı? Durum daha da kötü olmaz mı?
1: Her şeyin bir bedeli vardır. Bu da zaferin bedeli.
2: Peki ya ben Yuan Shou'yu öldürürsem?
1: O zaman başka tabii. Shou'yu öldürürsen 20 bin adamın hayatını kurtarmış olursun.
2: Yuan Shou nerede şimdi?
1: Kabul ediyor musun?
2: Hiçbir şey kabul etmedim. Shou'yu öldürdükten sonra normal sakin bir hayatım olacak.
1: Hiç sanmıyorum. Bir kahramanın normal sakin bir hayatı olamaz. Hem unutma, Liu Bei'yi kızdırmış olacaksın. Benimle birlikte Sudu'ya gel. Yoksa peşini asla bırakmayacak.
2: Liu Bei müşrik bir insandır. Aynı zamanda da bir bilgedir. Beni anlayacağından eminim. Durumu kabul edecektir. Bu arada yanınızda kalırsam sizden hiçbir şey istemeyeceğim. Evime, çiftliğime dönmeyi her şeye tercih ederim. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. Anlaştık.
3: Efendim, Guan Yunchang gerçekten bizimle mi?
1: İyi bir at eski otlanda beslenmez derler. Neden?
3: Orada otlar taze olmadığı için mi?
1: Aferin. Liu Bei dönemi artık sona erdi. Ben sağ sağ. Ondan çok daha tazeyim.
2: Kilan, siz dere boyunu takip edin. Ben burada ayrılıyorum.
4: Guan! Guan!
2: Kilan.
4: Guan.
2: Birlikte çok yol kat ettik, hoşça kalın.
4: Sao Sao o gün seni sarhoş etti, beni değil. Dediklerini duydum. Gerçek hislerini, her şeyi biliyorum artık. Ruyang'a gittiğimde Liu Bei'ye de anlatacağım. Beni sana vermesini isteyeceğim.
2: Hayır, sakın. Sen artık onun eşisin. Bunu nasıl söylersin?
4: Ama benim asıl istediğim sensin. Benim için hayatını kaç kez tehlikeye attın. Yıllardan beri aklımdan çıkaramıyorum. Neden bana söylemedin? Yıllar önce neden söylemedin? Dürüst ol. Beni hiç sevmedin mi?

0: Haklıysam sen de beni seviyorsan Liu Bei bize saygı gösterecektir. Hadi benimle gel.
1: Şimdi seninle gelmezsem beni yine de sevecek misin? Elveda.
0: Sao Sao ile işbirliği yapamazsın.
1: Bırak o bıçağı.
0: Eğer sevmeseydim yine de Liu Bei'ye düşman olur muydun?
1: Bununla bir ilgisi yok.
0: Ülkeye barış gelecekse ancak Liu Bei'yi getirebilir. Sao Sao gibi adamlarsa her şeyi daha berbat yapar.
1: Öldürmekten başka çarem var mı? Söyle.

0: Hayır, anlaşılan yok. Liu Bei'ye Guan Yuchang'ın öldüğünü söyle. General Yuchang öldü. Bunu git kendisine de söyle.
1: Çok üzgünüm.
0: Hayır, lütfen üzülme. Endişen olmasın. Liu Bei'yi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Dikkatli ol.
2: Efendim, neler olduğuna bakalım mı?
3: Bir kahraman bile bir gün aşka teslim olabilir. Acele etme.
4: Lord'u koruyun!

0: Onu öldüremeyeceğimi mi düşünüyorsun?
1: Öldürün de görelim o zaman. Yoksa asıl bundan sonra dünyamız asla barış yüzü görmez.
0: Peki. Onu öldüreceğim, merak etme.
2: Efendim, geri çekilelim.
1: Hayır, asla.

0: Beni ille de öldürecek misin?
1: İmparatora karşı gelemem.
0: İmparatora karşı gelemez misin? Ona karşı gelemezsin. Hayatın pahasına olsa bile mi?
1: Hayatım benim elimde değil general. Seninki de değil.

0: Guan, işi daha fazla zorlaştırma.
1: Çekilin yolumdan. Önüme çıkarı öldürürüm.
2: Ona dokunanı yakarım. Guan'ı rahat bırakın. Yeter Yunçak. Sen de vazgeç şundan.
1: Seni iblis tohumu. Bunların hepsini sen yaptırdın. Seni kendi ellerimle geberteceğim.
2: Dur.
3: Beni öldüremezsin. Tanrı'nın buyruğu bende.
1: Buyruk sende ama kılıç da bende.
2: Guan Yunçak dur. Bir kadın için. Seni sevmeyen bir kadın için. Ülkeni kana mı bulacaksın? Sana erkek sözü veriyorum. İmparatoru kendi ellerimle öldüreceğim. Sana söz veriyorum dedim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Taşpınar'da şöyle şık bir koltuk takımı var mı?
3: Var var.
2: E koltuk varsa televizyonda?
3: Var var.
2: En zarifinden yemek masaları. Şeflere layık tencereler.
4: Var var.
2: En iyisinden beyaz eşyalar.
3: Var var.
2: Ay korktum be. Peki uygun fiyatlar?
3: Var var.
2: Ay boğazım kurudu, büyük bir termos. Oyun konsolları. Var. Son model telefonlar.
3: Var var.
2: E o zaman bir ödeme kolaylığı da vardır herhalde.
3: Var var. Elden taksit de var.
2: Vay. Sende başka kelimeler de mi vardı ya? Taşpınar. Eviniz için her şey var. Var Taşpınar.
5: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına
6: Allianz seninle. Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar.

0: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
1: Tokasa değil. Aygaz 100 oktana geçtik.
2: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
5: Ya ne olacaktı?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Ne?
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Muazzam. Goranur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
4: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
7: Akımlara akıyor muyuz?
9: Akıyoruz.
4: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
4: Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
4: Sen Türkcelli misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
4: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
3: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
11: Türksel'leri bağlan hayata.
12: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi, Pro City gibi. Hem imajına hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok. Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
3: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Bu cuma COP'ta 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı sadece 449 lira. Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Bambaşka yere taşır. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

Mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.

0: anında konforu yaşayın. Bebelak. Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Akses'in 25. yılı için ilk Akses bize motosikletleri.
2: Neydi ya?
1: 25.000 TL çip para yazan, alevli çemberin içinden
2: yok artık.
1: Ve gerçek Akses kızı kampanyayı duyurur. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25.000 TL'ye varan çip para kazan.
3: Akses 25 yaşında.
1: Kampanya yanıyor. Yanmıyor mu?
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Ne yedik de birlikte geldik değil mi?
6: Ay bunlar olmazsa olmaz.
5: Tencere deyince de korkmaz.
6: Aa kızım bir baksana.
7: Her şeyin bir ideali var.
6: Bizim eve göre en ideali bu.
5: Az yer. Çok iş kızım.
8: Her işin bir korkması var.
9: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inacı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
10: Herkes değil. Herkes kullanana kadar duramayız Naci.
11: Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
12: Boş yok.
11: Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
13: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
14: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
15: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
14: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
16: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
14: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
15: Ya ne olacağını?
14: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
17: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
18: 5G!
17: Türkcell!
18: 5G!
17: Türkcell!
18: 5G!
17: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
14: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
19: Aynen.
14: Akımlar akıyormuş.
19: Akıyoruz.
14: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
19: Güzel.
14: Sen ne yapıyorsun?
1: Ben bir şey yapmıyorum abi.
14: Sen Türkcell'li misin?
1: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
14: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
13: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
6: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
16: Guan, işi daha fazla zorlaştırma.
5: Çekilin yolumdan. Önüme çıkarı öldürürüm.
16: Ona dokunanı yakarım. Guan'ı rahat bırakın. Yeter Yunçak. Sen de vazgeç şundan.
5: Seni iblis doğumu. Bunların hepsini sen yaptırdın. Seni kendi ellerimle geberteceğim.
16: Dur!
14: Beni öldüremezsin. Tanrı'nın buyruğu bende.
5: Buyruk sende ama kılıç da bende.
16: Guan Yunçak dur. Bir kadın için. Seni sevmeyen bir kadın için. Ülkeni kana mı bulacaksın? Sana erkek sözü veriyorum. İmparatoru kendi ellerimle öldüreceğim. Sana söz veriyorum dedim.

0: Az kaldı. Yakında oradayız.
1: Guan Yuncheng ondan sonraki 7 yıl boyunca Liu Bei'nin yanında savaştı. Wei Wu krallığına karşı savaş açtılar. Çin cehennem yerine dönmüştü. 20 yıl sonra Wei Wu Guan'ın ordusuna saldırdı. Guan'ın ordusu takviye kuvvet beklerken son adamı da ölene kadar çarpıştı. Guan yakalanıp öldürüldü ve kellesi Cao Cao'ya gönderildi.

0: Hepinizin bilmesini istediğim bir şey var. Guan Yunchang'ı kuzu postuna bürünmüş hain kurtlar öldürdü. Onu tuzağa düşürdü.
1: Kimi kastediyorsunuz? Bu kuralı Sun Quan mı?
0: Quan sadece hain kurtlardan bir tanesi. Liu Bei de aralarında. Kong Ming de öyle. Bu gerçeği bugün herkes bilsin istiyorum. Guan Yunchang'ı öldürenler onlar.
1: Bundan sonra savaş kaçınılmaz oldu.
0: Evet, haklısınız. Savaş kaçınılmaz. Üstelik bundan böyle Yunchang da olmadığına göre zafer kimin olur bilemeyiz.
1: Yunchang'ı siz de kullandınız. Ölsem bile bu aklıma gelmezdi.
0: Ben hiçbir zaman kuzu olduğumu söylemedim.

Cao Cao Guan'ın başını törenle gömdü. Bir yandan da Shu ve Wu krallıkları arasında savaş çıkmasını umuyordu. Wu, Guan'ın cesedini kraliyet töreniyle gömdü ve onun adına bir tapınak yaptırdı. Ancak müttefikler harap olmuştu. Liu, Guan Yuncheng'in onuruna Wu'ya bir kez daha saldırdı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Dostum, geç saatlere kadar çalışmak seni bizden zeki yapmıyor.
1: Hey.
0: Hey, piksellerinden bazıları ölmüş. Hediye e-mail at da bu monitörü yenilesin.
1: Teşekkürler Noah. Hmm. Sorun ekran değil.
0: Peki ne bu? Alıcıda bir sorun mu var? Belki bir kuş falan konmuştur.
1: Yok, hayır. Bu delilik. Bu sanki Doktor Pichato'yu uyandırsan iyi olur.
0: Ne oldu?
2: Karanlık madde. Bana bir triangülasyon getirin.
1: Tabii.

0: Aman tanrım.
1: Nedir o?
0: Direkt üzerimize düşüyor. Ben Doktor Picciato. Bana Pentagon'u bağlayın.

0: Joanna, el feneri bir gördün mü? Büyük metal olanı.
1: Kelsey, kardeşini getirir misin? Baban gitmek için hazır.
2: Kaylee.
3: Ne?
1: Bunu birlikte yapmamız gerekmiyor mu?
0: Hayır, sanmıyorum. Hem bilirsin, senin evde kalıp kızlarla ilgilenmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Benim oğlumla birlikte ümitsiz bir şekilde baba oğul zamanı geçirmem gerektiğini düşünüyorum. Yani sanıyorum, umuyorum. Kesinlikle emin olduğum bir şey var ama. Seni çok sevdiğimden eminim.
1: Seni seviyorum.
3: Gidiyor musun?
0: Evet, Ricky antrenmanından alacağım. Pazar akşamı döneceğiz, tamam mı? Oh, pekala. Orada cep telefonu çekmeyebilir. O yüzden neden yine kısa dalgaları denemiyoruz?
3: O şeyi 10 yaşımdan beri kullanmadım. Nerede olduğunu bile bilmiyorum.
0: Tamam, peki. İyi bir hafta sonu geçirdim ve uslu durun bayanlar. Tamam mı?
1: Pekala. Yarın ne yapacağız? Voleybol mu? Yoksa yine motocross mu? Size tırmanmayı da öğretebilirim.
2: Manikür, pedikür.

0: Hadi ama şimdiden bu kadar telefonla uğraşmak yeter. Seni aldığından beri iki kelime etmedin.
1: Beni Grand Mobile aldığına inanamıyorum. Sen bu şeyi neden aldın ki?
0: Pekala, bilirsin kamp yapmak için bir şeye ihtiyacımız vardı. Askeri üretim fazlaları yeni bir cipten çok daha ucuzdu. Ayrıca bu şey her yere gidebilir ve her şeyi yapabilir.
1: Evet. Beni neden okuldan almak zorundaydın ki? Bütün arkadaşlarım senin...
0: En havalı yani... baba olduğumu mu düşünüyor?
1: Çevre teröristi olduğunu düşünüyor.
0: Ha, pekala.
1: Bilirsin bu şey bir galonla 10 mil gidiyor.
0: İlk aldığımızda iyi olduğunu düşünmüştük. Tamir etmeme bile yardım etmiştin, unuttun mu?
1: 10 yaşındaydım. Sana aletlerini veriyordum.
0: Joanna güzel olduğunu düşünüyor. Hey bak Rick. Annen gideli uzun zaman oldu, tamam mı? Ve sonsuza kadar ısrapla yaşayamayız. Bu artık John'un ailesi. Onu sevmek zorunda değilsin ama onunla iyi geçirmelisin. Tamam mı? Asla annen olmayacak ama...
1: Zaten annem olabilecek kadar yaşlı değil ki. Tam bir klişesin.
0: Pekala, bizler sadece insanız ve elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Ve sen kendi adına kızgın ergen klişesini güzel oynuyorsun.
1: Evet pekala, birimizin kendi yaşında gibi davranması gerek.

0: Kesinlikle sıfırla. 5 derece noktasında hızlanıyor.
1: Bu imkansız. Hey Rajesh! Rajesh!
2: Bize doğru hızlanıyor.
3: Burası olabilir.
2: Yer çekimi pisliktir. Şu anda 8 saatten az.
4: Pekala, Savunma Bakanı, Başkanın Bilim Danışmanı, NASA İdari Amiri, JPL'deki Astrofizik Araştırma Müdürü, dünyanın dört bir tarafından düzinelerce önemli bilim insanı ve ben hepimiz hemfikiriz. Durdurmak için hiçbir şey yapamayız.
3: Hiçbir şey mi?
4: Orduyu alarma geçirdiler. İzinli bütün personeli geri çağırdılar ve hükümetin devamlılık projesini başlattılar. Ama olacakları durdurmanın hiçbir yolu yok.
3: Peki ya halkı uyarmak? Tahliyeler ne olacak?
4: Bu paniğe neden olabilir.
3: Peki ne yapacağız?
4: Henüz emin değilim. Ama bizlerin dinozorların nasıl hissettiğini öğreneceğimizi düşünüyorum.
2: Ne yapmalıyız profesör?
4: Ailelerinizi arayın. Ve sonra her yerdeki bütün dünya rasathaneleriyle, yer istasyonlarıyla, bütün dünya monitörleriyle bağlantıya geçin ve bilgiyi her yere yayın. Karanlık maddeyle ilgili her şeyi öğrenin.

0: Yılın bu zamanında balık tutmak iyi olabilir.
1: Evet.
0: Sana ders alırken öğrendiğim ve senin hep bilmek istediğin jujitsu hareketlerini öğretebilirim istersen.
1: Evet. Bu öğretmenin bizimle yaşamaya başlayacağını öğrenmeden önceydi.
0: Al, işe yara.
1: Şey... 6.1 kilometre sonra sola kirli yola döneceksin. Kulağa ümit verici geliyor.
0: Kirli yol mu? Kulağa macera gibi geliyor.
2: Bugün DC'nin şehir merkezindeki trafik sürpriz bir felaket için yapılan seferberlik hazırlıklarıyla saatlerce kilitlendi. Metro polisi bu hazırlıkların neden daha önce anons edilmediğiyle ilgili herhangi bir açıklama ya da yorumda bulunmadı. Ayrıca başkan bugün Camp David'le önceden planlanmamış bir görüşme için Beyaz Saray'dan ayrıldı. Beyaz Saray basın sözcüsü bu ziyaretin daha çok başkanın ailesi ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçirip rahatlaması için yapıldığını söyledi.
0: Pekala, bakalım bunu yapabilecek miyiz? Yapmayı biliyor musun?
1: Yardım etmen gerek.
0: İyi bir başlangıç değil. Pekala. Okul nasıl gidiyor?
1: İyi.
0: Sadece iyi mi? Kendini bu konuda geliştirmek istemiyor musun?
1: Hayır.
0: Çok sıcak olacak ha?
1: Evet.
0: Evet. Tamam. Pekala. Bilirsin, dün alışverişe gittim. Aslında bu komik bir hikaye. Doğru oldu mu?
1: Evet.
0: Ve kasadaydım. Ve kasiyer sütümü torbaya koyup koymayacağımı sordu. Ben de hayır, kutuda kalmasını tercih ederim dedim.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Hadi ama. Biraz gülümse hadi.
1: Bunu beni sefil duruma düşürmek için mi yapıyorsun?
0: Hadi. Çek. Tadam.
1: Zamanıydı.

0: Hala çekmiyor.
1: Amaç zaten buydu. Bu hafta sonu konuşabilmeyi gerçekten de umuyordum Ricky.
0: Konuşulacak ne var ki? Onunla evlendin, kızlar ve ben de onunla yaşamak zorundayız.
1: Bilirsin, ona bir şans verecek olursanız sizin için iyi olacağını düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Yarın balık tutalım mı?
0: Olur baba.
1: İyi geceler Ricky.
0: İyi geceler baba.

0: 20 saniye. Kesinlikle Kuzey Alaska.
1: ISS'ten bir video görüntüsü geldi.
2: Büyük ekrana ver.
0: 10, 9, 8...
1: USGS'nin sismik ağına girdim.
0: 5, 4, 3, 2, 1...

0: Aman tanrım. Direkt olarak gezegene gittim.
1: İşte orada.

işine geçin. Bir saniye içinde bitecek.

Yardım edin. Yardım.

0: Casey! Casey, ben buradayım. Sen iyi misin?
1: Kaylee!
0: Buraya gel, elini ver. Elini ver bana.
1: Çok büyüktü, öyle değil mi?
0: Bilmiyorum. Joanna! Joanna! Joanna!
1: Evet. Ben buradayım, bekleyin. Kanaman var.
0: Nerede?
1: Dur bakayım. Bir şey yok, bir şey yok. Sakin ol, sadece bir yara. Olduklarından daha kötü görünürler. Yapman gereken şey kolunu kaldırıp oraya bası uygulamak. Bir şey yok. Bir keresinde bisikletimden düşmüştüm ve bundan daha kötü kanaman vardı. Ama birkaç dakika sonra durdu. Kolunda temiz bir yer bulup yaraya baskı yapabilir misin? Üzerinde ne var senin?
0: Ben...
1: Elini indirme. Kes. Kesi, sen iyi misin? Yaralandın mı?
2: Bilmiyorum.
1: El ve ayak parmaklarını oynat.
2: Ne?
1: El ve ayak parmaklarını oynat. Hepsini oynatabiliyor musun? Acıyor mu?
2: Hayır, acımıyor.
1: Tamam. Senden şimdi onu çıkarmanı ve sonrasında da parmağını emip kanı tükürmeni istiyorum. Hadi, bunu yapabilirsin.
0: Hadi Casey. Hadi.
1: Oh, aferin kızım. Şimdi baş parmağını koy ve baş parmağınla basınç uygula, tamam mı? Pekala, bu olmaya devam edecek.
0: Buradan çıkmamız gerekiyor.
1: Evet, çıkmalıyız. Sizi buradan çıkaracağım kızlar ve gidip babanızı alacağız.
0: Merdivenlerden mi ineceğiz?
1: Bakın, başımız biraz dertte. Ama bir şey olmayacak. Sadece sakin olun ve söylediklerimi yapın.

0: Leyik. Peki. Buraya geldik. Leyik, elini ver bana.
1: Gelemiyorum.
0: Hadi, elini ver bana.
1: Çıkamıyorum. Baba, sıkıştım.

0: direkt tırman, tırman.
1: Yapamıyorum. Tırman
0: hadi. Evet, yapabilirsin. Hadi, hadi. Tırman hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
1: Yardım et baba, hadi, yardım hadi. Et.
0: Hadi. Hadi, yukarıda bir çıkıntı var. Oraya yetişebilirsek dinlenebiliriz. Ama tırmanmalısın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi. Hadi. Tamam. Tırmanmaya devam etmeliyiz.
1: Yapamam. Bir gelecektir.
0: Hayır, hadi tırmanmaya devam etmeliyiz. Bizi kimse kurtarmayacak, tamam mı? Devam etmeliyiz.
1: Bu yolculuğa asla gelmemeliydim.
0: Bunun olacağını nereden bilebilirdim ki?
1: Eskiden senin bir aksiyon kahramanı olduğunu düşünürdüm. Her şeyi yapabileceğini sanırdım. Seninle olduğumda güvende olacağımı düşünürdüm. Ama şu anda tam bir orta yaş bunalımı klişesi içindesin. Ve bu her ikimizi de öldürecek.
0: Bak, ne yaptığımın hiçbir önemi yok, tamam mı? Neye benzediğinin bir önemi yok. Ben her zaman sahip olduğum karakterdeyim. Tamam mı? Ben hala sana davrandığım gibi bir babayım, tamam mı? Ve sana bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Dikkat et. Ricky. Hey. Ricky, tamam, tut. Tamam. Tamam.
2: Durun, durun, durun, durun, durun. Ne yapacağız?
3: Telefonum.

0: Babamı dene. Muhtemelen bas kuleleri yıkılmıştır. Büyük bir depremdi.
1: Yardım için tekrar aramayı deneyebiliriz.
0: Kızlar başlarınızı koruyun. Pekala. Üç deyince. Bir, iki, üç. Yardım edin! Tekrar.
2: Yardım edin!
0: Ribarı alsana.
3: Neyi?
0: Şu metal parçasını.
1: Manivela mı?
0: Kesinlikle. Manivelayı betonun altına geçir. Bana batırma.
3: Bunu yapamayız. Yardım bulmalıyız.
0: Bunun için zamanımız yok. Bina yıkılabilir. Bakın kızlar, her şey düzelecek. Tüm yapmamız gereken bacağımı kurtarmak. Sonra merdivenlerden ineceğiz ve dışarı çıkacağız. Hepsi bu, tamam mı? Senden kardeşin için sakin olmanı istiyorum. Kızlar, önemli bir şey yok. Nepal'de dağa tırmanırken arkadaşım çığ altında kalmıştı ve kolu kopmuştu. Onu dağdan aşağı taşımak zorunda kaldım. Ama sonrasında hastaneye gittik. Kolunu diktiler ve iyileşti. Orası bir dağdı. Şimdi ise sadece birkaç merdiven inmek zorundayız.
1: Kadının kolunu da taşıdın mı?
0: Hayır. Diğer eliyle kendisi taşıdı.
1: Çok iyiymiş.
0: Hadi. Durun. Taşı kaldırdığınızda daha fazla kan olabilir. Bir bandaja ihtiyacım var.
3: Bandajımız yok ki.
0: Kaylee, bluzunun kolunu yırtmanı istiyorum.
3: Hayır, olmaz. Bunu yeni aldım. Neden onunki olmuyor? Özür dilerim. Olmuyor.
0: Bluzunu çıkarıp iki kolunu birden kullanmalısın.
3: Altında hiçbir şey yok ki.
0: Kaylee, bak, sana doğru bakmayacağız. Değil mi Cassie?
3: Işığı bana doğru tutabilir misin?

Al. Teşekkürler Kelly. Pekala. Üç deyince. Bir, iki, üç. Aa!

Hadi çıkalım buradan.

0: Tanrım. Herkes iyi mi?
1: Sanırım kolum kırıldı. Ya da belki de kırılmadı.
0: Sistemi yeniden başlatıp ne olduğunu görmeliyiz. Sistem şu an veri aktarımı yapıyor.
2: Uzay istasyonunun bilgileri direkt antene geliyor. Çalışabilir.

0: Aman Tanrım.
1: Ben KGSK Haber Radyosu 11.38'den Richard Hall. Bu şehir melekleri için oldukça karanlık bir gün. Ve anladığımız kadarıyla bütün dünya için de öyle. Sabah 6.23'te dünyaya uzaydan gelen bir cisim çarpmış bulunmakta. Los Angeles Richter ölçeğine göre en az 9 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Acil durum servisleri ulaşılabiliyor fakat ambalaj olmuş durumdalar. Şehrin tamamında binalar yıkıldı. Yangınlar kontrolden çıktı ve büyük çapta bir yağma rapor edildi. Söylentilere göre Beyaz Saray, Capitol ve Washington anıtı imha edildi. Fakat başkan felaket yaşandığı esnada Camp David'deydi. Jeneratörümüz çalıştığı sürece yayın yapmaya devam edeceğiz.

0: tatlım, bizimki de kesildi. Ama devam etmeliyiz. Tamam mı? Dışarı çıktığımızda bakarız.
1: Oh, sen iyi misin?
0: Evet, orada kalın. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok.
1: Adam ölmüş mü?
0: Evet. Sakın bakma. Tamam mı? Muhtemelen merdivenlerden düşmüş.
1: Ya dışarı çıkamazsak? Ölebiliriz. Keşke babam burada olsaydı.
0: Biz ölmeyeceğiz. Merdivenlerden inmeye devam edeceğiz ve gidip babanı alacağız.
1: Peki ya ölen daha çok insan varsa?
0: Cassie, bana bak. Senden beni takip etmeni istiyorum ve takip et. Yürümeye devam et. Buradan çıkacağız ve babanı getireceğiz. Tamam mı? Hadi. İşte oldu.

0: Ricky, sakin olursun, sakin. Tuttum seni. Tamam, tuttum.
1: İyi misiniz?
0: Evet.
1: Tamam. O zaman sizi oradan çıkaralım.
2: Hey! Merhaba, orada kimse var mı? Kim var orada?
3: Aurora ve May.
4: Cassie, Tanrı'ya şükür iyisin. Kardeşin yanında mı?
3: Merhaba May.
4: Merhaba tatlım. Kesilmişsin.
3: Hayır, bir şey yok, iyiyim. Buradan çıkabilir miyiz?
5: İçeri girmeye çalışıyoruz. İnmenin tek yolu bu.
2: Hadi kızlar, şunu itmeme yardım edin.
4: Hadi.
3: Tamam, hadi. Buraya gel Cassie.
4: Yaralanmışsın.
5: Ben Aurora.
4: Ben May.
5: Tuttuk seni.
4: Hadi bakalım.
5: Hadi. Yavaş.

0: Hadi.
1: Hadi.
0: Hadi. Ah dostum.
1: Peki, çok üzgünüm. Gerçekten, sen iyi misin?
0: Evet, sanırım.
1: Bir bakayım. Bu kaç?
0: Bir.
1: Tamam, parmağımı takip et.
0: Ben iyiyim baba, iyiyim.
1: Tamam, öyle gerçekten. Mi? Peki, tamam. Hey, teşekkür ederim.
2: Hayır. Önemli değil.
1: Büyük bir deprem ha?
2: Sanırım 9 şiddetindeydi. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmedim.
1: Şehri vurdu mu merak ediyorum.
2: Güzel bir soruydu. Bakın, çantamda pantolon var. Sanırım bunları giyebilirsiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Tanrım.
3: Merhaba.
4: Siz iyi misiniz bayım?
3: Bayım mı? Adım Roberto Gianelli. Bayım yaşlı adamlara denir. Size yaşlı görünmüyorum değil mi? Hı? Yaşlanmak için 90 yaşında olmak gerek. Sorun değil bayan. Daha gidilecek yol var ha? Buranın gözlemleniyor olması gerekmiyor muydu? Cennetten gelen 5 melek. Evet.
4: Burada ne yapıyorsunuz Bay Gianelli? Binadan çıkıyor olmanız lazım.
3: Evet, haklısın. Dairemden çıktım tamam. Merdiven boşluğuna geldim. Ve size tüm söyleyebileceğim merdivenlerden inemediğim. Ve o yüzden burada dinlenmeye karar verdiğim.
5: Hadi Bay Gianelli. Bina tamamen yıkılmadan buradan çıkmak zorundayız.
3: Küçük radyomun pilleri bitmeden önce haberleri dinledim. Bunun öncü deprem olabileceğini söylüyorlardı. Bütün şehrin yıkılabileceğini. Hatta tsunami dalgalarından söz ediyorlardı.
4: Bir şey yok. Bir şey yok Casey. En alt kata geldik.
3: Hey. Endişelenme küçük bayan. Kısa sürede çıkmış olacağız. Tamam. Seni temin ederim. Hadi gidelim.

0: Harika. Şimdi ne yapacağız?
1: Telefonu tekrar dene.
2: Durun. El fenerlerini kapatın.
1: Neler oluyor?
2: Bakın, geldik. Tüm yapmamız gereken bunu buradan çekmek.

0: İç savaş sanatıyla uğraştın mı?
1: Bir kere Maga'ya giriş dersine katılmıştım. Hepsi bu.
0: Farklı bir şey denemek istersen ben Jiu-Jitsu dersi veriyorum.
2: Dünyanın sonuna geldik ve sen kendini mi pazarlıyorsun?
3: Geçiyorum. O kadar uzak değil. Hadi, neredeyse ulaştık.
4: Pekala. Bundan daha dar bir siperin içinde bulunmuştum. Tabii bu 60 yıl önceydi.
0: Seni oradan geçireceğiz. Ben çekeceğim, siz iteceksiniz. Hadi. Çabuk.
4: Pekala işte geliyorum.
0: Sıra sende hadi. Hadi.
1: Hayır sıra sende. Bu kızların başka bir anne daha kaybetmelerinden sorumlu olamam. Durma. Hadi devam et.

0: Al bakalım. Adım Rod. Rodney Jackson.
1: Matt. Matt Mason. Bu da oğlum Ricky. Evet. Hayatımızı kurtardın.
0: Yok yok hayır. Senin hayatını baban kurtardı. Ben sadece el uzattım.
1: Oğlum haklı, sana borçluyuz.
0: Pekala. Arabayla mı geldiniz? Arabamın üzerine ağaç düştü. Sesinizi duyduğumda arabadan iniyordum.
1: Evet var, ihtiyacın olacak her şey var.
0: Pekala, size minnettarım. Yollar mahvoldu. Dört tekerlekli bir aracınız var mı?
2: Evet var.
1: Evet.
0: Öyle mi? Dört tekerlekli aracınız var mı? Pekala. Lanet olsun. Hadi. Hadi binin.

0: Hemen yetişirim. May! Hemen geleceğim.
1: Bırakın dursun bayan. Sadece bir dakikaya ihtiyacı var.
0: Hadi Joanna.

0: Acele edin. Yani karanlık madde gezegenden geçti, bir delik bıraktı ama patlama olmadı mı?
1: Bu gerçekten de hiç mantıklı değil.
2: Şu anda değil. Ama uzaktan ölçüm yaptığımızda anlayabiliriz. Yer çekimi ve evren hakkında pek çok şey öğrenebiliriz.
0: Bu jölenin içinden geçen bir kurşun gibi.
2: Dünyanın eriyen bir merkezi olması dışında.
1: Kremalı yumurta gibi mi?
2: Abi artık krema deliği dolduruyor.
0: Bu iyi değil mi? Ha?
2: Beni endişelendiren şey çekirdekteki magma.
0: Şuna bakın.
2: Dalganın yüksekliği nedir? Ben Arecibo'dan Doktor Picciotto. Kuzey kutbunun güneyinden Pasifik'e doğru ilerleyen devasa bir tsunami'yi takip ediyoruz.
1: 100 feet'in üzerinde.
2: Tahmini dalga yüksekliği en az 100 feet kadar.
0: Ah tanrım. Bütün Pasifik kıyısını yerinden sökebilir.
3: Lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Taşpınar'da şöyle şık bir koltuk takımı var mı?
6: Var var.
5: Koltuk varsa televizyonda?
6: Var var.
5: En zarifinden yemek masaları. Şeflere layık tencereler.
7: Var var.
5: En iyisinden beyaz eşyalar.
6: Var var.
5: Ay korktum be. Peki uygun fiyatlar?
6: Var var.
5: Ay boğazım kurudu, büyük bir termos.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera

0: zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
1: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 400 gram içim labne 99 lira. 12'li solo tuvalet kağıdı 79 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Unuttum abi.
3: Neyi unuttun ya?
2: Çadırı. Canı sağ olsun.
4: Tulumlar.
2: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
4: Yok.
5: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
4: O da bizi izler.
6: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
7: Herkese bir halle yoluyor.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ah, Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
10: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
9: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
11: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her

0: Udum'da benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için.

0: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Gazetesi. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: kazanan sensin.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi

0: de onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Türksel sunar. Beşke hızında reklamlar.
2: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
2: Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
1: Ya ne olacağını?
2: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Ne?
2: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
5: 5G!
4: Türksel!
5: 5G!
4: Türksel!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
2: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
5: Aynenimiz.
4: Akımlara akıyor muyuz?
5: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
5: Güzel.
2: Sen ne yapıyorsun?
6: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkselli misin?
6: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
7: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
8: Türksel'leri bağlan hayata.
0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Acele edin. Yani karanlık madde gezegenden geçti, bir delik bıraktı ama patlama olmadı mı?
11: Bu gerçekten de hiç mantıklı değil.
12: Şu anda değil. Ama uzaktan ölçüm yaptığımızda anlayabiliriz. Yer çekimi ve evren hakkında pek çok şey öğrenebiliriz.
10: Bu jölenin içinden geçen bir kurşun gibi.
12: Dünyanın eriyen bir merkezi olması dışında.
11: Kremalı yumurta gibi mi?
12: Abi artık krema deliği dolduruyor.
10: Bu iyi değil mi? Ha?
12: Beni endişelendiren şey çekirdekteki magma.
10: Şuna bakın.
12: Dalganın yüksekliği nedir? Ben Arecibo'dan Doktor Picciotto. Kuzey kutbunun güneyinden Pasifik'e doğru ilerleyen devasa bir tsunami'yi takip ediyoruz.
11: 100 fitin üzerinde.
12: Tahmini dalga yüksekliği en az 100 fit kadar.
10: Ah tanrım. Bütün Pasifik kıyısını yerinden sökebilir.
13: Artık arkadaşıyla birlikte.
14: Arkadaşı mı? Karısı demek istedin değil mi?
13: Sanırım.
14: Sizi güvenli bir yere götürmeliyiz. Ne hayır? Babam herhangi bir acil durumda ayrı kalırsak evde buluşmamızı söyledi.
15: Matt burada değil ve evimizde
14: olduğumuz
15: gitti.
14: Olduğumuz yerde durursak binayı ve eve geldiğini babamı görebiliriz.
15: Sence dağlarda da deprem olmuş mudur?
14: Bilmiyorum. Ama belki de şehirden çıkmalıyız. Polisler bunun üstesinden gelemeyecek.
13: Akılları başına geldiğinde insanlar bir şeylerle kaçabilir.
14: Yiyecek ve su bile az gelecek. Hayır. Hayır, biz burada kalıyoruz.
15: Oh. Yapma, hadi gidelim.
14: Hayır, burada kalmak zorundayız. Babamın aldığı o aptal telsizin yanımda olmasını isterdim.
15: Doğru. Metin Hamvi'de eski bir kısa dalgası vardı. Bir hem telsizi bulabilirsek...
14: Caddenin yukarısında bir elektronik mağazası var.
15: Öyle mi? Bana gösterir misiniz?
14: Pekala, tamam.
15: Gidelim, hadi. Hadi.
16: Hey, hemen Johanna'yı ara.
11: Telefonum çadırdaydı.
16: Lanet olsun benimki de.
17: Al bakalım.
11: Numarasını bilmiyorum ki. Ne, telefonda kayıtlıydı.
16: 310226.
11: Önemi yok, şebeke yok zaten.
16: Pekala, acil durum bandını dene.
18: Richter ölçeğiyle 9.2 şiddetinde bir deprem Los Angeles'ı vurdu. Diğer ülkelerden gelen raporlar... bunun global bir felaket olabileceğini vurguluyor. Los Angeles bölgesindeki kararmalar ve geniş çaplı bir hareketle ilgili onaylanmamış raporlar alıyoruz. Yetkililer insanları bir yere sığınmaları ve büyük şehirlerden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer Alaska'ya bir meteor düşmüş olabileceği raporunu veriyor. Ama bununla ilgili resmi bir
11: belki de burada
18: yok.
11: Kalmalıyız.
17: Hayır, bu dağın güvenli olduğunu sanmıyorum.
16: Bakın bunun bir önemi yok. Hızlara dön.

0: biz, tamam mı? Bu kısa dalgayı dene. Kısa dalga bandını.
1: Ve işte yıllardır söylediğim şey buydu. Bu türde bir şey olacaktı ve medeniyet bu şekilde yok olacaktı.
2: Alo, alo, duyabiliyor musunuz? Orada ne olduğunu bilen var mı?
1: Ve şimdi sadece bekleyin. Hükümet Marshall Kanunu'nu deklare edecek ve bizleri toplayacak. Göreceksiniz.
0: 2160'ı dene.
2: Geldim.
0: W9GFO, W9GFO. Burası W7THX. Beni duyuyor musunuz?
2: Çağrı işaretini hatırlamaz ki.
0: Kaylee Mason, ben baban. Duyuyor musun beni?
3: Belki ormandan çıktığımızda duyar.

0: Sanki tüm şehir bir seferde tahliye edilmiş gibi.
1: Ah tanrım. W9GFO, Joanna, Kaylee, benim Matt, beni duyuyor musunuz? Evet, bu yolda asla ulaşamayız.
0: Ah, hayır hayır. Aşağı gitmeliyiz. Bu dağda çalışıyordum. Ben Caltech'te jeoloğum. Sallanmaya devam ederse başımız büyük derde girebilir.
2: Belki bir arka yol vardır.
1: Aferin oğlum, hangi yol?
2: Orası.

0: gelecekler.
1: Yardım edin. Geçin hadi.
0: Hadi.
1: Hadi çıkın buradan. Hadi dikkat.
0: Bu bizi de birer yağmacı yapmaz mı? Yarın geri gelip parasını ödeyeceğiz.
2: Hadi.
0: Hadi hadi gitmeliyiz. Hadi. İşte orada. Şimdi ne yapacağız?
2: Hiçbirinizde ataç ya da saç tokası yok mu ya da o tür bir şey? Evet. Tamam, işte oldu. Pekala. Pekala, dikkat edin. Geri çekilin. Pekala. Tamam. Evet. Her zaman ihtiyar bir adam değildim. Yürüyün, arkanızdayım. Pekala.
3: Beyler, içimde bununla ilgili çok kötü bir his var. Daha hızlı sür.

0: lisans gerektiği yazıyor.
1: Evet, benim var. Burası V9GFO, V7THX'i arıyorum. Tamam.
2: Çok etkilendim.
1: Evet, pekala. Bu en son annemle yaptığım en aptalca şeydi. V7THX duyuyor musun? Baba?
2: Belki yukarıdan deneyebiliriz.
3: Her şey yoluna girecek.
4: Ben V7THX V9GFO Med Bey'sini arıyorum.
5: Tanrım, olamaz.
3: Kaylee, sen misin? Baba!
6: Aracınız gerçekten çok güzelmiş. Ona ihtiyacımız olacak.
3: Pekala, arabada kalın. Ne olursa olsun.
6: Siz ikiniz dışarı çıkın.
3: Hey, ben Matt. O oğlum Rick ve o da Rodney.
6: Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Sizi araçtan hemen inin dedim.
3: Hey bak, araçta bir vincimiz var. Belki size yardım edebiliriz. Kamyonetinizi çukurdan çıkarırsak mutlu oluruz.
7: Radyatörüm mahvoldu. Yanınızda...
6: Hayır, o kamyonet hiçbir yere gitmiyor. Sizinkini alacağız. Olduğun yerde kal. Dur. Siz ikiniz araçtan hemen inin.
7: Baban ne yaptığını biliyor.
5: Pek öyle görünmüyor ama.
3: Yapma dostum, ben sadece oğlumu şehre geri götürmeye çalışıyorum. Annesine ve kız kardeşlerine. Sizi de götürebiliriz.
6: Hayır, yeterince yer yok. Ayrıca şehre geri gideceksen aptalsın demektir.
8: Belki bizimle gelebilir.
6: Kapa çeneni!
7: Tek ihtiyacımız onlarla randevu...
6: Kapa çeneni Oliver!
3: Yapma lütfen.

0: yapıyorsun? Baba? Baba hayır.
1: Yapılması gereken şey bu.
2: Hadi gidelim.
0: Bu da aynı onun gibi. Önce çocuklarını düşünmelisin, biliyor musun?

0: atın silahları. Hadi binin, sadece silahları bırakın.
1: Teşekkür ederim. Adım Oliver. Hadi, hadi.
0: Acele edin.

0: Kaylee, orada mısın? Pekala, diğer kamyonetiniz nerede?
1: Baba, orada mısın? Ben V7THX V9GPO. Duyuyor musun beni?
2: İşte bu harika. Neredeyse oldu. Harika gidiyorsunuz. Ulaşabildin mi?
1: Henüz değil.
2: Sorun yok tatlım. Gözlem hattındasın. Doğru frekansta olduğundan emin misin?
3: Kaylee, beni duyuyor musun? Orada her şey yolunda mı?
1: Ben Kaylee baba. Tamam.
4: Zumba derslerini asla bırakmamam gerekiyordu.
2: Ne zaman isterseniz sizinle zumba yaparım.
4: Kızlarının yanına gitmelisin de ben iyiyim. Hadi git.
2: Aslında onlar benim kızlarım değil.
1: Ben V7THX9GPO. Duyuyor musunuz?
4: Ha? Hadi.
1: Kimse var mı?
2: Otel rezervasyonu yapabiliyor musunuz? Bence bundan sonra hepimizin tatile ihtiyacı var.
5: 5. bölgedeyiz.
6: Disney World'a ne dersiniz?
5: Aptal.
1: Etrafa baksana. Çöktü.
2: Kaylee.
1: Ne? İnsanlar bunun hakkında konuşuyor. Dünyanın her yerinde oluyor. Dünyaya meteor falan gibi bir şey çarptı.
6: Her yerde mi?
2: Her yer değil Cassie. Babanın iyi olduğunu biliyoruz. Seslerini duyduk. Tekrar dene.
3: W9GPO. Ben W7TX. Kaylee, beni duyuyor musun?
6: Bu babam.
1: Baba? Baba iyi misin? Ricky nasıl?
3: Endişelenme.

0: Evet evet hep birlikteyiz ama bina yıkıldı.
1: Bina yıkıldı mı dedin sen? Herkes iyi mi? Yaralanan var mı?
0: Matt hep birlikteyiz, iyiyiz. Siz neredesiniz?
2: Size doğru gelmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapıyoruz.
0: Matt, şehir güvenli değil. Her yer yağmalanıyor. İnsanlar kontrolden çıktı. Kızları güvenli bir yere götürmeliyim.
2: Tekrar söyle. Neresi güvenli?
0: Matt, neredesiniz? Matt, orada mısın?
3: V7THX, ben Kaylee. Tamam.
0: Nerede olduğunu biliyoruz. 38 güzergahından inmeliyiz. O tarafa doğru gitmeliyiz. Hadi.
3: Hayır. Hayır, babam evde buluşmalıyız dedi.
0: Babanın dediğini duyamadık.
4: Joanna, araba milyonlarca ton enkaz altında değil mi? Buradan başka yere nasıl gidebiliriz ki?
0: Belki bisiklet falan buluruz.

0: Yapabileceğimiz daha fazla şey olsaydı.
1: Tsunami uyarıları aktif hale getirildi. USGS sismik depremleri gözlemliyor. Amerikan ordusu yardım harekatı başlatmak için harekete geçti. Biz sadece rasathanedeyiz. Gözlemliyoruz.
0: Biliyorum, keşke daha fazlasını yapabilseydik dedim. Bugün çok fazla insan ölüyor olmalı.
1: Anlatsana, bir insanın adı nasıl Rajesh Vasquez olabilir? Annen Hint, baban Meksikalı mıydı yoksa?
0: Evet. Shangun bölgesinin civarından geldiğini düşündüğüm bir Çinli'nin adı nasıl oluyor da Noah Smith oluyor peki, söylesene.
1: Noah Smith son derece geleneksel bir Çinli adı. Evlat edinildim ve Jiangsu bölgesindeyim.
0: Aa, tamam. Tamam.
1: Evet.
0: Açıklığa kavuşturduğumuza sevindim.
1: Oo.
2: Neler oluyor?
1: Meteoroloji uyduları çıldırdı.
0: Görünüşe göre magma tarafından oluşturulan aşırı ısıtılmış hava deliğe dolarken negatifle yükleniyor. Dönüşü ısı kürede statik boşalmaya neden oluyor.
1: Peki bu ne demek?
2: Tüm gök gürültülü sağanakların anası. Pentagon'a gönderin. Aynı şey dünyanın diğer ucunda pozitif yük olarak meydana geliyor.

0: Grupla randevumuz yaklaşık 2 kilometre ileride.
1: Pekala, bu adamla önemli bir sorun yaşamayacağım değil mi?
0: Sen hiçbir nedenin yokken hayatımızı kurtardın. Ne yaptığını biliyor gibisin ve bu araç bence her şeyi yapabilir. Memnuniyetle bize katılabilirsiniz. Üçünüz de. Çölde bir depomuz var. Eskiden bir mermi silosu olarak kullanılıyormuş. Yıllarca yetecek kadar silah, su ve yiyeceğimiz var.
1: Hayır, aileme dönmem gerek. Teşekkür ederim.
0: Pekala, teklifim geçerli. Aileni de getir.
2: Ben sizinle geleceğim. Olduğunu duyduğumuz şeyler gerçekten oldu. Olaylar düzelmek yerine çok daha kötüye gidecek. Dünyanın her yerinde deprem ve yanardağlar var. Bu gökyüzünde bir sürü kül ve toz demek. Bu da nükleer kışa neden olabilir. Ayrıca enerji nakil şebekeleri de kapalı. Ve bazı aptalların bizi savaş başlatmak için kullanacağını biliyoruz. Bence bir depo. Çölde bir depo kulağa iyi bir fikir gibi geliyor. Sonrasında ne olacağını söyleyemeyiz.
1: Lanet olsun! Bu da ne? Bu iyi bir şey olamaz.

0: Yeryüzünü sadece volkanik olaylarla vuruyor.
1: Kabuktan geçen bir tür akım debisi mi var? Telemetriyi kaybettim.
0: Uydularımızı mahvediyor, lanet olsun.

0: babamın olduğu dağ mı yoksa?
1: Tabii ki değil tatlım. Babanın için endişelenme. O ne yaptığını biliyor. Hemen çatıdan inmeliyiz.
0: Ama buradan binamızın olduğu yeri görebiliyoruz. Buradan babamın geldiğini görebiliriz.
1: En azından sizi bir yere saklamalıyız. Hadi. Kızlar, burada kalamayız. Felakette durulması en kötü yer şehirlerdir. Çok fazla insan var. İnsanlar ümitsiz. Tamam mı? İnsanlar kontrollerini kaybettiklerinde neler olacağını biliyorsun.
2: Evet, neden söz ettiğini biliyorum. Ama babamla buluşmamız gerekiyor.
1: Ve buluşacağız. Tüm yapmamız gereken telsiz alıcısına yakınlaşmak. Oraya doğru ilerlemek zorundayız. Ona yakınlaşmalıyız. Matt! Matt Mason! Orada mısın?
3: V7! Yapamam baba!

0: Kamyonetiniz nerede?
1: Uzun hikaye. Bu Matt, oğlu Rick ve bu da Rodney. Bizi lavdan kurtardılar.
0: Lavdan mı?
2: Gitmek zorundayız.
1: Rodney bize katılıyor. Matt ve ailesini de davet ettim.
0: Tamam. Herkes arkaya geçsin. Lanet olsun. Ona ne oldu?
2: Aynı uzun hikaye.
1: Aileni bulacak olursan biz 3.8 MHz'i gözlemliyor olacağız.
2: Sağ ol.
1: Hayır. Biz teşekkür ederiz. Gidelim.
3: İyi şanslar. Kendinize dikkat edin.
2: Tamam, siz de öyle.
0: Hayatımızı kurtardığın için sağ ol.
3: Her zaman.
0: Hadi.
4: W9GF'ye orada mısın?
0: Nasıl ulaşacağız?
4: Sana acil durum için yapmanı söylediğim şeyi hatırlıyor musun?
0: Evde buluşalım.
4: Eminim onlar da hatırlıyordur.
0: Peki.
4: Onları kimse Joanna'nın koruduğu gibi koruyamaz.
0: Bu iyi mi yani?
4: Vahşilik iyidir. Hop, lanet olsun.

0: öfkesi. Bir şey yok. Baban uzun süre önce dağdan inmiştir. O iyi.
1: Onun babamın dağ olmadığını söylemişti.
2: Elbette dağ. Oraya sen de gittin.
0: Kelly, o sadece seni korumaya çalışıyor. Her zaman seni korumaya çalışıyor. Neden daima onu koruyorsun ki, söylesene. Hayatımıza girdiğin andan itibaren her zaman onu korudun.
1: Sana yetişkin gibi davranıyordum. İstediğinin bu olduğunu sanıyordum.
0: Dün gece dışarıda olduğumu biliyordun. Ve umursamadın bile. Hiçbir şey söylemedin.
1: Ben...
0: Keşke babam seninle hiç evlenmeseydi.
1: Ben sandım ki ben... Senin arkadaşın olmaya çalışıyordum Kelly. Yargılamak değil. Bak, asla senin annen olamayacağımı biliyordum. O yüzden sadece arkadaşın olmaya çalıştım.
0: Hayır, anlamıyorsun. Benim anneye ihtiyacım var. Özellikle de şimdi. Bir babam bile yok.

acil durum uyarı sistemi. Bu bir test değil. Kuzey Alaska'da gökyüzünden gelen bir darbe sonucu Birleşik Devletler'in batı kıyısının tamamı için yıkıcı tsunami uyarısı yapılıyor. 100 fit yüksekliğinde olabileceği söylenen dalganın 30 mil kadar içerilerde su baskınına neden olacağı bildirildi. Kuzeybatı Pasifik'te beklenen bir toprak kayması söz konusu. Los Angeles'ta dahil olmak üzere dalganın Güney Kaliforniya'ya

0: yapacağız şimdi?
1: Yani arabamız olsa bile otoyollar tıkanmıştır.
0: Her yer tıkanacak.
2: Gidersek babamı nasıl bulacağız?
0: Bunun için zamanımız yok Cassie. Burada kalırsak ölürüz. Havaalanına ulaşıp helikopter falan bulabiliriz. Bilemiyorum.
3: Bayanlar.
1: Sen de uçabiliyor musun?
0: Hayır.
3: Bayanlar. Belki de çözümünüz budur. He?
0: Evet. Pekala kızlar, aşağı inmeliyiz. Matt, ben Joanna. Sesimi duyabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Matt, Los Angeles'a doğru gelen bir tsunami var. Hemen kaçıyoruz. Bizimle üçüncü buluşmamızda gittiğimiz tepelerde buluşun. Tekrar ediyorum. İlk piknik yaptığımız tepelerde buluşalım. Bay Cinelli, hadi.
3: Bekle. Başlamadan önce ben böyle bir kaosun ortasında şehirde motosiklet kullanamam. Sadece araba yolunda yavaşça gidebilirim. Ve kesinlikle ama o merdivenlerden aşağıda inemem.
0: Size yardım edeceğim.
3: Sizi yavaşlatırım.
0: Ama...
3: Dinle. Senin bakman gereken iki kız var. Benim için endişelenme.
0: Öleceksiniz.
1: Hey, neler oluyor?
3: Beni dinle. Ben iyi olacağım, tamam mı? Beni o karanlık merdivenlerden çıkardığın için çok teşekkür ederim. Yüzüme güneşin değmesi daha iyi, ha?
1: Hadi!
3: Gidin. Bence kesinlikle buna değdi.
1: Peki o?

0: Kesi benimle gel. Kelly, bu motocross gibi olacak. Kaykayından hiçbir farkı yok,
1: evet,
0: tamam mı?
1: Evet, endişelenme, biliyorum.
2: Çok geç kaldınız.
0: Motorlar senin mi?
2: Artık benimler. Bunu unut tatlım. Onu da arkadaşıma götüreceğim.
0: Belki bir şeyler yapabiliriz. Seninle geliriz. Arkadaşlık ederiz.
2: Sadece sen. Beni yavaşlatan çocuklara ihtiyacım yok. Ve sen iyi bir arkadaş olabilirsin.

0: Hadi. Neredeyse geldik. Hadi. Hadi. Ah. Ah, çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
1: Hadi. Ah.
2: Telsizi bir daha deneyelim.
0: Ah. Tanrım, yolda düşmüş olmalı.

0: Baba! Baba!
1: İyi misiniz? Onları kurtardın.
0: Birbirimizi kurtardık. Tamam.

0: Bunu başka gören var mı? Kuzey Los Angeles'taki bütün meteoroloji istasyonları çıldırıyor. Ve sonrasında haber alınamıyor.
1: Aman tanrım. Delikteki magma girişi patlamış olmalı. Atmosferin içine emen bir girdap yaratmış.
2: Hey, şuna bakın, katlanarak yayılıyor.
1: Ekvatora kadar yayıldığında Coriolis etkisi yok olabilir.
0: Tamam.
1: Ama önce Kuzey Amerika yeryüzündeki tüm yaşamları silecek.
3: Hadi, hadi gidelim, hadi. Hadi, hadi, binin, binin, hadi. Kesin. Hadi, hadi, çabuk, çabuk, çabuk.
1: Hadi.
3: Hadi. Hadi.
4: Nereye gidiyoruz?
3: Çöle.
4: Bu şeyi uzun süre kullanamayız.
3: Merak etme. Fazla ihtiyacımız olmayacak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türksel sunar. Bişke hızında reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden?
3: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
2: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Me.
3: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
5: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
6: 5G!
5: Türksel!
6: 5G!
5: Türksel!
6: 5G!
5: Muazzam.
7: Gol olur yalnız. Ben dedim.
8: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
9: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
10: Aynen.
9: Akımlar akıyormuş.
10: Akıyoruz.
9: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
8: Güzel.
9: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
9: Sen Türkselli misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
9: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
12: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkselli misin?
13: Türkselleri bağlan hayata.
14: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
15: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
14: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
16: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
17: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
18: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
19: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
20: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
19: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
20: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
19: Hiç gerek yok. Piril var.
21: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
19: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
21: Yeni Piril Ultra Güç.
22: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
23: Bu çorba aşmış.
24: Kırmızı süt aşmış, kırmızı süt aşmış.
25: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'ta ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Marketi.
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Manyak olup olmadığımı mı soruyorsun?
3: Evet.
2: İyi, o zaman anlatayım sana her şeyi.
3: Buralar önemli bir şey kaybettiysen boşuna arama. Ben de çünkü.
2: Ne demek bu şimdi?
3: Sırrını biliyorum demek.
4: Mahvolacağız. Hem cehenneme dönecek. Ablam yataklara düşecek. Baba sefil içinde, rezalet içinde yaşayacak. Ben hiçbirini kurtaramayacağım.
5: Yapma!
2: Bana gerçekte kim olduğunu soruyorsun. Belki anlatamam ama gösterebilirim. Bu benim hayatım işte.
6: Onun istediği gibi olacak. Yalnız öleceğiz.
7: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
8: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
9: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
8: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
10: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir. Yaşanacaksa
13: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
14: yaşanacak. Bana çıkmaz hocam kredi ya.
15: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
16: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
17: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
18: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
20: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
12: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
21: Kazanman için her şeye A101 fiyatı

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden?
2: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
4: Ya ne olacağını?
2: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Me...
2: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell!
6: 5G!
5: Turkcell!
6: 5G!
5: Turkcell!
6: 5G!
5: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Turkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
2: Turkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
8: Akımlar akıyormuş.
7: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
9: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Turkcell'li misin?
9: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
1: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
10: Turkcell'leri bağlan hayata.
11: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Nereye gittiğinizi bildiğinden emin misin?
14: Evet biliyorum, biliyorum.
13: Emin misin?
14: Biliyorum.
13: Peki orası neresi?
14: Biraz daha ilerlersek güvende oluruz.
13: Hadi.
14: Hadi.
13: Hadi, hadi.
14: Hadi.
13: Hadi.
14: Hadi.
15: Orada ne yapacağız?
13: Ne arıyoruz ki? Bir şey yok. Matt, biz ne arıyoruz?
16: Her şey düzelecek.
13: Matt!
14: Sadece bekleyin kızlar. İyi olacağız, tamam mı?
17: İşte burası. Burada bir yerde olma.
13: Her şey iyi olacak.
14: İşte orada. Bence orası.
13: Daha hızlı.
16: Hadi, hadi.
14: Neredeyse geldik.
13: Hadi.
16: Çok ciddiyim.
14: Neredeyse geldik. Geldik sayılır.
13: Nereye geldik?
14: Rick.
17: Tapınak, tapınak. Masonlar sınıra girdi.
13: Nereye götürüyorsun bizi? Nereye?
14: Söylesem de inanmazsın.

0: bitti.
1: Geçti.
0: Geçti.
2: Sizi seviyorum.
0: Bitti artık.
1: Evet, kurtuldu.
0: Sizi özledim çocuklar.
2: İyi işte Reki. Aferin oğlum.
1: Seni seviyorum baba.

0: Beyler, raporlar nasıl gidiyor?
1: O günle ilgili pek çok bilgi var ve hala topluyoruz.
0: Bir yıldan beri uğraştığımız karanlık maddeyle ilgili ne söyleyebilirsiniz?
2: Gerçekten çok kötü. Evet.
0: Çalışmaya devam edin.

0: Son sismograflar hataların sabitlendiğini gösteriyor. Önümüzdeki 100 yıl boyunca deprem görmeyeceğiz.
1: 100 yıl. Haberler güzel.
2: Eğer evinizi kontrol etmek istiyorsanız şehri araştırma ekipleri göndermeye başladık.
1: Sağ ol, sana söyleyeceğiz. Pekala.

0: Ne düşünüyorsunuz? Eve gitmek istiyor musunuz çocuklar?
1: Bildiğimiz her şey gitti.
2: Evet. Yani bir yıl önce olduğunu biliyorum ama sanki tamamen başka bir dünyadayız.
3: Kendimi şehirli bir kız gibi hissediyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun Joe? Şehre geri dönmek ister misin?
4: Nereye gittiğimizin hiçbir önemi yok. Ailece gittiğimiz sürece.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Ne var ne yok başladı efendim. Abdullah Çiftçi hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çay önümüzde hocam, hazır. Türker.
1: Yok evet. Çayımızı getirmezse eleştiri alırsın biliyorsun.
0: Evet hocam. Çay grubu selam olsun.
1: İyi akşamlar diliyorum değerli arkadaşlar. Ekran başına oturanlara.
0: Teşekkür ederiz hocam. Tabii konuşacağımız çok konu var. Dünyada neler oluyor? Trump'ın peş peşe İran hakkında açıklamaları var. Türkiye'de fon skandalıyla çalkalanıyor. Hepsini konuşacağız. Önce Trump'la gireceğiz. Fon skandalını mutlaka konuşacağız zaten. Hocam Trump'ın son cümlelerinden biri. İran'ı belki havaya uçururuz. Yine hocam tepeden başladı Trump. Ölümü gösterip sıtmaya razı mı edecek?
1: Şöyle şimdi seçimden sonra yeniden bir tur bombalama

0: ihtimali var. Burada önce ne olduğunu anlamak için seyircilerimize şöyle bir şey anlatayım. Yani biraz çerçeve
1: biraz sesi
0: çizeyim.
1: Düşünün arkadaşlar.
0: 20. yüzyıl dengesi bitti. Jeopolitik olarak, askeri olarak, teknolojik olarak, ekonomik olarak da 21. yüzyıl 4. sanayi devrimine girdik. Savaş kavramı ve araçları değişti artık. Savaşın ortamı değişti, yöntemleri değişti. Doğu batı arasında ciddi anlamda kutuplaşmalar var. Bu yüzyılda önümüzdeki çok uzun da bir zaman yok. Ciddi bir karışma bekleniyor. Birçok ülke statüsünü kaybedebilir, küçük ülkeler. Artık tek bir ülkenin de çok bir şey anlam ifade etmediği, ittifaklarla değerlendirildiği bir dönemdeyiz. Bu nedenle birçok ülke hem kendi içinde operasyon yapıyor, hazırlanıyor, hem de çevre ülkelerde jeopolitik problemleri olduğu yeniden kendini konumlandırıyor. Aynen Türkiye'de olduğu gibi Trump da Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi içeride bir takım düzenlemelere gidiyor. Çünkü 100 yılda gelen bir dünyada yeniden hizalanma var, bir fırsat var. Bu 100 yıl kaybedildiğinde 100 yıl daha bekleyeceğiz demek. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen şu an çöküyor. Yeni bir düzen kurulacak. Burada da Trump, şu an Trump'ın hükümeti Batı yarım küresine çekileceğiz diyor. Bu İran sonrası bir daha Orta Doğu'ya gelebileceğini zannetmiyorum. Bu bölgede boşluk oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri zaten kendi stratejik güvenlik belgesi, yani ulusal güvenlik belgesi, savunma belgelerini açıklıyorlar. Biz Batı yarım küreye çekileceğiz. Niye çekilecekler? Çünkü artık savaş kavramı değişti. İşte İran'a geldi, tosladı. Ukrayna ile Rusya'yı, Rusya devasa bir ülkeydi değil mi? Ama İHA'lar, insan hava araçları, SİHA'lar, denizaltı dronlar, füzeler savaş kavramını değiştirdi. Batı'nın elindeki hantal silahlar elinde kaldı. Yeni bir dönemdeyiz. Türkiye 20. yüzyıl kavramında en arkadaydı silah üretiminde. Ama 4. sanayi devrimi, yapay zeka, dijital teknolojilerde en önlerde yer alıyor. Bu nedenle bu bölgede İran savaşı sonrası eğer İran rejimi kendi içinde problem yaşamazsa İran'ın iddiaları var. İran'ın iddiası Körfez benim diyor. Yani Amerika güvenliği sağlıyordu, ben sağlayacağım, bana biat edin diyor.
1: İran diyor bu.
0: Evet, ya, projesi bu. İsrail tüm Orta Doğu benim diyor. Türkiye'de Osmanlı bakiyesi olaraktan tüm bölgedeki Müslüman ülkelere bölgemizi sahiplenelim. Eğer biz bir araya gelmezsek, güvenliği dışarıdan satın alırsak gelir gider. Halk deyimiyle bizi tokatlarlar diyor. Bu nedenle İran, İsrail, Türkiye karşı karşıya 3 tane vizyon, 3 tane proje var. Burada Türkiye'nin yönü açık. Mekke Savunma İttifakı'yla buna 40 ülkeyi geçer katılım önümüzdeki dönemde.
1: Mekke Anlaşması'na?
0: Tabii. Mekke Savunma Anlaşması. 40 ülkeyi geçer bu anlaşma. Bölgede bu süreç yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri 23 yıldır Irak'taydı, çekildi. Trump bugün diyor ki onurlu ve saygılı çekildik diyor. Afganistan'a Joe Biden'ın çekilişine atfederekten kaçtılar biliyorsunuz Afganistan'da. Şimdi çekilince İran'da ne oluyor? İran'da Irak'ta İran destekli güçler vardı. Şii güçler. Bugün İslami Direniş açıklama yaptı. Biz silahları bırakmıyoruz diye. Önceden diyorlardı ki Amerika çekilirse bırakırız. Çekildi ve bırakmıyor. Irak'ın içinde çok ciddi problem. Suriye'nin içinde bugün Tişrin santralinde gaz ünitesinde patlama var. Dün doğalgaz boru hattında patlama vardı. Sürekli sabotajlar var Suriye'de. Irak'ta gerginlik var. Lübnan'da gerginlik var ve bizim sınırımız. Yani Türkiye'nin o kadar yakınında problem var ki şu an. Bir de İsrail problemi var. Bugün Kuneitra Dere sahiline 10 zırhlı araçlara gelip 10 köye baskın yapıyorlar. Gazze'de yine her gün 8-10 kişiyi öldürüyorlar, katlediyorlar. Lübnan'da evleri dinamitliyorlar. Batı Şeria'da seçim öncesinde bir ayaklanma çıkartma peşinde Netanyahu. Yine bir sahte bayrak operasyonu yaptı. Fly Dubai uçağıyla
1: evet,
0: ilgili.
1: Evet, o uçak görüntüleri hazır olsun. Hocam hemen şu peş peşe görüntüleri gösterelim mi? Irak'tan çekilme görüntüleri.
0: Evet.
1: Özellikle Amerikalıların orada çekilmesi çok önemli değil. İkiyi verseniz arkadaşlar. Trump'ın Time röportajının grafiğini görelim. İran'ı yok edebileceğinizi söylediniz diyor Time dergisi. Evet bu mümkün diye Trump cevap veriyor. Sonra Barış Başkanı nasıl tüm bir halkın yok edebileceğini

0: edilmesi çağrısında bulunabilir. Aslında çok da güzel soru, aklımızdaki soru. Trump'ın cevabı. Çünkü İran'ı yok ederek dünyada barışı getirdik diyor. Bu Time'ın 3'ü de verelim. Time'ın kapağını da gelsin ekrana. Tabii orada bir makale yayınlandı. İşte Time dergisi de bu kapakla çıktı. Trump'ın yolu başlığıyla çıktı. Beyaz Saray'ın önünde Trump iki ellerini böyle iki tarafa doğru açmış. Trump's Way başlığı gördüğünüz üzere. Neyi ifade etmek istemişler özellikle hocam?
1: Yani burada ne ifade ettiler tam bilemiyorum.
0: Trump biraz daha küçük. Beyaz Saray kocaman. Bu alanı Beyaz Saray'ın önündeki kartal logosunun önünde yıldızın tam ortasında durmuş Trump.
1: Bak şimdi bunun üzerinden değil de bölgede ne oluyor? Yani en çok merak edilen şu an kimin ne projesi var? Nasıl bir çatışma meydana gelebilir? Bence bunların üstünde durmakta daha fayda var. Şimdi Trump İran'ı yok ettik, barış sağladık diyor ya. Burada Trump bunu sürekli söylüyor. Yeni söylemiyor Trump. Daha süreç bitmedi. Amerika Birleşik Devletleri 3. bir uçak gemisi gönderme kararı aldı Orta Doğu'ya. Yeni bir deniz piyadeleri tümeni gönderiyor. Bu iş burada da bitmedi. Burada şu an farklı bir hesaplaşma var. Enerji hesaplaşması var. Mesela Irak Başbakanı Ali Ezzeydi diyor ki ben İranlarla görüştüm. Ya bizim tankerleri Hürmüz'den geçirin dedim. Onlar da biz küresel enerji fiyatlarını yükselteceğiz. Geçiremeyiz dediler diyor. Çünkü Trump'ın 3 Kasım'da ara seçim var. Enerji fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi etkiliyor. İran o fiyatı yükseltmeye çalışıyor. Husilerle beraber. Sadece İran mı? Hayır. Bak bir cepheleşme oluşuyor. İran, Husiler, Zelenski, Çin. Aynı anda hareket ediyor. Paralel.
0: İran, Ukrayna, Çin.
1: Evet. Niye biliyor musun? Şimdi İran çok net söylüyor. Trump'la diyor ben enerji fiyatını, petrol fiyatını yükseltirsem dizelin galon fiyatı 6.53 dolara çıktı Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir ülke. 50 tane ülkenin birleşimi. Ülke de denmez aslında. Başka bir yapı o. İnsanların İran savaştan haberi yok. Benzin yükseldiğinde haber oluyor. Niye yükseldi diye. Şimdi Çin agresif petrol alıyor. Asya ve Avrupalılarla kıyasla rekabet ediyor. Çin. Zelenski Ukrayna Rus rafinerilerini vuruyor. Trump vurma dedi. Yine vuruyor. Niye? Niye yok benzin ve dizel? Rafineri yok ortada. Petrol var. Ama Çin niye petrol alıyor? Tam bu dönemde fiyatı yükseltiyor. Beraber hareket ediyorlar. Koordine. Yani küresel herkes kendi hesabına Trump'la sandıkla etaplaşma yaşıyor şu an. Trump bugün ne diyor Avrupa'ya? 120 milyon varil dizeli serbest bırakın diyor. Bırakmazsanız size gümrük yaptırımı yapacağım diyor. Anladın mı? Gümrük vergilerini artıracağım diyor. Çünkü sıkıştı. Şimdi de dönüyor İran'ı yok ettim filan diyor. İran yerinde duruyor. Yok olduğu yok. Hürmüz'ü ben kontrol ediyorum diyor. O kadar değil. İran 500 kilometre güneye çekildi.
0: Hatta Trump boğazı diyor hocam.
1: Trump boğazı diyor. Amerikan kamuoyuna, Amerikan seçmenine yönelik bir şey yapıyor. Algı operasyonu yapıyor şu an.
0: Peki mesela İran operasyonu bu seçimlerden önce mi sonra mı hocam daha çok sizce?
1: Seçimlerden,
0: üçü tarayın arkadaşlar.
1: Seçimlerden sonra olma ihtimali yüksek.
0: Daha yüksek.
1: Bu kez nedeni şu an ablukaya aldı İran'ı. İran'ın tüm gıda ve ihtiyaç malzemeleri Hürmüz Boğazı'ndan geliyordu gemilerle ithalatını. Trump onu ablukaya aldı. İran petrol satamıyor diyor Trump. İranlar da biz satıyoruz diyorlar. Ve İran, Pakistan, Türkiye, Irak, Türkmenistan karayollarıyla ticarete başladı. İran'da 1 dolar 2,5 milyon riyala yükseldi kara borsada. Ekonomik şartlar zor. Savaştayken İran'ı yenmek zor. Birlik oluşur. Ama savaş bittiğinde İran için sıkıntı başlayacak içeride. Çok ciddi. Buna yönelik de İran hazırlık yapıyor. İki yönlü hazırlık yapıyor. Bugün Basra Körfezi kenarına nükleer ve kimyasal malzemelere dayanıklı ekipman dağıtmışlar. Bekliyor öyle bir saldırıyı. Bir taraftan da kendi içinde herhangi bir sosyal çalkantıya, ayaklanmaya karşı hazırlık yapıyor. İran'ın işi sıkıntılı. Bak bu da bizim komşumuz şu an. Seçimden sonra. Trump'ın da şahsileştireceğini düşünüyorum bunu. Seçimden sonra. Seçime kadar olmaz demiyorum ama Trump benzin fiyatları daha da artar. Petrol fiyatları şimdi varili 100 dolar seviyesinde, Brent petrolün 100 dolar seviyesinde. Trump bunu indirmekle uğraşıyor. Belki seçimden önce İran'la sahte bir anlaşma yapabilir. Geçici bir anlaşma. Yani Trump bunu yapar.

0: olabilecek potansiyelde. Bugün diyor ki Marco Rubio, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, İran heyetini kovduk diyor. Madem müzakere etmiyoruz, New York'ta İran açıklama yapıyor, yine algı yapıyorsunuz diyor. Bizim program zaten bitti, biz gidiyoruz diyor. Karşılıklı süreç devam ediyor. Burada anlaşılması gereken, İran savaşı bitse de Türkiye için de problem, çözülmesi gereken bir problem başlıyor.
1: O zaman Türkiye açısından değerlendiririz hocam. Time'ın kapağı bu dedik. Dördü verelim. Time'ın diğer bütün kapaklarına baktığımızda Trump o kadar çok Time'ın kapaklarına konu olmuş ki, tabii Trump çok popüler. Bakın burada gördüğünüz 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 56 kez Time dergisi Trump'ı kapağına taşımış sürekli olarak. Ve farklı farklı şekilde taşımış. Her seferinde yeni bir şey bulmuş. Beşi verelim, Amerika yapay zeka.
0: Peki niye taşıyor biliyor musunuz?
1: Niye hocam?
0: Çünkü bildiğimiz Amerika artık olmayacak. Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemon statüsüne son veriyor. Artı mevcut demokrasi, insan hakları, buna yönelik ihraç, rejim ihraç ediyorlardı ya. Ona da son veriyor. Ben Batı yarım küresine çekiliyorum diyor. Batı yarım küresi ne demek? Amerikan kıtasına çekiliyorum diyor. Avrupa'ya bakın başınızın çaresine diyor. Orta Doğu'dan da çekilecek. Bak Suriye'den, Irak'tan çekiliyor. Orta Doğu'dan da çekilecek. Japonya, Güney Kore bile endişeli. Yani bilinen Amerika neydi? Avrupa'yla koalisyon halinde dünyaya operasyon çekiyordu. Ben bu işleri bırakıyorum diyor.
1: Bırakıyorum
0: diyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde de ayrıca göçmenleri sınır dışı etti. Bugün bir haber vardı. Türk kızı Aylin, ben eşcinselim, Türkiye bana eziyet ediyor demiş. Zulmediyor. Onu da Orta Afrika'ya sınır dışı ettiler. Yani Trump bir medeniyet savaşı veriyorum diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne Batı medeniyetini koruyacağım. Tanrı'yı Amerika'nın evine yeniden indireceğim. Hristiyanlığı koruyacağım diyor. Bilinen Amerika'nın sonu bu. Bu nedenle çok büyük değişimler var Amerika'nın kendi içerisinde. Orduda amiral generalleri %20 sayıyı azaltıyorlar. 75 ülkede konsoloslukları kapatacaklar. Yani Amerika ne der diye bizde böyle şeyler var ya. Yani Amerika'nın söyleyeceği bir şey yok önümüzdeki dönemde. Bu nedenle ne diyor? Bölgede diyor düzenin sağlanması için benim iyi ilişkide olduğum Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan böyle bir güç oluşturması benim işime gelir diyor.
1: Mekke ittifakı.
0: Evet.
1: Peki hemen arkadaşlar 9'u versinler. Trump diyor ki yine... En yüksek IQ'ya ben sahibim diyor. Peş peşe bu hafta yaptığı açıklamalar, yeni açıklamalar. 9-10 gelsin. Trump maaş almamaya karar verdim. İlk dönemimde dahil olmak üzere diyor. Ve 11 Trump'ın Irak yorumuna peki. Asker çekildi. Arkasından o fotoğraf da gelsin. Son fotoğraf. Defolup gidiyoruz diyor Trump. Bu da ilginç bir açıklama. 11A gelsin. Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrılan son savaş uçağı buydu. Irak'tan bugün ayrıldılar. Artık dün ve bugün itibariyle ve işte son Amerikan askeri de bu. Ama Irak'ta istihbari anlamda ve koordinasyon anlamında kalmaya tabii devam ediyor Amerika.
0: Kalıyor da yani Amerika Birleşik Devletleri bu işlerin sonu olmadığını gördü. Ne diyor bugün? 4500 askerimiz öldü diyor. Değmezdi diyor. Sonsuz savaşlara girdik diyor. Irak'ta şimdi Peşmerge yardımı kesiyoruz diyor. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Tom Barak da Peşmerge Irak ordusuna entegre olsun diyor. Bak buralarda bambaşka bir döneme giriliyor. Şimdi en çok kaygı efendim PKK özel bölge kuracak falan diyor ya.
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Irak'ı da önümüzdeki dönem Kuzey Irak özel bölge yönetimi de kalkacağını düşünüyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Nasıl bir yönetime dönecek?
0: Ya şimdi önceden Amerika Birleşik Devletleri ilk Irak'a girdiğinde 91'de özel bir bölge yoktu ki. Hepsi Irak.
1: Merkezi.
0: Şimdi yine olacak.
1: Türkiye de bunu destekliyor merkezi.
0: Tabii askeri gücünü Peşmerge'yi desteği kaldırdı. Şimdi ne diyor Tom Barak, Amerikan Büyükelçisi? Irak entegre olsun diyor. Şimdi buralardaki bir önümüzdeki dönemde buralardaki bir komşular sınır kapışmalara Amerika Birleşik Devletleri müdahale edemez. Türkiye. İstese de edemez. Nedeni de bak bir kere daha söyleyeyim. Rusya ve Ukrayna'da ordular sahada karşılıklı kaldı bekliyorlar. Savaş İHA'larla, füzelerle. Sağdaki orada anlamsız kaldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri eskisi gibi dünyada şey üst kuramaz ki. Küçük bir İHA'yla üstü havaya uçurabilirsin. Evet, uçağı
1: doğru,
0: değil mi?
1: Doğru.
0: Yepyeni bir döneme giriyoruz. Askeri açıdan büyük güç ve küçük güç farkının çok da olmadığı. Nükleer bomba hariç. Ama şimdi mesela Etiyopya'da bir iç savaş var. İlk kere bugün Etiyopya Addis Ababa'da İHA'larla ilk kere bombalandı. Önceden bu mümkün değildi. Çünkü İHA'ları herkes bir yerden temin ediyor veyahut da yapabiliyor.
1: Tabii yapabiliyor.
0: Yeni bir dönemdeyiz. Yani
1: arkadaşlar telefon şarjı verseniz.
0: Ne diyorum? Bu yüzyılda diyorum mevcut güç dengesi askeri, ekonomik, teknolojik, jeopolitik değişiyor diyorum ya. Bunun nedeni teknoloji bunu zorluyor. Artı doğru. Ekonomik gelişme zorluyor. Artı Afro-Avrasya'da, Afrika'da dahi birçok ülkede artık beni sömüremezsin diyor. İsyanlar var, başkaldırılar var. Dünya yeni bir döneme, dünün kavramlarıyla bugün analiz edilemez.
1: Hmm. Evet. Peki. Şimdi bir de şunu da verelim. Trump paylaştı, 14'ü verelim. Trump kendisi de hocam bu arada Hürmüz için böyle Trump boğazı paylaşımını yaptı. Her yere Trump ismini vermeye devam ediyor. Ne kadar gerçekçi peki?
0: Ya Trump şimdi pazarlamacı biri. Algılarla oynamayı bilen biri.
1: Çok.
0: Yani Trump'ın işi Amerikan kamuoyunu etkilemek, dünya kamuoyunu etkilemek. Buraya İran'a geliş nedeni herkes İsrail bunu tuttu getirdi, İsrail kandırdı diyorlar ya. Ben sadece öyle olduğunu düşünmüyorum. Geliş nedeni İran'la anlaşıp İran'ın petrol doğalgazını petrodolarının korunması için ayrıca Çin'le İran şimdi Şanghay İşbirliği BRICS'in içerisinde ya İran'ı batıya entegre etme niyetindeydi Trump ama başaramadı. Mesela Avrupa'da ilk Joe Biden hükümetinin Rusya'ya bakışı bir plan dahilinde Rusya'yı kışkırtıp savaş çıkartıp Rusya'nın tepesine çöküp iç ayaklanma çıkartıp Putin'i indirip Rusya'yı batıya entegre edeceklerdi. Bir kukla Zelenski gibi birini koyup petrol doğalgaz. Çünkü görüyorlar ki bu ekonomi gitmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tanesi geçen yıl bir röportaj yapıyordu. Dönemin diyor FBI başkanı bana geldi dedi ki Batı çöküyor. 75 trilyon dolar Rusya'nın zenginliği var. Bir plan yaptık. Ona el koyup kurtulacağız şeklinde.
1: Evet.
0: Trump'ın planında İran'a halk deyimiyle çökmekti süreçte. Ama şimdilik olmadı. Daha bu maç bitmedi. Mesela Hamenei dün bir halka hitaben bir yazılı metin yazmış. Bazıları diyor bize diyor dünyanın dördüncü gücü olduğumuzu söylüyorlar diyor. Şimdi İran'daki devrim muhafızları tarafı da maç bitmedi ama yendik diyorlar. Şu an doğru bu maç bitmedi. Bu bölgede çok büyük değişiklikler olacak. Türkiye'nin içeriği çok sıkı tutması gerekiyor.
1: İç tahkim.
0: Tabii tahkim.
1: Mesela bugün meclisteydim ben de açılıştaydım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dedi ki geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi iç tahkimin sağlanması böyle bir ortamda çok önemli dedi. Tabii. Özellikle yine mecliste de bu vurgu tabii vardı.
0: Çünkü bak bunun şakası yok. Bir yüzyılda gelen bir fırsat diyor Xi Jinping. Hatırlıyor musun? Moskova'da Putin'le görüşürken yüzyılda gelen bir fırsat var diyor Putin'e. Hı hı. Bu süreci beraber yöneteceğiz diyor. Şu an burada da bir boşluk oluşacak. Bu boşluk ya bizi yutar ya biz bu boşluğu doldururuz. Planı ona göre yapmak gerekiyor.
1: Peki. Şimdi birazdan şu İsrail'deki düşmeye çalışan da diyelim o uçak mevzusu çok ilginç bir mevzu. Merak ediyorum. Yorumunuzu çok merak ediyorum. Birazdan ona geçeceğiz ama şu fon olayına geçelim. Evet. Arkadaşlar hemen onu getirsinler. Tabii fon skandalı 15 gündür konuşuluyor hocam ama içinden işte AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydı Fatma Betül Sayan Kaya da çıkınca işte 2 milyardan fazla 163 milyonluk parayı koyuyor ve 2 milyardan fazla para kazandığı ortaya çıkıyor. Mal varlıkları dondurulduğu Fatma Betül Sayan Kaya'nın kendisi ve eşinin fon skandalına nasıl bakmak lazım hocam? Yani ne oldu? Biz ne yaşadık şimdi?
0: Türkiye şimdi burada Türkiye'de bazı alanlarda yönetim boşluğu var. Kurumsal yapılarda. Ben bunu 4-5 yıldır söylüyorum.
1: Şirket gibi kurumsal yapılarda diyorsun.
0: Yani şöyle şimdi algı oluşturuyor. Bir insanlar gidiyor Cumhurbaşkanı'na resim çektiriyor veyahut da Cumhurbaşkanı'na yakın kişileri yanına alıyor. Memurları korkutuyor. Artı çok ciddi derecede bir ülkede yolsuzluk var zaten her alanda. Bunu son Sayın Akın Gürlüğün yaptığı operasyonlarda görüyoruz. Değil mi?
1: Evet.
0: İş tahkim çerçevesinde devlet benim anladığım planlayıp kararını vermiş. İçeride operasyon var. Fon da bunlardan biri. Yani yeni parti ifşa etti diye değil zaten edilecek. Burada bu çok büyük. beklenenden daha büyük bunun etkisi.

0: Cumhurbaşkanı hızlı karar aldı, çabuk müdahale etti.
1: Cumhurbaşkanı açıklamaları çok önemli.
0: 2001'de bir krizde bu kadar gücü yoktu hükümetin, altında kaldı. Ama bu kez bunun üstesinden gelirler. Bu da şöyle, mutlaka içinde olan sorumluların cezalandırılması lazım. Yani yöneticileri cezalandırılıp, ifşa edilip alınan paraların geri verilmesi lazım. Bugün bir örnek vereyim. Singapur'da yolsuz bürokratlar diye bir rapor hazırlamışlar. Orada diyorlar ki bir metro hattı yapılacakmış. %60'ını bürokratlar önceden almış. Singapur en temiz yer değil mi? Dünyayı ben günlük takip ediyorum. 8-10 saat bilirsin dünyayı takip ederim. Çin Komünist Partisi'nin başkanı, aynı zamanda devlet başkanı Xi Jinping geçen yıl bir açıklama yaptı. Çin Komünist Partisi'nin en büyük riski yolsuzluk dedi. Dünyanın her tarafında acayip yolsuzluk var. Türkiye'de daha fazla var. Ama şu an iş takip ve devlet bir dur deyip neşter atmaya başlamış. Başımız döndü. Haluk Levent olayı değil mi?
1: Evet, evet.
0: Şimdi bugün Merkez Hakem olayı var.
1: Evet.
0: Yine bugün Mardin'de görev yapan bir savcının 600 milyon lira hesabında bulunmuş. Sanal bahisçilere operasyon var, çetelere var, tabuculara var, veri satanlara var, gümrükçülere var, limancılara var.
1: Her yere.
0: Bunları,
1: devlet çok önemli bir karar almış.
0: Bunları hocam, iç hesaplaşma, AK Parti içinde tarafların birbirinin operasyonu diye FETÖ böyle lanse ediyor da hikaye böyle değil. Çünkü ben bunun adım adım geleceğini 2 yıldır söylüyorum.
1: Söylediniz.
0: Burada da söyledim.
1: Söylediniz. Bu yayında söylediniz.
0: Fon olayında da 3 ay önceydi bundan yaklaşık. Sonbaharda borsada operasyon var dedi. Kendi takipçilerim uyardı.
1: YouTube'da söylediniz. Kendi
0: tabii YouTube'da söyledim. Neden söyledim? Şimdi daha fazlasını söyleyemiyorsun, bu müdahaleye girer.
1: Tabii.
0: Nedeni şu, MCG diye bir borsa endeksi var. Morgan Stanley'in borsa endeksi. Türkiye'ye bir yazı yazıyor Haziran'da ve Temmuz'da. Borsada ciddi problemler var. Yani düzeltin yoksa endeksten çıkartırız. Direkt bu anlama gelen bir yazı yazıyor. Ben onu görür görmez devleti tanıyoruz. Borsayı feda etmez.
1: Tabii.
0: Son vardı operasyon var. Ona istinaden söyledim.
1: Zamanını da söylemişsiniz hocam.
0: Zaten verdikleri süre belli. Sonra o yazıyı gönderdikten sonra ben baktım kim ne yapmış diye. Örneğin Akın Gürlek Adalet Bakanımız bas savcıyken 2025 Şubat'ında yazı yazmış. Pusula için.
1: Ha.
0: Araştırılsın diye. Anladın mı?
1: Öyle mi?
0: Operasyonu başlatmış zaten. Akın Gürlek başlatmış. Arkasından Sayın Bakan'ın Mehmet Çimşek'in söylediği borsayla ilgili duyumlarımız var diyordu değil mi?
1: Evet.
0: Bu süreç niye böyle uzadı? Çözülmesi gereken burası işte. Görülmüş, çözülmüyor. O zaman yetkililerden hesap soracaksın. Feda edeceksin. Bak Türkiye'de devlet şimdi bu tip takip operasyonları yaparken Türkiye'de yıllardır yani AK Parti dönemiyle alakalı değil. Yani 1950'den beri devam eden bir yönetim şekli var. Bu böyle gitmez. Niye? En küçük bir şirkete bile bir yönetici alırken ne yapıyorsun? Senin tecrüben ne diyorsun? Geldin diyorsun. Bir yılda ne yapacağım? Efendim zarar ettirmeyeceğim. Hesap sorarım diyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Bizdeki en kötü genel müdürlük bir holdinge bedel. Ama birinin şeyiyle atanıyor. Orada uygun mu değil mi? Bir soruluyor mu? Sen bir yılda ne yapacaksın? 5 yılda ne yapacaksın? Nasıl planla geliyor? Bu devletin kurumunu zarar ettirirse hesap sorarım deniyor mu denmiyor. 1950'den beri böyle.
1: Doğru.
0: Ama ilk kere burada bir ışık belirir. Nedir? Sayın Akın Gürlek, Adalet Bakanı ne dedi? Puanlama sistemi getireceğiz savcılara ve hakimlere dedi. Liyakat dediğimiz böyle bir şey. Liyakat olmadan olmaz. Denetim olmadan olmaz. İşte halde gıda terörü operasyonu yapıldı değil mi? Halde şey, markette 10 lira. Buraya market, tarlada 10 lira markete geliyor 100 lira. Bu sürecin üzerine gidildi ne çıktı? Fatura oyunlarıyla fiyatı şişiriyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Bu nedenle şu an parti pırtı ayrımı olmadan, parti ayrımı olmadan bunun üstüne gidecekler. Daha devamında gelişe baktığımızda devamının da olacağını düşünüyorum. Başka türlü olmaz. Yüzyılda gelen bir fırsat var. İçerideki bakıyorsun her partinin içinde organize çeteleşmiş. Tüm ulus devletlerde bu. İnsan kaynağı problemi var. Yani insanlar emeklinin hali ortada. Ben siyasi bakmıyorum olaya.
1: Hı hı.
0: Bu nedenle Ankara'daki süreçte, bürokratta süreçte denetim, disiplin, liyakat, şeffaflık, hesap verebilirlik. Bu sürece girilmesini bekliyorum. Yoksa Türkiye yüzyılı olur ama Türklerin yüzyılı olmaz. Altını da çizeyim.
1: Şu rakamlarla evet. Bu fon operasyonunun bir grafiği vardı arkadaşlar. 59 düzenle dersem onu bir verelim.

0: Şimdi burada 7 tane şirketten bahsediyoruz ağırlıklı olarak. 455 bin yatırımcı var.
1: Daha fazladır.
0: Daha mı fazladır tabii hocam?
1: İkinci
0: zaten borsadan var. Etkilenenler artık 3-4 milyona varıyor.
1: Etkilenenlerden bahsediyor.
0: Evet, 3-4 milyona varıyor hocam. 131 fondan bahsediyoruz bu arada. Yani kaç tane fon? 131. 61 tutuklama var. Biz bu yayına girerken 61 tutuklama şimdilik vardı.
1: Şimdilik daha devam
0: şimdilik
1: edecek.
0: Evet. Tabii. 26 hisse senedi, 88 adli kontrol var. Ve işte Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Bahçeli de yani sonuna kadar hangi parti olursa olsun, kaldı ki zaten AK Parti'nin genel başkan yardımcısından bahsediyoruz, hemen istifa etti. Ve işte mal varlıkları donduruldu. Düğmeye belli ki devlet hakikaten de insanlar biraz ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor hocam. Biraz...
1: Ya tamam, şimdi sürece bir bak. Nereler operasyon? Benim başım döndü. Listeledim evet. Ben operasyonları. Evet. Çok bir akıl, bir plan dahiline gidiyor.
0: Değil mi? Bir plan var. Dağınık değil. Bir plan var.
1: Güzel değil. Bunu sabot ediyorlar. Yok. Efendim Hakan Fidan, Akın Gürlek kapışması. O girdi. Öyle değil kardeşim.
0: Hiç alakası yok.
1: Yani sürece bak, nereden geldi ve nereye gideceğine bakın. Türk devleti bir karar almış. İçeride ne kadar yolsuz, hırsız kim varsa yakasına yapışacağım diyor. Çeteler varsa da temizleyeceğim diyor. Karar bu.
0: Karar bu.
1: Sokakları temizleyeceğim diyor. Bu Putin'in iktidara geldiğinde yaptığı gibi bir şey, bir dönüşüm. Trump geldiğinde benzeri bir şeyler yaptı Amerika Birleşik Devletleri'nde.
0: Devletçi... Mesela bu şey nasıl bir çözüm bulunur hocam? 455 bin yatırımcı. Burada çok tartışma var ama devlet diyor ki yani gereken zararda tazmin edilebilir gibi de duruyor bir yandan. Ama vallahi ne kadar
1: o icranın başındaki nasıl tazmin edilir bilemiyorum. Ama şu saatten sonra belli oldu ki Türkiye'nin en büyük problemi yolsuzluk. Üretip ticaret yapıyor Türkiye, ihracat yapıyor. Elde ettiği para belli. Oturup bir yolsuzluk bakanlığı kurulsun. Her bakan yardımcısı da yolsuzluktan sorumlu bakan yardımcısı olarak atansın. Ayıp bir şey değil bu. Bir gerçekle yüz yüzeyiz. Bunu önlemeden hiçbir şey olmaz. Her alanda. Bak ne diyorum? Bir savcı hesabında 650 milyon, 629 milyon para çıktı diyor. Ya buna bir birim kurup yapay zeka ile özellikle bürokratları sıra dışı hareketlerini yapay zeka ile otomatikmen listele ettirebilir.
0: Doğru.
1: Türk filmlerinde biz ne görüyoruz? Biri ölüyor ya da kavga oluyor, yaralanıyor, arkasından nani nani polis geliyor. Bunu değiştireceğiz. Onu öldürmeyeceğiz, onu yaralamayacağız. Önleyeceğiz sadece.
0: Sayın Bakan Akın Gürlek'in burada hakikaten de inanılmaz bir çabası var. Bunu görüyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ama o kararlılığı bence çok önemli. Yani partisine de söylüyor, her tarafa mesaj veriyor aslına bakarsanız. Ama burada en çok böyle puslu havaları seven FETÖ gibi örgütler de bir şeylerden faydalanmak istiyor değil mi hocam?
1: İstiyor tabii.
0: Sosyal medyada mesela köpürttükleri acayip şeyler oluyor.
1: Eskiden sosyal medyaya hiç müdahil olmazdı. Sayın Akın Gürlek geldikten sonra bir bak, çok ciddi algı operasyonları yapanlar anında operasyon.
0: Anında.
1: Ya başka türlü bak, Türkiye başka türlü gitmez. Türkiye yolun sonuna geldi. Ya arınacak, temizlenecek, silkelenecek ya da bu cendereden çıkamaz. Önümüzdeki birkaç yıl buralar çok fena karışacak. Ama Türkiye dış politikada bir organize akıl var. İçeride ne diyorduk burada hatırlarsan, dışarıdan içeriye doğru bir akıl gelecek bekliyorum şeklinde açıklamam vardı.
0: Evet.
1: Çünkü programlar yapıyor, hoplayıp zıplıyoruz böyle halk deyimiyle konuşursak. Ankara'da öyle bir dünya yok ki o fonu alayım, bu fonu alayım büyük oranda. Ama dediğim gibi çok güzel insanlar var. Türkiye tezatlarla dolu bir ülke. Buraya bakıyorsun maşallah diyor, buraya bakıyorsun buraya diyorsun. Ama şu an ilk kere Türkiye'de uzun süredir her alanda operasyon var. Belli ki bu önceden çalışılmış, dosyalanmış bir karar alınmış. Evet.
0: Bu çok önemli bu açıklamanız hocam.
1: Tabii.
0: Çünkü sanki bu operasyonların hani böyle... Halbuki hakikaten de bir sistem içerisinde işliyor.
1: Bir sistem içerisinde gidiyor.
0: Mesela bu akşam MHK'ya yapılan işte Arda Kardeşler evet. Zannedersem hakem evet. Gözaltına alındı. Aslında uzun zamandır duyduğumuz
1: evet.
0: Ama bir türlü hani el atılamayan ya bir yerde şimdi, el attı Sayın Bakan.
1: Şimdi herhangi bir bebere git Türkiye'nin şehirlerinde. Türkiye'de ne kadar yolsuzluk varsa anlatsın. Herkes biliyor ya. Herkes biliyor. Bu nedenle bu istifa etti diyor ya, yetmez. Yani hukuken de varsa cezasını alması lazım. Bir de şimdi şeyden yaralanmak için diyor iyi niyetten pişmanlıktan

0: iki katını koy diyor. Nasıl koyacaklar? Sormayacaklar mı? 2 milyarın iki tabii. katı 4 milyar parayı nereden aldın demeyecekler tabii. mi? Vahim bir tablo vardı. Ama Akın Gül'le İçişleri Bakanı belli bir koordinasyondaydı. İlk kere Türkiye'de 7 bakan koordinali hareket ediyor. Bak.
1: 7 bakan.
0: Evet, 7 bakanlık. Mesela önceden Türkiye'de askeri istihbarat emniyete karşı, emniyet MİT'e karşı, MİT askeriye. Acayip bir savaş oralar vardı aralarında. Evet. Bir koordinasyon var. Oluştu istihbaratta. Şu an bu süreci ben çok olumlu buluyorum. Geçmişteki süreçte mesela sokaklarda bile çetelerdi filan üzerine gidilecek. Yani vatandaş devlet nerede noktasına gelmişti? Bir elde çıktı biz buradayız diye. Bundan sonraki döneme iyi bakmak lazım. Kamu kurumlarına atanan kişinin bak bir şey anlatayım. Nizami Mülk'ün siyasetnamesini ben olsam her kamu yöneticisine okuturum. Buna razıysan gel burada yönetici ol derim. Nizami Mülk'ün bir şeyini anlatayım bak birkaç dakika. Tabii. Bir emir borç istiyor. Bana biri borç versin diyor. Kim verir diyor. Filan esnafta para çok diyorlar. Esnaf geliyor. Elbette sen emirsin güvenilirsin diyor. 500 dirhem borç veriyor. O da 200 dirhem daha vereceğim sana diyor. İşimi göreyim diyor. Zamanında gidiyor parayı vermiyor emir. Her tarafa müracaat ediyor esnaf veremiyor. En son camiye gidiyor ağlıyor. Allah'ım diyor. İşte sana havale ediyorum diyor. İmam diyor ki ne yapıyorsun derdini anlat. Anlat diyor şu terziye git diyor. O halleder diyor. İhtiyar biri var terziye gidiyor. Terzi bir pusula yazmış git ver demiş. Hemen vermiş parayı. Şaşırmış ya sen kimsin niye verdin? İhtiyar olayı anlatmış. Bir emirin biri bir kadını sürükleyip götürüyordu gece vakti. Gittim durduramadım ezan okudum vakitsiz. Sabah oldu sansı bıraksın diye meğer halife duymuş diyor. Beni çağırdı sen niye vakitsiz ezan okuyorsun? Ben de olayı anlattım. Halife demiş ki bir daha böyle bir şey olursa vakitsiz ezan okuyor. Bize vakitsiz ezan okuyacak biri lazım şu an. Çünkü duyuramıyor vatandaş sesini. Mahkemeye gitse uzun bir süreç var. Bu nedenle yeni bir dönem. Bu iyi, olumlu buluyorum. Umut verici bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Ve bir yönetici, eğer yöneticinin görevi orayı daha verimli hale getirmek, çaldırıp çıptırmamak. Bir kurumda bir problem varsa, kamu zararı varsa o yöneticiye de mutlaka fatura kesilmeli. Başka türlü olmaz. Buna doğru gideceklerini bekliyorum.
1: Evet. Önümüzdeki günlerde tabii bu arada o fonlar da TMSF'ye devrildi o firmalar. Onu da söyleyelim.
0: Türkiye bir şey daha söyleyeyim.
1: Söyleyeyim hocam.
0: Şimdi borsacı arkadaşlarım var benim. Hı-hı. Yani aracı kurum olan. Bunlar 3 ay önce yine beni aradı. Sohbet ettik. Ya hocam dedi bu tera ve pusula bizi de yakacak.
1: Öyle mi?
0: Evet. Patlayacak bunlar belli zaten dediler.
1: Bir şeyin de ismi düzgün çok gündeme geldiğinde
0: bunları da yakacak şey bunlar dediler. Anlatabildim mi? Ya bunu herkes biliyordu. Patlayacağını da biliyor. Gitmez. Açgözlülüğün sınırı yok. Biraz akıllı olsa başka bir şey yaparlardı. Akıl da olmadığı için anladığım kadarıyla açgözlülük böyle bir şey.
1: Bir de mesela burada Fatma Betül Sayan Kaya'nın olayında şimdi 163 milyonu koyuyorsunuz.
0: Tamam onu nereden buldun?
1: İşte 200'e zaten orayı hiç sormuyorum bile artık hocam. Evet, orayı nereden soralım. Buldun?
0: Nereden buldun nereden parayı?
1: Evet. 250 milyon oluyor çekmiyorsunuz. 400 oluyor çekmiyorsunuz. 500 oluyor çekmiyorsunuz. 750 oluyor çekmiyorsunuz. 1 milyar oluyor çekmiyorsunuz. Ya belli ki bir Ponzi gibi bir sistem var ki bekleniyor daha da ileri gideceği. Bir şey söylenmiş.
0: Şimdi bak 2 milyar parayı ortalama en az 10 bin kişiyi dolandırarak elde ediyorsun. Kul hakkıyla gelme diyor Allah. Beddua öyle bir şey ki adamı yakar. Bu nedenle devletin partilerimizin de sağ sol fark etmiyor. Önemli görev vereceklerini çok iyi eğitmesi lazım kendi içinde.
1: Doğru.
0: Sözler değil eylemlerle. Ve takip etmesi lazım. Nizami Mülk'ün siyasetnamesinin ben iki kelimeyle, iki cümleyle özetini söyleyeyim. Melik diyor atadığı kişiyi takip etmezse o kişiler soyar soğana çevrilir diyor. Ya bu yeni bir şey değil ki. Tarihten beri böyle.
1: 1000 yıl önce yazılmış evet. Şeyden bahsediyoruz. 455 bin mağdur yatırımcı için fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Bunu da söyleyelim efendim. Mesela Mustafa Sandal'ın kayınbabası Cihan Sütşurup 11 milyar liralık bir...
0: Tamam.
1: İnanılmaz bir para. 11 milyardan bahsediyoruz. Yine farklı isimler var. 11 milyarlar var. Hocam acayip rakam. İnanılmaz yani.
0: Ya işte buradaki sadece borsaya bakma. El atmadığın daha çok yerde çok şey var.
1: Çok şey var. Yani. Sayın Cumhurbaşkanı önemli bir cümle evet. söyledi.

0: Nefsinle, nefsine yenilenle vedalaşırız.
1: Vedalaşma değil, ceza verecek. Olmaz. Vedalaşma
0: sanki ilerliyor olmaz. Gibi iş. Oraya doğru ilerliyor gelecek. Gibi.
1: Dönüp dolaşıp bu Kamuran'ın da baskısı. Bir fıkra anlatayım biraz. Bunu uçak kalkarken piste çarpıyormuş. Pilotlar yolculara bağırınca havalanıyor. Pilotun biri diğerine diyor ki yolculara bağırmazsa diyor bir gün çakacağız piste diyor. İkisi de amaymış, körmüş. Şimdi ulus devletlerin yöneticileri millet bağırınca haber oluyor. Evet. İlk kere ben uzun sürede Türkiye'de gözlülerin gördüğünü düşünüyorum şu
0: kesinlikle.
1: An.
0: Kesinlikle. Valla hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hem Sayın Bakan Akın Gülen'in açıklamaları çok çok önemli bu süreçte. Gözümüz kulağımız onlarda. Şimdi uçaktan laf açtığın hocam. Evet. Fly Dubai hadisesine gelelim. İsrail'de acayip bir olay yaşandı. Herkes bunu anlamaya çalışıyor. Önce arkadaşlar bunu daha sonra vereceğiz. Bunu daha sonra. Şu panik anlarını verin. 36'yı verin. Şimdi sesi de açın. Bu uçakta Dubai'den Tel Aviv'e gidiyordu Fly Dubai yolcu uçağı. Seyir halinde uçakta pilotlardan biri diğerini bıçakladı. Uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı ama uçak bayağı bir irtifa kaybediyor. Uçakta yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderiliyor. Bu sinyal üzerine İsrail savaş uçakları havalandı. İsrailli bir tesisatçı ve kabin görevlileri kokpite girerek saldırgan pilotu etkisiz hale getirdi. İçinde yaklaşık 174 yolcu vardı İsrailli. Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na acil iniş yaptı. İddia şu, bunu Netanyahu mu kurguladı? Neden böyle düşünüldü hocam?
1: Ya şimdi seçimlere giderken Netanyahu'nun bu tip atraksiyonlara ihtiyacı var.
0: Ses alın arkadaşlar.
1: Evet, şöyle güvenlik kurulunu topladı. Seçim öncesi İsrail'e saldırı olacak dedi. Arkasından Haaretz gazetesi açıklama yaptı. Ordu yetkilileriyle görüştük. Ordu öyle bir saldırı beklemiyoruz diyor. Netanyahu'nun seçim öncesi böyle İsrail tehlikede, İsrail'e saldırı var. Çünkü Lübnan'a istediği gibi büyük çapta saldıramıyor. Trump engelliyor. Gazze'yi denedi. Batı Şeria'da intifada çıkartmak istedi. Batı evet. Şeria'da savaş çıkartıp seçimi ertelemek istiyordu. Onay oranı giderek aşağı doğru gidiyor.
0: Oradan çok tepki geldi dünyadan zaten.
1: Burada da konu şu. İkinci pilot Ummanlı, birinci pilot Hintli.
0: Evet.
1: Normal şartlarda Ummanlı pilot uçamaz İsrail'e. Umman'dan öyle bir Umman İsrail'i tanımıyor. Artı uçamaz. Çok sıkı kurallar var. Uçamaz yani. O bir şüphe.
0: O Ummanlı pilot Suudi Arabistan'da sorguda şu anda.
1: Evet. İki, tesisatçı televizyondan öğrendi diyor uçak kullanmayı.
0: O zaten acayip bir şey. Şimdi onu göstereceğim ama hocam. Bakın şurada başlayalım. Bakın uçak şöyle anında 33 bin fitlerden şuraya kadar o sırada düşüyor. Yani bakın 20 bin 18 bin fitlere kadar düşüyor. Burada kontrolü tesisatçı ele alıyor. O tesisatçı yani diyor ki ben kokpite girdim. Uçağın kollarını yukarı doğru çektim ve uçağı yeniden havalandırdım diyor. Kim diyen bunu? Tesisatçı diyor ve İsrail'in 11 Eylül'ünü durduran kahraman olarak lanse ediliyor şu anda. Ve havalimanında da direkt Netanyahu o tesisatçıyı karşıladı. Verin şimdi o tesisatçı ve Netanyahu'nun onu karşılamasını verin. Evet hikaye bu. Bakın anlatıyor tesisatçı. Bak uçağın kollarını çektim diyor. İçeri girdim.
2: Tam aşağıda da.
0: Netanyahu da. Ha böyle kaldırdın yani nasıl yaptın bunu diyor. O belgeselde izledim diyor. Orada öğrenmiştim diyor. Çok kurgu gibi hocam.
1: Yani Trump'a da soruyorlar bugün. Trump bile.
0: Evet o bile şey
1: diyor. Netanyahu öyle söylüyor. Doğrusunu bilemiyorum diyor. Trump böyle söylediyse. Bir de İsrail'in işi gücü tiyatro.
0: Evet.
2: Tam aşağıda.
1: Yani sesi aldı arkadaşlar. Algı oluşturmada çok iyiler. Birleşik Arap Emirlikleri 7 Ekim Aksa tufanı öncesi. Netanyahu aramış, bildirmiş bak bir saldırı olacak diye. Mısır İstihbarat Başkanı da iki kere telefonla aramış. Netanyahu birkaç gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Şunu rica etmiş. Ben aramadım de demiş.
0: Hep
1: çünkü
0: oyun.
1: 7 Ekim'in de arka planında iddia şu ki oradaki ölen İsrailleri, İsrail askerlerinin öldürülene dair iddialar var. Bak çıkıp patlayacak o işler. Şu an en önemli konu İsrail'de Netanyahu fena sıkıştı. Çünkü çok bastırıyor muhalefet 7 Ekim'i açıkla bakayım şeklinde. Böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Gündeme geldi yerine.
0: Yani bu tesisatçı kahraman oldu. Hintli pilot bu arada yani yaralanan, bıçakla yaralanan Hintli pilot Hindistan'da kahraman oldu. Hindistan'la İsrail'in arası çok iyidir zaten biliriz. Evet. O da orada kahraman oldu. Netanyahu direkt onu havalimanında karşıladı. Tesisatçı.

0: iktisatçıyı. Üstü başı kan, hatta çorapları da kandı. Bunu da ya müdahalede bulunmadınız, bunu hemen uçaktan indirip Netanyahu ile mi buluşturdunuz diyorlar. Bir de belgeselde izledim, filmde izledim, kolu çektim oldu. Netanyahu da ya kolu mu çektin falan diyor.
1: Yani arka planı bilmiyoruz ama %100 böyle demiyorum. Bu bir sahte bayrak operasyonunu andırıyor. Bu tiyatroyu İsrail yapmış mıdır? Yapar.
0: Yapar.
1: Çünkü geçmişte kendi ofisinden Gazze ile ilgili medyaya, Alman medyasına yalan bilgi sızdırmıştı. Sabıkası var.
0: Bir de içeride o sırada iki tane farklı pilot var. Evet. Yolcu o sırada. Onlar da giriyor içeri, devam ettiriyorlar ve Suudi Arabistan'a uçağı indiriyorlar. Hocam ya kurgu olsa yani bu kadar olur zaten. Belki evet. Bu istihbaratçı bilmiyorum işte yani hani öyle gibi duruyor. Çok kurgu. Trump bile diyor ki Bibi öyle dedi hani herhalde öyledir.
1: Ya daha şey var, bugün vahim bir durum var. Slovenya Başbakanı parlamentoda bir fotoğraf kaldırıyor. Bu diyor, görüyor musunuz? Sokaklarda cesetler var. Sudanlı Hristiyanlar öldürülüyor diyor. Gazze'de de soykırım yok diyor. Sonra fotoğrafın gerçeği Gazze'de İsrail'in katlettiği Gazze'liler, Hristiyanlar. Avrupa'da oldu bu bugün. Sürekli bu tip Avrupa'da bu tip operasyonları yapıyorlar.
0: Evet. Bu ilginç bir olay ama Netanyahu buradan ne planlıyor tabii diye hoca
1: seçime
0: da çok
1: gidiyor.
0: Güzel anlattı.
1: 27 Ekim'de seçim var. Şu an Netanyahu'nun koalisyonu zor durumda.
0: Kaybederse ne olur?
1: Yani şimdi kaybederse ne olur derken muhalefet 5 parti birleşti. Onlar başbakan seçemediler ama ortak gidiyoruz şimdi diyorlar. Ama hepsi Siyonist. Yani kaybettikten
0: tabii
1: sonra
0: no,
1: Trump'a şimdi bugün seçime Netanyahu destekliyor musunuz diyor. Ben siyasetle ilgilenmiyorum diyor Trump. Amerika'nın eski İsrail Büyükelçisi diyor ki Trump hükümeti diyor Netanyahu İsrail'le daha iyi anlaşır diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i dizginlemek mecburiyetinde. Şu an bunu gördü. Ne demişti Başkan Yardımcısı Vance 10 gün önce açıklamasında? Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasını İsrail'e esir aldırmayacağız artık. Onunla belirlemeyecek dedi. Çünkü bunu istese de önümüzdeki dönem belirleyemeyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde beklediği İsrail'in iki devletli çözümü kabul eden bir yapı çıksın. Çıkmaz şu an. Yani çünkü hep Siyonist hepsi. Belli gerçeklikten de kopmuşlar.
0: Kopmuşlar.
1: Evet.
0: Peki Rusya'ya geçelim. 47 gelsin. Rusya nükleer komuta merkezini faaliyete geçirdi. The Sunday Times'ın iddiası. Rusya Urallardaki Kosvinski Kamen Dağı altında bulunan Facility 1335 nükleer komuta merkezini faaliyete geçirdi diyor. İngilizlerin iddiası bu. Tesis misilleme emrinin iletilmesini sağlayacak şekilde tasarlandı diyor. Bu tesisten bahsediliyor. Fotoğrafı da yayınlandı. İşte şöyle bir kapısı var. Burası bir nükleer komuta merkezi deniliyor. 49'u verin. Hipersonik füzeleri de Rusya test etmeye devam ediyor bir yandan hocam. Yine konuştuğumuz şeyler nükleer hocam.
1: Şimdi şöyle, Avrupa'nın silahlanmaya ihtiyacı var ve savaş ekonomisine geçmeye ihtiyacı var, kemer sıkmaya ihtiyacı var. Halk bunu kabul etmiyor. Bir tehdit lazım Avrupa'ya. Artı askerlik yapmak istemiyor halk. Almanya en büyük orduyu kuracağım diyor Avrupa'nın. Fakat daha iki gün önce 45 bin öğrenci askere gitmiyoruz, protesto ediyoruz diye protesto yaptı. Fransa'da iki gün önce genel grev vardı. Hükümete süre verdiler. Onlar da sizin savaşınızda biz yokuz diyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'ni yöneten Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın başkanı Ursula von der Leyen'dir. Aşırı sağ diye tarif
0: ettik. 48'i verin.
1: Aşırı sağ diyorlar ya. Fransa'da Le Pen, Almanya için Almanya'da Alternatif Partisi, İngiltere'de Reform İngiltere. Bu partiler eğer iktidarı ele geçirirse küreselce Avrupa'yı kaybediyor. Kaybetmemek için de ateş atar mı? Atar diyorum.
0: Virgül atsana hocam.
1: Evet.
0: Trump'ın son dakika açıklamaları var. İran'ı yakında bitireceğiz. O ya da bu şekilde ve Trump demokratlar gelirse 1929 ekonomik buhranı olur diyor. Yorumunuzu merak ediyorum. Konuşacağımız daha çok şey var ama reklamlara gideceğiz hocam.
1: Tamam.
0: Reklamlardan sonra buradayız.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden?
5: Çünkü biliyoruz ki

0: Çobansız kapsam reklam olmaz. Olur mu Selim?
1: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
0: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
1: Me.
0: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
3: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık. Sen Türkcelli misin? Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell!
4: 5G!
2: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
5: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
5: Akımlar akıyormuş.
6: Akıyoruz.
5: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
0: Güzel. Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkcell'li misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
8: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
9: Türkcell'leri bağlan hayata.
10: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
11: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
10: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
12: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
13: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
14: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
15: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
16: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
17: Unuttum abi.
18: Neyi unuttun ya?
17: Çadırı. Canın sağ olsun.
19: Tulumlar.
17: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
19: Yok.
20: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
19: O da bizi izler.
21: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
22: Herkese bir halle yoluyor.
23: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
24: Bayer'den.
19: Damla bence çok eğlenceli.
25: Yok ben almayayım.
26: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
27: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
26: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
28: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
29: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
30: Yaşanacak.
31: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
32: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
7: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Unuttum abi.
2: Neyi unuttun ya?
1: Çadırı. Canın sağ olsun.
3: Tulumlar.
1: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
3: Yok.
4: Onun da pili yok.
1: Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
3: O da bizi izler.
5: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor. Herkese bir halle
6: yoluyor. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Temiz bir evde olduğunu hissetmek harika. Yeni Vileda H2 Pro'nun temiz ve kirli suyu ayıran çift hazneli sistemiyle tanışın. Temiz suyu püskürtün, silin ve kiri tamamen hazneye hapsedin. Kir kovada, temizlik evinizde kalsın. Yeni H2 Pro. Vileda'dan. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
13: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
14: Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
7: Demezdim.
6: O zaman

0: Müsaade.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri

0: Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
15: Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Abdullah Çiftçi hocamız konuğumuz ve reklamlardan önce Trump'ın son dakika açıklamalarını sormuştum hocam. Trump diyor ki İran öyle ya da böyle anlaşacak ya da işte her zamanki klasik açıklamaları cehenneme çevireceğim şeklinde. Ve de demokratlar gelirse 1929 ekonomik buhranı tekrar yaşanır diyor.
1: Seçime gidiyor Trump. Yani demokratları da kötülemesi lazım. İran'ı da yok ettim demesi lazım. Trump'ın dedikleri üstünden bölge analiz edilmez Türkiye. Çünkü Trump kaç kere İran'ı yok ettik? En az 30 kere. Savaş bitiyor, savaş bitiyor. Yönetmesi gereken bir ekonomi piyasaları var. Petrol fiyatlarını yönetmesi lazım. Amerikan kamuoyunu yönetmesi lazım. Burada ne oluyor dediğimizde bu iş bitmedi. O görünüyor. Seçimden sonra ağır bir bombalama yapma ihtimali yüksek. Bu kez devrim muhafızlarını, karakollarını, polis karakollarını bombalayacağını düşünüyorum. Amaç da İran'da iç bir kaos çıkartmak. Çünkü çok ciddi bir ekonomik kriz var. Savaştayken bak demin ne dedim? Bir ülke kendini savunurken halk birleşir. İktidarıyla muhalefet. Biz de öyleyiz. Ama savaş bittiğinde çok ciddi bir ekonomik kriz gündeme gelecek. Ona hazırlanıyor gibi geliyor. Ablukayı da devam ettirecek Trump. Bir yönü bu. A şıkkı. B şıkkı da ara seçimlerde muhtemelen temsilci meclisini kaybedecek. Amerikan Kongresi'nin iki kanadı var. Alt kanat temsilci meclisi, üst kanat senato. Şu an kamuoyu araştırmalarında temsilci meclisini kaybediyor görünüyor.

0: Senato da baş yavaş gidiyor. Eğer ikisini de kaybedip faturayı İran'a keserse taktik nükleer bomba bile atabilir İran'a.
1: İran'a.
0: Evet.
1: Bu görüntü neydi arkadaşlar? Evangelistler Trump'a dua ediyor. Evet, bu işte Tanrım kutsal kitapta söylendiği gibi ona yol gösterdin. Tanrım Amerika'yı geri getirmesi için Başkan Trump'a zaferle yol gösterdin. Biraz sesini de açın arkadaşlar. İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz diyor. Hocam tabii evangelistleri en başından beri Trump'la çok iyi ilişkiler içinde.
0: Amerika Birleşik Devletleri
1: alın sesi şimdi.
0: Amerikan Kongresi haham ve papaz dolu kardeşim. Tamam mı? Sadece kipayı ve cübbeyi giymiyorlar. Haham ve papaz dolu bildiğin. Amerika bir din devletidir. Bizim gibi değil. Eğer bizim kriterlere göre baktığımızda, çünkü Trump ne diyor zaten? Cumhuriyetçi Parti'nin eyalet ve eyaletteki şehirlerdeki temsilciler papazlardır Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani bundan da ben yatsımıyorum. Hristiyanız biz diyor. Almanya'daki Merzin Partisi'nin adı ne?
1: Hristiyan Demokratlar.
0: Evet. Yani Batı dincidir Batı. Bunu asla şey yapmıyorlar. Ne diyor Trump? Amerika'yı Tanrı'yı yeniden Amerikan ailesine indireceğiz diyor. Amerikan eyaletleri de öyledir. Türkiye bu noktada Batı'yı tam olaraktan algılayamıyor. Karşılaşıyor. Evangelistler Protestanların bir kolu. Bunların niyeti Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Yani İsa Mesih'in gelmesini istiyorlar. Bunun için İsrail'e destek veriyorlar. Kendi hesapları var. Katolikler var ayrıca. Başkan Yardımcısı Vance'in temsil ettiği Katolikler var. Bunlar da Vatikan Katolikliğinden Amerikan Katolikliğini ayırmak istiyorlar. Yani biz Amerika'yız. Bizim Katoliklerimiz Vatikan'a bağlı olmasın diyorlar. Yani acayip bir dini mücadele var. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu Trump ekibi Avrupa'nın arka planda aşırı sağ yükseliyor diyor ya, onu bunlar organize ediyor. Niye organize ediyor? Büyük Batı'yı kuracağız diyor. Çünkü Avrupa'da eğer Le Pen'di, Almanya'ydı, İngiltere'deydi aşırı sağ dedikleri seçim ele geçirirse, ayrıca şu an aşırı sağ değil, ana akım oldu hepsi, en büyük parti oldu. Ele geçirirse Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden bir koalisyon ortaya çıkacak. Kavga ideolojik dünyada. Trump'ın Avrupa ile kavgası ideolojik. Bir, iklim politikasına karşı ideolojik işler yapıyorsunuz diyor. İki, LGBT'ye karşı. Üç, göçe karşı. Dışarıdan gelen göç diyor. Hristiyanlığın içini boşaltıyor. Filan. Yani göçe karşı Trump. Bu nedenle Avrupa-Amerika arasında kavga çok büyük.
1: Çok büyük.
0: Bu nedenle Trump ayrışıyor giderekten. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geldik diyor. Siz yıkılmıştınız diyor. Size para verdik. Marshall yardımları yaptık. Koruduk. Kime karşı? Sovyetler Birliği. Ama şimdi Sovyetler Birliği yok diyor. Paranız var. Kendinizi savunun Rusya'ya karşı. Senin davan benim davam değil diyor. Çok net bir ayrışma var.
1: Avrupa dediniz 44'ü gelsin arkadaşlar. Almanya'da 18 yaşındaki erkeklere askerlik için zorunlu tıbbi muayeneye girme emri gönderildi. Evet. Bunun üzerine ülkede protestolar başladı hocam. Evet. Almanya'da. Fransa'da da şiddet olayları, lise eylemleri var.
0: Bak onu sahneye bir versinler.
1: Baştan verin, Almanya'ya evet. Verin. Bunu mu hocam, Almanya'ya mı?
0: Fransa'yı.
1: Fransa, ha tamam, Fransa'ya verin tekrar. 45.
0: Evet. Fransa'da hükümete bir süre verdiler. Genel greve gidiyorlar. Polis ve itfaiye de dahil. Avrupa'nın sokaklarında bunlar rutin işler olacak. Belçika, Fransa, özellikle Almanya ve İngiltere. Almanya Başbakanı bu süreyi tamamlayamaz. İstifa eder. İngiltere'de de zannetmiyorum. Panik halindeler şu an. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile ayrışma var. Çok ciddi bir enerji problemi var. Çok ciddi bir ekonomik kriz başladı, süreç geliyor. Artı aşırı sağ aşırı yükseldi göçmen karşıtı hareketler. Kendi aslına rücu ediyor Avrupa. Kendi içinde kavga kendi başlayacak. Evet.
1: Yıllarca Avrupa yani tarihte hep kendi o kadar parçalıydı ki yani.
0: Ya Avrupa
1: şurada birlik olması 50 yıl.
0: 1950'den sonra, savaştan sonra o yıkımı gören Avrupalılar bir barış topluluğu kurdu. Ama yan gelip yaptılar. Şimdi Rusya'yla ucuz enerji dönemi bitti. Çin'den ucuz ham madde ve işçilik dönemi bitti. Amerika Birleşik Devletleri'nden güvenlik dönemi bitti. Sosyal devlet ilkesi de bitecek. Almanya sanayileşmesi başladı. Çok ciddi bir kriz beraberinde geliyor. Çin'in endüstrisi, Çin'in ürünleri, ucuz ürünleri Avrupa'nın sanayisini alt üst edecek. Başladı süreç.

0: Batı'da sıkıntı çok büyük olacak Türkiye. Çünkü sıkıntı büyük olduğunda risk de büyüktür. Nedir? Ne dedim demin? Genelde dünyadaki kanı, tabii küreselci tarafta değil de Amerika'nın magacılarda dahil, Avrupa Birliği kontrolü kaybetmemek için savaş açar şeklinde. Savaş çıkar.
1: İngiltere'den bugün bir açıklama vardı. Onu akış almadık galiba ama Avrupa Birliği'nden çıkmak hataydı.
0: Geri mi dönsek? Evet. Dönebiliriz, düşünüyoruz diyor. Macron bugün ona cevap verdi. Tekrar hoş geldiniz. İyi bir karar şeklinde. Ama onu dönmeye kalktığında düşürürler İngiliz hükümetini.
1: Öyle mi?
0: Tabii tabii. İngiltere'de çok ciddi bir hareketlilik var. Mesela Başkan Yardımcısı Vance geçen yıl bir cümlesi vardı. Biz İngiltere'de diyor, İslam dünyasında hangi ülke bize nükleer rakip olur dedik, İngiltere olduğuna karar verdik diyor. 2035-40'da Müslümanların eline geçecek İngiltere.
1: Amerikan diyor. Başkan Yardımcısı söylüyor bunu.
0: Evet. Yani biz söylemiyoruz.
1: Bir de enteresan bir şey söylediniz. 2030'da Müslümanların eline mi geçecek?
0: 2035-40'da diyor Müslümanların eline geçecek diyor.
1: Londra Belediye Başkanı mesela.
0: Şimdi dünyada bak, dünyada şu an Afrika'da bir 2025 kölelik yılı ilan edildi. Birleşmiş Milletler köleliği en büyük insanlık suçu olarak kabul etti. İngiltere'de İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler Başbakanları ortak imza attı. İyi niyet imzası. Ayrılacağız. Jamaika Kral Charles'a mektup yazdı. Sizin hukukunuza göre Afrikalıları köleleştirmek suç mu? Uluslararası hukuka göre suç mu? Tazminat var mı sizin hukukta diyor. Tazminat isteyecekler. Fena karışacak ortalık. Tazminat istiyorlar. Birleşmiş Milletler'de de 123 üyeyi kabul etti. Kölelik insanlığa karşı işlenen en büyük suç. Bu ne demek? Önümüzdeki dönem Afrika toplanıp tazminat diyecek. Bu da trilyon dolarları bulacak. Başka problemlerle karşılaşacaklar. Şimdi Fransa'nın, Portekiz'in, Hollanda'nın, İngiltere'nin Avrupa kıtası dışında kolonileri var. Mesela Falkland Adaları bunlardan biri. Arjantin Başkanı iki gün önce açıklama yaptı. İngiltere burada petrol ararsa uluslararası mahkemeye taşıyacağız diye. Trump ne dedi? İngiltere dedi, Falkland Adaları dedi, geçmişte müdahale etti ama dedi, şimdi ara uzun savaş gemileri gelebilir mi bilmiyorum. Tabii o zaman İngilizleri yok dedi. Yani dünya yeniden, ilk girişte ne söyledim? Yeniden güç dengesi dağılıyor. Bizim bölge çok riskli. Çok riskli. Yani şu an içeride insanlar böyle yolsuzluk, mozluk. Ya bunlar bir süre sonra bak küçük işler olarak kalacak. Çok daha başka büyük problemler
1: yani
0: geliyor.
1: Yani Türkiye savaşa da her an hazırlıklı mı
0: olur? Hazırlıklı olması lazım. Irak karışabilir. Suriye karışabilir. Lübnan zaten ne olacağı belli değil.
1: İran.
0: Husiler, Suudi Arabistan. Bölgede. Libya öyle. Sudan, Somali öyle. Türkiye'nin çizdiği projelerde ne diyoruz? Kalkınma yolu projesi. Nereden başlıyor? Basra'dan. Bağdat değil mi? Nereden geçiyor? Süveyş kanalından geçiyor. Oraya gemiler değil mi? Süveyş kanalına geç, Kızıldeniz. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, efendim Hindistan, Kızıldeniz'de Somaliland olarak hakimiyet kuruyor. Suyun tepesini tuttuklarında buradaki projeler boşa çıkıyor. O nedenle herkesin projesi var. Türkiye çok büyük bir mücadele veriyor. Bak içeride Türkiye'nin dışarıda ne yaptığını fark eden kimse yok. O kadar kendi içine dalmış ki. Ben bunu şuna benzetiyorum. 1914, Birinci Dünya Savaşı öncesi. Atalarımız akşam oturdu, yemeğini yedi, çayını içti değil mi? Yarın Üsküdar'da buluşalım dedi. Yarın sabaha karşı savaşa girdi. Ve
1: böyle hızlı olabilir diyorsun.
0: Ve ne oldu sonuç? Osmanlı Devleti dağıldı. Kaç tane devlet çıktı? Pasaportsuz gidiliyordu her tarafa değil mi? Suriye, Irak, Yemen. Ama bambaşka bir tepetaklı oldu değil mi? Dünya bir kere daha tepetaklı olma üzere. Bu çok net söylüyor.
1: 2030 hep geri sayımı veriyorduk hocam yıllardır.
0: Ya o 2030, o Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma planı falan, o işin hikaye kısmı kaldı. Dünyada şimdi önümüzdeki dönem bu süreç tamamlanacak jeopolitik güç dengesi yerine oturduğunda. Çünkü enerji lojistiği değişiyor bak Hürmüz'ün dışında. Enerji lojistiğini değişeceğini hep söylüyordum. Bu rahatlara geçecek değil, değil mi? Bak şu an oldu. Hürmüz kapanması olmazdı. Bir de tersinden bak. Zengezur koridoru tamamlanıyor. Çok konuştuk. Üçüncü köprüden tren yolu yapılacak. Bu Zengezur koridoru tamamlanıyor. Ticaret yolları yeniden dizayn ediliyor. Enerji yolları yeniden dizayn ediliyor. İttifaklar yeniden dizayn ediliyor. Bir sonraki aşama dijital dünya düzeni. Burada da NATO var,

0: Varşova Paktı gibi iki farklı ittifak oluştu. Bir, Pax Silica, Amerika Birleşik Devletleri 35 ülkeyle bir ittifak oluşturdu. Yapay zeka, çip, yenilenebilir enerji, nadir toprak elementleri. Çin'de de Yapay Zeka İşbirliği Örgütü kuruldu. Aynı yapay zeka çip Kazakistan her ikisindeydi. Amerika Birleşik Devletleri olmaz dedi. Al sana teknolojik NATO, teknolojik Varşova Paktı. Yeni bir şey daha oluşuyor. Önümüzdeki dönem tüm bankacılık sistemi değişiyor. Borsa, bu bildiğimiz borsa olmayacak. Önümüzdeki dönem. Fondan bahsediyoruz ya. Yok, değiştiriyorlar. Nasıl değiştiriyorlar? Burada da ikiye ayrıldı yine. Çin tarafı merkez bankadan dijital parası giderken Amerika Birleşik Devletleri stabil coin yani dolar destekli kripto paralarla gidiyor. Burada hikaye şu. Mesela senin böyle bir ürünün var değil mi? Bu ürünü diyelim 1 milyon dolara satıyor. Tamamını alıcı bulamayabilirsin. Tokenize etmek dediğimiz bunu 1 milyon doları yani 1 milyon TL'yi 1000 parçaya bölebilirsin yeni sistemde. Kurma şu an testleri yapılıyor bunun. 1000 parçaya böldüğünde 1 milyon lirayı 1000 parçada nedir? Diyelim 10 lira. Yani 10 lira 10 lira herkese satabilirsin. Bunun için de bankaya ihtiyacın yok. Tamamen akıllı sözleşmelerle banka sensin. Yani banka internet, Elon Musk her şeyin Twitter'ı yapacağım diyor diye X platformunu.
1: Bankacılık sistemlerini de X'ten yapayım diyor mesela.
0: Finans sistemi değişiyor. Bankacılık sistemi değişiyor. İş dünyasının bunu çok iyi takip etmesi lazım. Teknolojik kutuplaşma, yeni bir dünya, bir yapay zeka.
1: Yapay zeka, süper zeka ismini verdiler hocam
0: evet.
1: Şimdi.
0: Bu noktada dil modelin yoksa, veri merkezin yoksa, 20. yüzyılda bağımsız olabilirsin, 21. yüzyılda büyük şirketlerin şubesi olarak kalırsın. Devlet olarak da. Yani önümüzde çözülmesi gereken çok problem var. Teknolojinin sosyolojisi diye bir olay var. Genelde ekonomik ve teknik olarak değerlendiriyoruz. Ya kardeşim, sosyoloji değişiyor. Devletlerin yönetim şekli değişiyor. Artık en büyük siyasetçinin rakibi algoritmadır. Sen ne yaparsan yap, halkı, Z kuşağını ne etkiliyor? Sokakla fena karışacak. Yani ne geliyor? Gelenle Türkiye'de en çok konuşulması gereken 21. yüzyılda Türk milletini ne bekliyor? Ama biz şimdi Irak'ta, Suriye'de, çevremizdeki jeopolitik problemlerden gerçek probleme gelemiyoruz. Yeni bir dünya kuruluyor. Altımızdan kayıp gidiyor zemin.
1: Hocam Bill Gates diyor ki yapay zeka kontrolden çıkıp 1 milyar insanı öldürebilir.
0: Bak şimdi burada Bill Gates bunu 2016'da da söylemişti. Çok yaşa Türker.
1: Hep birlikte hocam.
0: 2016'da söylemişti. Tamam. Ne demişti? Havalanına biri bir çiçek virüsü üretiyor olabilir. Kötü niyetli bilim adamı dedi. Şimdi yapay zekanın ile CRISPR-Cas9 proteinle gen düzenleme yöntemi var. Yapay zekanın özel eğitilmiş genom yapay zekaları var. Anthropic yapay zeka şirketi açıklama yaptı. Bazıları dedi patojen üretiyor. Yani biyolojik savaş aracı üretiyor dedi. Şu an yüksek laboratuvarlaydı virüs üretmek. Wuhan'da üretildi ya.
1: Evet.
0: Çok yüksek standartlar gerekiyor. Ama mevcut teknolojide bir örgüt üretebilir. Teknik olarak da. Bill Gates onu söylüyor. Bir örgüt diyor.
1: He.
0: Üretti diyor, dünyaya saldı diyor. 1 milyon kişi, 1 milyon kişi ölebilir diyor. Bir de yapay zekada ben burada mi? 4 yıl önce bir siber pandemi diye bir video çekmiştim.
1: Evet.
0: Hatırlıyor musun?
1: Tabii.
0: Burada da konuşmuştuk böyle bir şey bekliyorum diye. Şimdi son yapay zeka tehlikeleri başlıyor ya. Açıklıyorlar. İşte Anthropic Cloud modeli diyor. Gitti bir yere bir şirketi hackledi. OpenAI diyor ki gitti Avustralya sağlık sistemini etkiledi. Hackledi ve bir yasa çıkartmaya çalışıyorlar şu an Amerika'da. Yapay zeka şirketleri sorumlu olmasın diyorlar burada. Ben bir pandemi bekliyorum. Siber pandemiyi. Bunu da yapay zeka kendi kendine yaptı diyecekler. Bunu hazırlık olarak görüyorum.
1: Oo.
0: Bu da komplo teorisi olsun gecenin.
1: Evet.
0: Hazırlık yapıyorlar. Siber pandemideki amaç ne? Siber pandemi nedir her şeyden önce? Bir sabah kalkmışsın bankalar çalışmıyor.
1: Evet.
0: Borsalar çalışmıyor. Finans sistemini değiştirecekler. Demin ben bahsettim ya. Orada ne diyecekler? Mevcut yapay zeka teknolojisine 20. yüzyıl sanayi teknolojisiyle oluşturulan finans ve borsa sistemleri cevap vermiyor. Hadi düzeni yenileyelim diyecekler.
1: Of.
0: Bak koronadan önce ne konuşuyorduk?
1: Oldu.
0: Bir saldırı bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Çünkü dijital dünyaya insanları eve kapatamadan geçemezler diye yaklaşımımız buydu değil mi? Aha, bir kere daha söyleyeyim.
1: Çok hızlandırdı.
0: Evet. Bu da finansal yönelik ağırlıklı. İşi karıştırmamak için de doğalgaz, elektrik de olabilir. Dünyada seçilmiş bazı ülkelere operasyon yapacaklar. Japonya bir. Türkiye de bunun içinde. Ben görüyorum ya. Avrupa'da belli ülkeler var. Tabii ki bir komplo teorisi. Gerçekleştiğini anlayacağız.
1: Bu kapak, The Economist'in kapağı, yüzyılın en büyük fikri. Diyor ki dergi kapağında etkili altruizm ve yapay zeka mücadelesi bu yüzyılın en büyük fikridir diye verilmiş hocam. The Economist de bunu ona çıkarıyor.
0: Şimdi Economist dergisi her perşembe haftanın özel sayısını çıkartır. Bu bugünkü sayı.
1: Evet.
0: Ben şöyle bir baktım. Bugün dünyada, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de, Fransa'da, Japonya'da, Çin'de ana akım medyaya baktığımızda haberlerin %75'i 4. sanayi devrimi konsepti. Yani yapay zeka. Çünkü yapay zekaya hakim olan, şu teknoloji, dijital dünyaya hakim olur. Bunu gayet iyi biliyorlar. Çin yapay zekası daha ucuz. Amerika'da çok ciddi oranda kullanılıyor. Burada niye yapay zeka? Veri önemli. Yani insan vücudunda kan neyse dijital dünyada veri odur. Yapay zeka istihbarat demek, veri demek. Algoritması istediği gibi yönlendirir. Artı biliyorsun kitap, Anthropic 3 milyon kitap yakmıştı. Onunla burada evet. Konuşmuştuk 2018'de evet. Falan.
1: O programlar var ya, tekrar yayınlasak
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii o zaman ben acayip. Ne demiştim hatırlarsanız. Bunların niyeti tüm kitapları yok ederekten birkaç nesil sonra, bilmez ki tarih yok.
1: Tabii.
0: Tarihi istediği gibi yazar ondan sonra. Yapay zekayla ben yoğun kullanan biriyim ben. Algoritması öyle bir şey ki açık bulduğunda dalıyor, manipüle ediyor anında. Önce bir gaz veriyor insana, sürekli yanlış bilgi getiriyor. Sakın ha yapay zekadan bilgiye güvenmeyin. Algoritma manipüle etmeye yönelik. Bunların uzun vadede bir komplo teorisi daha ortaya atayım. Yeryüzündeki kitapları, sahafları yok edip birkaç nesil sonraya yönelik tabii. Bilgiyi kontrol altına aldığında tanrılaşma, yarı tanrı. Bu da komplo teorisi olarak kalsın. Bu kolay bir iş değil.
1: Özlemişiz hocam bunları da.
0: He. Ben de kalkıp alay ettiğimde komplo teorisi ortaya atamıyoruz. Bu gelecekte arkadaki plan bu. Bak bunu
1: gerçek... İzleyici şey yazmış ya, Abdullah Hoca ne var ne yok da çok farklı oluyor demişler.
0: Evet. Ama şimdi bunu gerçekleştirecek demiyorum. Karşıdakinin plan projesinden bahsediyor. Bizde nedir inancımıza göre? Tez Hazreti Adem. Antitez İblis değil mi?
1: Evet.
0: Adem'in çocukları belli. Yani Musevilik, Hristiyanlık, İslam. Hak din İslam'dır değil mi?
1: Tabii.
0: Durumları ortada şu an. İblis'in çocukları nerede? Ne yapıyor? Çocuk derken yani ona inananlardan bahsediyor. Ve amaç dünya, sentez ne? İnsan. İnsana hakim olmak değil mi? Bu taraf teknolojiyi kendi ideolojisi, inancı için yapıyor. Bu taraf da ev, araba alıp üstüne oturuyor şimdilik yani. Fon dolandırıcılığı peşinde, bilmem ne peşinde. Bu nedenle Rahmani akıl, şeytani akıl her zaman yener. Ama bu tip ulus devletlerin büyük çoğunluğunda dünyadan habersiz insanlar yönetiyor. Problem o. Fakat Türkiye'nin ben önümüzdeki dönem bambaşka bir yere bir akılla yönetildiğini bekliyorum, yönetileceğini.
1: Yapay zeka kontrolden çıktı haberleri vardı. Artık hoca zaten onları 54'ü verin. Onun gifi vardı herhalde. Yapay zeka kontrolden çıkıyor gibi şeyler yapmışlar. Ama bu konuda hoca herhalde en güzel komplo teorilerini söyledi.
0: Ya Çin diyor ki bunlar diyor soğuk savaş taktikleri, bizim gelişmemizi engellemeye çalışıyorlar diyor.
1: Evet.
0: Amerika'daki magacılarda diyor ki Beyaz Saray'da bir yapay zeka yasa tasarısı var. O yasa tasarısında kendilerini muaf tutmak istiyorlar. Trump imzalasın. Yani yapay zeka şirketleri kontrolden çıkılıp da zarar oluşturursa muaf tutulsun diyor. Ama bilgi sahaya giriyor. Sahaya girenlere bakıyorum. Mesela Nvidia en büyük şirket, 5.4 trilyon dolar değerinde. Onun CEO'su açıklama yaptı. İnsanları korkutmayın. Sıfırdır dedi yapay zeka insanlığı yok etmesi. Orada da karşılıklı mücadele var. Ama bu bilgisayarın içinde olduğu korona ekibi koro halinde bir şey söylüyorsa altında bir şey var.
1: Altından bir şey çıkıyor. Evet. Doğru. Efendim 49'u verelim. Pakistan hipersonik füze test etti. Asya'da biraz neler oluyor ona bakalım. Pakistan'ın hipersonik füze testi bu. Çin'den Japonya'ya bir tehdit vardı. Tarihten ders almazsanız bir geleceğiniz olmaz demiş. Japonya Başbakanı Takaichi'nin Tayvan'a olası bir müdahalede Japon ordusunun savaşa girebileceği

0: Yeni söylemesi üzerine iki ülke arasında kriz çıktı. Asya'da da
1: şimdi bak
0: hocam.
1: Dünya yeniden yapılanıyor derken bizim bölge değil. Asya'da da öyle, Afrika'da da öyle. Latin Amerika'da da çöktü Amerika. Trump. Latin Amerika, Amerika tası benim diyor ya. Şu an 7 seçimi aldı. Bu hafta sonu Brezilya seçimleri var. Başa baş gidiyor. Bolsonaro'nun oğluyla Lula da Silva. Böyle başa baş gidiyorlar. Brezilya'yı da kopartırsa Trump, o Bolsonaro'nun oğlu gelirse Brezilya BRICS'in B'si Brezilya'dan tabii geliyor. Petrol. Petrol doları korumak için petrola ihtiyacı var. Enerji fiyatları ben belirleyeceğim diyor. Şimdi Japonya malum 2. Dünya Savaşı'nın en büyük kaybedeni. Ve Japonya'da bir asker anıtı var. 2. Dünya Savaşı'nda ölenleri şehitlik diyorlar onlar. İlk şehitliği ziyaret eden korkudan edemiyorlar. Bizde mesela korkudan bir dönem Osmanlı'ya sahip çıkamadığın gibi. Orada da Shinzo Abe gitti. İlk başbakan. O da bıçaklandı sonra.
0: Evet.
1: Ama bu yıl Takachi gitmedi ama birçok parti milletvekilleri gitti. Çin, Ruslar ne oluyor diye şey yaptılar. Şimdi Japonya silahlanmak istiyor. Anayasasında nükleer silah edinemez diye madde var. Alınamaz, satılamaz, üretilemez. Ama geri nükleer silah almak istiyorlar. Bu nedenle Putin gitti Kuril Adaları'na. İkinci Dünya Savaşı sonrası Ruslar almıştı. Tehdit yaptı, oradan bir füze fırlattı. Japonlara uyarı yaptı. Çin bedel ödersiniz diyor karşılıklı. Japonya'nın da Kuzey Kore öyle söylüyor. Silahlanması lazım. Niye? Çünkü eğer silahlı olmadığı zaman Batı'ya güvenmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini koruyacağına inanmıyor. O nedenle Japonlar Türk Devletler Teşkilatı'na katılmak istiyorlar.
0: Öyle mi?
1: Batı'dan siz, Doğu'dan biz diyorlar Çin'e karşı. Japonlar Çin'den korkuyor, Batı'dan hayır yok diyorlar. Japonya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Uygur Türk'üydü. Türkiye, ben bunu 3-4 yıl önce gene burada söyledim. Bak bu işin gidişatı bura dedi. Japonlar ve Güney Kore Türk Devletleri Teşkilatı'na katılmak isteyecek. Uygur Türk'ü Dışişleri Bakan Yardımcısı bir modelle biz de katılmak istiyoruz diye tweet attı. X platformunda. 5-6 ay önce. Arka planda geliyorlar Japonlar Türkiye'ye. Panikler. Çünkü Çin'in bir süreç başladığında 2. Dünya Savaşı 1933-35 arası birim 731'i konuşmuştu. Çinler üzerinde çok ciddi deney yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri o birim 731 biyolojik savaşta var. İnsanların sağ damarını kesip kaç saniye ölecek deneyler var. Amerika Birleşik Devletleri geliyor o birimi savaş sonrası olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüyor verilerle ve askerlerle beraber. Ceza da vermiyor. Biz de burada devam edelim çalışmaya diyor. Japonya bir ada ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik. Ama şimdi bakıyor ki uzun vadede hayır Amerika Japonya için gelmez. Nereye Tayvan'a müdahale ediyor? O öyle bir şey şansı da yok. İmkanı da yok. Japonlar nasıl ki silip geçti ilk etapta Çin'i.
0: Ama sonra
1: Çin şu an siler geçer.
0: Evet.
1: Yani
0: İkinci Japonlar Dünya Savaşı'nda Çin'e kadar girdiler.
1: Güney Kore ittifak arayışında Türk Devleti Teşkilatı'na bir statü bulup katılacaklarını düşünüyorum. Yani artık bir ülke tek başına değerlendirme ittifaklarıyla var. Tek başına bir şey yapamaz. Herkes bir nükleer şemsiye arıyor. Mesela Avrupa'da Fransa, Norveç'ten sonra en son Finlandiya'ya girdi galiba. Litvanya. Litvanya ne diyor? Fransa nükleer şemsiyesi altına gelin girin diyor Fransa. Çünkü nükleer koruyuculuk. Mesela Trump İran'a ne söylüyordu? Bunların diyor, nükleer silah olsaydı diyor, biz onları arar, efendimiz bir görüşebilir miyiz deriz diyordu değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi Türkiye'nin organize ettiği Mekke Savunma İttifakı Pakistan'ın nükleer şemsiyesinin altında oluyor. Bu nedenle 40 ülkeyi geçecek bu bölgede.
0: Böyle sürpriz ülke girer mi hocam bu Mekke İttifakı'na?
1: 40 ülkeyi geçeceğini bekliyorum.
0: Avrupa'dan ben. Mesela olur mu?
1: Yok. Avrupa ile ayrı bir ittifak söz konusu. O da Polonya doğuyla olur Türkiye'nin ittifakı. Türk Devletler Teşkilatı ile var. Bunu yıllardır burada anlatıyor. Ben ne diyordum sıkça? O zaman böyle Mekke Savunma İttifakı somutlaşmadığı için 4-5 yıl önce göreceksiniz İslam dünyası ile farklı entegrasyonlar gelecek diyordum. Hatırlıyor musun bu cümleleri?
0: Evet.
1: Şu an süreç başladı. Mekke Savunma İttifakı'nı insanlar korkuyla biz savaşa mı giriyoruz falan diye böyle diyorlardı bu 10 yıllık bir çalışma. Yeni

0: Değil. İlk şeyi...
1: Böyle çok kamuoyu duymadı ya, birden duyuruldu. Hani İlk, öncesinde hiç şey
0: tabii,
1: olmadı.
0: Tabii. İlk tatbikatı 200 bin kişilik orduyla Suudi Arabistan'da Şubat 2016'nın sonu, Mart 2016'nın başında 200 bin kişilik ordu 26 ülke tatbikat yaptı. 100 uçak, binlerce zırhlı araç, yüzlerce. Peki ne oldu ondan sonra? Bu işin beyni kim? Türkiye. Ne oldu? 15 Temmuz geldi. Olmadı, başaramadılar. Sonra ne oldu? Suudi Arabistan'la Türkiye parayı Suudi Arabistan koyuyor. Yani Körfez'in kaymaması için Kaşıkçı cinayetini işlediler. Çok ciddi mücadele gidiyor arka planda. Engelleyebildiler mi? Hayır.
1: Sonuç yine
0: o dönem ittifak. Ne diyordu Trump ekibi? Arap NATO'su kurulacak, İsrail başına geçecek. Birdenbire İslam İttifakı çıkınca şok oluyorlar. Bunu nereden çıktı diye. Evet. O nedenle şimdi genelde bizde genel bir kabul var. Amerika istediği için böyle oluyor diye böyle kabul. Ben öyle düşünmüyorum. Amerika Birleşik Devletleri de istemeye mecbur. Yapabileceği bir şey yok. Çünkü bakıyor ki Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İttifakı böyle bir hilal şeklinde Rusya'yı ve Çin'i çeviriyor. Ticaret yolları burada. Enerji güzergahları burada. Madenler burada. Petrol burada. Bu coğrafyada yani. İnsan kaynağı burada. Bu nedenle devlet dışı aktör de dahil Avrupa'da daha birçok ülke Türkiye'ye bakışında ne görüyorlar? Vatandaşımız Türkiye görüyor ama onlar Türk Devletler Teşkilatı ile İslam ülkelerinin entegre olduğu büyük bir yapı görüyorlar.
1: Tabii, tabii.
0: Geleceğe bakıyorlar.
1: Hocam valla sizi çok acayip analizler yapıyorsunuz. Sabaha kadar dinleriz ama süre bu kadar el veriyor.
0: Evet, olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de Beyaz TV'nin yani Türkiye Rakıncı'nın programının bende özel bir yeri var her zaman.
1: Biliyorum hocam.
0: Eskiden çok sık çıkıyordu. Ama yeniden eski seyircilerimle buluş oldum. Eyvallah. Evet. Buluşmuş olduk.
1: Her zaman bekliyoruz hocam.
0: Sizin bu saate kadar vakit ayırıp izleyen arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Tüm ailelerinize selamlar, saygılar.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Efendim programı tekrar Ne Var Ne Yok Soru Cevap YouTube kanalında, Ne Var Ne Yok kanalında ayrıca haftalık videolar çekiyoruz. Türkiye Rakıncı kanalında öyle ve Abdullah hocamızın da Abdullah Çiftçi YouTube kanalında yine takip edebilirsiniz. Salı akşamı tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: 却落得这般下场，以后还有谁再将
1: koruyabilir？
2: Doğruluk, dürüstlük timsaliydi. O bir kuzunun saflığını taşırdı. General Guan adildi, cesur ve mertti. Son derece merhametliydi.
1: Öyle birine çok yazık oldu. Guan bir kurttu aslında. Bir kuzunun ruhunu taşıyan bir kurt. Kurtların hüküm sürdüğü, onların yaşadığı dünyada o gözü kara yiğit bir kurttu. 20 yıl önce Han savaş mağlubu harap bir ülkeyi yönetiyordu. Ben sağ küçük bir birliğin başı olarak imparatorluğu korumaya çalışıyor ve bunu da başarıyordum. Derken Yuan Shuo ayaklanma çıkardı. Orduma saldırdı. Hainlik etti. Shuo'nun komutanı Yan Liang muazzam ordusuyla Baymaya hücum etti. Biz kendimizden güçlü orduları bile yenmişizdir. Bunu her defasında başarmışızdır. Ancak yaşadığımız hezimet, harabeye dönmüş şehirler generallerimize büyük bir acı yaşatmıştı. Toprak kaybedebilirdim ama adamlarımın morallerini kaybetmesine izin veremezdim. Guan Yunchang o zamanlar benim esirimdi. Tam bir savaş uzmanıydı. Ona yenilmeyen adam derlerdi. Onu ikna edip satranç taşım olmasını sağlarsam bir sonraki hamleyi gerçekleştirebilirdim.
3: Adam kan kaybediyor.
1: Zafer ya da hezimet sadece buna bağlıydı. Ancak bu satranç taşı Liu Bei'ye aitti. Şimdi nasıl başka biri adına oynardı? Bu mümkün olabilir miydi? Çok yoruldun. Gel, birlikte yiyelim.
4: Her zamanki gibi yiyin. Nasılsın?
1: Yardımına ihtiyacım var. Bana yardım eder misin?
4: Ben burada esirim. Ne istediğimin önemi var mı?
1: Doğru. Benim için birini öldürür müsün?
4: Öldürürsem bu savaş bitecek mi?
1: Bitecek.
4: Kimi?
1: Acele etme. Önce yemeğini ye.
4: Acele etmeyeyim mi? Yemeği sonra da yerim.
5: Kapıyı zorluyorlar, geri püskürtün.
6: Emredersiniz.

0: Fakat Yun Chang düşman ordusundan bizim için nasıl savaşır?
1: Buradaki herkes düşman ordusundan değil miydi?
0: Kaplanı salarsan yine kendi inine döner.
1: General Guan, civardaki 500 adam seni zapt edebilir mi? Ne dersin?
2: Bana 30 süvari lazım. Kimler geliyor? Daha önce farklı taraflara hizmet ettik. Hiçbir zaman kardeş olmadık. Ama bugünkü savaşta geçmişi unutacak ve birlikte savaşacağız. Şu andan itibaren kardeşiz. Buna itirazı olan yoksa bundan böyle sizlere kardeşlerim diyeceğim. Kardeşlerim, saygılarımı sunuyorum.

0: Ben komutan Zhang Liao. Senin neyim? Başka kimler geliyor?
1: Kardeşlerim! Hücum!
2: Hücum!
1: Hücum!
2: Hücum!
1: Hücum! Hücum!

0: Senin mi?
1: Hayır, onun.

0: Buyurun. Saygıdeğer majesteleri, huzurlarınızda ordumuzun komutanı Markiguan Yun Chang. Kendisini takdim ederim.
1: Ben bu unvanları hak etmiyorum. Ben değersiz bir kulunuzum.
0: Komutan Yun Chang, sen sadık ve cesur birisin. Bunlar yeterli değil mi?
1: Majesteleri tehlikede ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Bu mudur sadakat?
0: Sahi böyle mi düşünüyorsun? Sence sayın majesteleri burada tehlikede mi?
1: Evet, bence tehlikede. Sarayda silah taşımak yasak değil mi? Ama burada bütün görevlerin silahı var. Her an bir ayaklanma çıkabilir. Bu tehlike sayılmaz mı?
0: Ama şu an savaştayız. Tahtı korumak zorundayız. İsyan çıktı diyelim. Silahın olmadan bu isyanı nasıl bastıracaksın?
1: Peki sen Cao Cao, neden tahtın önünde diz çökmüyorsun?
2: Rahatsız olduysan sen de kalkabilirsin.
1: Protokolü çiğneyemem.
2: Tören yapmıyoruz ki. Protokole hiç gerek yok. Pekala. Kimse diz çökmesin. Herkes kalksın. Size söylüyorum. Kalkın. Kalksanız hadi.
0: Kalkabilirsiniz. Sayın Marki, majesteleriniz siz de duydunuz. Kalkabilirsiniz. Buyurun.

0: Ekselansları.
1: Hayır hayır, kalk lütfen. Formaliteye gerek yok.
0: Siz benim hayatımı kurtardınız efendim. Size ne yapsam azdır.
1: Hayatını sen kendin kurtardın. Bunu sakın unutma.
0: Komutan Guan, siz bir kahramansınız. Ne derseniz deyin, beni siz kurtardınız. Marki olduğunuzu duydum, tebrik ederim.
1: Hayır, o sağ sağ öyle aramızda olan küçük bir yanlış anlamaydı.
2: Marki Guan, haklısınız, bir yanlış anlama olduğu çok belli.
0: İşime dönsem iyi olacak.
1: Tamam, git. Bu yanlış anlamayı nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz merak ettim.
2: Ah, biraz su iç. Biliyor musun, bütün buraları kurak çorak bir arazi parçasıydı. Ama sonra biz geldik ve hayat verdik. Luyang'dan buraya onlarca insan getirdik. 6 yıldır da burada açlıktan ölen hiç kimse yok. Kabul et, iyi iş başarmışım değil mi? İhtiyarlığı uyu tanırsın, zavallı. Evi harap haldeydi. Onarmasına yardım ettim. Ama bazıları tam tersi evi tamamen yıktığımı söyledi. Peki bu durumda beni kim yargılayacak?
1: Konuşmada üstünüze yok. Bu sözlerle bir yolunu bulurdunuz.
2: Sözlerimle ne ilgisi var? Anlattıklarım gerçek değil mi?
1: Bence tek gerçek var. O da mahkeme sizin kontrolünüzde.
2: Sence mahkeme benim kontrolümde, öyle mi? İşte şimdi saçmaladın Guan. Bu görevi üstlenmem için imparator ısrar etti. Senin dediğin gibi düşünen çok, biliyorum. Düşünceleri de değişmeyecek ama yine de saçma. Ancak iki tip insan bu dediğine inanır. Sen de bunlardan birisin Guan. Buna aptallar ve kötü kalpliler inanır. Liu Bei kötü kalpli. Sense sadece aptalsın. Liu Bei seni kullanıyor. Aptallığından faydalanıyor ama maalesef bunu bile fark edemiyorsun.

0: Yine de seni takdir ediyorum. Cesursun, tutkulusun, dürüstsün, mertsin. Burada kal, benimle çalış. Birlikte iyi işler yaparız.
1: Leo Bey'in ailesi elinizde olmasaydı yine de bunu ister miydiniz?
0: Markiguan, öldürmeyeceğin insana silah çekme derler. Hiç duymadın.
2: Hadi, nereye bakıyorsunuz? İşinizin başına. Buyurun. Ne oldu? Böyle zor işlerde çalışmak saray halkına yakışmaz diye mi düşünüyorsunuz? Öyle zamanlar, öyle durumlar olur ki protokolü kimse düşünmez.
1: Söylesene, Majeste hiç vazgeçmedi mi?
2: Şu son 10 senedir nasıl yaşadığım hakkında bir fikriniz var mı? 3 gün orada kaldım, 5 gün burada. Yıkık dökük harabelerin arasında. Arpa buğday yiyip pis suları içerek. Saray erkanı kendi ölülerinin etini yiyip kanını içti. Hainlik etti. Bir imparator kendine bir sığınak bulamazsa o nasıl bir imparatorluktur ki? Cao Cao'yu ilk gördüğümde bana ne vermişti söyleyeyim mi? Bir somon ekmek, bir tas çorba ve sıcak bir yatak.
1: Bu kadarcık şey hanın sarayını satın almaya yeter mi diyorsun yani?
2: Cao Cao imparator filan olmak istemiyor. Bir imparatorun dünyayı değiştirebileceğini düşünmüyorum.
1: Düşünmüyor mu dedin? İmparator Tanrı'nın buyruğunu taşıyan insandır.
2: Kabiliyet. Önemli olan yapabilme gücüdür. Bugün kraliyet Cao Cao'nun elinde. Çünkü en güçlümüz o. Ama bir gün ben ondan bile daha güçlü olacağım. Ve o gün elindeki her şeyi bana teslim edecek. Tanrı bana yazdıysa bu kraliyet benim olacak.

0: Hoş
1: Merhaba.
0: Geldin.
1: Kuan gelmiş.
2: Merhaba.
1: Kuan gelmiş.
2: Gel bakalım. Nasılsın? Baban nasıl? İyileşti mi? Ha?
1: Daha iyi.
2: Güzel.
1: Ama ilaçları bitti. Yeni ilaç lazım.
3: Hoş geldiniz.
2: Merhaba. Yemek hazır değil mi? Ben gidip bir bakayım.
3: Kusura bakmayın. Söylerim şimdi hazırlarlar. Siz biraz dinlenin.
4: Şirin şey.
2: Önemli değil. Özür dileriz. Üzülmeyin. Biz erken geldik.
4: Merhaba.
3: Hadi herkes işinin başına.
4: Bunlar kim?
2: Bir aydan fazladır burada yaşıyorlar.
4: Nasıl?
2: Hiçbirinin işi yok. Perişan haldeler. Bunlar bizim insanlarımız. Yardım edebilir misiniz?
4: İçin rahat olsun. Merak etme. Dönünce hallederim.
1: Bu adama güvenme. O çok kötü biri.
2: Ya çok ayıp böyle şeyler
4: çok
2: söylemez.
4: Ayıp,
2: Lord Sao bizim veli nimetimiz. Al bununla babana ilaç alırsın. Hadi git. Lord Sao.
4: General Yunchang.
2: Güle güle.
4: Hoşça kal.

0: Hanımlar, Sao Sao'nun hediyelerini kendisine iade ettim.
1: Liu Bey'inin hanımlarına selam olsun.
2: Kilan, neden Guan'ı yok sayıyorsun?
0: O adam saygımı hak etmiyor. Tek nedeni bu.
3: Kilan, onu neden sevmiyorsun? Sao Sao ona unvan verdi. Ayrıca Liu Bey de kendisine sonsuz güvenir. Liu Bey'in müstakbel cariyesi olarak sen de güvenmelisin. Efendimizin yargılarından şüphen mi var?
0: Erkekleri kim anlayabilmiş ki? Sao'nun adamlarına bak. Hepsi de iltica etmiş. General Guan cesur bir askerdir. İsteseydi onu kimse durduramazdı. Keşke dönseydi, Liu Bei ile olsaydı. Sao Yuan Shuo ile savaşırken o da Kuzchang'a saldırsaydı. O zaman iyi bir şey yapmış olurdu.
2: Aslında doğru söylüyor. General, Kilan'ı duydunuz. Sizce de söyledikleri mantıklı değil mi?
0: General, rica ediyorum. Lütfen Liu Bei'ye geri dönün.
3: Kilan, generalin bir bildiği vardır. İkiniz de Hedonglusunuz.

0: onun neler hissettiğini biliyor olman lazım.
1: Sizi üzdüysem çok özür dilerim. İzninizle gidiyorum.
2: Kalmanız için bir neden yok zaten.

0: Yoruldun mu?
1: Yok, hayır.
0: Gel dinlen biraz.
1: Peki.
0: Bunları bugün yaptım, nasıl?
1: Çok güzel.
2: Bak, gördün mü?
1: Dur, yardım edeyim.
3: Hoş geldin kızım. Çok yoruldun mu?

0: Ben arabasını da şen geç.
1: Şimdi ne? Sabah erkenden gelmiş diyor.
2: Yeter, dağılın artık. Göreceğinizi gördünüz.
3: General Ali Yu geldi.
4: Kaan'ın arabasını sürmüyor muydu bu?
5: Dikkatli konuş. Guan Yuncheng artık büyük bir general oldu.
6: Geldiniz ya. Artık başımızı yastığa rahat koyabiliriz.
7: Ah, burada mısın canım? Bu da bizim kızımız.
6: Evet, biricik kızımız. Buyurun için lütfen. Afiyet olsun. Afiyet olsun.

0: Çabuk kaçın!
1: İmdat!
0: Sallayın!
1: Hadi!
0: Çabuk!
2: Anne! Baba!
3: Yani senin dediğine göre Liu Bei'nin müstakbel cariyesi... Hemşerisi Guan Yunchang'ı doğru dürüst tanımıyor, öyle mi?
4: Evet efendim.
3: Liu Bei'den bir haber var mı peki?
4: Guan Yunchang Baymada General Liang'ı öldürünce Yuan Shao da Liu Bei'yi öldürmeye karar verdi.
3: Öldürebildi mi peki?
4: Henüz bir haber yok.
3: Daha güçlü, daha güçlü. Kalkın, kalkın. Hadi.
2: Hadi baba, hadi baba. Bir daha.
3: Bu sefer daha sıkı çekin. Baksana, sen Hedonglu muydun?
4: Evet.
3: Hedong yemeği yapabilir misin?
4: Pek sayılmaz.
3: Hı?
2: İstersen yapabilirsin.
3: Çok doğru. Onu duydun. Yap bakalım. Madem Hedong usulü yemek yiyeceğiz, yanına bir gider. Bu da tamam.
4: Ev yapımı. Alkolü azdır.
5: İçki içkidir. Askerlerin alkol alması doğru mu? Ya sarhoş olurlarsa?
3: Korkma. Savaş olduğu zamanlar her şey kısıtlı. Ayrıca içki yapmaları yasak.
4: Evde içki yapmanın cezası çok ağırdır.
5: İçenler de suçlu sayılıyor mu peki?
3: Evet tabii.
5: Yani şiddete başvurursanız sebebi... Ben korkayım ki. Güzelmiş.
3: Bu durum değer yargılarına ters mi düşer?
5: Madem yasak koymuşsunuz, uyuyayım dedim.
3: Israr etmeyeceğim. Sen bilirsin. Savaş dönemlerinde baharat çok nadir bulunur. Sana Hedong yemeği yaptık.

0: Al tadına bak. Yoksa sana evini mi hatırlattı?
1: Benim evim yok ki.
0: Liu Bey'in köyüne 50 muhafız eşliğinde yiyecek, yakacak, ilaç ve para gönderdim.
1: Bu nazik davranışınıza içiyorum.
0: General Guan bana nazik dedi. Bunu duydum ya, artık ölsem de gam yemem.
1: Ben size nazik.

0: Ne tazeliyim. Bu değersiz adama eşlik et.
1: Ben basit, halktan biriyim. Bu saygının, bu ikramın anlamı nedir?
0: Barışı sağlamak bundan geçiyorsa hayatımın sonuna kadar saygıda da ikramda da kusur etmem, merak etme.
1: Ben öyle büyük bir savaşçı değilim. Barışı nasıl sağlayacağım? Kampınızda yetenekli askerler var. Benim burada olmam sorun çıkarır.
0: Söylesene Liu Bey'i Zhang Fei ile senin için neler yapabilir?
1: Onun metodlarını asla anlayamazsınız.
0: Sizde intikam duygusu yok değil mi?
1: Ona tutku diyelim.
0: Teklifim basit. Gel bana katıl. Ben de sana ne istersen vereyim. Ne diyorsun?
1: Öncelikle ailesini serbest bırakmanızı isterim. Bunun bedelini öderim de. Ama biz onunla kardeşlik yemini etmiştik. Ondan haber almalıyım. Durumunu bilmeliyim. Ama ben bir kaplanı salamam, korkarım dersen beni şimdi öldür.
0: Anlamıyorum. Neden böyle? Neden Liu Bey'e bu kadar sadıksın? Bunun sebebi ne?
1: Sadakatim satın alınabilseydi şayet, size sadece sorun ve bela getirirdim.
0: Bak bu mantıklı.
1: Yalnızca dertleri unutturur.
0: İçmene eğlenmene bak. Ne de olsa hayat çok kısa. Heh. Dediklerini düşüneceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Tek içen biz değiliz. İçen başkaları da var.
1: Kim mesela?
0: Konfüçyüs'ün soyundan gelenler.
1: Lord Rong'u mu diyorsunuz?
0: Evet, nasıl Lord'sa artık. Bütün malını bağışla de, bağışlar. Ama ver de, bu seni ikna etmekten bile zordur. İçelim.
1: İçelim.

0: Tamam, geldik. Tamam.
1: Bana evim yok demiştin. Sana bir ev verirsem bizimle kalır mısın?
0: Nasıl, burada mı?
1: Evet, burada.
0: Teşekkür ederim.

0: Her zaman buradayım. Her zaman kalbinin içindeyim.
1: Kalbim uzun bir yolculuğa çıktı. Neden hiç rüyalarıma gelmiyorsun?
0: Kalbin boşsa nasıl rüya göreceksin ki?
2: Efendim, Guan'ın yemeğine uyuşturucu koydum. Kızı da akupunkturla felç ettik.
3: Unutma Şafak Söken'e

0: Hayır dur. Kendine saygın yok mu?
1: Bu sadece bir rüya. O kadar da ciddiye alma.
0: Rüya olması ihaneti affettirmez.
1: Rüyada bile olsa beni sevmeye cesaretin yok mu? Benim için adam öldürmüştün ama.
0: Ben bunu seni kurtarmak için yaptım.
1: Ama konuşmazsak kalbimi nereden bileceksin? Konuşmazsak, susarsak kalbimdekileri nasıl bileceksin? Söyle. Konuşmazsak kalbimdekileri nereden bileceksin?
0: Yeter, sus! Sen Liu Bei'ye aitsin. İn aşağı! Gel buraya. Kimsin söyle.
2: Beni buraya Liu Bei gönderdi. Şu an Ruyang'da Yuan Shao'nun kampında. General Guan, benim şimdi ölmem gerekiyor. General Guan. General Guan.
3: Açın kapıyı.
0: Beni Lord Zhao'ya götürün.

0: Lord Zhao şehirden ayrıldı. Ne zaman gelir bilmiyoruz.
1: Ben buradan gidiyorum. Ona veda edecektim.

0: Madem öyle istiyor, madem gidecek, bırakın gitsin o zaman.
1: Fakat bu kaplanı serbest bırakmak demek.
0: Onunla aramızda bir anlaşma yaptık.
1: Savaşta anlaşmalar çabuk bozulur.
0: Öyle bir durumda da artık bir çaresini bulup Yuanşu ile anlaşmaya çalışırız.
1: Liu Bei Yuanşu'nun kampında. Şimdi Guan Yunchang da yanında. Yani kaplan bir de kanat taktı.
2: Danışmanınız haklı. Yunchang yemeğine ne koyduğumu anladı. Bu bile bizden nefret etmesine yeter.
0: Ben size daha az önce o kadar gitmek istiyorsa bırakın gitsin demedim mi? Beni dinlemiyor musunuz? Demin bana ne diyordunuz? Yuanshuo'nun adamı Zhang'ın sığınmak istediğini söylediniz galiba.
1: General Zhang zeki ve cesur biridir ama kıymeti bilinmedi. Bu yüzden de gelmek istiyor.
0: Bu yüzden de başkasının sofrasında yemeğe razı diyorsunuz ha? Böyle bir adama ne yapılabilir ki? Adamı siz tanıyorsunuz. İster öldürün ister tutun. Karar sizin.
1: Teşekkür ederim lordum.
0: Yuanshuo hücuma geçmek üzere. Sun'un kalesi de sonunda bu kavgaya karışacak. Bundan kaçış yok artık.
3: Planınız nedir? Ne yapacaksınız?
4: Bir an önce Sun'a saldıralım. Generalleri için de tetikçiler gönderelim.
0: Olabilir. Dediğiniz gibi yapalım.
5: Günaydın. Nasılsınız? Artık gidebiliriz.
4: Çok cömertsiniz Guan, teşekkür ederiz.
6: Teşekkür ederiz Guan. Yardım için sağ ol. Çok cömertsin Guan.
7: Kalkın. Kalkın lütfen, kalkın. Ayağa kalkın. Kalkın.
8: Teşekkür ederiz.
7: Kalkın diyorum, lütfen.

0: Yatmayacağız.
1: Herkes kalksın. Siz de. Bütün bunları size Lord Sağ yolladı. Birine teşekkür edecekseniz kendisine edin.
2: Senin sayende Lord Sağ bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı Guan.
1: Sevindim.
3: Senin veli nimet dediğin adam bunu da masraflar için verdi al.
1: Hayır, sende kalsın. Bununla eve iyice kalırsın. Anneni üzme ama, tamam mı? Hoşça kalın kardeşlerim.
4: Her şey için teşekkür ederiz. Her şey için size minnettarız.
1: Hazırsanız gidebiliriz. De.
4: Teşekkürler Doğan. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler.

0: Guan Yuncheng oraya geliyor. Onu gördüğünüz yerde öldürün.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.

0: sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Tarihiyle, doğasıyla, lezzetleri ve üretimiyle Konya'nın incisi Meram. Marka şehirler bu hafta Meram'ın güzelliklerini ekranlarınıza taşıyor. Marka şehirler pazar günü saat 13'te Beyaz TV'de.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok. Piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Dur bekle. Tamam geç. Siz de geçin.
8: Buyurun çok taze.
9: Hayır teşekkür
8: ederim. Alın hadi çekinmeyin. Şunlara da bakın.
7: İn aşağı.
9: Geçiş belgeniz. Adım Guan Yunchang.
10: Belgeniz yok mu? Kim olduğunuzu nereden bileceğim?
11: Buyurun.

Ben Kong Siyu. Sen Guan Yuncheng'i öldürmek için emin aldın.

0: Sağ olsa onun bana sözü vardı. Gitmek istersem bana izin verecekti.
1: O konu ikinizin arasında. Bense emirleri uyguluyorum.
0: Beni öldürmeni sana kim emretti? Sağ mı başka biri mi?
1: Kim mi emretti? İmparator emretti.

0: Güneye giden yol güvenli değil. Yarın kuzeye doğru gideriz. Kan dökmek istemiyorum.
1: Guan, bugün olanlarda senin bir suçun yoktu.
0: Bir asker sadece savaş meydanında adam öldürür.
1: Ama canına kastettiler. Başka çaren yoktu ki. Ne kadar merhametli olduğunu biliyorum. Dövüş konusunda da senden yetenekli biri yoktur. Adeta bir orduya bedelsindir. Bugün de gördük.
0: Ben aptalın tekiyim. Başkalarının hayatını tehlikeye atan bir aptal. Bu arada alın şunu. Ne olur ne olmaz.
1: Ama pek çok da hayat kurtardın.
0: Öldürdüklerim daha fazla.

Korkmayın, onlar bizden. Gelin.

0: Hanfu. Beni hatırladın mı?
1: General Guan, nasılsın?
0: İyiyim. Ah, bu hanım Liu Bey'in yeni eşi.
1: Sen neler yaptın? Biraz belini doğrultabildin mi?
0: Ne yazık ki senin kadar doğrultamadım. Luyang'da hangi inşaata baksam hep senin işçilerini görüyorum.
1: Bunu Dong Zuo denen borçluyum. Her yeri yaktı, taş üstünde taş bırakmadı.
0: Söylesene, hala dövüş çalışıyor musun?
1: Hayır, epeydir o taraklarda bezim yok.
0: Aa, çok yazık. Oysa sen kılıçların, mızrakların, gizli silahların ustası olarak bilinirdin.
1: Haklısın. Tuhaf bir karışımdım. Ama ne oldu? Evimi, ailemi kaybettim. General Guan olmasaydı tek kolumdan çok daha fazlasını kaybederdim.
0: Öyle bir durumda kim olsa aynı şeyi yapardı emin. Ben Liu Bei'ye dönüyorum. Hadi sen de bir.
1: Tam 10 yıl boyunca ikinizin peşinden geldim.
0: Seni buna zorlayamam. Şimdi bana acilen bir tekne lazım. Bulabilir misin? Liu Bei'nin yanına başka türlü gidemeyiz.
1: Kardeşim, neden savaşmayı sürdürüyorsun? Bunca yıldır yeterince kan dökülmedi mi? Evet, geçmişte savaştık. Amacımız barışı sağlamaktı. Ve Lord Sao'nun himayesinde küllerimizden doğduk. Evet, zor oldu. Ama şimdi rahatımız yerinde.
0: Şimdi Sao'nun adamı mısın?
1: Ben sıradan bir vatandaşım. Sao'nun benden istediği şey de sakin, güzel bir hayat yaşamam.
0: Yani gitmemize izin vermeyecek misin?
1: Kardeşim, benim için çok değerlisin. Ama imparatoru da çiğneyemem.

0: Söylesene. Neden? Neden yana çekilmedin? İğnenin zehirli olduğunu biliyordun.
1: Çünkü biz kan kardeşiz. Düşman değiliz. Bunu yapmana izin verdim. Ama buraya kadar. Artık kardeşliğimiz bitti. Sen neden çekilmedin?
0: Çünkü biz kan kardeşiz. Kan kardeşimi öldürebilmem mümkün mü? Mental!
2: Anfu! Seni kendi ellerimle öldüreceğim.
3: Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin!

Acele edin.

0: etkili ana. Merak etmeyin. Ben iyiyim.
1: Seni bu kılıçla öldüreceğim. Hanfu'nun intikamını ancak böyle alabilirim.
0: Peki istiyorsan öldür. Ama kızı bırak gitsin.

0: Kimsin sen? Neden her gün gelip beni izliyorsun?
1: General, uyanın.
0: Kimsin sen?

0: Hayatımı size borçluyum.
1: Buyurun, oturun lütfen. Benim tek yaptığım ilaç sürmekti. Son 10 gündür Bayan Kilan bir an bile başınızdan ayrılmadı. Sizin kurtulmanız için gece gündüz hiç durmadan dua etti ve duası kabul oldu. Kanınızdaki zehir kemiklerinize kadar geçmişti. Pek yetenekli sayılmam. Tam olarak temizleyemedim. Bu yüzden hayatınız boyunca soğuk ve rutubetli havalarda kemikleriniz ağrıyabilir.
0: Ağrısın. Yaşıyorum ya, ona bakın.
1: Yaşamak, mutlu ve sağlıklıysan güzeldir. Acı çekiyorsan neye yarar?
0: Ben sizin kadar bilge değilim. Ben başımı derde sokmayı bilirim.
1: Ya, yapmayın. Bazen de dert gelip insanı bulur. Ne yapabilirsiniz ki? Kendinizi suçlamayın.

0: General gitti. Ama gitmeden önce benden sizi derhal Liu Bei'ye götürmemi rica etti.
1: Nereye gittiğini söyledi mi?
0: Hayır, bir şey söylemedi. Bana kuzeye giden yolu sordu. Büyük ihtimalle Ruihang'a sağ salim gitmeniz için kötü niyetli insanları peşine takıp bizim yolumuzu temizlemeyi düşünüyor.

0: Demek Yun Chang sensin.
1: Sen de Bing Zhou'da 50 bin insanı katleden Bing'sisin.
0: 40 bin sefil insan. Hepsi isyancıydı. Kayıp sayılmaz.
1: Sen de bir zamanlar isyancıydın. Galiba bunu unutmuşsun.
0: O zaman açlıktan ölüyordum. Ama isyan karnımı doyurmadı. Şimdi ise nasıl doyduğumu görüyorsun. Hatamı anladım ve döndüm. Sanki sen farklı mısın?
1: Evet, farklıyım. Ben asla yemek için öldürmem.
0: Sövsinler. Benden hiç farkın yok. Alın!

0: Yuan Shuo'nun 100.000 kişilik ordusu Guandu'da. Hetao'da da 100 tane savaş gemisi var. Ordusu hazır bekliyor. Tavşan avlamaya çıkan aslan gibi her an saldırabilir.
1: Anladığım kadarıyla aslan Yuan Shuo oluyor. Biz de ikiye ayrılırız ve gerilla usulü saldırırız. Sonuçta aslanın 3 tane başı, 6 tane bacağı yok.
0: Sadece 10.000 adamı var.
2: O zaman Guan neden kuzeye doğru gidiyor anlamadım.
0: İhaneti önleyebilmek için verilen emri uyguladılar.
2: Emir mi dediniz? Kimin emriymiş bu? Ben bir tek emir verdim.

0: Bırakın gitsin dedim. Burada bir yanlış anlama mı oldu? Bu emri kim verdi dedim.
1: Ben. Emri ben verdim.
2: Ben verdim.
0: Hayır, ben verdim. Neler oluyor? Neden herkes diz çöktü? Yoksa isyan mı ediyorlar? Nedendir bilinmez ama ben öyle hissettim.
3: Hayır. Amacımız isyan değil. Sadece Guan çok güçlü ve serbest kalması çok sakıncalı.
0: Siz neden diz çekiyorsunuz? Siz de mi isyan ediyorsunuz?
3: Savaşta güven olmaz. Bir suçlu arıyorsanız buyurun beni öldürün.
0: Bu yeterli mi sanıyorsunuz? Hayır değil.
4: Efendim, Sayın Bakan ölümü hak etmiyor. Mağdur olmaktansa hatamı kabul ederim. Bu sizin sözünüzdü efendim.
0: Ne söylemişim tekrar et.
4: Mağdur olmaktansa hata yaptığımı kabul ederim demiştiniz.

0: böyle demiştim. Siz de kalkın. Haklıydınız. Ben hata yaptım. Guan Yuncheng kalpsiz olduğumu söylemişti. Sonuna kadar da haklıydı. Bana elini ver. Adamlarımı idare edemezken koca ülkeyi nasıl idare edeceğim ben?
1: Edersiniz. Çünkü sizin iyi bir kalbiniz var.

0: Valilik binası nerede biliyor musun?
1: Biliyorum ama orası kapalı.
0: Valinin kötü işlere bulaştığını duydum. Yanlış yapıyormuş. İnsanlara haksızlık ediyormuş. Anlaşılan vali herkesi korkutup kaçırmış ha?
1: Vali kaçırmadı. Onları kaçıran yoksulluk. Hepsi bir yere göç etti.
0: Benim derdim valiyle. Seninle değil.
1: Aynı şey sayılır.
0: Neden? Onunla bağlantın mı var?
1: Ben valinin yardımcısıydım. Geçen ay onu öldürdüm. Saygıdeğer imparatorumuz Ben Wang Zi'yi onun yerine tayin etti.
0: Şehri sen mi böyle tahliye ettin?
1: General Guan'ın kuzeye geldiğini duydum. Önüne gelen herkesi kılıçtan geçiriyormuş. Ben de halkımı gönderdim. Onların korkmasını istemedim. Ben onu tek başıma durdurmaya çalışacak kadar cesurum.
0: Sen mert bir adamsın. Hoşça kal.

0: Zevkli bir oyun oldu.
1: Ben oyun oynamıyorum. Bu kılıç gerçek.
0: Kılıç fena değil ama sen zayıfsın.
1: Biliyorum.

0: Yeter. Bunun için ölmeye değer mi?
1: Seni yolundan alıkoyabiliyorsam... değer.
0: Ben insanlara zarar verecek birine benziyor muyum?
1: Bu zamanda... kimseye güven olmaz.
0: Sağa sola gitmeme izin verdi. Ama sen başka emir aldın. Şimdi söylesene kim güvenilmezmiş?
1: İmparatorluğun kararları her zaman doğrudur.
0: Yasaları çiğneseydim seve seve cezamı çekerdim. Wang Zi, bütün bunlar bitince Xin Yang'a geri döneceğim. O zaman beni yargılarsın.
1: Hiç zahmet etme. Çünkü bu kavga bitmeyecek. İki gün önce bir rahip ve genç bir kadın Ruyang'a gidiyordu. Ben de adamlarımı oraya yolladım. Onları Xin Yang'a getirmeleri için.
0: Şimdi neredeler?
1: Adamlarım onları takip etti. Sudu'da gizlendiklerini duydum. Hemen yanlarına dön. Yoksa çok geç olabilir. Acele et. Aksi takdirde açlıktan her an ölebilirler.
0: Tam olarak neredeler?

0: Hepsi senin yüzünden.
1: Ses çıkarma. Hemen kaçalım buradan.
2: Genç bir kadını arıyorum. Yanında bir rahip var. Onları gören var mı?
0: Bu adam Vali Wang Zi'yi öldürdü. Vali Wang Zi'yi öldürdü.
3: Bırak oğlumu pis aydın. Bırak oğlumu pis dedim sana.
4: Sen de öleceksin.
5: Sen de öleceksin.
4: Öleceksin.
5: Sağ durun oğlum.

0: Öleceksin pis kartı.
1: Öleceksin.
2: Pis kartı.
0: Hangisi iyi anladın? Pis kartı.
3: Wang Zi adam öldürecek tipte biri değildi. Bayan Kilan iyi merak etme. Şehir dışında bir handa bulduk. Serbest gidebilirsin.

0: Açın kapıyı. Açın. Açın dedim. Durun. Durun dedim. Kimse öldürülmeyecek.
1: Bunların hepsi Vali Wang'ın adamı. Ne yapsam işe yaramayacaktı. Asla cevap vermeyeceklerdi. Kilan'ın yerini söylemeyeceklerdi. Bu yüzden de hepsinin ölmesi gerekiyor.
2: General Guan, bu insanları öldürmezsek söylentiler gitgide yayılır. Ve adın lekelenir. Biliyorsun, bu lekede ömür boyu silinmez.
0: Bunu yaparsanız sizi öldürürüm.
2: Kahraman olmayı unut. Adın kötüye çıkacak, rezil olacaksın.
0: Herhangi birine dokunursanız sizi öldürürüm dedim.
2: Duydunuz? General Guan kimsenin ölmesini istemiyor. O halde bırakın gitsinler. Ama önce bir şartım var. Beni iyi dinleyin. Olanlar hakkında bir kelime duyarsam hepinizi hiç acımadan öldürürüm. Teşekkür ederim. General Guan, mutlu musun? Kahramanlık rolünü sen kaptın. Bense yine kötü adamım.
1: Luyang cehennem gibiydi. Ama ertesi gün her şey değişti. Bunu da siz Lord Cao'ya borçluyuz.
2: Ama maalesef Luyang'ın etrafı hala korkunç durumda.
1: Cennet de cehennem de aslında bakış açısına bağlıdır. Her ikisi de insanın gözlerindedir efendim. Bu bakan insana bağlı.
2: Ben her an her yerde cenneti görmek istiyorum. Anlaşılan yanlış çağda doğmuşum.
1: Şayet bir şeyi çok fazla isterseniz kendi cehenneminizi yaratırsınız.
2: Hiçbir şey istememektense bence böylesi çok daha iyi, daha kolay.
1: Cehennemin içinde cennet saklıdır ve cennetin içinde de cehennem. Bunu sizin içinizdeki ihtiras ve istek belirler.
2: Madem öyle, kendimi dizginleyeceğim.
1: Atlarımız hazır. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz. İzninizle ben gideyim.
2: Ben de bu sohbet için teşekkür ederim. Güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Otur.
3: Sizin gözünüzde ben cennet miyim yoksa cehennem mi?

0: Her ikisi de beynimizde. Hayal dünyamızda her ikisi de var.
1: Kalmamı ilk istediğinizde bana kan dökmemi emretmiştiniz. Daha kaç insanın ölmesi gerekiyor?
0: Guan Yunchang, sen bir kahramansın. Böyle bir zamanda bir kahraman öldürmekten kaçar mı?
1: Tam olarak kaç insan?
0: Yuan Shuo'nun ordusunda tam 200 bin kişi var. 20 bine ölecek. Onları büyük bir hezimete uğratacağım.
1: Peki daha sonra ne olacak? Barış nasıl sağlanacak?
0: Wesu'nun kalesini ele geçireceğiz. Böylece batı sınırımız tam bir istikrara kavuşacak.
1: Peki sonra?
0: Daha sonra da birlik sağlanacak. Ülkede, yönetimde tek ve sağlam olacak. Ve barış hüküm sürecek.
1: Garanti verebilir misiniz?
0: Veremem. İnsanlara asla güven olmaz. Asıl olan yalnız kanunlar ve disiplindir.
1: İnsanlar güvenilmezse, yanlış yaparsa kanunlar ne yapabilir?
0: Bunca husumet varken onlardan nasıl dürüstlük beklenebilir ki?
1: 20 bin adamın ölmesi husumeti arttırmaz mı? Durum daha da kötü olmaz mı?
0: Her şeyin bir bedeli vardır. Bu da zaferin bedeli.
1: Peki ya ben Yuan Shuo'yu öldürürsem?
0: O zaman başka tabii. Shuo'yu öldürürsen 20 bin adamın hayatını kurtarmış olursun.
1: Yuan Shuo nerede şimdi?
0: Kabul ediyor musun?
1: Hiçbir şeyi kabul etmedim. Shuo'yu öldürdükten sonra normal sakin bir hayatım olacak.
0: Hiç sanmıyorum. Bir kahramanın normal sakin bir hayatı olamaz. Hem unutma, Liu Bei'yi kızdırmış olacaksın. Benimle birlikte Sudu'ya gel. Yoksa peşini asla bırakmayacak.
1: Liu Bei müşrik bir insandır. Aynı zamanda da bir bilgedir. Beni anlayacağından eminim. Durumu kabul edecektir. Bu arada yanınızda kalırsam sizden hiçbir şey istemeyeceğim. Evime, çiftliğime dönmeyi her şeye tercih ederim. Anlaştık mı?
0: Anlaştık. Anlaştık.
2: Efendim, Guan Yunchang gerçekten bizimle mi?
0: İyi bir at eski otlanda beslenmez derler. Neden?
2: Orada otlar taze olmadığı için
0: mi? Aferin. Liu Bei dönemi artık sona erdi. Ben sağ ondan çok daha tazeyim.

0: Kilan, siz dere boyunu takip edin. Ben burada ayrılıyorum.
1: Guan! Guan!
0: Kilan.
1: Guan.
0: Birlikte çok yol kat ettik. Hoşça kalın.
1: Sao Sao o gün seni sarhoş etti, beni değil. Dediklerini duydum. Gerçek hislerini... Her şeyi biliyorum artık. Ruyang'a gittiğimde Liu Bei'yi yedi anlatacağım. Beni sana vermesini isteyeceğim.
0: Hayır, sakın. Sen artık onun eşisin. Bunu nasıl söylersin?
1: Ama benim asıl istediğim sensin. Benim için hayatını kaç kez tehlikeye attın. Yıllardan beri aklımdan çıkaramıyorum. Neden bana söylemedin? Yıllar önce neden söylemedin? Dürüst ol. Beni hiç sevmedin mi?

0: Haklıysam sen de beni seviyorsan Liu Bei bize saygı gösterecektir. Hadi benimle gel.
1: Şimdi seninle gelmezsem beni yine de sevecek misin? Elveda.
0: Sao Sao ile işbirliği yapamazsın.
1: Bırak o bıçağı.
0: Eğer sevmeseydim yine de Liu Bei'ye düşman olur muydun?
1: Bununla bir ilgisi yok.

0: Hayır, anlaşılan yok. Liu Bei'ye Guan Yuchang'ın öldüğünü söyle. General Yuchang öldü. Bunu git kendisine de söyle.
1: Çok üzgünüm.
0: Hayır, lütfen üzülme. Endişen olmasın. Liu Bei'yi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Dikkatli ol.
2: Efendim, neler olduğuna bakalım mı?
3: Bir kahraman bile bir gün aşka teslim olabilir. Acele etme.
4: Lord'u koruyun!

0: Bu emri sen mi verdin? Cevap ver. Öldür onu.
1: Hayır, emri ben verdim.

0: Öldürün de görelim o zaman. Yoksa asıl bundan sonra dünyamız asla barış yüzü görmez.
1: Peki. Onu öldüreceğim, merak etme.
2: Efendim, geri çekilelim.
0: Hayır, asla.

0: Beni ille de öldürecek misin?
1: İmparatora karşı gelemem.
0: İmparatora karşı gelemez misin? Ona karşı gelemezsin. Hayatın pahasına olsa bile mi?
1: Hayatım benim elimde değil general. Seninki de değil.

0: Guan, işi daha fazla zorlaştırma.
1: Çekilin yolumdan. Önüme çıkarı öldürürüm.
2: Ona dokunanı yakarım. Guan'ı rahat bırakın. Yeter Yunçak. Sen de vazgeç şundan.
1: Seni iblis doğumu. Bunların hepsini sen yaptırdın. Seni kendi ellerimle geberteceğim.
2: Dur.
3: Beni öldüremezsin. Tanrı'nın buyruğu bende.
1: Buyruk sende ama kılıç da bende.
2: Guan Yunçak dur. Bir kadın için. Seni sevmeyen bir kadın için. Ülkeni kana mı bulacaksın? Sana erkek sözü veriyorum. İmparatoru kendi ellerimle öldüreceğim. Sana söz veriyorum dedim.

0: Az kaldı. Yakında oradayız.
1: Guan Yuncheng ondan sonraki 7 yıl boyunca Liu Bei'nin yanında savaştı. Wei Wu krallığına karşı savaş açtılar. Çin cehennem yerine dönmüştü. 20 yıl sonra Wei Wu Guan'ın ordusuna saldırdı. Guan'ın ordusu takviye kuvvet beklerken son adamı da ölene kadar çarpıştı. Guan yakalanıp öldürüldü ve kellesi Cao Cao'ya gönderildi.

0: hepinizin bilmesini istediğim bir şey var. Guan Yunchang'ı kuzu postuna bürünmüş hain kurtlar öldürdü. Onu tuzağa düşürdü.
1: Kimi kastediyorsunuz? Wu kralı Sun Quan mı?
0: Quan sadece hain kurtlardan bir tanesi. Liu Bei de aralarında. Kong Ming de öyle. Bu gerçeği bugün herkes bilsin istiyorum. Guan Yunchang'ı öldürenler onlar.
1: Bundan sonra savaş kaçınılmaz oldu.
0: Evet, haklısınız. Savaş kaçınılmaz. Üstelik bundan böyle Yunchang da olmadığına göre zafer kimin olur bilemeyiz.
1: Yunchang'ı siz de kullandınız. Ölsem bile bu aklıma gelmezdi.
0: Ben hiçbir zaman kuzu olduğumu söylemedim.

Cao Cao Guan'ın başını törenle gömdü. Bir yandan da Shu ve Wu krallıkları arasında savaş çıkmasını umuyordu. Wu, Guan'ın cesedini kraliyet töreniyle gömdü ve onun adına bir tapınak yaptırdı. Ancak müttefikler harap olmuştu. Liu, Guan Yunchang'ın onuruna Wu'ya bir kez daha saldırdı.

0: Dostum, geç saatlere kadar çalışmak seni bizden zeki yapmıyor.
1: Hey.
0: Hey, piksellerinden bazıları ölmüş. Hediye e-mail at da bu monitörü yenilesin.
1: Teşekkürler Noah. Hmm. Sorun ekran değil.
0: Peki ne bu? Alıcıda bir sorun mu var? Belki bir kuş falan konmuştur.
1: Yok, hayır. Bu delilik. Bu sanki Doktor Picciato'yu uyandırsan iyi olur.
0: Ne oldu?
2: Karanlık madde. Bana bir triangülasyon getirin.
1: Tabii.

0: Aman Tanrım.
1: Nedir o?
0: Direkt üzerimize düşüyor. Ben Doktor Picciato. Bana Pentagon'u bağlı.

0: Joanna, el fenerimi gördün mü? Büyük metal olanı.
1: Kelsey, kardeşini getirir misin? Baban gitmek için hazır.
2: Kaylee.
3: Ne?
1: Bunu birlikte yapmamız gerekmiyor mu?
0: Hayır, sanmıyorum. Hem bilirsin, senin evde kalıp kızlarla ilgilenmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Benim oğlumla birlikte ümitsiz bir şekilde baba o zamanı geçirmem gerektiğini düşünüyorum. Yani sanıyorum, umuyorum. Kesinlikle emin olduğum bir şey var ama. Seni çok sevdiğimden eminim.
1: Seni seviyorum.
3: Gidiyor musun?
0: Evet, Ricky antrenmanından alacağım. Pazar akşamı döneceğiz, tamam mı? Oh, pekala. Orada cep telefonu çekmeyebilir. O yüzden neden yine kısa dalgaları denemiyoruz?
3: O şeyi 10 yaşımdan beri kullanmadım. Nerede olduğunu bile bilmiyorum.
0: Tamam, peki iyi bir hafta sonu geçirin ve usul durun bayanlar. Tamam mı?
1: Pekala, yarın ne yapacağız? Voleybol mu? Yoksa yine motocross mu? Size tırmanmayı da öğretebilirim.
2: Manikür, pedikür.

0: Hadi ama şimdiden bu kadar telefonla uğraşmak yeter. Seni aldığımdan beri iki kelime etmedin.
1: Beni Grand Mobile aldığına inanamıyorum. Sen bu şeyi neden aldın ki?
0: Pekala, bilirsin kamp yapmak için bir şeye ihtiyacımız vardı. Askeri üretim fazlaları yeni bir cipten çok daha ucuzdu. Ayrıca bu şey her yere gidebilir ve her şeyi yapabilir.
1: Evet. Beni neden okuldan almak zorundaydın ki? Bütün arkadaşlarım senin...
0: En havalı yani, baba olduğumu mu düşünüyor?
1: Çevre teröristi olduğunu düşünüyor.
0: Ha, pekala.
1: Bilirsin bu şey bir galonla 10 mil gidiyor.
0: İlk aldığımızda iyi olduğunu düşünmüştük. Tamir etmeme bile yardım etmiştin, unuttun mu?
1: 10 yaşındaydım. Sana aletlerini veriyordum.
0: Joanna güzel olduğunu düşünüyor. Hey bak Rick. Annen gideli uzun zaman oldu, tamam mı? Ve sonsuza kadar ısrapla yaşayamayız. Bu artık John'un ailesi. Onu sevmek zorunda değilsin ama onunla iyi geçinmelisin. Tamam mı? Asla annen olmayacak ama...
1: Zaten annem olabilecek kadar yaşlı değil ki. Tam bir klişesin.

0: Pekala, bizler sadece insanız ve elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Ve sen kendi adına kızgın ergen klişesini güzel oynuyorsun.
1: Evet pekala, birimizin kendi yaşında gibi davranması gerek.

0: Kesinlikle sıfırla. 5 derece noktasında hızlanıyor.
1: Bu imkansız.
2: Hey Rajesh! Rajesh!
3: Bize doğru hızlanıyor.
2: Burası olabilir.
3: Yer çekimi pisliktir. Şu anda 8 saatten az.
4: Pekala, Savunma Bakanı, Başkanın Bilim Danışmanı, NASA İdari Amiri, JPL'deki Astrofizik Araştırma Müdürü, dünyanın dört bir tarafından düzinelerce önemli bilim insanı ve ben hepimiz hemfikiriz. Durdurmak için hiçbir şey yapamayız.
2: Hiçbir şey mi?
4: Orduyu alarma geçirdiler. İzinli bütün personeli geri çağırdılar ve hükümetin devamlılık projesini başlattılar. Ama olacakları durdurmanın hiçbir yolu yok.
2: Peki ya halkı uyarmak? Tahliyeler ne olacak?
4: Bu paniğe neden olabilir.
2: Peki ne yapacağız?
4: Henüz emin değilim. Ama bizlerin dinozorların nasıl hissettiğini öğreneceğimizi düşünüyorum.
3: Ne yapmalıyız profesör?
4: Ailelerinizi arayın. Ve sonra her yerdeki bütün dünya rasathaneleriyle, yer istasyonlarıyla, bütün dünya monitörleriyle bağlantıya geçin ve bilgiyi her yere yayın. Karanlık maddeyle ilgili her şeyi öğrenin.

0: Yılın bu zamanında balık tutmak iyi olabilir.
1: Evet.
0: Sana ders alırken öğrendiğim ve senin hep bilmek istediğin jujitsu hareketlerini öğretebilirim istersen.
1: Evet. Bu öğretmenin bizimle yaşamaya başlayacağını öğrenmeden önceydi.
0: Al, işe yarar.
1: Şey... 6.1 kilometre sonra sola kirli yola döneceksin. Kulağa ümit verici geliyor.
0: Kirli yol mu? Kulağa macera gibi geliyor.
2: Bugün DC'nin şehir merkezindeki trafik sürpriz bir felaket için yapılan seferberlik hazırlıklarıyla saatlerce kilitlendi. Metro polisi bu hazırlıkların neden daha önce anons edilmediğiyle ilgili herhangi bir açıklama ya da yorumda bulunmadı. Ayrıca başkan bugün Camp David'le önceden planlanmamış bir görüşme için Beyaz Saray'dan ayrıldı. Beyaz Saray basın sözcüsü bu ziyaretin daha çok başkanın ailesi ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçirip rahatlaması için yapıldığını söyledi.
0: Pekala, bakalım bunu yapabilecek miyiz? Yapmayı biliyor musun?
1: Yardım etmen gerek.
0: İyi bir başlangıç değil. Pekala. Okul nasıl gidiyor?
1: İyi.
0: Sadece iyi mi? Kendini bu konuda geliştirmek istemiyor musun?
1: Hayır.
0: Çok sıcak olacak ha?
1: Evet.
0: Evet. Tamam. Pekala. Bilirsin, dün alışverişe gittim. Aslında bu komik bir hikaye. Doğru oldu mu?
1: Evet.
0: Ve kasadaydım. Ve kasiyer sütümü torbaya koyup koymayacağımı sordu. Ben de hayır, kutuda kalmasını tercih ederim dedim.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Hadi ama. Biraz gülümse hadi.
1: Bunu beni sefil duruma düşürmek için mi yapıyorsun?
0: Hadi. Çek. Tadam.
1: Zamanıydı.